0: Tekin sakatlandıktan sonra Fenerbahçe maaşında bir indirime gidip bir yıllık yeni bir kontrat vermişti. Burada farklı bir tutum var. Ben ikisinin de çok çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Bunun ortası nedir sence?
1: Ya şimdi şöyle, yanlış bilmiyorsam, yani benim tahmin ettiğim, hatta bence Jono Matthews'a sen artık kal bak, seneye Euroleague'e gitmek istiyoruz denmiştir Beşiktaş'tan. Ben bunun denmediğini düşünmüyorum.
0: Sakatlık öncesi mi?
1: Evet, bence tutulmak isteniyordu takımla. Şimdi böyle bir sakatlık sonrası bir anda hemen gelen bir açıklama ne kadar doğru bilmiyorum.
0: Bir reklamımız varmış. İstersen reklama gidelim. Önce bir WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Sonra mesajlarla da döneriz. 0538 052 1487 diyelim. Bir araya gidelim, sonra devam edelim.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Bir mesajlara bakalım. Fenerbahçe Beko Beşiktaş serisinden bahsetmiştik. Duisburg'dan selamlar, saygılar. Ben Uğur Budak. Tam final maçı öncesi Beşiktaş yönetiminden gelen açıklamalar bizim, yani Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırdı diye düşünüyorum. Seneye bir bütçe artışı olacağını ifadelerin devamında var. Euroleague'e göre olması durumunda vesaire. Yine kadroda bir revizyon olacağını sinyalini verdi Özkan Bey. O yüzden Uğur Budak da takımı kötü etkileyeceğini söylemiş. Ne dersin?
1: Yok canım, ben katılmıyorum. Yani oyuncular da bence fark ediyordur Euroleague'e gidilmesi halinde bazılarının eksilip bazılarının kalacağını. Bu bahsettiğimiz insanlar profesyonel sporcular. O yüzden bir yere gitmek, bir yerden ayrılmak ya da bir takıma gitmek onlar için bu kadar moral bozacağını düşünmüyorum ben.
0: Galatasaray'da mesela şey olmuştu. Gianmarco Pozzecco Final Four, pardon düzeltiyorum, son çeyrek final eşleşmesinden önce şey demişti. Gelecek sezonun kadro planlamasını yaptık Vladimir Mitsov'la. Kimlerin kalacağı, kimlerin gideceği, şu noktaya pozisyon tara takviye yapacağımız belli demişti. Sonra takım 40 sayı yedi Tenerife'den mesela. Dağıldı mental olarak.
1: Ben çok bunlara bağlamıyorum bu arada.
0: Artık tabii
1: yıpranmış. Çünkü şöyle, artık final serisinde 2-1'lik bir noktada Beşiktaş. Oyuncu gerçekten gidecekse bile niye Türkiye kupası kaldırmadan gitsin ki? Bunlara takılmaz yani.
0: Onun da kontratına bir ücret olarak geri dönecek bundan sonra yapacağı anlaşmada şampiyonlukları.
1: Tabii ki. O yüzden ben bunlara bu kadar takılacaklarını düşünmüyorum sporcuların. Yani bir Ergin Ataman açıklaması yapılsa burada, hani direkt isim
0: hedef gösterecek
1: yani
0: şekilde.
1: İsim isim olsa gerçekten olabilir ama burada bütün oyuncular zaten sezon çok iyi giderken bile bir sonraki sezon yapılanmasında olmama ihtimallerini biliyorlardır.
0: Çağlar Yalçın da selamun aleyküm, hayırlı cumalar demiş. Hayırlı cumalar, sevgiler evet, size de. Güzel insan, takım oyunlarında, ülke liglerinde, şampiyon haricinde düşmeme mücadelesi de oluyor. ABD'de gerek basketbol gerekse futbolda, NFL'de de yok bu arada, beyzbolda da yok. Liglerinde neden düşme yok? Beyzbolu bilmiyorum yalan olmasın ama NFL'de ve NBA'de de olmadığını biliyorum, MLS hariç. Düşme çıkma olsa daha kaliteli, daha heyecanlı olmaz mı? Bunun nedenleri nelerdir? Yani
1: mesela Avrupa Ligi'nden mi bahsediyorsun?
0: Yok, NBA'den. Bu basketbolda neydi?
1: NBA'de nasıl olacak ki düşme? Nereye düşecekler? G Lig'e mi?
0: Ya burada ikinci bir klasman olsa, hani böyle düşme en azından endişesi değişik. Burada tanking yapan takımları bir şekilde
1: tanking yapan takımlara ama zaten ceza geldi. Orada bir sürü yaptırıma gidecek, merak etmeyin. Yani NBA takip edenlerin içi şöyle rahat olabilir. Tanking mevzusundan dolayı izlenmeler ve gelirleri o kadar düştü ki NBA'in direkt savaş açmış durumda zaten bu tanking mevzusuna. O yüzden bir çözüm bulacaklardır ama alt segment bir lig Amerika'da hiç beklemeyin. Çünkü orası bir şirket, 30 tane takımı bağlamışlar. Oradan inanılmaz bir bütçe elde ediyorlar her sene. Orada da ikinci bir G-Lig açmışlar. Orada da beğenmediğin oyuncuları sanki orada hani böyle tekrardan pitsin diye yolladığın, böyle futbolda bizim eskiden artık çok duymuyoruz ama PAF takım denen
0: rezervlik vardı ya, bir dönem yaptılar kapandı.
1: Yani PAF takıma yollamak gibi bir şey orada. Zaten kolejden sürekli fabrika gibi oyuncu geliyor. Avrupa gibi de değil. O yüzden zannetmiyorum ben düşme çıkma olacağını.
0: Yani bir de orada Avrupa'daki ligler gibi 18, 16, 20 takım yok. 30 takım var. Bir 30 takım daha bulup ikinci bir klasman oluşturmak zor. Zaten kaç eyalet var yani katılımcı eyaletler haricinde.
1: Yenisini bulmakta da zamanında zorlandılar. O Bobcats döneminde falan.
0: Charlotte Bobcats felaket
1: yani,
0: bir franchise.
1: Orada bile bütün eyalet valisiyle falan görüştüler. Hani gerçekten burada bir izleyecek kitle bulursanız, stad yaparsanız size izin vereceğiz falan dediler yanlış hatırlamıyorsam.
0: O Bobcats takımında da Jared Bowles diye bir oyuncu vardı. Müthiş
1: evet,
0: bir savunmacıydı. 3 numara forma giyerdi. Rastalı. Çok severdim Jared Bowles'u. Başka biri daha vardı.
1: Starı oldu zaten o takımın.
0: Aslında çok iyi bir oyuncu değildi ama
1: evet,
0: kötüydü.
1: Ya çok Nigel Hayes yükselişi yaşadı o bir anda. Gerçekten bir anda yıldız olmuştu takımın.
0: Orada bir de bir isim daha vardı. Al Jefferson. Utah'da da oynadı galiba. Sonrasında Charlotte Bobcats'ten Hornets'a mı dönerken gitti? Onu hatırlamaya çalışıyorum. Bir oyuncu daha vardı.
1: Bobcats demişken yanlış bilmiyorsam o zamanki takımın sahibinin isminde mi Bob vardı?
0: Onu hatırlamıyorum. Sonrasında zaten Michael Jordan oldu
1: hemen
0: biliyorsun.
1: Hemen tekrardan bir bakayım.
0: Şu an Charlotte Bobcats kadrolarını ben de kontrol ediyorum. Ya soy isim bile enteresan. Bu arada Ümit Alaca iyi yayınlar demiş. Buradan kendisine ve aileye de selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Çok teşekkür ediyorum. Uzun zamandır da görüşemedik. Buradan dediğim gibi selamlarımı, sevgilerimi ileteyim bu vesileyle de. Charlotte Bobcats'te kimler varmış? Bak, Al Jefferson'ı hatırlıyorum. Orada Jared Walsh'ı çok severim. Bu arada Al Jefferson da özel oyuncudur. Emeka Okafor orada oynadım. Ona bir bakmak istiyorum. O da çok özel bir oyuncuydu. 2004 yılın çaylağı seçilmişti. O dönem galiba nerede? Yine Hornets'ta mı oynuyordu? New Orleans Hornets'ken oynuyordu. Evet,
1: evet. Yanlış hatırlamıyormuşum. Robert L. Lakabı da adamın Bob'muş bu arada. Robert Bob Johnson'mış adı. Orada Bobcats dendiği için taraftarlar çok rahatsız olmuş. İsim bulunduğu zaman. Aslında anketle yapıyorlar bunu. Orada bir taraftara anket sunuyorlar. O da garip mesela. Kulübün kendi belirlediği bir isim değil. Bir sürü isim ortaya çıkıyor. Oradan da bu Bobcats'i seçiyorlar. Ama ondan sonra da taraftarlar diyor ki ya senin lakabın zaten Bob. Ve İngilizce'de sonuna Cats eklenen şeyler aslında çok da hoş şeyler olmuyor. Nahoş şeyler oluyor. O yüzden...
0: Müzik grubu var bir tane meşhur. Evet. Kadınların oluşturduğu biliyorsun.
1: Yani o yüzden Bobcats olduktan sonra taraftarlar zamanında böyle bir rahatsız olmamış da değil.
0: Ya bakıyorum şimdi efsane oyunculara bak şeyden bahsettim mesela Emeka Okafor'dan 2004 evet. Demiş 2005'miş bu arada yılın çaylağı olmuştu o dönem New Orleans Hornets formasıyla çok iyi uzundu bu arada underrated bir oyuncu çok da sakatlandı. Jared Wallace var burada Jason Richardson var Golden State dönemi sonrası DJ Augustin var sonra NBA'de aşırı mütevazı bir kariyeri oldu ama o dönem
1: DJ Augustin, aynen.
0: Fena bir oyuncu değildi. Evet Charlotte Bobcats'i de almış olduk ilginç bir vesileyle devam edelim. Merhabalar, iyi yayınlar Burak Bey. İstanbul'dan Kadir Karnal, Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Beşiktaş'ın hocası diskalifiye olurken sizce pozisyon hücum faul değil miydi? Ya Duşan'ın ikinci sahaya atlayış girişinde diskalifiye olması normaldi ama pozisyon hücum faul mi değil mi? Ben çok ortada kaldım bu arada ya. Yani tekrarını da izledim. Burada net bir yorum yapamıyorum. Dediğim gibi ben biraz ortada kaldım pozisyon üzerinde.
1: O kadar çok arada kaldığımız pozisyon oluyor ki ve hakemler o kadar beklenmedik kararlar veriyor ki doğruyu yanlışı unutuyorsun bir yerden sonra.
0: Tabii. Çayırova'dan Cihan Bey yazmış. Beşiktaş'a boyalı alana girme cezası mı verildi? Tamam rotasyonda sıkıntı var da bu kadar dış atış zorlanmamalı. Bugün bence Fenerbahçe şampiyon olur. Dinleyicilere önerim maç yarıda kalır bahsi alsınlar. Ya inşallah öyle olmaz. Yarıda kalmaz en azından. Sağlıklı bir biçimde tamamlanır maç. Ya Beşiktaş boyalı alanı çok kullanmıyor ve aslına bakarsan basketbol süper gibi playofflarda da çok iyi bir şut performansları yok bazı maçlar hariç işte ilk Fenerbahçe maçı
1: evet.
0: Bahçeşehir Koleji serisindeki bir maç hariç ama deniyorlar yani burada tabi boyalı alanda çok sayısız oyuncu kalmaması Kamagate Zizic gibi Sertaç'ın da biraz daha şut eğilimli bir pivot olmasıyla birlikte Brinton Lemar gibi drive eden bir oyuncunun orada olmamasıyla birlikte John Matthews'un olmamasıyla birlikte aslında Berkurlar çok net bir drive silahı yok Beşiktaş'ın o yüzden anlayabiliyorum. Merhaba kolay gelsin Antalya'dan Haluk ben bir Beşiktaşlıyım ve Beşiktaş'ta şunu görüyorum attığı zaman Beşiktaş'ın kazanamayacağı takım yok ama top potadan geçmediği zaman kazanabileceği bir maç da yok yani şut ritmini bulursa Beşiktaş'ın yenemeyeceği bir takım yok demiş dinleyicimiz aslında.
1: Tabii ki şöyle zaten Fenerbahçe'de aslında genelde ne kadar iyi şut atarsa o kadar iyi bir oyun sergileyen bir takım. Yayın gerisinden çok kötü olan bir Fenerbahçe aslında zorlanıyor kazanmayacağı anlamına gelmiyor. Fenerbahçe boyalı alanda da etkili olabiliyor istediği zaman ama iyi bir şut formu yakalamış ve gününde olan bir Beşiktaş bence de şut atarsa herkesi yenebilir.
0: Bu arada bir son dakika haberi paylaşayım biliyorsun. Monaco'nun durumunun netleşmesi için bir mali dava vardı. Hatta işte iflas davası da vardı ileri tarihte. 26 Haziran'ı EuroLeague yönetimi hedef göstermişti biliyorsun. Evet. Monaco EuroLeague'de mi EuroCup'ta mı devam edecek Beşiktaş'ın durumu ne olacak diye. Bir son dakika haberi Monaco Basket'in mali davası 10 Temmuz'a ertelendi. Oo. Kulüp önümüzdeki sezon için bütçesini düşürmek zorunda kalacak. Yani EuroLeague'e katılma anlamında biraz daha handikaplı bir pozisyondalar.
1: Onlar bence EuroLeague'e zaten katılmayacak ben onu söyleyeyim. Ben hiç beklemiyorum. Bu yaklaşık Mart başından beri çünkü oyuncu maaşlarında büyük sıkıntılar var. Orada çok zaten... Daha sezonun ortasında seneye gidecek oyuncularla ilgili söylentiler çıkmaya başlandı. Ben kalacaklarını düşünmüyorum. 1-2 sezon EuroCup'ta kalmak isteyeceklerdir ama orada da 5 yıllık kontrat üzerinden konuşuluyormuş galiba.
0: Yani EuroCup üzerine mi?
1: Yanlış bilmiyorsam 5 yıllık anlaşma 3
0: artı 2 evet, kalıcı bir lisans anlaşması. Yani Monaco için
1: bence Monaco 3 sezonda ekonomik anlamda toparlanır. Daha genç bir ekiple geri döner tekrardan. Bence basketbolda bu arada büyük bir sıkıntı olmaz ya Euroleague'den Euro Cup'a düşmekte. Ya çok kötü bir mali krizdeysen Euro Cup kötü bir organizasyon değil.
0: Karlı değil ama prestij olarak FIBA organizasyonlarının üzerinden.
1: Hiç yoktan iyidir şimdi, çünkü çok büyük külfetlerle takım çeviriyorsun Euroleague'de. Karşılamıyor asla. Sponsorluklarda da sıkıntı var. Şimdi
0: Euro Cup'da 10 milyon euroya fitne var.
1: Ya şimdi bir de mali krizle uğraşırsan gerçekten işin içinden çıkmak çok zor. Umarım gelemezler ve Beşiktaş gelir.
0: Bu arada Euroleague'deki orada hissedar kulüplerin de genel arzusunun 19 takıma düşürmek olduğunu ligin. Yani Monaco'da giderse 19 takıma devam etmek olduğu söyleniyor. Burada Euroleague yönetimi 20 takım üzerinde bir ısrar ediyor. Bakalım yani.
1: Euroleague yönetimi bence 20'de mutabık kalır, ben söyleyeyim. Çünkü evet, daha geçen seninle konuştuk, hatta dün bir garip bir haber gördüm ben. Bu NBA sistemine geçmek istiyorlarmış. Hani 30 takımla franchise sistemine dönüp 30 takımla başlanan ilk sezonda her takıma başlangıçta 30 milyon euro bir pay düşüyormuş orada pastadan. Ve ondan sonra da 15-15 iki konferans yapma istekleri varmış. Toplantıda görüşülecekmiş vesaire vesaire. Ama ne kadar gerçekçi, hani illaki böyle bir konu üzerine konuşurlar. Çünkü çok mantıklı konular konuşmayı sevmiyor Euroleague yönetimi. Genelde hayaller üzerine böyle bir ütopyada yaşıyorlar. Bir konuşurlar ama kimsenin bunun okey olacağını düşünmüyorum ben.
0: Yani bu zaten bu sezonun gündemine olmaz herhalde. Bir sonraki sezona yine değerlendirilir diye düşünüyorum. Bu arada bir son dakika haberi daha gösterdin. Žalgiris Kaunas Larinas Birutis'in takımdan ayrıldığını açıklamış.
1: Hemen bir Fenerbahçe uzunumu alayım o zaman.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Hemen alırım. Ayakları hızlı.
0: 10-15 dakika verilir, fazla uzun yani. Şey değil, bence bir tık hantal bir oyuncu ama
1: Börç'ün yerini aldığını düşündüğün senaryoda çok okey.
0: Börç'ün yerini alıp önüne de bir tane biraz daha atletik.
1: Önüne kesinlikle biri lazım. Zaten bir isim daha konuşuluyor. Daha böyle tam 5 olmasa da 4-5 arası 4.5 diyebileceğimiz.
0: Kim o? Marcus Bingham. Aynen. Marcus Bingham. Fena bir oyuncu değil. İki
1: yani
0: oyuncu olur.
1: Birutis artı Bingham, bir tane de önüne gerçekten böyle kallavi, hani A klas S klas olmasına da gerek yok. Yani gerçekten
0: kalburüstü.
1: Üzmeyecek bir tane daha 5 numara bulursan bence uzun rotasyonunu kurtarırsın. Çünkü Melli de var hala.
0: Ya seneler sonra uzun rotasyonu kurtulmuş olur bu dediğin, evet, senaryo gerçekleşirse. Anadolu Efes'le ilgili ilginç bir haber daha düştü şimdi önüme. Ondan da reklamdan sonra bahsedeceğiz. Birazdan reklamımız var. Burak kardeşim selamlar. Kocaeli'den Bülent, nasılsınız? Şampiyonluk serisinde Fenerbahçe'miz mental olarak düşüşte başlamasına rağmen Beşiktaş'ın sakatlık kabusu nedeniyle avantajı yakaladı. Bu akşam biter gibi duruyor. Bu arada oğlum da olmak üzere yarın pazar YKS'ye girecek evlatlarımıza. Sonsuz başarılar dilerim. İyi yayınlar, seviliyorsunuz demiş. Bil mukabele diyelim buradan Bülent Bey ve ailesine selamlar. Berat Efe'ye de başarılar dileyelim, ümit ediyorum. Gönlündeki sonucu alır, gönlündeki üniversiteye yerleşir ki siz de daha önce söylemiştiniz. Hani size yakın bir üniversitede tercih ettiği için yine bir arada olursunuz, ümit ediyorum her şey beklediğiniz gibi geçer diyeyim. Buradan Bülent Bey'e selamlarımı yollayayım. YKS'de zor bir dönemdi bu arada.
1: Kesinlikle umarım vatandaşlarımız duyarlı olacaktır ve sınav saatlerinde özellikle korna basmamaya dikkat ederler. Çünkü ben zamanında girdiğimde gerçekten çok sesli bir semtte girmiştim. Ben bunun sıkıntısını yaşayacak bir insan değilim. Hani ben yüksek sesli ortamlarda ders çalışmayı, okumayı severim ama sınıfta gerçekten dikkati dağılan insanların olduğunu görmüştüm. O yüzden tekrardan bir hatırlatma yapmış olalım.
0: Yani ben Beşiktaş'ta girmiştim. Güzeldi bu arada. Bir de ara sokakta olduğu için çok gürültü yoktu neyse ki. Ama çok ortamın sessiz olması da beni mayıştırdı. Çok uykum geldi mesela. Hatta bir itirafta bulunayım. Hani ikinci oturumda ben sayısal olarak çok güçlü bir insan olmadığım için yani bir bölümde küçük bir şekerleme yaptım sınav içinde.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Yok.
1: Ben
0: çok daha uzun bir süre var ama anladım. Yani 3 saat değil miydi ikinci oturum? Yanlış mı hatırlıyorum?
1: Öyle ama erken çıkabiliyordum diye hatırlıyorum. Ya ben daha sayısal olduğum için ben orada problemlerle boğuşuyordum.
0: Ben herhalde vahiy gelmesini bekledim. Hani çıkmayarak orada bulunarak belki her an bir şey olabilir diye bilmiyorum ama neyse, o günleri de geçtik. Buradan girecek bütün kardeşlerimize başarılar aynen dileyelim. Öyle. Evet, bakıyorum reklamımız var mı diye, bir yandan onu bir kontrol edeyim yoksa devam mı? Devam gibi, evet. WhatsApp hattımızı bir daha paylaşayım. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum, 0538 052 1487 ne olur. Audio Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Bir de duyuru yapayım, bir ricada bulunayım size. Bir YouTube kanalı açtım futbol videoları üzerine biraz daha gündem değerlendirdiğimiz. Burak Alaca YouTube kanalına abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Böyle bir çağrıda bulunayım, desteklerinizi bekliyorum. Daha yeni 5 video olan bir kanal, 160 civarı bir abonesi var. Zaten yazdığınızda en üste çıkıyor. Burak Alaca YouTube kanalına abone olursanız beni mutlu edersiniz. Buradan desteklerinizi de bekliyorum diyelim. Ve devam edelim. Anadolu Efes cephesinde önemli gelişmeler var ama önce bir reklamımız var. Ondan sonrasında tekrardan dönelim gündemimize.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Anadolu Efes tarafına geçelim. Orada ilginç gelişmeler var. Biliyorsunuz şu an için Pablo Laso'yla devam kararı aldı gibi gözüküyor Anadolu Efes tarafı. Ama sonrasında tabii beklenmedik bir şey oldu ve Ergin Ataman. Aslında beklenmedik denir mi bilmiyorum ama Panathinaikos'tan ayrıldı. Şimdi koç konusuna gelmeden Efes'in güncel transfer gelişmelerini paylaşalım. Jordan Lloyd'da 1+1 yıllık bir sözleşme uzattı Anadolu Efes. Dario Saric'i anlaştılar. Marko Guduric ve Mike James için de masada olduğu söyleniyor Anadolu Efes'in.
1: Marko Guduric söylentilerini ben de duydum ama Mike James olursa gerçekten çok başka bir şey olur.
0: Çağrı Zafer, Zafer Çağrı kaynaklı bir haber bu da sosyal medyada.
1: Düşünüyorum Mike James Anadolu Efes'e yar olur mu diye.
0: Barcelona anlaşması patlamış bu arada.
1: Çok zannetmiyorum çünkü orada biliyorsun ki ligin artık bir tane kötü çocuğu var. Orada evet, yani hiç zannetmiyorum bütçe ile alakalı hiçbir sıkıntısı olmayan bir takım. Mike James oraya gitmez bence. Tek öyle olur çünkü çok star var orada. Oraya gitmek ister mi? Ondan emin değilim ama Mike James'e yıllık 4-5 milyon euro bütçe çıkaracak en az bir 5-6 takım buluruz Euroleague'den.
0: Ya
1: öyle
0: burada
1: bir
0: Barcelona ismi vardı. Onun haricinde de çok zor artık yaş itibariyle. Bir de Mike James mesela ilginç bir şey. Daha önce bir takım arkadaşının röportajında galiba Blossom Game söylemişti. En nefret ettiği şehirlerden biri de İstanbul'muş.
1: Allah Allah, olabilir. Enteresan. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi mesela Real Madrid kadrosu çok yaşlandı. Bir ters köşe Real Madrid gelir mi? Hiç belli olmuyor. Florentino Perez çok sever böyle
0: yaşlı hareketleri. Kadroya 35 yaşındaki Mike James mi?
1: İşte.
0: Gençlik aşısı mı?
1: Ya Barcelona bunu denedi geçen sezon.
0: Kötü oldu.
1: Kötü oldu ama Mike James'i getirirsen çok da kötü olmayabilir.
0: Yani ben Efes'e nedense Shane Larkin'den çıkıldığı takdirde olabilir gibi düşünüyorum. Yani.
1: Larkin'in sözleşmesi devam ediyor
0: ama. Ediyor ama anladığım kadarıyla bir şu an çıkış üzerine yoğunlaşılmış durumda.
1: Eğer öyle bir şey söz konusuysa zaten çok bütçede bir değişiklik olmayacak demektir. Shane Larkin de çok büyük bir maaş alıyor.
0: En azından Larkin'e nazaran sakatlık problemi olmayan bir oyuncu Mike James.
1: Bence Larkin'in bu saatten sonra gerçekten orta segment bir Euroleague takımına gidip orada dümene geçmesi gerekiyor.
0: Bırakabilir.
1: Ben bırakacağını zannetmiyorum.
0: 34 yaşındaki Larkin'e bu arada yine büyük takımlarında ilgisi var Barcelona'nın.
1: Yani.
0: Yine masada olabilecek.
1: Oynamaya devam edecektir.
0: Ya Mike James, Marco Guduric için ben mesela ta Fenerbahçe'den ayrıldığı dönemde ya da zamanında Fenerbahçe'de oynarken bile yeni bir Kronoslav Simon olabileceğini düşünüyordum Anadolu Efes için mesela. Hala da aynı fikirdeyim. Yanına iki tane iyi guardla mesela. Lloyd'un yanına Mike James'i attın. Üçe de Kronoslav Simon gibi Guduric'i attın.
1: Evet.
0: Hiç fena değil.
1: Guduric Anadolu Efes'e çok yakışır ama Fenerbahçe iddiaları da var. Hani doğal olarak çünkü hani İstanbul'da bir takımla görüştüğü için.
0: Evi.
1: O yüzden mesela düşünüyorum. Guduric Fenerbahçe'ye gelse hiç fena olmaz. Efes'e gelse de fena olmaz. Çünkü gerçekten dediğin gibi oynadığı pozisyonda öyle bir rahatlık sunuyor ki takıma. Üçüncü bir top dağıtıcı oluyor takımda bir anda.
0: Sorumluluk almakta.
1: Fenerbahçe'nin de bence bu sezonki en büyük eksiklerinden biri çok fazla Amerikalı gardının takımda olması. O yüzden orada bir bireysellik söz konusuydu Fenerbahçe'de. Burada yine bence Allah razı olsun demek lazım. Wade Baldwin gerçekten daha önce kariyerinde bence hiç yapmadığı kadar Fenerbahçe'ye geldiğinden beri oyun kurma, playmaking özelliklerini kişilik geliştirdi. Değiştirdi. Gerçekten hiç böyle bir oyuncu değildi.
0: Kişilik değiştirdi.
1: Topu yere vurduktan sonra bir daha elinden çok alamazdın yani ama
0: son bitiren oyuncu olurdu genelde hücumda.
1: Çok da güzel bir dağıtıcı oldu onu da söyleyeyim ama bu tabii ki yeni sezona başlarken onun top dağıtıcılığına güvenmek çok doğru olmaz. Çünkü asıl işi bu değil. O yüzden Guduric Fenerbahçe'ye de Efes'e de gelirse çok iyi olur. Zaten gitti Milano'ya. Çok iyi bir kontratla 10 numara maaşını aldı. İtalya yerel liglerindeki de lig kupası, şampiyonluk artı bir de şey de kazandılar, süper kupayı. 3 tane de kupa aldı İtalya'da memleketinde.
0: 10 numara bir sene.
1: Geri dönüş vakti çok da iyi bir kontrat aldı. Artık ekonomik olarak da daha da rahattır. Dönebilir. Zaten Devon Hall oraya gidecek diye düşünüyorum ben.
0: Burada Kızıl Yıldız da olabilir bu arada Guduric için.
1: Orada tabii teklifin ne kadar sağlam olduğuna göre değişir. Fenerbahçe çok yüksek teklif yapmaz kimseye ama Anadolu Efes isterse ben Kızıl Yıldız'ın elinden alacağını düşünüyorum.
0: Ya bu arada Dario Saric ismine ne diyorsun? Bence asıl ilginç olan o yani son 2 senedir. Sen söyledin bunu bu arada. Evet. Ben çok yakından takip ettiğim bir isim değildi. Hiç bilgine çökmeyeyim. Çok fazla maça çıkan bir oyuncu değil.
1: Ya Detroit ve Chicago'daydı son 2 sezonki kontratlarında.
0: Ben Denver'da bıraktım mesela. Bilmiyorum Detroit ve Chicago'da olduğunu.
1: Yani geçen sezon hiç oynamadı diye biliyorum. Ondan önce 15 maç, daha önce pardon bu sezon 5 maç oynamıştı. Yani son yaklaşık 700-800 günde sadece 15-20 maça çıkmış bir isimden bahsediyoruz. Ve ortalama oynama süresi de 11 dakika bu iki sezonda. Ve bir sezonda 8 dakika, diğer sezonda 13 dakika oynamış. Yani toplam 400 dakika oynamış bu adam 800 günde. Yani ne kadar sağlıklı, ne halde hiçbir fikrimiz yok. Çünkü sahada göremediğimiz bir isim. Tabii ki Dario Saric NBA seviyesinin altında kaldıysa Euroleague'e yine gelebilir. Çünkü o kadar yüksek tempo bir oyun yok. NBA'de o tempoya ayak uydurmak çok zor. Aklıyla, oyun bilgisiyle zaten çok büyük fark yaratabilir. Burada benim merak ettiğim nasıl bir sıkıntı yaşadığı ve neden sahaya çıkmadığı.
0: Ya bu arada şimdi bakıyorum, sakatlıklarını açtım. Mesela 2026'da sakatlıktan bağımsız sebeplerden oynamamış. 2024'te bilek ve diz sakatlığı geçirmiş. İki kez yine karın kasında bir sıkıntı yaşamış. 2023'te, 2021'de diz. Yani genel rutin sakatlıkları var. Kronik bir durumu yok ya. Burada sağlıktan kaynaklı bir sorun olmadığını görebiliyoruz. Herhalde artık fizik, kondisyon ve tempo olarak NBA'in gerisinde olabilir. Şimdi Anadolu Efes'in 4 numara rotasyonunda Ercan'a sahip olduğu denklemden, çok atletik değil, biraz evet, daha ayakları yere basan bir oyuncuya sahip olduğu denklemde bu rotasyona Saric eklemesi ne kadar mantıklı?
1: Doğru söylüyorsun. Ama
0: atletik biri lazım oraya, parçalayacak.
1: Evet. Orada tabii Saric'le nasıl bir anlaşma yapıldığı, yani şöyle, şimdi gidip Saric'i oradan bulup getiriyorsan tekrardan, bence nasıl bir halde, nasıl bir durumda olduğunu biliyorsundur. Bir de çok kötü, ayakları yavaş dediğimiz NBA'deki Saric Avrupa'ya gelince bir anda gözümüze hızlı gelir mi?
0: Ya oyun aklıyla fark yaratabilir. Saric özel bir oyuncu ama öncelik Saric mi olurdu bilmiyorum transfere başlarken. Yani bir fırsat doğmuştur, yapmışsındır. İyi bir Saric fark yaratır ama Anadolu Efes'teki ilk döneminde de Saric mesela savunmada kara delik gibiydi. Şimdi bir de evet, üzerine 10 yıl koyduğunu düşününce bana biraz şüpheli geliyor.
1: Yani orada umarım sıkıntı yaşamazlar, bana alınabilecek bir risk gibi geliyor. Bakalım. Ya NBA'den geliyor çünkü.
0: Ya burada şartlara bakmak lazım. Hani alınabilitesi nedir, ne kadar karlı, ne kadar zararlı.
1: Şu an daha boşta kim var 4 numara peki? Yani Avrupa'dan çekilebilecek.
0: Sana bir tane isim söyleyeceğim. Bunu hani bir Fenerbahçeli olduğunun altını çizerek sen Fenerbahçe'yi de istersin. Zach Lidey.
1: Evet. Zach Lidey basketbolcu. Yani gidilebilirdi. Belki de gittiler. Olmadı.
0: Belki hala düşünüyorlar.
1: O da olabilir.
0: Saric'i 5 gibi de değerlendirebilirler.
1: Hani olabilir, evet.
0: Tepeden oyun kuracak. Yani Zach Lidey'i alıp savaşa bile giderim, öyle söyleyeyim. Yani Partizan'dan sonra Milano değil, biraz daha rekabetçi bir takıma gitseydi Euroleague'de evet, efsane olurdu bence.
1: Milano gerçekten kara delik gibi yani. İyi oyuncuların hepsini alıp sönümleyip bırakıyor.
0: Yaşama sevinçlerini ellerinden alıyor. Bak Nikola Mirotic sıradan bir oyuncuya dönüştü mesela Milano dönemi sonrası.
1: Yani çok garip bir takım. Yani Zach Lidey çok daha iyi olabilir, evet, orada hak veriyorum sana. Ama Saric gerçekten, sağlıklı bir Saric her türlü fark yaratır.
0: Peki mesela Fenerbahçe'de atıyorum Marcus Bingham isminin olmadığı denklemde ister miydin Zach Lidey'i?
1: Ben olduğu denklemde de isterim.
0: Zach Lidey varsa alırsın. Yani doğru söylüyorsun.
1: Fazla oyuncu göz çıkarmaz. Özellikle uzun rotasyonunda yıllardır zaten çok eksiyiz. Ki bence Zach Lidey Saras'ın sistemine inanılmaz ayak uydurur.
0: Bu arada Olimpia Milano'nun oyuncular üzerindeki çok sihirli dokunuşlarından bahsetmişken, Olimpia Milano bir oyun kurucuyla anlaşmaya vardı. Daha önce ligimizde yine Euroleague temsilcilerimizden birinde de oynayan bir isim. Yani kim olsa sence çok kötü olurdu?
1: Euroleague Final Four'unda çok kötü bir sezon geçirmiş bir oyuncudan mı bahsediyoruz?
0: Evet.
1: Varlığıyla yokluğu belli olmayan.
0: Evet. Oyunun, bazen oyunun hayalet kesmir diyorum.
1: Oyunun kendisine hiçbir noktasında sorumluluk almayan bu sezon özellikle. Devon Hall'dan bahsediyoruz o zaman.
0: Yok.
1: Aa.
0: Şu an ülkemizde değil, daha önce oynamış.
1: Hmm.
0: Burada da bu arada Devon Hall'dan ziyade biraz daha ağızlarda çok tatsız tuzsuz bir şey bırakıp gitmişti. Büyük beklentilerle gelip. Kendisiyle röportaj da yapmıştık hatta. Sen de bil bakalım kim oynuyor şu anda canlı yayında.
1: Evet. Darius Samson mı?
0: Aynen
1: ciddi
0: öyle.
1: Olamaz.
0: Aynen öyle. İtalyan vatandaşlığı da olduğu için yani. O dönemde şeyi fark etmiştik mesela. Oyuncunun bir sosyal anksiyetesi olduğunu röportaj evet, yaparken de fark etmiştik. Valencia'da da sezonun belli bölümlerinde zaman zaman iyi gözüktüğünü gördük ama çoğu zaman çok iyi değildi.
1: Şöyle, onun bir gün iyi olması bizim için yeterliydi. Buradan izleyenlerimize de bir anı anlatalım. Buradan da Can Pulgu'ya selamlar olsun. Yakın arkadaşımız. Bir gün bir iddiaya girdik bir arkadaşımıza. İşte Burak ve ben diyoruz ki
0: Valencia
1: gerçekten çok hızlı, geçiş oyununu çok iyi oynayan, yüksek tempoda da akan bir takım ve Darius Thompson da burada dümendeki oyuncuların başında geliyor dedik. Orada tabii hani kaç sayı atar, kaç rebound alır, kaç asist yapar, bunların toplamında kaçı bulur gibi bir muhabbet döndü aramızda.
0: 17 idi toplam sayı ve asist, hatta 14'tü, 26 yaptı kendisi sonra.
1: Onun üzerine bir konuşma yapmıştık ve 26 ile bitirdi. Yani iyi bir oyun sistemine koyduğunuzda çok iyi oyun oynayabilen bir oyuncu Darius Thompson. Ama bu saatten sonra oynayamaz çünkü gittiği takım Milano.
0: Ya şöyle, Darius Thompson Baskonya döneminden de mesela o maç özelinde de söylemiştim. Panathinaikos'la tempolu takım olduğu için Can Pulgu bize veto etmişti biliyorsun. Onda biraz inatçı bir kişiliği vardır. Takımı koşturabildiği denklemde Darius Thompson bence faydalı olabilecek evet. bir adam. Ama Milano 30 yaşın üstünde ortalaması olan bir takım. Nasıl koşturabilirsin mesela?
1: Orada çok tutacağını zannetmiyorum. Baskonya döneminde oynadığı takım çok iyiydi mesela.
0: Marcus Howard'lar, Steven Enoch'lar.
1: Lubabu Cabora da oradaydı galiba yanlış hatırlamıyorsam.
0: O dönem Azbel'deydi galiba.
1: İlk geldiği zaman oynadılar ama yanlış hatırlamıyorsam bir sezon beraber oynadılar.
0: Olabilir, ben şeyi hatırlıyorum. Steven Enoch'u hatırlıyorum. Bu sene Mersin'de de oynadı bir dönem. Marcus Howard vardı. Stadas Sedekerskis.
1: Sedekerskis ve Moneke.
0: Chima Moneke vardı.
1: Çok iyi,
0: evet.
1: Çok iyi bir ekip vardı orada ve 10 numarada basketbol oynuyorlardı. Bayağı İspanya'ya giden herkes orada bir takılıyordu.
0: Orada hiçbirinin üst düzeye çıkmaması da enteresan değil mi? Marcus Howard hala aynı yerde. Sedekerskis aynı yerde. Monaco, düzeltiyorum, Moneke Kızıl Yıldız'da devam ediyor. İşte Darius Thompson şu an hani bir
1: ben Marcus Howard'ı çok beğeniyorum ama orada benim favorimi biliyorsun. Ben Fenerbahçe'ye Moneke. Gerçekten Moneke diye yanıyorum yıllardır. Ya şuraya gelmeden giderse yemin ederim içimde kalacak. Ya
0: bugünün
1: ya.
0: Başlığı da bu olabilir. Moneke diye yanıyorum ya yıllardır.
1: Kısa beşle oynayan bir takıma Moneke'yi monte etmemek çok üzüyor beni ya.
0: Bu arada inanılmaz bir
1: takım
0: cümleydi.
1: Cayır cayır yanar yani.
0: Moneke diye yanıyorum yıllardır. Evet, buradan Chima Moneke'ye seslenelim. Bu inanılmaz bir cümle.
1: Ya inanılmaz. Bu arada garip de bir insan. Yani sosyal medya falan içeriklerine baktığın zaman çok garip bir noktaya her anlamda taşır takımı yani.
0: Ya bak burada haftada ben 5 gün yayın yapıyorum. Moneke benden daha çok podcast yapıyor. Öyle söyleyeyim sana.
1: Ya inanılmaz bir adam. Ben Fenerbahçe'ye yıllardır çok istiyorum. Bir gün gelirse yani her şekilde ona ulaşacağım buradan.
0: Bakalım burada Chima Moneke bir gün ümit ediyorum. Yolu Türkiye'ye düşer. Benim de çok beğendiğim çok pozitif oyunculardan biri. Sahayı koşabilen, kısa boyuna rağmen 5 oynayabilen, hücum reboundu katkısı verebilen bence özel bir isim Chima Moneke. Moneke diye senelerdir yanıyorum cümlesi Alperen Erdoğan'ın. Bugünün başlığı olacak. Bunu bir kenara yazdım ben. Gerçekten aklımda eritici.
1: Gelsin cümle. Takım yansın. Başka bir şey söylemiyorum.
0: Yani bakalım Chima Moneke'den de bu şekilde bir kulağını çınlatmış olalım.
1: Belki cezbetmiş oluruz bu cümlelerimizle, kelamlarımızla.
0: Ya şu dediğim gibi çok tekrar düşünme. Moneke diye senelerdir yanıyorum cümlesini duyup cezbedemeyeceğim bir insan yok mesela.
1: Yani değil mi?
0: Ben öyle düşünüyorum.
1: Ben olsam seneye gelirdim Fenerbahçe'ye. Yani bunu bizi hiç uğraştırmaz.
0: Tabii. Bu cümleyi aklına da yer etti ya bazı insanlar için ben de.
1: Bence izleyenlerimiz de çok ister. İnanılmaz podcast yapan bir oyuncu. Haftada bir bağlarız buraya. Maç sonu kritik yaparız Moneke'yle.
0: Ya Moneke'de öyle bir podcast bağımlılığı var ki bu şimdi yeni yeni saçma sapan şeyler çıktı ya. Aynen. Ekran bağımlı, temas bağımlılığı gibi hani 2020'li yıllardan sonra böyle cins şeyler çıktı. Moneke'de de dehşet bir podcast bağımlılığı var. Yani buraya gelip benim işimi alabilir bir iki ay içinde, ona eminim.
1: Enteresan bir adam. Ben Fenerbahçe'ye yıllardır çok yakıştırıyorum gerçekten. Şaka bir yana. Ya gelirse çok seviye atlatır takımı, o kadar söyleyeyim.
0: Bu genel bir tabir vardır ya. Oyun tarzı olarak en azından bir özdeşleştireyim Moneke'yle. Hustle bir oyuncu.
1: Evet, bir isim daha geldi aklıma. İzleyenler ne diyecekler onu da merak ediyorum. Fenerbahçe'ye uzun zamandır yakıştırdığım bir isim daha var. Cody Miller McIntyre. Bu kadar komple bir guard ben görmedim uzun yıllardır.
0: Yani
1: her işte var, her işte var. Elini taşın altına sokmadığı bir yerde yok.
0: Olympiakos aldı biliyorsun.
1: Evet, yani zaten artık hani gitmesi gerekiyordu. Tepe dörtlüden, o şeytan dörtlüden birine gitmesi gerekiyordu
0: şeytan
1: artık.
0: Şeytan dörtlü.
1: Yani oraya gitmesi gerekiyordu. Gitti de inanılmaz komple bir oyuncu. Olympiakos'ta bence çok daha korkunç bir hale alacak. Artık böyle daha da şeytanlaşacağı bir yere gitti. İnanılmaz sistem takımı, tam da sistem oyuncusu, geçmiş olsun.
0: Olympiakos'un yaptığı guard rotasyonunu gördün mü? Sadece evet. Cody Miller McIntyre değil, yanında da şey var. Ya Montero'yu aldılar.
1: Montero'yla
0: şampiyon olan takıma nasıl böyle eklemeler yapıyorsun? Hakikaten inanılmaz ya.
1: Ya Montero'nun getireceği dinamizmle alakalı bir şey söylemek bile istemiyorum. Çok korkutucu. Öteki yandan oyun kuruculuğu ve savunmadaki üstünlüğüyle Cody Miller, McIntyre, şeyle de
0: Tyler Dorsey de kafayı topladı.
1: Tyler Dorsey de kendine geldi biraz, ekonomik olarak daha realistik bakmaya başlamış. Onunla da anlaşmışlar büyük ihtimalle.
0: 3 milyon doları kapmış.
1: Ya orada da bir tane money man var yani. Ona da topu ver. Sıkıştığın yerde oyunu açsın. Yani her çeşit, ne kadar farklı guard çeşidi varsa hepsinden birer tane topladılar. Yani
0: Fournier'i saymadık mesela.
1: Gerçekten orada bir borsa sepeti vardır ya, farklı farklı şirketlerden alırsın. Aynen, patlamamak için krizde. Onlar da şu an herhangi bir sistemde oynayacak her gardı aldılar. Ya dağıtsalar böyle takımlara, serpiştirseler herkes kafaya oynar.
0: Enteresan bir şey oldu ya, şampiyon olduktan sonra böyle hamleler.
1: Vallahi bilmiyorum. Çok ayrı bir seviyeye çıktı takım, beni korkutuyor. Bakalım Panathinaikos, Jelko Bradovic söylentileri de var.
0: Ergin Ataman'ın ayrılığına ne dersin? Ona da bir değinmiş olalım.
1: Kendi zaten çok hırslı bir koç.
0: Güzel veda ettiler bu arada. Yanakopoulos Avrupa'da en sevdiğim insan dedi Ergin Ataman için.
1: İnanılmaz veda ettiler. Zaten şöyle, öyle de veda etmesi lazım. Tamam, son iki sezondur istediğini yakalayamıyor ama 17. sıradaki Panathinaikos'u alıp bir sonraki sene şampiyon yapmak zaten Ergin Ataman gibi bir insanın yapabileceği bir şey sadece. O yüzden Panathinaikos'u tekrardan çok uzun bir aranın ardından oyuna tekrardan soktu. Orada taht savaşına tekrardan ortak etti Ergin Ataman. Yanakopoulos da bunun farkında zaten. Bence çoğu transferin arkasında zaten başkan var. Ergin Ataman geldiği ve ona çok güvendiği için bence haddinden fazla transfer yapıp bence Ergin Ataman'ın işini zorlaştırdı. Çünkü yıldızların olduğu yerde biraz da asker olması lazım takımda. Onun dengesini bence sağlayamadılar.
0: Bu takımda da bu arada takımı zehirleyen hamle bence Nigel Hayes-Davis hamlesi oldu. TJ Shorts'u dahil etmiyorum. Belki takımın içindeki ruh sağlığını, genel motivasyonu, keyfi kaçırmıştır. Çünkü o da Euroleague'de yılın beşine girdikten sonra kenarda hapsedilen bir oyuncu oldu. Muhtemelen mutsuzluğu bir şekilde yansıyordur ama
1: evet.
0: Orada en büyük sıkıntı bence Nigel Hayes-Davis oldu. Zehir lok bence o hamle oldu.
1: Burada tabii özellikle Jelko'nun gelme ihtimali göz önünde olursa seneye inanılmaz bir sezon izletir bize Nigel Hayes, haberiniz olsun.
0: Jelko Bradovic'in de bu arada takımda istemediği oyuncuların başında Kendrick Nunn geliyor.
1: Orada tabii o artık dili yandı onun artık Amerikalı gardlardan. Yani bayağı iç savaşa doğru gidiyordu çünkü orası. O yüzden hak veriyorum, zaten Nunn da çok garip bir profil. Özellikle Tyreek Jones'la o kavgaları falan gerçekten çok, nasıl diyeyim, çok kalitesiz, talihsiz hareketler,
0: görüntüler. Tyreek Jones yanlışlıkla o vurduğu yumruğu, görüntüleri görmüşsündür. İsabet ettirse Nunn hastanelik olur. Çenesi kırılır. Çok net söylüyorum ama öncesinde Nunn da iki kere vurmuş bu arada.
1: Ya Mortal Kombat oynayan...
0: Fatality.
1: Aynen öyle. Orada Fatality atardı. Orada özel bir ekrana giriyor ya. Ya ona dönüşürdü gerçekten.
0: Ağır çekime geçiyor değil mi?
1: Yani baş gövdeye çok ağırlık yapmazdı o saatten sonra. Bir uçar gider gibi.
0: Çok inanılmaz bir anda o da. Bir iki mesajımız daha var, onları da alıp programı bitirelim istersen, dinleyicilerimizi kırmamış olmak adına. Kolay gelsin Burak Bey, ben Sefaköy'den satılmış saat. Bugün basket maçı ne olur, Beşiktaş kazanabilir mi? Zor görüyorum, açık söyleyeyim. Güzel insan, basketbolda seyirci sıkıntısı olmayan 3 büyükler Fenerbahçe ve Üker Spor gibi birleşseler, Fenerbahçe'nin birleşiminden sonra ortada başarıları yok. Örnek Beşiktaş, Anadolu Efes veya Galatasaray, Türk Telekom gibi daha birleşmelere gidilse daha başarı ve rekabet seviyesi artmaz mı demiş. Ya o birleşmeler de kolay işler değil. Hani olsa tabii iyi olabilir, bir sözüm yok ama kanalımıza şimdi abone oldum. Sizin gibi işini layıkıyla yapan güzel insanlara her zaman destek olmamız lazım. Ayrıca attığınız videolar da gayet güzel. Kanalınızın gerektiği değeri bulması dileğiyle başarılar. Ankara'dan Çetin ve oğlu Yusuf'tan selamlar. Buradan Çetin Bey'e ve oğlu Yusuf'a selamlarımızı yollayalım. Bir ses problemi oldu kayıt aldığım uygulamadan ötürü ama ümit ediyorum ilerleyen videolarda düzelecek. Bu arada dediğim gibi tekrardan bir destek çağrısı yapayım. Burak Alaca YouTube kanalına abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bakıyorum süremiz var mı? Ağzına sağlık bu arada. Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.
0: Larkin Beşiktaş'a gelsin diye Doktor 13'ten bir mesaj gelmiş. Onu da bir son olarak okuyalım. Gelmesin diyorum. Hani bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Larkin gelmesin diyelim. Evet, bugünlük 6. adamdan bu kadar diyelim. Cumartesi ve pazar saatler onu gösterirken görüşmek üzere. Yarın bu arada Türkiye Paraguay maçından sonra sabah 8'de maç sonu yayınında yine Radyo Spor'da birlikte olacağız diyelim. Kaçırmayın. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Burak Alaca'yla 6. adam sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
3: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
4: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ayhan Şensoy'la Derin Pas başlıyor.
1: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 19 Haziran Cuma, saatler 18.32'yi gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Hiç kuşku yok ki artık Türk sporunda gözler tamamen yarın sabah saat 6'da oynanacak Dünya Kupası'ndaki rakibimiz Paraguay maçına çevrilmiş durumda. Maç öncesi oyuncuları dinledik. Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu ve milli takım kafilesi de şu an maç saatini bekliyor San Francisco'da. 12 saatlik bir 12 saatten de az bir süre var maçın başlamasına. Bu maça dair maç öncesi takımların durumları ve ilk maçta aldıkları sonuç üzerinden bir değerlendirme yapacağız. Birazdan bir telefon bağlantımız olacak. Yine saat 20.10 gibi de San Francisco'ya bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Maç öncesi oradaki son durumu sizlerle paylaşacağız. Dünya Kupası'nda bu akşam 22'de bizi de yakından ilgilendiren bir maç var. Amerika Birleşik Devletleri ile Avustralya karşılaşacak. İki ülkede İlk maçlarını kazanarak turnuvaya başlamışlardı. Gece ise C grubunda 0-1'de İskoçya Fas, 03.30'da Brezilya Haiti mücadelesi olacak. Sabahta saat 6'da Türkiye Paraguay maçıyla güne başlayacağız değerli dinleyenler. Dünya Kupası'na dair yine önemli gelişmeler var, güzel hikayeler var. Onları da program içerisinde sizlerle paylaşacağım. Türkiye gündemine baktığımızda Fenerbahçe'de hareketli bir gün yaşanıyor. Vedat Muriç de 3 yıllık sözleşme imzaladı sarı lacivertler ve şu sıralarda da Fenerbahçe yönetimi yanılmıyorsam Cihan Kamer ile Oğuz Çetin önderliğinde Malang Sar'ın menajeriyle İstanbul'da bir görüşme halindeler. Bonservisi elinde savunma oyuncusunun Sar'ın ve Fenerbahçe oyuncunun 8 milyon euro yıllık ücret beklentisini aşağı çekip takıma kazandırmak isteğinde. Bu görüşmeye dair, bugün Fenerbahçe'de yaşananlara dair 19.15'te bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Sizinle paylaşacağız hepsini. Beşiktaş'ta da yine oldukça hareketli bir gündem var. Alexander Nübel ve Vlahovic'in menajerleriyle bugün de yapılan görüşmeler vardı. Beşiktaş'ın transfer gündemini de sizinle paylaşacağım. Farklı isimler de çıkmaya başladı. Kuatara bir süredir siyah beyazların sol bek için önceliği konumunda, Monaco'nun genç oyuncusu. Bu transfer gelişmesine bakacağız. Trabzonspor'la alakalı da 19.40'da bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Adil Demirbağ ve diğer transferler ne aşamada? Berkan Kutlu Trabzonspor'un gündeminde var mı? Bu konulara da açıklık getireceğiz değerli dinleyenler. Galatasaray'da sakin bir gündem var diyebilirim. Okan Hoca dün Ali Naci Küçük'te bir yayın yapmıştı. Orada dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Onları konuşacağız. Bugün şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki bir son dakika bilgisi olsun Galatasaray'a dair. Kerem Turan çok yazıldı, çizildi ama şu an itibariyle Galatasaray'ın gündeminde yok. Oyuncunun menajeriyle İstanbul'da yapılan görüşmeden bir sonuç çıkmamış. Hem beklentisi yüksek hem de aslında Kerem Turan'ın önceliği Türkiye Ligi, Galatasaray değil. Ve an itibariyle de Kerem Turan transferi olmayacak diyebiliriz. Olursa çok büyük sürpriz olur benim için şu dakikadan itibaren. Ve orta saha konusunda da Galatasaray'ın önceliği Gomez, Wolverhampton'da oynayan oyuncu. Program içerisinde bu görüşmenin detaylarını da sizlerle paylaşacağım değerli dinleyenler. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz bizlerle.
5: Şimdi Vincenzo Montella'nın açıklamalarıyla başlamak isterim. Dünkü basın toplantısında diyor ki şut atmakta haklıydık ama yeteri kadar ileri gidemedik. Her maç birbirinden farklıdır. Biz bu maçın analizini yaptık. Bazı aşamalarda da çok daha iyi olabilirdik. Top hakimiyeti konusunda daha iyi olabilirdik. Bu tehditleri ortadan kaldırabilirdik demiş. Epey bir kaos olmasına rağmen şunu söyleyebilirim. Bunun yansımaları oldu ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Son 3 yıl içinde bu takım çok iyi sonuçlar elde etti.

0: biraz daha saygıyı hak ettiğimizi düşünüyorum. Her ne kadar daha iyi oynamamız gerekse de bunu söylemek isterim. Ben kendimi Türk gibi hissediyorum. Bu kaosa hizmet eden birçok kişiden daha fazla Türk gibi hissediyorum demiş Vincenzo Montella. Oyuncuların açıklamalarına baktığımda Kaan Ayhan konuştu, Yunus Akgün konuştu. Genelde hücum bölgesindeki bitiricilikte eksik kaldıklarını ve 6 günlük periyotta da yani Paraguay maçına kadarki süreçte de tüm bunlara yoğunlaştıklarını söyledi oyuncular. Bir öz eleştiri de yaptılar aslında. Artık geçmişi unutup geçmişten ders alıp geleceğe bakmak lazım. Bu minvalde de şimdi telefon bağlantısı da hazır sanırım. Hemen telefon bağlantısıyla devam edelim. Ardından yine haberleri aktaracağım. Spor yorumcusu Semih Sezer'le konuğumuz. Semih merhaba.
1: Merhaba üstadım, iyi yayınlar diliyorum. Herkese iyi yolculuklar. Tüm çok, radyo spor dinleyenlere selamlar.
0: Çok teşekkürler vakit ayırdığın için. Avustralya maçı öncesi yaptığın analiz gündem oldu. Sosyal medyada da çok konuşuldu, tartışıldı. Ben de dedim ki bu maç öncesi kimi arayayım? Semih Sezer'liği arayayım dedim. Sen de kırmadın, sağ ol.
1: Ne demek abi, olur mu Anış? Buyur.
0: Şeyle başlamak isterim. Yani Paraguay aslında beni şaşırttı. Eminim seni de şaşırtmıştır. Çünkü elemelerde 16 maçta 10 gol yemişlerdi. Uruguay, Brezilya, Arjantin gibi takımları da 1-0 gibi mağlup etmişlerdi. Ben Amerika karşısında bu kadar böyle kolay teslim olacaklarını ve kalelerinde bu kadar gol göreceklerini tahmin etmiyordum. Hem o maçın analizi hem Türkiye'nin Avustralya karşısında yapamadıkları üzerinden bakacak olursak yarın sabah nasıl bir maç öngörüyorsun diye sormak isterim sana.
1: Teşekkür ederim. Şimdi şöyle, bir kere Avustralya ile benzer savunma düzenine sahip değil Paraguay. Öncelik olarak bunu söyleyeyim. Yani ikisinin de önceliği savunma olabilir ama Avustralya 5-4-1 ya da 5-3-2'li kalabalık çift duvarlı bir hat diziyor. Paraguay savunması ağırlıklı olarak dörtlü oynuyor ve dörtlü oynarken aslında eleme gruplarında senin de söylediğin gibi sevgili Ayhan Şensoy, savunma disiplini önde gözükse de savunma bloğu, bloğun içindeki oyuncular arasındaki mesafede dalgalanmalar yaşayan bir takım Paraguay. Ve özellikle karşısında bu savunma defolarını ön plana çıkartacak bir takım varsa, örnek Amerika Birleşik Devletleri Pochettino oyunu gibi, İşte orada ciddi anlamda kriz yaşıyorlar. Bizim Paraguay'a karşı, hemen önce duygusal psikolojik tarafından gireyim, bir kere oyuncularımız çok kırılgan, bunu görüyoruz. Öyle ya da böyle istedikleri kadar para kazansınlar, duygu yoğunluğu bizde yüksek. Biz Avustralya maçında taktik kadar duygu yoğunluğunun düşüklüğüyle de mağlup olduk. Yani bir duygu eksikliği vardı. Ben de şöyle diyorum, akşam yayında da anlatacağım. Duygu eşittir coşkudur. Eğer coşkunuz varsa Paraguay maçında, Avustralya maçında olmayan duygu yoğunluğunu yükseltirseniz, savunmada daha temaslı ve dirençli, hücumda da en basit tabirle daha keskin ve kararlı olmalısınız. Bu iki anlattığım organizasyon olursa şu an taktiğin içine girebiliriz. Taktik noktasında da iki beki çok problemli. Bir tarafta Caceres, bir tarafta Alfonso, bunlar sorunlu bek oyuncuları. Sebepleriyle de hemen kısa kısa anlatıyorum. Şimdi sağ tarafta Dinamo Moskovalı Caceres, coşkulu ama ağır ve kalın bir bek oyuncusu. Birebir karşılamalarda manevrası çok zayıf. Karşısına Kenan'ı koyuyorum. Kenan, Caceres arasında çok kritik bir kesişme ve challenge bekliyorum. Ama burada
0: burada Kenan bir katkı olsun diye araya gireceğim izninle. Şimdi Avustralya maçı aklıma geliyor. Avustralya'da orada Kenan'a hep üçlü sıkıştırmıştı. Hiç boş bırakmadılar. Hemen desteğe biri gitti. Paraguay'da bunu deneyebilir mi Kenan'a karşı?
1: Muhakkak deneyecek ama Avustralya düzenindeki sakrus, yani biz kuvvetli aile bağları, sarsılmaz bütünlük psikolojisi Paraguay'da bu kadar yok. Ve özellikle dediğim gibi şimdi 3 kişi Kenan'ın başına gitti ve baskı yaptı. Avustralya maçında eksik olan neydi? Arkadan aslında zenginliği yaratacak, Kenan kullanımının zenginleşmesini sağlayacak oyuncu olan Ferdi Kadıoğlu biraz çekingen, tutuk ve kendini koruyarak devam etti oyunda. İşte biz Paraguay'a karşı sağ stoperi ve sağ bekinin arasına o 8 koşularını özellikle Ferdi veya oyundaysa Orkun'la yapabilirsek, orada tüm mekanizması bozulacak ve bahsettiğim Dinamo Moskovalı sağ bek Caceres'le Kenan'ı birebir de bırakacağız. Zaten Kenan'ın faydalı olabilmesi için karşısına bir oyuncu gitmesi lazım. Karşısına bir oyuncu gelecek ki onun, çünkü oyun menüsünde bu var. Üstüne gidecek, çalım atacak.

0: Orta alanda İsmail, Hakan, Arda. Hücum hattında ise Yunus, Kenan, Kerem. Yunus sağda, Kenan solda, Kerem ise ileri uçta. Bu 11 doğru bir tercih mi Paraguay için diye? Buradan da devam edebilirsin lütfen.
1: Çok teşekkür ederim. Zaten şöyle, Mert konusunda kararlı, Orkun İsmail arasında bir tercih yapmaya çalışıyor olabilir halen bu saatlerde. Dün Orkun'du, bugün senin söylediğin
0: İsmail,
1: gibi.
0: İsmail, Hakan, Arda dendi bana.
1: Evet, İsmail'e döndü. Barış Yunus arasında dün bir kararsızlığı vardı, bugün Yunus'a döndü. İşte tam oradan aslında Mert'i aldık. Mert'i aldık, kuruluma soktuk. Önündeki kenar oyuncusu, yani onların sol kanadı, otomatikman bir oyuncuya daha baskı çıkacak. İşte tam benim hayalimde o.
0: Yunus baskıyı da yapabilecek en iyi oyunculardan biri Yunus şu an hani.
1: Evet, evet. Yani Barış da arkaya patlayıcı kuvvetiyle sarkabilir ama top kullanım, manevra kabiliyeti, ilerletici ve şutör becerisiyle beraber benim hafta başından beri tezim Yunus başlarsa daha iyi olur. Bu bir. İkincisi, neden sadece toplu oyun? Hayır. Yunus Akgün bu ülkede, Süper Lig'de ve Avrupa'nın 10 büyük liginde de en fazla rakip yarı sahada kazanılan toplarda gol atan takımlardan biri olan Galatasaray'ın pres gücündeki ana aktör oyuncularından birisi. Ve Paraguay takımı geriden ayağa çıkarken biraz dalgalı ve dağınık. O yüzden zaman zaman yönlendirerek bekleri üzerinden yapabileceğimiz baskı, yani onların sol beki Alfonso olması lazım, Alfonso'ya yapacağımız Yunus üzerinden baskıyla kısa süreli geçişlerle de gol bulma ihtimalimiz çok yüksek. Yani şunu söyleyeyim. Evet, karşımızda bir takım var. Sanabria servise gidiyor. Almiron çok etkili bir oyuncu. Diogo Gomez bazen merkezde bazen kenara evrilip çok etkili bir ortacı. Ama ön tarafa çıktıklarında taktiksel olarak biraz zayıflar. Doğaçlama hareket ediyorlar. Ha, bu bilinmezliklerini de arttırıyor. Bakın bu da onlar için bir avantaj ama şunu da net olarak söylemek lazım. Ya Arda Güler, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Orkun sayabilirim. Gerçekten biz kafaca 20'sinde yarın sabah orada olursak fiziksel ve ruhen ve bu anlattığım planlar gibi rakibin zafiyetlerinden nasıl faydalanırız planını doğru yaparsak biz Paraguay'ı rahatlıkla yenebiliriz. İşin psikolojik faktörlerini bir kenara bırakıyorum, yanlış anlaşılmaz. Yani bizim sadece biraz kendimizi hatırlamaya ihtiyacımız var yarın sabah.
0: Ya bu konuda hani sen daha önce izninle sen de hitap ediyorum ki 10 yıllık bir dostluğumuz da var.
1: Estağfurullah, olur mu kardeşim? Tabii ki sen benim büyüğümsün.
0: Takımlarda da görev yaptın. Bu tabii çok ekstra bir Dünya Kupası, yani çok ekstra bir turnuva. Hani bence futbolcuların ekstra motive olmalarını gerektirecek yani motivasyon konusunda bir sıkıntı yaşamayacağı bir turnuva olarak görüyorum Dünya Kupası'nı, ama işin psikolojik boyutunda da az önce sen de bahsettin, kafa olarak orada pek olamadık Avustralya maçında diye. Bugün bir haber gördüm ki A Milli Futbol Takımı'nın kampında bir psikolog yokmuş. Gerekmez miydi böyle bir turnuva için?
1: Ben dün bunu dijitalde hem volede hem Neo ekranlarında konuştum. Dün ve bugün yayınlanan yayınlarda da var. Benim çok sağlam kaynaklardan aldığım haber, günler öncesinden ne bir spor psikoloğu ne de bir mentor olmadığı yönünde. Ben bunu teyit edemem. Federasyon çıkar der ki Ali ile Veli'yi götürdük. Tamam, eyvallah derim, bir şey değil. Ama zaten bir spor psikoloğu ya da mentor bir departmanın olmadığını biz Merih Demiral'ın, zaman zaman Hakan Çağlanoğlu'nun, Uğurcan'ın, Samet Akaydın'ın yaptığı açıklamalardan görüyoruz. Eğer bir spor psikoloğu ya da mentor varsa o daha kötü bir boyut. Bu çocukları çıkıp iletişim konusunda böyle ekrana atıyorlarsa o çok daha felaket bir durum. Yani orada mesleki olarak kendilerini de sorgulaması gerekiyor. Bizimki gibi duygusal ülkelerde, duygusal toplumlarda bırakın psikoloğu, mentörü, oraya departman kurmanız gerekiyordu Arizona'ya. Bu çocukların şu an tek ihtiyacı olan orada bir psikoloji departmanı. Çok net söylüyorum. Çünkü basın toplantısına çıktığında sürekli korkularını açık ediyorlar. Bunu yapmamalısınız.
0: Hatta bir katkı sunayım. Şimdi TVNet'ten Whitey Çiçek de çarşamba akşamı programa bağlanmıştı. O da şunu dedi. Yani Avustralya maçından sonra, o da kampta milli takımı yerinde takip ediyor. Avustralya maçından sonra oyuncular antrenmana çıkarken birbirleriyle şakalaşmayı dahi bıraktılar. Hani işte bir görüntüm çıkar, medyaya yansır da hani milletin diline düşerim endişesiyle olduğunu düşünüyor bu. Antrenmana çıkarken o kadar böyle sessiz sakindiler ki diyor kendisi ifadesi. O tabii yerinde takip ettiği için daha iyi gözlem yapmıştır. Önceki hallerinden eser yoktu diyor. Maçtan önceki hallerinden eser yoktu. Hani bu da aslında ne kadar orada bir ihtiyaç olduğunu, bu psikolojik açıdan destek almaları konusunda ihtiyaç olduğunu gösteriyor.

0: diyor bize derim ya.
1: %100 katılıyorum. Bakın bu işin başında psikoloji var. Kim ne derse desin. Yani dinleyenler yanlış anlamasın. Ben sahadan geldim. Uzun yıllar kulüplerde çalıştım. Bu işin psikolojisini teknik taktik kadar bağlayıcı ve önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle bilhassa bizim gibi ülkelerde. Bu çocukların sürekli kendini sorgulaması, antrenmana çıktıklarında işte editimi yaparlar mı diye korkularının olması ve bunları aşağı çıkarıyor olmaları milli takımlar organizasyonunda hem bir iletişim hem de bir departman hatasıdır. Tek bir spor psikoloğu mentörden falan bahsetmiyorum Ayhan Şensoy. Arizona'ya bir departman götürüp departman kurmanız gerekiyordu. Her oyuncuyla, teknik adamla da ayrı ayrı ilgilenecek. Belki de o departman olsaydı Montella, Sayın Montella çıkıp teknik dışında duygulara konuşan bir açıklama yapmayacaktı ve bugün tartışılmayacaktı. Umarım iyi olur. Ben bu arada ben Montella'yı destekleyen bir futbol insanıyım. Onu da söyleyeyim, yanlış anlaşılmasın. Ama bizim şu an duygularımızı kontrol etme problemimiz var. Bakın o da teknik taktiği nasıl alakadar eder biliyor musunuz? Normalde biz yarın sabah bekebek baskı yapsak, öyle bir bekebek baskı vardır. Yani Ferdi ile Mert'i onların bekine bastırsak. Çok coşkulu ama riskli bir baskı modelidir. Ben teknik adam olsam ona cesaret edemem yarın. Neden? Özgüveni çok kırgın oyuncularım çünkü. Bakın nasıl etkiliyor psikoloji. Taktik, sahadaki bir taktik baskıyı bile etkiliyor. Yani o dışarıdan gözüktüğü kadar milyon eurolar alıyorlar canım. Ne psikolojileri, çıksınlar oynasınlar. Öyle değil efendim o işte. Yani eleştireceğiz, ben de eleştiriyorum ama hani bunu da değersizleştirmeyelim. Onların da bir fizyolojiden oluştuğunu, bir topraktan gelip toprağa gideceklerini unutmayalım.
0: %100 katılıyorum. Yani işte para çözseydi her şeyi, onlarca binlerce zengin insan var. Onlar da çözerlerdi dertlerini ama onlar da psikolojik destek alıyorlar, tedavi görüyorlar. Son olarak da şu ana kadar tabii 24 maçı geride bıraktık. Yanlış hatırlamıyorsam ikinci maçlar başladı gruplarda. Dünya Kupası'na dair, futbola dair bir yenilik gözlemleyebildin mi bir saha içinden gelen bir spor adamı olarak, ne dersin?
1: Tam olarak beklediğim gibi bir yenilik gözlemleyemedim. Zaten ben bu turnuvanın oyuncuların artık maç ve antrenman yükünden dolayı depoları da boş olduğu için teknik adamların da yıpranmışlığıyla çok fazla yeni oyun modellerinin geleceğini düşünmüyorum. Sadece turnuvanın biraz daha ileri boyutunda yeni duran toz setleri yakalayabilir miyim? Bütün benim konsantrasyonum bu yönde. Bir Kanada-Bosna Hersek maçında bir tane gördüm. Norveç'in attığı 3. golde bir gördüm. Etten duvar diyorlar buna ama etten duvar savunma değil. Korner hücumunu kullanan takımın savunma yaparak hücum etmesi gibi. En basit tabiriyle böyle anlatabilirim. Biraz tabii Arsenal Arteta'nın devamında duran top seti bekliyorum açıkçası. Yani muazzam bir değişim görmeyeceğiz bu turnuvadan sonra. Oyun anlamında onu da söyleyeyim.
0: Konuğumuz Semih Sezerli'ydi. Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum sana.
1: İyi ki varsın. Herkese selamlar. İyi yolculuklar.
0: Çok sağ ol.
2: Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 18.57 yaptık. Birkaç mesajla devam edeceğim. Adını hatırlamıyorum ama Paraguaylı bir oyuncu Amerika maçında çok agresifti. Onun üzerine Kenan giderse kesin kart, hatta kırmızı bile görebilir demiş. Seattle'dan yazan Seattle'daki dinleyicimiz. Bugün sabah Türk Milli Takımı sizin dediğiniz gibi önde pres beklemeden bir an önce bitireyim gibi bir havaya girip de yüklenirse maç kötü biter diyor. Türkiye kaybeder demiş dinleyicimiz. Burak Bey'in mesajı, futbol menajerlik oyununda bile oyuncu bir şey olduğu zaman siz olumsuz bir yorum yaptığınızda hemen size tepki veriyor ve moral düşük olduğunda bir verim alamıyorsunuz demiş. Semih Sezerli'nin tespitlerine katıldığını söyleyen dinleyicimizin ismi de Ahmet Bey, onun mesajını da aktarmış olalım. Ve bugün sosyal medyada tartışılan bir konu vardı, onunla devam edeceğim. Malum hafta sonu Türkiye'de üniversiteye giriş sınavları var ve bu sınavlardan dolayı da İçişleri Bakanlığı 81 ilde sabah toplu maç izlenmeyi kısıtladı diyeyim, yasakladı, biraz böyle şey oluyor. Bu biraz eleştirilmiş tabii, hani insanlar bir arada maç izlesinler, yani niye bu kısıtlandı, tepki de toplamış. Sosyal medyada çok konuşulduğu için bu konuyu gündeme aldım. Sınava girecek aday sayısı 2.425.560. Sınav yapılacak okul sayısı 11.883. Görevli personel sayısı 45.000. Sahadaki ekip sayısı da 7.000 civarında. Yarın sabahki maç kadar bu gençlerin gelecekleri de çok önemli. Ben burada İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararı doğru bulduğumu paylaşmak isterim. Yani işte sabah saatlerinde taşkınlık olabilir. İnşallah kazanırız. 8'de biteceğini düşünürsek maçın. Sokakta kutlamalar olabilir. Trafik oluşabilir. İşte insanlar sınavlara geç kalabilir. Çocuklar sınavlara geç kalabilir. Hani bizim toplumda biraz şey de var. Sırf eleştirmek için eleştiriyorlar bazı şeyi ama bu kararda bir yanlış görmediğimi aktarayım. En azından sosyal medyada da çok yazan olmuş. Bir kişi de mesaj atmıştı. O yüzden bunu paylaşma gereği hissettim sizlerle. Bilmiyorum siz katılır mısınız bana yoksa İçişleri Bakanlığı, Emniyet güçleri sokaktaki eğlenceyi de bir şekilde organize edebilir diyen tarafta mısınız bilmiyorum ama 2.425.560 gencin geleceği çok daha önemli milletin sabah saatlerinde toplu maçı izlemesinden. Dolayısıyla ben gençlerden yana tavrımı aldım diyeyim. Şimdi milli takım kısmına ara vereceğim. Kulüplerdeki gelişmelerle devam edeceğim. Fenerbahçe ile ilgili çok yazan var. 19-15'te bir telefon bağlantısı yapacağız. Fenerbahçe'de bugün çok hareketli ve işte oyuncu menajerleriyle yapılan görüşmeler dikkat çekiyor. Ama yarış vakti de gelmiş.
2: Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 19.05 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Değerli dinleyenler, şimdi Galatasaray'dan haberlerle devam edeceğiz. Yayının başında özet geçerken gündemi paylaşmıştım. Kerem Turan bir süredir Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia ediliyordu. İstanbul'da menajerle de bir görüşme yapıldı ama Kerem Turan transferi olmayacak gibi, oyuncu beklentileri çok yüksek gelmiş Galatasaray'a ve işin diğer tarafında Türkiye'de ilk tercihi değilmiş. Hani işte teklif beklediği ligler var ve o ligleri söylüyor Galatasaraylı yetkililere, menajeri. Bunlar olmazsa gelirim der gibi. Bu da biraz Galatasaray'ı geri adım atmak zorunda bıraktı. Şu an için Galatasaray'ın gündemindeki oyuncuların başında orta saha için Gomez geliyor. Gomez de Wolverhampton'da sezonu tamamlamıştı. Okan Hoca'nın onay verdiği bir oyuncu. Tabi bonservis bedeli için 40 milyon eurolar konuşuluyor ama Galatasaray'ın maksimum vermek istediği rakamın 30 milyon euro olduğunun altına çizeyim. Bu minvalde de görüşmeler sıklaşmış durumda. Forvet konusunda John Duran'ın olma ihtimalinin yüksek olduğunu paylaşalım. Ve dün Torreira Icardi ile fotoğrafını paylaştıktan sonra kalıyor diye de bir mesaj yazdı sosyal medyada. Bu da tabii sosyal medyada çok konuşuldu. Nihayetinde bu Galatasaraylı yetkililere bugün sorduğumda Icardi konusunda netleşen bir şey olmadığını söylüyorlar. Ama gidişatında pek iyi olmadığını söyleyelim. Yani görüşmelerden bir sonuç çıkmasının pek mümkün olmadığı da görülüyor şu anki tabloda. Icardi'nin sözleşmesi de 30 Haziran'da bitiyormuş Galatasaray'la. Yani şu an 11 gün daha Galatasaray'ın oyuncusu. Ve ben 30 Haziran itibariyle, 30 Haziran Salı gününe denk geliyor sanırım, yanlış hatırlamıyorsam, o gün Galatasaray'ın sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınlayarak Icardi'yi uğurlayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Icardi de artık Galatasaray'da olmayacak diyebiliriz. John Duran konusu olumlu ilerliyor. 22-23 Haziran'da transferin açılmasıyla John Duran ismini büyük ihtimal açıklayacak Galatasaray. Oyuncu Galatasaray'ın şartlarını kabul etmiş durumda. Bir yıl kiralık olarak gelecek, bir bedel ödenmeyecek ve Galatasaray'ın kasasından çıkacak yıllık ücrette 5 milyon euro olarak lanse ediliyor. Diğer gündemdeki isimlere baktığımızda Vlahovic'in şu an için gündemde olmadığını söylediler. Eğer Osimhen'e bir teklif gelip satılırsa, Osimhen'in ayrılığı sonrası bir transfer görüşmesi olabilir denildi. Ama bir de görüşme yapılmış öncesinde menajeriyle, hani Türkiye'ye gelmeyi düşünür mü diye. Vlahovic konusunda Beşiktaş çok istekli. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı oyuncunun menajerine 3 yıllık 42 milyon euroyu kapsayan bir teklif yaptığına dair bir haber de var bugün. Ve Serdal Adalı'nın burada özellikle Vincenzo Italiano'nun oyuncunun transferinde ısrarlı olmasından dolayı bu sezonki limiti Vlahovic'de zorlayacağı yönünde Beşiktaş muhabirlerinin haberleri var. Dusan Vlahovic de aslında Kerem Turan gibi farklı liglerden teklifler bekliyor. Burada şunun altını çizmek lazım. Yani Türkiye'de teklif edilen, hatta Türkiye'de istenilen rakamları bu oyuncular ne İngiltere'de, ne Almanya'da, ne de İspanya'da talep edemezler. Mümkün değil. Yani bilirler ki oranın bir piyasası var. Kendi durumuna bakarlar ama Türkiye oldun mu işin içinde, o rakamları çok rahat bir şekilde telaffuz edebiliyorlar. Beşiktaş kulübü çok ısrarcı Dusan Vlahovic transferinde. Bugün yarın bir gelişme bekliyorum. Ama burada yine altını çizeyim. Oyuncunun menajerinin de yani rakamları tabii alıyor, teklifleri alıyor, oyuncusuna bildiriyor ama dışarıda bir yok diyorlar. Yani acaba daha iyi takım, daha iyi lig olur mu? Türkiye'yi hakir gördüğümden değil ki, Türkiye Ligi'nin yerini sizler de biliyorsunuz ki oyuncuların bakış açısı da bu şekilde. Dusan Vlahovic de Beşiktaş'a şu an çok daha yakın görünen bir isim. Transfer gündemine baktığımızda Beşiktaş'ın gündeme dair diğer haberleri de birazdan paylaşacağım. Okan Hoca'ya dün Ali Naci Küçük yaptığı röportajda sözleşme konusunu konuşmuş. Zaten bir yıl daha kontratım var diyor Okan Hoca. Yani bunun çok böyle gündeme getirilmesinin abartılı olduğuna vurgu yapmış. 4 yıllık şampiyonluk sürecinde en çok kendilerini zorlayan hocanın İsmail Kartal olduğunu söylemiş ki İsmail Hoca da Fenerbahçe'ye geri döndü. Yeni sezonda yine Okan Buruk'la bir rekabete girecekler. 102 ve 99 puanlı iki takımın mücadelesini izlemiştik 2023-2024 sezonunda. 10 artı 4 kuralını çok sert bir şekilde eleştiriyor Okan Hoca. Her defasında bunu her platformda yapılan röportajlarda paylaşıyor. 4 tane genç yabancı oyuncu almak zorundayım. Ben neden yabancı genç yetiştiriyorum ki? Türk genci yetiştireyim. Tamam ama yabancı genci neden yetiştireyim? Bu kurallarla Avrupa'da ve Şampiyonlar Ligi'nde yarışmamı engelliyorsunuz demiş. Burada şunu da söylemek lazım. Yani Okan Hoca da hiç yerli oyuncu parlatmadı göreve geldikten sonra. Şöyle düşünüyorum, ben mi yanılıyorum? Lütfen yanıldığım varsa siz aktarın. Yazabilirsiniz mesajlara. WhatsApp hattımızı da biliyorsunuz. 0538-052-1487. 4 yılda bir tane genç oyuncuyu da bir noktasından alıp dörde çıkardı diyebileceğim bir oyuncu olmadı hiç. Yani o kural yokken de, 10 artı 4 kuralı yokken de buna pek girişmedi. Metehan Baltacı'ya bir süre şans verdi. Şöyle baktığımda Yunus Akgün zaten hazır bir şekilde gelmişti. Yunus Akgün o Leicester City dönüşü Galatasaray'a katkısam, yani son iki sezondur Yunus Akgün var zaten Galatasaray'da, yerli oyuncular üzerinden gidecek olursak. Barış Alper belli bir seviyeye gelmişti. Tabii Barış Alper'in aslında birçok mevkide oynayabilir hale getiren Okan Hoca'ydı ama yani biraz daha böyle hani alt yapıdan 17-18 yaşında alıp ve parlatıp belli bir seviyeye çıkardığı bir oyuncu da yok Okan Hoca'nın. Türkiye'de hiç mi böyle bir oyuncu yoktu? Şimdi Can Armando Güner diye bir oyuncu aldı Galatasaray Almanya'dan. Mönchengladbach'tan yanlış hatırlamıyorsam. Şu an Bursa Spor'a kiralık gitmesi gündemde. Bu oyuncu niçin alındı? Alınırken ne planlanıyordu? Bu oyuncu geldikten sonra işte 5-6 ay Galatasaray'la antrenman yaptı. Neyi eksik görüldü? Eksiklerine dair oyuncuya hiçbir şekilde bir şey söylendi mi? Şu an Bursa Spor'a kiralık verilecekse ne hedeflenerek kiralık verilecek? Bunları bilmiyoruz mesela. Kulüplerin en büyük problemlerinden biri de bu. Okan Hoca burada haklı olabilir. Yani 4 yabancıyı biz niye yetiştirelim, ama içeride de genç oyuncu yetiştirmeye yönelik hiçbir hamlesi olmadı. Elindeki oyuncuları da hiç düşünmeyen bir kafa yapısına sahip. En azından şu ana kadarki görev süresinde bize bu izlenimi verdi Okan Hoca. Renato niye alındı? Sezon içerisinde pek o da forma şansı bulunmadı. Ancak Ziraat Türkiye Kupası maçlarında işte zaman zaman gördük kendisini. Yeni sezonda ona dair ne planlıyor onu da bilmiyoruz. Okan Hoca'nın da bir kendisine bu çerçeveden bakması gerekiyor derim. Yani Fatih Hoca bu konuda çok şeydi. Yani işte Ozan Kabak koydu, oynattı. Geçmişte Emre Belezoğlu 16,5 yaşında koyup oynatmıştı. Yani Okan Hoca'nın 4 yıllık sürede bir tane şöyle elle tutulur verebileceğimiz bir isim yok. Bu konuda da eleştirileri kabul etmesi gerekir. Reklam vakti geldi sanırım. Reklama gidelim, ardından devam edeceğiz.
2: Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 19.19 yaptık. Diyor ki Bünyamin Bey, Okan Hoca'da problem değildi. Yönetim hazır oyuncuları Okan Hoca'ya getirdiği sürece hoca da uğraşmaz oyuncu yetiştirmek için demiş. Sadece Galatasaray kapsamında değil, dört büyükler kapsamında, ne İsmail Kartal döneminde de başka bir dönemde hiçbir takım altyapıdan oyuncu alıp yetiştirme durumuna gelmedi. Zaten asıl meselenin kaynağı da Türkiye'de tamamen sistemin sıkıntılı olması demiş deneyicimiz. Arda Ünyay denmiş ama Arda Ünyay henüz gelişti diyemeyiz yani şu an. Savaş Bey hatırlatmış Arda Ünyay'ı. O da çok az süre buldu ve hani şu an direkt 11 oyuncusu olacak konumda da değil. Hatta yedek olarak dahi düşünülmeyen bir oyuncu. Orada da bir gelişim olmadığını söyleyebiliriz. Şimdi Fenerbahçe ile devam edelim. Fenerbahçe'yi de yakından takip eden bir gazeteci arkadaşımız telefon attığında, sevgili Berke Gültekin. Berke merhaba.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Şimdi bugün Vedat Muriç'te 3 yıllık sözleşme yapıldı. Malanksar'ın menajeriyle İstanbul'da bir görüşme var. Fenerbahçe'de bugün yaşananları senden dinlemek isteriz.
3: Aslında evet, bugünkü gündemi siz kısa bir şekilde anlatmış oldunuz. Vedat Muriç yeniden Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı ve Malanksar'ın menajeri İstanbul'a geldi. Yine sol bek pozisyonu içinde Fenerbahçe'de arayışlar var ki geçtiğimiz günlerde bir sürpriz hamleyle İsmail Kartal açıklaması gelmişti Fenerbahçe Spor Kulübü'nden. Geçtiğimiz günlerde 24 saat önce gerçekleşti bu aslında duyuru. İsmail Hoca'nın istekleri doğrultusunda yeni transferlerde olacak. Yine daha önceden Fenerbahçe forması giymiş, İsmail Hoca'yla da çalışmış, İngiltere'de istediği performansı verememiş bir Osayi Samuel gündemi de Fenerbahçe için gerçekçi duruyor. Bugünlük gündem en azından bu kadar, ama ilerleyen günlerde yine Mason Greenwood'un tekrar gündeme geldiği, eski oyunculardan Osayi Samuel'in yeniden gündeme geldiği senaryoları da izleyeceğiz Fenerbahçe'de.
0: Malanksar transferi ne aşamada? Olma ihtimaline nasıl bakıyorsun?
3: Malanksar transferi için şunu direkt söyleyebiliriz aslında. Eski yönetimde futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sayın Ertan Torunoğulları Malanksar'la anlaşmıştı Fenerbahçe'de. Eğer Saadettin Bey ve ekibi göreve devam edecek olsaydı transfer listesindeki isimlerden birisiydi Malanksar. Bu doğrultuda eski yönetimin yaptığı görüşmelere nazaran benzer şartlar var mı, yoksa yeni şartlar mı teklif edildi? Henüz buna hakim değiliz. Tabii şunu da Fenerbahçeli futbol severlere söylemekte fayda var. Aziz Bey göreve geldikten sonra bazı şeylerin değişmesini istiyor. Hem kulüp içinde hem kulüp dışında, medyadaki Fenerbahçe'de. Sayın İsmail Kartal'ın açıklanma süreci de aslında bunun en büyük örneklerinden biriydi. Herkes, bizler de Aykut Kocaman açıklanmasını %99 oranında beklerken, ki oradaki açıklanma bu noktaya, bu raddeye kadar gelmişken, bir anda gerçekleşen bir İsmail Kartal hamlesi hem basını hem de sosyal medyaya düşmeden oldu. Bu sezon ben Fenerbahçe'de bir, hatta birden daha fazla bu tarz transfer hamleleri de bekliyorum. Malanksar ismi gündemde, zaten Fenerbahçe'nin dediğim gibi önceki yönetiminin de hedefli hedef kitlesinde olan isimlerden biriydi. Olabildiğince minimum ücretle halledilmeye çalışıyor. Oradaki tek avantaj sözleşmesinin bitmiş olması. Fenerbahçe herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. Tabii oyuncu tarafının isteyeceği bir imza bedeli olacaktır. Maaşında ne kadar indirim yapacaktır? Bunu da biraz daha ilerleyen saatlerde, belki de ilerleyen günlerde göreceğiz.
0: Sadece Cirasi için salı ve çarşamba günü Almanya'da görüşmeler yapıldı. Onun görüşmelerden bir sonuç çıkmadı diyebilir miyiz? Hala da devam ediyor sanırım temaslar.
3: Cirasi şu anda Fenerbahçe'nin, en azından mevcut yönetimin hedeflediği oyuncular arasında olmazsa olmaz bir isim değil. Alternatiflere sahip bir isim zaten. O alternatif isimlere mi yönelilir, yoksa Cirasi zorlanılır mı? Orada sonuçta bir pazarlık beklentisi var Fenerbahçe yönetiminin ve bu pazarlık beklentisi Dortmund'dan karşılıksız kalırsa orada Fenerbahçe olmazsa olmaz görmediği için transferden çekilebilir. Tabii burada biraz oyuncunun tutumu da önemli. Oyuncu Fenerbahçe için bazı şeylerden vazgeçer mi? Kendi kulübünü biraz daha zorlar mı? Ben Fenerbahçe'de forma giymek istiyorum şeklinde. Çünkü zaman zaman böyle senaryolar izliyoruz. Ben Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum, işte indirim yapın, kolaylık sağlayın gibi gibi. Oyuncudan teklif gelen kulüp nazarında bir teklif gelirse, en azından bir istek gelirse bu senaryoyu izleyebiliriz. Ama dediğim gibi olmazsa olmaz değil. Vedat Muriç transferi zaten bugün açıklandı. Yine gündeme gelecek farklı isimler var. İsmail Hoca'nın Jan-Philipp Mateta'yı beğendiği çok konuşuluyor. Yakın çevresine bunu aktardığı çok konuşuluyor. Bir anda farklı bir profil olmasıyla da birlikte Mateta ismi de Fenerbahçe için ciddi bir zemin oluşturulursa yeniden gündemde olabilir. Bir ara gündemdeydi geçtiğimiz sezon çünkü. Ama dediğim gibi Cirasi ne oldu diyebilirim, ne de olmadı diyebilirim. Orada tamamen Fenerbahçe yönetiminin tutumuna bağlı bir iş.
0: Belki iki oyuncunun durumu da merak ediliyor. Asensio ile Kante. Kante'nin biraz yüksek maliyetli olması, yıllık maaşının 15 milyon euro, yanlış hatırlamıyorsam 15 milyon euroyu bulmasından dolayı Aziz Yıldırım'ın çıkmak istediği ve bunun menajerine iletildiği yönünde haberler çıktı. Asensio'nun sezon bittikten sonra bir ayrılma isteği olduğuna dair haberler çıktı ama sonrasında kalacak denildi. Bu iki oyuncuya dair bilgiler var mı?
3: Ya Asensio'nun satılması teklif dahi edilemez gibi bir noktada. Bunu direkt dikredebilirim. Kadrodan
0: oyuncunun niyetine yönde, yani oyuncunun kalma ya da gitme isteği konusunda.
3: Ya oyuncu gitmek için can atar bir vaziyette değil. Tabii ki örnek veriyorum, Avrupa'nın 5 büyük liginde üst sıralar oynayan herhangi bir takımdan Asensio'ya ilgi olursa oyuncu o zaman karar verir. Ama şu anda ben Fenerbahçe'den gideyim, kariyer planlamamı Fenerbahçe'de yapmayayım, daha iyi liglere gideyim gibi bir isteği yok. Çünkü şu anda Fenerbahçe'nin önünde bir Şampiyonlar Ligi öneleme süreci var. Bu öneleme sürecinin sonrasında Fenerbahçe kendini, olur da umuyorum ki, Şampiyonlar Ligi lig etabına atarsa, bu sadece Asensio için değil, tüm oyuncular için aslında hem bir vitrin anlamına geliyor hem de ekstra gelecek. Oradan Fenerbahçe'ye bonuslar tabii ki oyunculara da pay edilecektir. Bu yüzden Asensio'nun şu anda ben gideyim tarzında bir tavrı yok. Kante için oyuncu tavrını bilemiyorum, kestiremiyorum. Ama Fenerbahçe'de Asensio'ya gösterilen yoğun ilgi ettiğim Asensio olmazsa olmaz mentalitesi Kante'de geçerli değil. Çünkü seçim döneminde Hakan Bey'in gündeme getirdiği Hakan Çalhanoğlu ihtimali Aziz Bey ve yönetiminde de hala gün yüzünde. Biraz daha Dünya Kupası'nda bizim çocukların geri dönüşü bekleniyor. Dünya Kupası'nın noktalanmasıyla birlikte gidilecek isimlerden biri de Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'ye gelmeyi zaten kabul etmişti. Başkan kim olursa olsun aslında bunu kabul etmişti. Eğer Kante'den çıkılırsa Hakan Çalhanoğlu ihtimalleri daha da ciddiyet kazanır. Yine Hakan Çalhanoğlu gibi Greenwood ihtimalleri de, Fenerbahçe babasıyla bir görüşme gerçekleştirecekti. Menajerliğini de yapan isimlerden birisi Greenwood'un. Oradaki görüşmeler nasıl sonuçlanır? Eğer pozitif ilerlerse oyuncunun Roma'dansa Fenerbahçe'ye gelmek istediğini biliyoruz. Çünkü seçimden önceki süreçte hem Hakan Bey'le bir görüşme yapmıştı, hem de Fenerbahçe'li futbol severler hem sosyal medyada hem de basında inanılmaz bir Greenwood yankısı uyandırmıştı. Oyuncunun Fenerbahçe'ye gelme isteği var. Dediğim gibi yani kararlar şu anda tamamen Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal'ın elinde.
0: Fenerbahçe kaç transferle bu yazı geçirecek? Buna dair bir fikrin, bilgin var mı?
3: Bunu kestirmesi biraz güç. Şöyle güç, Fenerbahçe'nin kadrosu çok şişkin. Kiralıktan gelen oyuncular kadroda tutulur mu? Örnek veriyorum, Livakovic Dünya Kupası ilk maçında kalesinde 4 gol görse bile iyi bir mücadele geride bıraktı. Dünya Kupası'nı iyi geçirdiği için Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu 2022 Dünya Kupası'nın ardından.
0: İsmail Kartal'la çalıştılar Fenerbahçe'de. Birbirini tanıyorlar. Hani belki.
3: Evet, yani orada işte Livakovic kalırsa senaryo farklı olur, giderse farklı olur. Ederson bence grubun Brezilya'nın oynayacağı ikinci maçında ben Ederson'un kalede olacağını düşünüyorum. Çünkü ilk maçta Alisson'un hatasıyla Brezilya'nın kalesine gördüğü bir gol vardı. Ederson'un yeniden eski formuna dönme ihtimali, işte Amrabat'ı değerlendirmek ister mi acaba İsmail Kartal? Amrabat'ı değerlendirebilecek bir hoca profili çünkü İsmail Kartal. Burada satılacak oyuncuların sayısını net kestiremeden, birkaç oyuncunun net bir şekilde satılacağını biliyoruz ama bazıları gerçekten büyük soru işareti. Şu kadar oyuncu alabilir demek biraz fal bakmak gibi olur Fenerbahçe adına.
0: Berke Gültekin'le Fenerbahçe'nin gündemini konuştuk. Berke, çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
3: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size.
0: Evet, şimdi Sabah gazetesinde bugün Gürcan Bilgiç'in, Gürcan abinin bir yazısı var. Aykut Kocaman neden olmadı diye. O yazıyı paylaşmak istiyorum. Gürcan Bilgiç de hepiniz biliyorsunuz Fenerbahçe camiasında uzun yıllar o camianın içerisinde. Aykut Kocaman'ı da, İsmail Kartal'ı da, Oğuz Çetin'i de çok yakından tanıyan bir isim. Hatta Aziz Yıldırım'ı da keza öyle. Yazısı şu şekilde: İsmail Kartal'ın seçim öncesinde Aziz Yıldırım tarafından ülkeyi, Fenerbahçe'yi tanıyan, uyum sorunu çekmeyecek bir isim açıklanan teknik direktör tarafına uyduğunu belirterek 4 isim sayılıyordu: Aykut Kocaman, İsmail Kartal, George Jesus ve Vincenzo Montella. Bu taraftan baktığınızda İsmail Kartal zaten adaylar arasındaydı ve açıklanması Yıldırım'ın açıklamalarına ters düşmüyor, diyor Gürcan Bilgiç. Aykut Kocaman'dan neden rota değişti kısmında ise şu şekilde devam etmiş: takımın eksikleri, transfer edilecek oyuncu karakterlerini, kimin gidip kimin kalacağını, oyun sistemini, taraftarı nasıl arkalarına çekeceklerini en ufak detaya kadar konuştular. Aziz Yıldırım'a da kabul ettirdiler, diyor burada. Pazartesi günü Aykut Kocaman'ın kulüpte olduğunu belirten Gürcan Bilgiç, son detaylar ve görevlendirmeler üzerine görüşmeler yapıldı. Bu noktada ekibinde yer alacak birkaç isimle ilgili anlaşmazlık çıktı. Kocaman ekibinden ve kiminle çalışacağından taviz vermeyince ipler koptu, diyor. Aslında benim de hafta başında aldığım bilgi bu yöndeydi. Yardımcıları belirleme konusunda bir anlaşmazlık çıktığını ve bunu da sizlerle paylaştık. Son bir haftadır bunların konuşulduğunu yayınlarda dile getirdik. Ve süreçte şu şekilde sonuçlanmış. Gürcan Bilgiç'in ifadesi: Aykut Kocaman ile iplerin kopmasının ardından Aziz Yıldırım'ın aylardır süren gelişmeleri bir kenara atıp bir günde İsmail Kartal'la anlaştığı yönünde haberleri duyduk, diyor. Yani aslında İsmail Kartal'la dün perşembeydi, çarşamba gününe kadar Aziz Yıldırım'ın herhangi bir teması olmamış. Yani İsmail Kartal Fenerbahçe'de çok eski geçmişi var. Tabi oyunculuğundan 3 dönem hocalığında, bu 4. dönem olacak hocalık kısmında. Ama çarşamba günü öğle saatlerinde Aziz Yıldırım kendisini aramış ve gel bir yıl beraberiz, diyor. İsmail Kartal da zaten pek pazarlık yapmaz. Eminim rakamı da Aziz Yıldırım belirlemiştir, maaşını. Yardımcıların da kendisi belirlemiştir. Tabii bu durum şunu da şimdi, şu tartışmayı da beraberinde getirdi. Aziz Yıldırım bundan sonra takıma karışır, 11'e karışır, oyuncular üzerinde etkisi olur, Samandıra'dan çıkmaz, geri geldiğinde soyunma odasına da girer. Bunu yapabilecek biri mi? Fazlasıyla yapabilecek biri. 2001'de Fenerbahçe Mustafa Denizli'de şampiyon olduğunda takımı Mustafa Denizli mi şampiyon yaptı, ben yaptım minvalinde bir cümle kurmuştu zaten Aziz Yıldırım. 25 yıl öncesinden bahsediyorum.
2: Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

0: Saatleri 19.41 yaptık. Trabzonspor'daki gelişmelerle devam edeceğiz. Birazdan Konya'da bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Konya'nın Sesi gazetesinden Halil Yılmazer telefon hattında olacak. Kendisiyle Adil Demirbağ ve Berkan Kutlu transferlerini kendisine soracağız. Trabzonspor'un istediği oyuncular Adil Demirbağ Başakşehir'de talip oldu ve bugün bir teklif yaptı Konyaspor'a. O teklifler ne aşamada, hangi oyuncular takasta kullanılması gündemde, hepsini kendisine soracağız. Trabzonspor'un da gündemine yeni bir orta saha oyuncusu geldi. Milton Delgado, ki orta alana Olayn'ın satılması halinde düşünülen oyunculardan biri, Boca Juniors'da oynuyor. Genç bir oyuncu, geçen sezon 23 maça çıkmış Milton Delgado. 2029'a kadar kulübüyle sözleşmesi var, 21 yaşında. Boyu da kısa, 1.66. Yani Olay tarzı bir oyuncu. Eğer Olay satılırsa yerine düşünülen oyunculardan biri Milton Delgado, Arjantinli. Şimdi Halil Yılmazer telefon hattındaymış. Halil, merhaba.
1: Merhabalar.
0: Bugün bir haberin vardı. Başakşehir'in de Adil Demirbağ için teklif yaptığına dair. Nedir o detaylar? Bizimle paylaşır mısın lütfen?
1: Evet, tabii ki burada ilk başta haberi geçen sevgili Ertan Süzgün'e teşekkür etmek lazım. İlk o Başakşehir Konyaspor'a Berkay Özcan artı 2 milyon euroluk bir teklif yaptı diye geçti. Sonra ben de araştırdım ve yönetim kanadından bunu doğrulattım. Bu teklife sıcak değil Konyaspor yönetimi. Konyaspor'un Başakşehir'e dönüşü ise biz Berkay'ı istemiyoruz. Olivier Kemen olursa bizim için tamamdır. Ve 2 milyon euroyu da 3 milyon euro olarak güncelleyebiliriz şeklinde bir geri dönüş yapmış. Başakşehir'in buna her an henüz olumlu ya da olumsuz bir geri dönüşü yok. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.
0: Trabzonspor'un son teklifi nasıldı?
1: Trabzonspor'da Serdar Saatçi artı Gökhan Gürtüz ve peşin 2 milyon euroluk bir teklif yapmıştı. Konyaspor ise biz Batista Mendy şeklinde daha kaliteli böyle takıma aldığımız zaman direkt katkı yapabileceğimiz
0: 11'e koyacak oyuncu arıyor Konya gördüğüm kadarıyla.
1: Evet, doğru, direkt hani takıma eklediğimizde katkı alabileceğimiz bir oyuncu istiyoruz. Karşılığında da 2 milyon euro değil 4 milyon euro istiyoruz demişti. Ancak bu hem Mendy'nin işte geçen sezonu Sevilla'da tamamladığı tekrardan Türkiye'ye dönme gibi bir durumunun olmadığı ve sonrasında da Başakşehir'in de ya bu 4 milyon euro Mendy'yi göndersek bile, Mendy ikna olsa bile bu 4 milyon euro biraz fazla gibi bir geri dönüşü oldu. Ya Trabzonspor halen istiyor. Şöyle Fatih Tekke'nin bu konuda çok net bir isteği olduğunu söylüyorlar. Trabzon medyasından görüştüğüm arkadaşlarım. Fatih Hoca Adil'i ben takımımda görmek istiyorum bu sezon rotasyonunda diye bir görüş bildirmiş. O yüzden Trabzonspor'un Adil noktasındaki temasları halen devam ediyor. Başakşehir de devreye girdi. Beşiktaş hocasını belirlemeden önce bir teklif yapabileceği söylenmişti ama Vincenzo Italiano geldikten sonra oradaki süreç şu an tam olarak Beşiktaş cephesini bilemiyorum. Hoca Adil Demirbağ istiyor mu, yönetim böyle bir oyuncu Süper Lig'de 170 maça çıkmış bir isim, tecrübeli bir stoper, yerli bir stoper, kadro yapılanmasında ister misiniz diye sunuldu mu onu bilmiyoruz tabii ki ama henüz Beşiktaş kanadından bir teklif, resmi bir teklif yok. Fenerbahçe ve İsmail Kartal'la anlaştı.
0: Tam oraya gelecektim Halil.
1: Bilmiyoruz.
0: Tam da onu soracaktım sana. Yani Fenerbahçe'nin gündemine gelebilir mi? Şu ana kadar bir Aziz Yıldırım başkan seçildikten sonra Konyaspor'la bir temas kurdu mu?
1: Yok, temas kurmadı ama şöyle İsmail Kartal da baktığınız zaman bu ligi en çok iyi bilen teknik direktörlerden biri. Tabii ki orada süreçler nasıl olacak, Çağlar nasıl dönecek, işte bir sürü Bekao döndü galiba, orada da bir sürü isim var. Adile gelirler mi ama dediğim gibi ben bu tahmin olarak söylüyorum. Yani İsmail Kartal ligi bilen bir teknik direktör ve ya bize sert orta sahaya çıktığımızda rakibi döndürmeyecek sava toplarında etkili yerli bir stoper lazım. Çok da bütçemiz aşmadan nasıl çözebiliriz diye baktığımız zaman belki adil de bir bağ konusunda bir girişim yapabilirler. Buradaki süreci dediğim gibi bekleyeceğiz ama adil için hem Başakşehir'in resmi teklifi var hem Trabzonspor'un teklifleri var. Bakalım belki Beşiktaş ve Fenerbahçe kanadından neler gelecek ama süreç dinamik. Adil'in de bir yıl sözleşmesi kaldı. Tabii ki bir de sözleşmesinde bir %50 opsiyon var. Konyaspor'a transfer oldu. Adana Demirspor Adil'in sonraki satışından %50 pay yani yarısını alacak. Konyaspor o yüzden bu işi biraz daha böyle tamamen nakit odaklı değil ama ya biz kadromuzda kimleri kullanabiliriz? İşte Trabzon bize teklif yaptı. Trabzon kadrosunda kimleri düşünmüyor? Ya da biz buradan kimi alabiliriz? İşte Başakşehir teklif yaptı. Ya Bertay olmaz ama Kemen olabilir. Yarın öbür gün bu süreçlerin benzeri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de yaşanabilir. Dediğim gibi adil, kaliteli bir stoper. İyi bir yerli stoper bence Süper Lig'de özellikleriyle gösterdiği mücadeleyle şu an Dünya Kupası'nda niye yok onu da hala sorumluyoruz ama artık destek zamanı bir şey demeyelim. O yüzden ben Adil'in Başakşehir'e de Trabzon'la anlaşmadığı denklemde birkaç kulübün daha sürece resmi olarak dahil olabileceğini düşünüyorum. Ha yarın Başakşehir'le anlaşır Konyaspor süreç tamamlanır ona bir şey diyemeyiz ama sözleşme imzalanmadığı anlaşma yapılamadığı her an başka kulüplerinde devreye girmesi bizim için kuvvetli muhtemel.
0: Son olarak da şunu soracağım sevgili Halil, bu Berkan Kutlu konusunda Fatih Tekke'ne yine bir talebi olmuştu Trabzon yönetiminden. Berkan Kutlu'nun ayrılması gündemde mi Konyaspor'da?
1: Şöyle, Berkan Galatasaray'dan karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetmiş ve bonservisini eline alarak yarım sezon artı bir yıl opsiyonunu Konyaspor'a imza atmıştı. Buradaki opsiyon ise Berkan'ın devre arasında Konya'ya gelirken ben kariyerimi Avrupa'da devam ettirmek istiyorum ve Avrupa'dan teklifler olursa ben gitme noktasında daha sıcak bakıyorum diye Konyaspor yönetimine bir belirttiği bir durum vardı. Zaten sezon başına döndüğümüz zaman da Galatasaray'a İspanya'dan teklifler gelmiş ama bunları düşük bulduğu için Galatasaray oyuncuyu göndermemiş. Berkan da Konyaspor'la bir yükseliş sergiledi tekrardan. Yani ben buradayım dedi aslında. Konyaspor'da o opsiyonlu sözleşmeyi biraz daha revize ederek, iyileştirerek, ya kalmak istersen şu maaştan değil ama şu düzeyden tekrar devam edelim diye bir geri dönüş yaptı. Berkan süre istedi Konyaspor'dan önümüzdeki haftaya kadar ve eğer ki kalmak isterse Konyaspor'la belki 2 yıllık da bir sözleşme de imzalayabilir. 1 yıl değil ama sözleşme imzalayacak ama gitmek istiyorsa da şu an serbest statü bir oyuncu, yani bonservis elinde gidebilir. Oraya Trabzonspor Metehan Mimaroğlu ve Melih Kabasakalı ekledi. Daha doğrusu Metehan biraz daha kanat ama Melih Kabasakalı eklediler Berkan Kutlu yerine. Belki dediğim gibi ilerleyen süreçte Berkan iyi bir oyuncu. Bence Anadolu kulüpleri için iyi bir oyuncu. Belki başka Anadolu kulüpleri oyuncuyla görüşebilir ama ilk hedefinin tekrardan İtalya, bir Genova'da oynamıştı ya da İspanya olduğunu söyleyebiliriz. Ama Konyaspor oyuncuya sözleşmesini, bir yıl opsiyonlu sözleşmesini revize ederek, iyileştirerek burada biz seni kalmanı istiyoruz dedi. Berkan da aslında ilk Konya'ya gelirken ki o tedirginliğini burada attı ve şehri de çok sevdi, takımı da çok sevdi. Tesislerin modern halini, son halini çok sevdi ve buraya aslında tamamen istemiyorum modunda da değil benim yaptığım son görüşmeler. Sadece biraz daha süre istedi. Birkaç teklif var galiba. Onları değerlendirecek. Konyaspor'da bugün zaten Pierre Doğun Watford'da sözleşmesi sona eren 21 yaşındaki Belçikalı ön libero'yu kadrosuna kattı. 3 yıllık bir anlaşma. Yeni sezonun ilk transferi.
0: Başka kimse var mı Konyaspor'un şu an gündeminde olan oyuncular var mı?
1: Gündeminde olan oyuncular yok ama şöyle söyleyebilirim. Bir sol bek bakıyor Konyaspor. Bununla beraber Olay İkben'in de takımda kalmasını beklemiyoruz. O da Basel'le görüşmelerini ileri düzeye getirdi. Basel'e imza atmasını bekliyoruz. Bir sol bek, bir sol kanat transferi yapmak istiyor Konyaspor. Bir de Adama Nagolo var. PSV'den sezon ortasında kiralık gelmişti. Konyaspor oyuncunun bonservisini almak için PSV ile de görüşmelerine devam ediyor. Bir şekilde onun da sonuçlanmasını, olumlu Konyaspor'dan olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz. Nagolo sürecini biraz daha yönetiyor şu anda, yürütüyor yönetim. Bununla beraber bir sol bek ve sol kenar oyuncusu da kadroya katmak istiyor aslında. Tabii ki Adil'in sürecine bağlı olarak Konyaspor ekstra bir stoper transferi daha yapacaktır.
0: Halil Yılmazer Konya'nın Sesi gazetesinden kendisi Konyaspor ve Trabzonspor, hatta Başakşehir'i de kapsayan transfer görüşmelerini bizlerle paylaştı. Çok teşekkürler Halil, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
2: Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 19.57 yaptık. Trabzonspor'la olan bölümü tamamlayacağım. Milton Delgado'dan bahsetmiştim. Orta sahaya düşünülen bir oyuncu. 6 ve 8 numara oynayabilen bir oyuncu. Metehan Mimaroğlu 23 Haziran'da Trabzon'a gidecek ve Trabzonspor'la 2 yıllık bir kontrat imzalayacak. Bu konuda bir sorun olmadığını paylaşalım. Cihan Çanak, Serdar Saatçi, Gökten Gürbüz takımda düşünülmüyor ve Gökten Gürbüz de Süper Lig'in yeni takımlarından Çorum Futbol Kulübü ile görüşme halinde. Serdar Saatçi'yi de Süper Lig'de isteyen takımlar var. Cihan Çanak'a da teklifler var. Trendyol birincilikten birçok takımın transfer listesinde. Bu 3 oyuncu da Bordo Mavi takımın yeni sezon planlamasında yer almıyor. Sol kanat için Aral Şimşir'e yeni bir teklif yapmış. 61 saatin haberi bu şekilde. Trabzonspor Midtjylland'a Aral Şimşir için yeni bir teklif yaptı deniliyor. Rakam telaffuz edilmemiş. Sol açık mevkine de önemli. Yani direkt 11 oynayacak. Direkt işte sezon içerisinde ne alıp ne alacağınızı kestirebileceğiniz bir oyuncu. Aral Şimşir bu kriteri karşılayan bir oyuncu ama gördüğüm kadarıyla Aral Şimşir de Avrupa'nın 5 büyük liginden teklifler bekliyordu. Sanki o istediği teklifler gelmedi gibi, gelse giderdi mutlaka. Midtjylland'da o bonservis beklentisi karşılansa mutlaka satardı. Genelde zaten bu kulüplerin mottosu bu şekilde, bir oyuncuyu parlatıp değeri bulduğunda satıyorlar. Aral Şimşir o 5 büyük ligden kendisine beklediği teklif gelmediği halde, gelmemesi halinde daha doğrusu, Trabzonspor'a gelebilir. Ocak ayından bu yana zaten temaslar sürüyor iki kulüp arasında. Ocak ayında da Trabzonspor teklifini iletmişti ama Midtjylland bırakmamıştı Aral Şimşir'i. Beşiktaş'ın gündeminde devam edelim. Beşiktaş'ta kaleci transferi konusundaki salı akşamıydı yanlış hatırlamıyorsam, bizim yayında Fırat Günayar bahsetmişti Alexander Nübel isminden. Bugün Sky Almanya'nın da bir haberi var. Beşiktaş Nübel'i transfer etmek istiyor. Bayern Münih 10 milyon euro bonservis bedeli talep etmiş. Beşiktaş bu rakamı yüksek bulmuş. 29 yaşındaki kaleci takımda düşünülmüyor ama Beşiktaş'ın teklif ettiği rakamın da 7 milyon euro seviyesinde olduğu konuşuluyor. Bakalım Nübel transferinde Beşiktaş Bayern Münih'i ikna edecek mi? Beşiktaş'ta şu an hala bir kaleci yok. Bunun altını çizelim. Ersin Destanoğlu'na da Hull City'nin İngiltere Premier Lig'in yeni takımı Hull City'nin talip olduğuna dair haberler vardı bugün. Beşiktaş'ta Ersin'in sözleşme, Ersin'le 2 yıllık kontrat yapıp Nübel'i de alarak önümüzdeki sezon kaleyi Nübel A planda Ersin'de yedek olarak düşünüyordu. Ama şu ana kadar iki isimde de bir anlaşma sağlanmış değil. Ersin Destanoğlu'nun menajeri de birçok kulüple temas halindeymiş. Yurt dışında görüşmeler halindeymiş. Onun da altını çizelim değerli dinleyenler. Sol açık mevkisinde de tabii Beşiktaş taraftarlar her gün soruyorlar. Biz hala bir açık transferi yapmadık hücum hattına diye. Leandro Trossard Belçika milli takımıyla Dünya Kupası'nda geçen yaz Arsenal'la gönderilecek oyuncular arasındaydı. Hatta adı Bayern Münih'le anılmıştı. Bayern sonra da Luis Diaz'ı transfer etti. 50 maça çıkmış Arsenal'la bu sezon ama bu sene İngiliz basını kesin olmayacak takımda diyor Leandro Trossard için. Trossard da Dünya Kupası sonunu bekleme kararı almış. Şu an için Beşiktaş'ta o mevkide hareket alanı Trossard konusunda biraz kısıtlandı gibi. Ve farklı isimlerde konuşuluyor siyah beyazlı takım için. Orta sahaya da Aslani'nin tekrar alınması gündemde. Interli oyuncunun bonservisi İtalyan takımı Inter'de. Bakalım Beşiktaş özellikle Aslani konusunda biraz daha mesafe kat edilmiş. Çünkü Vincenzo İtalyano'nun İtalya Serie A'dan bildiği bir oyuncu ve oyuncuya da ben bunu kullanırım demiş Beşiktaş yönetimine. Aslani tekrar Beşiktaş'a dönebilir değerli dinleyenler.
2: Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
0: Saatleri 20.04 yaptık. Derin Pas'a devam ediyoruz. Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı'nın Anadolu Ajansı'na yaptığı bir açıklama var. Sayın Ertuğrul Doğan diyor ki yabancı kuralıyla ilgili önümüzdeki günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu ile bir araya geleceğim. Kulüplerimizin görüş ve taleplerini kendisine aktararak kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceğiz diyor. Başkan olduktan sonra Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da Ertuğrul Doğan'ı arayıp bu konudaki düşüncelerini paylaşmış. Sayın Serdar Adalı da keza öyle. Dursun Özbek'le Ertuğrul Doğan'ın araları pek iyi değil biliyorsunuz. Ocak ayındaki olayı Renato Niega transferlerinden dolayı. Ama Dursun Özbek de ne istediğini Sayın Serdar Adalı ve Sayın Aziz Yıldırım üzerinden Ertuğrul Doğan'a iletmiş. Kulüpler İstanbul'un 3 büyük kulübü 12+2 şeklinde devam etmesini istiyorlar. Diğer 2 oyuncu da o 4 tane genç oyuncu var ya. Diğer 2 oyuncunun da 1 Ocak 2000 yani biraz daha yaş opsiyonu olsun talebi var. Bakalım bu talep federasyon cephesinde nasıl bir karşılık bulacak ama artık Kulüpler Birliği Başkanı olarak Ertuğrul Doğan da devreye girmiş. Çünkü Ertuğrul Bey genelde bu konuda 10+4'ü savunan biriydi. 12 kulüp Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile beraber 12 kulüp yanlış hatırlamıyorsam bu kuralın biraz daha esnetilmesini istiyor ve artık Kulüpler Birliği Başkanı olarak da hani bu kadar kulüp istiyorsa bunu bir federasyona götürmemiz lazım düşüncesine girmiş Ertuğrul Doğan. Şimdi bir önemli gelişme de hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen bir oyuncuydu. Alejandro Grimaldo, Bayer Leverkusen'de oynuyor. İspanyol sol bek. Atletico Madrid'le anlaşmış Grimaldo. Ülkesine dönüyor. Burada İspanyol takımıyla Leverkusen arasında bonservis pazarlıkları belirleyici olacak demiş. Matteo Moretto'nun yaptığı haber bu şekilde. Bunda sizlerle paylaşmış olalım değerli dinleyenler. Göztepe'den bir transfer haberi paylaşayım. 24 yaşındaki santrofor Andre Henrique ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı Göztepe. Onlar da yine Brezilya pazarında takviye yapmaya devam ediyorlar. Bu arada Beşiktaş'la alakalı hareketli dakikaların olduğunu söylüyor. Beşiktaş'ı yakından takip eden muhabirler. Hafta sonu bir transfer açıklaması gelebilir deniliyor. İsim de paylaşılmamış ama Nübel'in olma ihtimali yüksek bu. Bakalım Beşiktaş'ta da hafta sonu nasıl gelişmeler olacak, takip edip sizlerle paylaşacağız. Bugünün sürpriz olarak nitelendirebileceğimiz gelişmelerden biri de Caner Erkin'in futbolu bırakmasıydı. Caner Erkin deyince aklıma direkt kırmızı kart geliyor. Artık kırmızı kart da göremeyecek. Yani hocalık olarak devam ederse, hoca olarak devam ederse ya da yardımcı antrenör olarak devam ederse mutlaka kenarda yine kırmızı kart görür ama kırmızı karta ve futbola veda etmiş 37 yaşında. Şubat 2026'dan bu arada boştaydı Caner Erkin. Sakaryaspor'la sözleşmesi feshedilmişti. Sonrasında da herhangi bir takımla anlaşmadı. Sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Yaşadığım, yaşattığım, kazandığım ve kaybettiğim her şey bu oyuna duyduğum aşkın bir parçasıydı. Beni ben yapan futbola, bana inananlara, sevenlere ve yoluma eşlik edenlere teşekkür ederim diyor Caner Erkin. Kariyerinde CSKA Moskova formasıyla 3 kez Rusya Kupası kazanmış. Fenerbahçe ile 2 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa, Beşiktaş'ta lig şampiyonluğu, Eyüpspor'da da TFF 1'de şampiyonluk yaşamış. Fenerbahçe, Beşiktaş, Eyüp, CSKA, Manisa, Karagümrük, Galatasaray, Sakarya, Başakşehir gibi takımlarda oynadı. Milli takımında bir dönem önemli isimlerinden biriydi. Caner Erkin'e yeni hayatında başarılar dileyelim. Kafa Sports'un da YouTube kanalında Caner Erkin'in bugün bir röportajını gördüm. Orada bu Nisan 2015'teki Fenerbahçe'nin takım otobüsüne Rize'den Trabzon'a dönerkenki saldırıyla ilgili bir açıklaması var. Caner Erkin diyor ki 2015'te Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanması olayını şu şekilde anlatmış. Otobüse kurşun geliyor, o ara İsmail Hoca da sağ tarafta oturuyor. Şoför bayılıyor ama kimsenin haberi yok. İsmail Hoca da bakmış, şoförün elleri direksiyonda değil. Hemen gidip direksiyonu tutuyor. Tabii gaza dokunamıyor ama aracın düz gitmesini sağlıyor. Bayağı yani hayatımızı kurtardı. Allah korusun bir şey olsaydı viyadükten aşağı gidiyorduk. Herkesin hayatını kurtardı İsmail Kartal demiş. Yalnız o görüntüleri ben hatırlıyorum. Şoför şeyi durdurduktan sonra İsmail Hoca oraya yaklaşıyor. Yani orada şoförün de hakkını vermek lazım. O saldırıya rağmen tabii o yol biraz daha böyle sahil yolu. Yani böyle 80-90 ile gidilebilecek bir yol. Çok kullandık gittik o yolu deplasmana Rize'ye giderken. O anki hızla giderken bir anda duraksaması şoförün başarısıydı. Tabii İsmail Hoca'nın da katkısı olmuştur ama o günkü takım otobüsü şoförünün de hakkını yemeyelim derim. Fenerbahçe'de büyük bir facianın önüne geçmişti. Şimdi yurt dışından birkaç haber var, onları da paylaşmak istiyorum. Dembaba adına besteler yapılan bir isimdi. Türkiye'de Beşiktaş formasıyla Başakşehir'de de önemli katkılar sunmuştu. Artık sportif direktör olarak kariyerine devam edecek. Fransa Lig 1 takımlarından Le Havre'la anlaşmış Dembaba ve kulübün sportif direktörlük görevine getirilmiş. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: bir eve dönüş niteliği taşıyor diyor bu açıklama ve oyuncunun geçmişte Le Havre için yaptıkları paylaşılmış. 2025-2026 sezonunun 35 puanlı 14. sırada tamamlamış ve ligde kalmayı başarmıştı Le Havre. Dembaba da kariyerinde Hoffenheim, West Ham, Newcastle, Chelsea, Şangay Şenova, Beşiktaş, Başakşehir gibi takımlarda oynamıştı. Değerli bir futbol adamıydı. Gayet centilmen bir yapısı vardı. İşini iyi yapan bir oyuncuydu. Bakalım sportif direktör olarak kariyeri ne yönde ilerleyecek? Hatta ilerleyen yıllarda daha büyük takımlarda görecek miyiz kendisini? Neden olmasın? İngiltere'den bir haberle devam edeceğim. Muhammed Salah'ın yerine düşünülen isim Yann Diomande, fil dişi sahillerinin genç oyuncusu. Leipzig'de bonservisi, kariyerine Leipzig'de devam ediyor. 100 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyormuş Liverpool. Yann Diomande'yi. Bu arada benim 12 yaşında bir oğlum var. O da Dünya Kupası'ndaki en sevdiği oyuncu Yann Diomande. Yani acayip, bilmiyorum ne hissediyor Hani onun geçen şeyini gördüm. İşte talihsiz bir olay yaşamış. Çok büyük yoksulluktan gelmiş. 3-4 kulüp reddetmiş. 15 yaşında ablasını kaybediyor. Ablasına vereceğim sözü tutacağım diyor. Yani çok da dramatize etmek istemiyorum ama çok dramatik bir olay Diamante için. Ve oralardan buralara gelmesi çok değerli. Şu an Liverpool'un gündeminde 100 milyon euro bonservis bedeli konuşuluyor hakkında. Ben de o hikayesini oğluma gönderdim. Bak oku dedim, yani hani çok sevdiğin adam buralara nasıl gelmiş, biraz da ilham alsın diye. Yeri gelmişken bunu da paylaşayım. Liverpool'da da hakikaten Muhammed Salah'ın boşluğunu doldurabilecek ender oyunculardan biri. Yan Diomande benim de çok sevdiğim bir oyuncu. Arne Slot'un ardından hatırlıyorsunuz Andoni Iraola gelmişti Liverpool'da takımın başına. Ve Victor Nunez'u kadroya katmışlardı. Victor Nunez da İspanya

0: İngiltere'de Premier Lig'de sezonun ilk haftasında Manchester United'la karşılaşacak. Bugün kura çekimi heyecanı vardı İngiltere Premier Lig için Dünya Kupası devam ederken. 21 Ağustos'ta başlıyor Premier Lig'de yeni sezon Arsenal Coventry maçıyla. 22 Ağustos Brentford, Tottenham, Everton, Crystal Palace, Hull City, Manchester United, Ipswich Town, Sunderland, Nottingham Forest, Leeds United. 23 Ağustos Pazar Brighton, Aston Villa, Manchester City, Bournemouth, Newcastle, Liverpool ve 24 Ağustos Pazartesi Fulham, Chelsea sezonun ilk yarısındaki maç, ilk yarısı diyorum, sezonun ilk haftasındaki maçlar bu şekilde. Şimdi reklama biraz daha vaktimiz varmış. PAOK'tan bir sürpriz haber geldi bugün. Razvan Lucescu ile yollar ayrıldı. Razvan Lucescu Beşiktaş'ın gündemindeyken takımda devam edeceğini ve sözleşmesinin devam ettiğine vurgu yapmıştı. Kariyeri için PAOK'un çok özel bir yeri olduğunu ve bu taraftarı yarı yolda bırakmak istemiyorum demişti ama bugün sürpriz bir şekilde karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı Yunan kulübü. Razvan her zaman PAOK tarihinin önemli bir parçası olacaktır. Her şey için teşekkür ederiz diyor Yunan kulübü. Brașov, Rapid Bucureș, El Jaiș, Petrolul Ploiești, Xcanti ve PAOK gibi takımları çalıştırmıştı 57 yaşındaki Rumen teknik adam.
1: Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatleri 20.20 yaptık. Derin Pasta'da artık son bölüme yaklaşıyoruz. Dünya Kupası'nda bu akşamın programını bir kez daha hatırlatayım. 22'de Amerika Birleşik Devletleri Avustralya maçı oynanacak. Gece İskoçya Fas, 1'de 03.30'da ise Brezilya Haiti mücadelesi var. Ve sabah 06'da Türkiye-Paraguay maçı bizleri bekliyor. A milli futbol takımı grubundaki ikinci maçına çıkacak. Muhtemel 11'leri bir kez daha paylaşayım. Kalede Uğurcan, savunmada Mert Müldür, Merih Abdülkerim, Ferdi. Orta alanda İsmail Hakan, Arda. Hücum hattında ise Yunus, sağda Kenan, solda Kerem, ileri uçta. Bu şekilde başlaması bekleniyor. Ay yıldızların tabi kadro değişebilir ama kampı takip eden arkadaşlar bu 11'i paylaşıyor bizlerle değerli dinleyenler. Rakip Paraguay'da kalede Gil, savunmada Casares, Gomez, Alderete, Alonso. Orta alanda Mauricio Cubas, Diego Gomez, Almiron. Hücum hattında Enquisto ve Sanabria şeklinde sahada olmasını bekliyoruz Paraguay'ın. Bu arada şimdi San Francisco'ya gidelim. Spor spikeri, spor yayıncısı Sinem Ökten orada. Sinem merhaba.
1: Merhaba ya, nasılsın?
0: Çok teşekkürler. Senin keyifler nasıl? Keyifli videolarını izliyorum bu arada Instagram'da.
1: Çok teşekkür ederim. Gelmişken buradaki atmosferi elimden geldiğince yansıtmaya çalışıyorum valla.
0: Artık 10 saatten daha az bir süre var maçın başlamasına. Nasıl şehirde şu an ambiyans, ortam? Tabii daha sabahın erken saatleri yanlış bilmiyorsam.
1: Evet, saat şu anda 10:20 geçiyor. O yüzden henüz şehir tam anlamıyla uyanmış değil. Zaten sabah erken saatlerde San Francisco'da biraz daha yoğun oluyor ama biz maçın oynanacağı San Jose tarafındayız. Başka bir şehirdeyiz. Stada yakın bir yerde kalıyoruz ve burası biraz daha sakin tabii. Büyük bir coğrafya olunca, ana spor futbol olmayınca maç saatleri dışında çok fazla aslında şehirde o atmosferi yaşamanız mümkün olmuyor. Fanzonlar maç sırasında anında taraftarlarla doluyor. En yoğun taraftar grubu da şimdiye kadar gördüğüm, tabii daha bizi görmediler. O bu öğleden sonra artacaktır burada Türk taraftar ve böyle bir damgamızı vuracağız buraya da eminim. Ama Kolombiya ve Meksikalı taraftarlar çok fazla yoğunluktaydı. Ama dediğim gibi maç saatlerinde maçın izleneceği alanlarda daha çok bir araya geliyorlar. Sonrasında şehir içinde aslında çok fazla futbolu, Dünya Kupası heyecanını göremiyorsunuz. Ama tabii bizim milli takımımızın şehre inmesiyle beraber 2 gün önce biraz daha hareketlilik arttı. Türk taraftarlar da, ben de dün gördüm, son gelen San Francisco uçuşu neredeyse tamamen bu maç için taraftarlarımızdan oluşuyordu gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla atmosfer güzel.

0: olacak. Hem San Francisco'da hem San Jose'de bizim bulunduğumuz bölgede öğle saatleriyle burada artık Türkiye saatiyle de maç öncesi birkaç saat önce diyebiliriz. Yani 3'ler 4'ler gece yarısı aslında sabaha karşı bir toplanma alanları oluşturuldu. Orada etkinlikler yapılacak. Taraftarımız bir araya gelecek. Şarkılar, türküler eşliğinde hep beraber stada yürüyeceğiz.
1: Antrenmana gitme şansın oldu mu Sinem?
0: Efendim?
1: Antrenmana gitme şansın oldu mu milli takımın antrenmanını?
0: Evet, antrenmana gittim. Bir antrenmana gittim. Şöyle...
1: Genel itibariyle böyle oyuncuların mutsuz olduğuna dair görüntüler, haberler paylaşılıyor da sen nasıl bir izlenimde bulundun antrenmanda? Nasıldı oyuncuların ruh hali?
0: Ben mutsuz olduklarını gözlemlemedim. Hatta birbirleriyle espriler yaptılar, şakalaştılar. Biraz tabii işte bu beklenmedik yenilgi diyebiliriz. Biz tabii galibiyetle başlamayı bekliyorduk. Orada alınan mağlubiyetle beraber dün de bir yayında söyledim. Yani çok sevdiğimiz için çok fazla beklentiye ve şeye giriyoruz. Ve hayal kırıklığımız da büyük oluyor. O zaman tepkilerimiz de büyük oluyor. Biraz sosyal medyada tabii çok fazla şey konuşuldu. Dönem dönem oyuncularımız bunları etkileyebiliyor ama o havadan çıkmış gördüm ben. Daha çok sanki bir an önce Paraguay maçı gelsin, hem onu telafi edelim hem artık beklemeyelim. Çünkü iki maç arası gerçekten uzun. Hani bekledikçe böyle biraz daha sanki heyecan oluyor gibi hissediyorum ben. Dolayısıyla bir an önce aslında maça çıkmak isteyen ben motive bir takım gördüm. Çok da moraller bozuk değildi. Biraz sosyal medya tabii ki işte o yenilgiden sonra can sıkmış olabilir ama ben toparlanmış gördüm milli takıma.
1: Son olarak da aslında az önce biraz bahsettin ama Amerika'daki böyle genel izlenim nasıl? Dünya Kupası'na bakış açısı, oradaki yerel halk ne düşünüyor? Onlar bunu çok hissediyorlar mı? Kabullenmişler mi?
0: Ya dediğim gibi çok büyük olduğu için tabii biz Batı tarafındayız. Doğu'da biraz daha yoğunluk fazla anladığım kadarıyla ama burada yani normal bir günde o Dünya Kupası heyecanını maç saatinde fanzonda olmadığınız sürece çok fazla hissedemiyorsunuz, çok fazla göremiyorsunuz. Hatta burada işte Amerikalı vatandaşlarla konuştuğumuzda, sohbet ettiğimizde yani zaten ilk spor olmadığı için, en önde gelen en popüler spor olmadığı için hani hala soccer, futbol arasına sıkışmış durumdalar, öyle söyleyebilirim.
1: Sinem Ökten konuğumuzdu. Kendisi sizler de takip ediyorsunuz sosyal medyadan, YouTube kanallarından, spor yayıncılığında Türkiye'de etkin biri. Sinem çok teşekkürler. İyi seyirler diliyorum sana. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Evet değerli dinleyenler, Radyo Spor'da günün ve haftayı bugün tamamlıyoruz. Hafta boyunca 18.30-20.30 arası sporun gündemini birlikte değerlendirdik. Tabii bu hafta çarşamba ve perşembe akşamı A Milli Kadın Voleybol takımının maçları vardı Milletler Ligi'nde. Biraz süremiz kısa oldu. Zaman zaman böyle yayında değişiklikler de oluyor. Artık sizler de alıştınız. Yarın sabahki Paraguay maçı için A Milli Futbol takımına bol şans dileyelim. Kalplerimiz onlarla sabahta 5.50'ye saati kuracağım eminim. Birçoğunuz da aynı şeyi yapacaksınız. Herhalde sabah 6'da saat kurmadan kimse uyanamaz diye düşünüyorum. Yarın maçı izleyeceğiz. Pazartesi günü de Allah nasip ederse 18.30'da ben yine burada olacağım. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.
2: Ayhan Şensoy'la Derin Pas sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sunar.
5: Herkese iyi günler. Spor kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız. Ercan abi hoş geldin.
6: Herkese iyi günler, hoş bulduk.
5: WhatsApp hattımız devrede, her zaman olduğu gibi bizlere ulaşabilirsiniz buradan 0538-052-1487. WhatsApp hattımız. Bir sıcak gelişmeyle başlamak istiyorum Ercan abi. İçişleri Bakanlığı'ndan bir talimat geldi az önce. Biliyorsun milli maçlar için özellikle belediyelerin organizasyonları vardı. Dev ekranlardan, meydanlarda maç seyrettiriyorlardı. Bazıları eleştiri de almıştı bu konuda. Hani ekranların küçük olduğunu söyleyenler vardı, işte bize maç yerine oyun izlettiler diyenler vardı, her neyse onlar bir yana. Az önce yapılan bir açıklama var. İçişleri Bakanlığı diyor ki Paraguay maç öncesinde YKS nedeniyle meydanlarda milli maç yayını yapılmayacak.
6: Üniversite sınavı.
5: Evet. YKS nedeniyle meydanlarda milli maç yayını yapılmaması talimatı verdi. Açıklama şu şekilde, kısaca özetleyeyim. YKS nedeniyle gürültü kirliliği ve ulaşım aksamalarını önlemek amacıyla, maç çok erken saatte olduğu için ulaşım aksamaları da olabilir, İçişleri Bakanlığı tarafından meydanlarda futbol maçı yayını yapılmaması talimatı verildi. Bu doğrultuda Türkiye Amili Futbol Takımı'nın Paraguay'la oynayacağı karşılaşma için planlanan dev ekran organizasyonları iptal edildi ve valilikler gerekli önlemleri almak üzere harekete geçti. Buradan eğer işte biz maçı meydanlarda izleyelim diyenler varsa, bu planı yapmış olanlar varsa, bu haber onlar için değerli diye düşünüyorum.
6: Evet, cumartesi sabah 6 tabii ki sınav başlıyor. Böylece sen de haberi verdin.
5: Evet, İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdi bu yazıyı.
6: Öğrenci arkadaşlarımıza da başarılar.
5: Başarılar dileyelim. Yani Paraguay mücadelesi öncesinde meydanlarda maç izleme planı yapanlar bu planlarını güncellemek durumundalar. Sıcak bir gelişmeyle açtık yayınımızı. Acaba var mıydı dinleyicilerimiz arasında böyle bir planlama yapan, bunu da belki bize yazarlar, biz de burada değerlendiririz. Şimdi istersen biraz kulüplerle başlayalım, sonra milli takıma geçelim. Dün ben Genco ile konuştum ya, dedim sana bağlanalım. Yani saat işte Türkiye saatiyle 16.30'da bağlanalım dedim. Burada dedi kaç oluyor ya dedi, benim başım döndü dedi, yani saatleri de kaçırdım. Öyle bir jetlag'dan hala kurtulamamış. Bir baktık ki orada saat sabah 6.30 oluyor.
6: Evet.
5: O da sıkıntı yaratacaktı. Dedim o zaman seni hiç yormayalım. Çünkü arkadaşının evinde kalıyor. Şimdi onları da uyandırmak istemedi.
6: Tabii.
5: Ben de tabii ki yani o söylemeden ben dedim bağlanmayalım o zaman biz sana. Saat, çünkü ben de bakmamıştım yani, herhalde dedim 8 gibi olursa bağlanabilir ama 6.30 da çok erkenmiş. Dedim o zaman bağlanmayalım. Tabii 4 farklı saat diliminde de maçların oynandığını göz önünde bulundurursak, o gezenlerin, maç gezenlerin de saatlerinin karışması doğal Ercan abi.
6: Evet tabii, birçok yerde saat farklı.
5: Evet. Mesela ben vardım diyor bir dinleyicimiz. Bu haberimiz ki onun açısından da, dinleyicimiz açısından da iyi oldu. Sabah kalkıp gidecekti. 5.30'da meydana kimse yok.
6: Değil mi?
5: Kötü olurdu. Haberi vermiş olmamız da iyi oldu. Evet, kulüplerden başlayalım, sonrasında Dünya Kupası'na geçelim. Kulüp isteği fazla. Çünkü mesela bugünkü haberlerden biri, tek tek gidelim, Galatasaray Van Dijk görüşmeleri. Galatasaray eğer Van Dijk'ı ikra edebilirse diyor haber fanatikte.

0: Galatasaray Van Dijk'ı ikna ettiği takdirde Liverpool'la masaya oturacak diyor. Hala demek ki orada bir açık kapı görüyor Galatasaray yönetimi.
1: Liverpool'un niyeti önemli değil mi burada? Ya şimdi Van Dijk'ın şu anda bonservis durumu nedir? Sözleşmesi ne zaman bitiyor? Bir senesi daha var.
0: Var. Diye. Van Dijk'ın bir senesi daha var.
1: Liverpool her şeye rağmen Van Dijk Hollanda milli takımında yine banko oynuyor. Bir bonservis bedeli talep edecektir.
0: Şu anda 15 milyon euro piyasa değeri var. 34 yaşında bu arada Van Dijk.
1: Evet ama bu bonservisi İngiliz takımları istiyorlar.
0: Bu arada 34 ama bir ay sonra 35.
1: Evet.
0: Van Dijk. Yani 35... Yani iki sene daha oynar mı? Oynar da Van Dijk ne bileyim ya, bu kadar yaşlı oyuncular artık gidilmese mi?
1: Bir de Liverpool cephesinden hiç Van Dijk'ı bırakacağız diye haberler okumadım ben İngiliz medyasında.
0: Yok öyle bir haber yok, evet.
1: Çünkü öyle haberlerle çıkar. Yani Van Dijk'la karşılıklı anlaşalım, sözleşmesini bir yıl önceden çıkalım sözleşmeden, öyle bir haber hiç okumadım.
0: Şimdi birçok muhabir arkadaşı da ben takip ettim bu konuda. Yani Van Dijk Galatasaray'ın listesinde kesin olarak yok, kim çıkarıyor bu haberleri diyen olmadı. Herkeste bu haber var.
1: Evet. Yani
0: demek ki bir Van Dijk olur mu düşüncesi yönetimde mevcut. Bunu hissedebiliyoruz yani.
1: Deneyimse deneyim.
0: Her şey var.
1: Büyük maç oynama tecrübesi ise evet, en üst seviyede.
0: Liderlik.
1: Liderlik gayet başarılı. Bizim ligde iş yapar mı? Mutlaka yapar. Dediğimiz gibi ne kadar süreyle yapar? Bunlar tabii ön plana çıkacak konular.
0: Tabii çok yüksek de maaşı var Van Dijk'ın. Yani çift taneleri görmek zorunda Galatasaray Van Dijk için.
1: Evet, yani Van Dijk'ı getireceksen, ki onun için dedim yaş biraz fazla ama maaşının da yüksek olması gayet doğal.
0: Doğal.
1: Halen yola devam ediyor.
0: Tabii kendine bakan, fiziği çok iyi bir oyuncu Van Dijk. Rahat iki senede üst düzey oynayacağını ben düşünüyorum ama bu maliyetler tabii her geçen gün artıyor takımlarımızın sırtında. Nereye kadar götürebilirler bunu?
1: Tartışmaya açık bir konu.
0: Tartışmaya açık, kafamda bir soru işareti var çünkü başarıya odaklı bir sistem bu, paranın dönmesi. Hani başarı diyelim bir sene aksadı. Şampiyonlar Ligi'ne gidemedin.
1: Güzel bir yere değindin.
0: Aksadı, ne olacak?
1: Dönme ihtimali azalıyor. Sıkıntıya giriyorsun.
0: Normal sıkıntıya giriyor. Ya şu anda diyelim işte 130 milyon euro örnek verdim işte. 90 milyon, 100 milyon her neyse işte maaş bütçem var.
1: Evet.
0: Sponsorluklardan, Şampiyonlar Ligi gelirinden vesaire karşılayabiliyorsun. Ama diyelim ki kötü bir sezon yaşadın. Olabilir mi? Olabilir.
1: Olabilir tabii.
0: Üçüncü oldun.
1: Her şey olabilir futbolda.
0: Şampiyonlar Ligi gelirin komple gitti.
1: Tabii.
0: 70-80 milyon euro gitti.
1: Ya bunları mutlaka sen ben konuşuyorduk yayında şu tabii, anda. Tabii. Takımları yönetenler de düşünüyordur.
0: Mutlaka, mutlaka düşünüyordur. Yani biraz da bu paraların kulüplerde devamının gelmesi, kalıcı olması için başarı da şart. Başarının da kalıcı olması gerekiyor. Yine haberden devam edecek olursak 10+4 kuralı nedeniyle Galatasaray zorlanacak ama yine de 3-4 takviye yapmayı planlıyor Galatasaray deniyor. Şimdi bunun üstüne bir paylaşım geldi Ercan abi. Oradan devam edeyim. Lucas Torreira bir paylaşım yaptı. Icardi ile fotoğrafını
1: ben de gördüm
0: koydu
1: onu.
0: Ve kalıyor dedi.
1: Evet.
0: Şimdi kalıyor paylaşımı. Şimdi Galatasaray taraftarına da sormak istiyorum. Nasıl yorumluyor Galatasaray taraftarı Icardi'nin kalmasını? İyi mi kötü mü? Maliyeti de var Icardi'nin ve yabancı kontenjanından da. O 10 yabancı kontenjanından da birini götüren bir oyuncu.
1: Doğru.
0: Ne kadar faydalanacak Galatasaray? Ne olacak?
1: Tam olarak faydayı görebilecek mi?
0: Evet. Şimdi Galatasaray'ın teklifi bir yılı opsiyonlu olmak üzere 5 milyon euroydu. Yani 1+1.
1: Evet.
0: Yani ikinci yıl Galatasaray istemezse devam etme zorunluluğu olmayacak bir sözleşmeydi Galatasaray'ın önerdiği. Icardi cephesi 7 milyon euro talep etmiş. Onlar da bir yıl opsiyonlu 3 yıllık kontrat talebinde bulunmuşlar. Ama bu paylaşım biraz kafaları karıştırdı gibi. Bir ortak nokta sanki bulundu ya da bulunmak üzere.
1: Ya bu paylaşım olduğuna göre evet.
0: Yani
1: takım arkadaşı Torreira paylaşıyor.
0: Torreira paylaşıyor. Sequeira yazıyor. Sarı kırmızı kalpler bırakıyor. Yani kalıyor diyor. Bu da kalıyor demek yani.
1: Tabii takım arkadaşı paylaştığına göre haber büyük ihtimalle doğru. Ama transfer bu. Yeniden bir gelişme olur mu bilemem.
0: Şimdi haber tabii doğru. Yani dediğin gibi son anda bir pürüz çıkabilir. Mesela Zaniolo da çıktı.
1: Evet.
0: Değil mi? Kulüpler anlaştı. Herkes bitti bu anlaşma dedi ama maaşta anlaşamadı Udinese ile Zaniolo.
1: Olayın biraz detayına da baktım ben Zaniolo konusunda. Milan'ın da devrede olduğu iddia ediliyor.
0: Como artı bugün Como'da yazıldı.
1: Como'nun da bravo devrede olduğu yazılıyor. Bu yüzden de o konuda bir netlik yok.
0: Evet yani bitti dendiği anda bile bir pürüz çıkabiliyor.
1: Hayır yani şurada şöyle bir gerçek de var. Eğer Udinese anlaşmada yazılı maddeyi verirse Como ile Milan Udinese ile de pazarlık yapmak zorunda.
0: Tabii değil mi?
1: Tabii.
0: Yani Udinese ya da bonservisini bu Udinese alır oyuncunun Galatasaray'dan. Evet. Pazarlığı Udinese yapar bundan sonraki işte planlamada. Nasıl Beşiktaş Benfica ile Getson'un bonservisini aldı. Sonra Ruslarla pazarlığı kendi yaptı.
1: Kendi bıraktı.
0: Evet.
1: Getson'a evet.
0: O yüzden aynısını yani Udinese'de yapabilir. Şimdi Galatasaray taraftarını heyecanlandıran bir olay yaşandı. Yine sosyal medyadan devam edelim. Galatasaray Giyin kadın futbol takımının yeni transferini gördün mü Ercan abi?
1: Hayır görmedim.
0: Jessica Silva. Galatasaray Jessica Silva'yı açıkladı. Ve Jessica Silva'nın da bu paylaşımına hem Bruno Fernandes hem de Leao, Rafael Leao beğeni attı. Şimdi Galatasaray'a transfer olan kadın futbolcunun bu paylaşımına bu iki ismin beğeni atması acaba mı sorularını beraberinde getirdi. Leao ve Fernandes'in beğenileri. Ama şunu unutmamak lazım ki Jessica Silva Portekizli. Ve bu oyuncular da Portekizli muhtemelen kişisel olarak tanışıyorlar.
1: Tabii arkadaşları.
0: Bir hayırlı olsun beğenisi.
1: Ya meslektaşlar.
0: Meslektaşlar bir hayırlı
1: aynı
0: olsun.
1: Aynı ülkedenler. Evet. Biraz daha öyle değerlendirebiliriz. Bruno da Real Madrid'e gitti zaten.
0: Bernardo. Bernardo gitti. Bruno içinde hala olabilir diyor Galatasaray cephesi. Yani en azından muhabirler ama zor.
1: Ya geçen senenin ligin ikinci yarısının asist kralı.
0: Asist kralı.
1: Premier Lig'de. Olur mu? Neden olmasın? Ama o da bütçeyi bayağı zorlayacak bir oyuncu.
0: Çok çok zorlar. Zaten Leao ve Fernandes de Jessica Silva'yı takip ediyor. Takipleşiyorlar. Demek ki kişisel olarak tanıdıkları bir arkadaşı. Ama tabii bu tarz sosyal medya etkileşimleri özellikle transfer döneminde çok heyecanlandırır taraftarı.
1: Tabii.
0: Dün de bu heyecan biraz yaşandı. Buna da bir açıklık getirmek istedim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor. Galatasaray'dan bir haber daha verelim Ercan abi. Reinders son iki sezonda bir hayli parlayan bir isim. Reinders Hollandalı oyuncu. Bunun için de Gardi'nin tam yetki aldığı ve Manchester City ile de görüşmelere başladığı.
1: Onun da maaş gelişmelerine bir bakalım mı Reinders'in?
0: Ya Reinders ya 2000 dediğim gibi 23'e 24'e kadar çok da Avrupa futbolunda önde olan bir oyuncu değildi ama son iki sezonda yani 50 milyon euroya kadar çıktı piyasa değeri.
1: Evet.
0: Bakalım ne kadar alıyor Reinders City'de çünkü iyi bir maaşa gittiğini biliyorum.
1: Ya piyasa değeri iyi ya da kötü bir 45-50 milyon euro arasında.
0: Piyasa değeri evet. 50 görünüyor şu anda. Bir de Maaşına bakalım.
1: Yani bütçesi biraz yüksek bir oyuncu olarak değerlendirmek için bu konuyu açtım ben de. Tahmin ediyorum yüksek bir bütçesi var.
0: 14 milyon euro Ercan abi.
1: Bayağı yüksek değil mi?
0: Çok yüksek. Bayağı yüksek. Hiç bu, yani bu kadarını beklemiyordum ben. Yani 7-8 bekliyordum da 14 milyon euroya gitmiş.
1: Bu bayağı takım içi dengeleri de değerlendireceğim bir para, değil mi?
0: 6-8-10 hepsini oynuyor. Merkez orta saha. Klasik box to box.
1: Evet.
0: Ama çok yüksek maliyeti var.
1: Bu kadar yani olduğunu, şu anda
0: evet,
1: tahmin yani etmemiştim. City'den 14 bile alsa tamam, ben Galatasaray'la oturur konuşurum der temsilcisi. Ama 14'ü hatırlatır ve onun üstüne de tabii daha farklı bir bedel talep eder. Öyle değil mi?
0: Yani 5 yıllık kontrat, haftalık 230 bin sterlin.
1: İnanılmaz yüksek.
0: İnanılmaz bir para yani. Ha şöyle belki olabilir. Ryan Dersen de yani hiç memnun değilim, aman aman gönderin bu adamı noktasına gelirler. Maaşını da biz verelim, yarısını en azından derler, ancak öyle.
1: Öyle bir hava yok ama.
0: Öyle bir hava da yok şimdi. Bakıyorum oyun maçlarına da yok öyle bir hava. Reinders.
1: Oynadıkça da daha fazla deneyim kazanan. Ve senin de bahsettiğin gibi 6-8-10 orta alanda büyük bir yükü omuzlayan bir oyuncu. Klasla bir oyuncu.
0: Klas bir oyuncu. Dünya Kupası'nda da ilk maçta oynadı.
1: Evet.
0: Hollanda milli takımıyla. Yani kolay görünmüyor bu transfer. Bana pek mantıklı gelmedi. Van Dijk de hala bana mantıklı gelmiyor.
1: Değil mi?
0: Çok yüksek. Çok. Maliyetler.
1: Çok. Premier Lig'in her sene işte zirveye oynayan takımlarından ne olursa olsun, yani yaş konusunu da açtık programımızın başında. Oyuncu alıyorsanız hem maaşta hem de kulübün "ah ben seni serbest bıraktım" demeyeceği kanaati her zaman vardır. Üst düzey takımlarda.
0: Hı hı. Dediğim gibi bunlar yüksek maliyetler. Kolay görünmüyor bu transferler. İyi oyuncu yani. Van Dijk'a da kimse bir şey diyemez. Ryan Dersen'e de kimse bir şey diyemez ama maliyetleri çok fazla.
1: Bence de.
0: Okan Burun bir röportajı vardı. Singo için konuştu. Diyor ki 60 milyon euroyu biri gelip masaya koyarsa hiç şaşırmam diyor. Çünkü Singo piyasası olan çok değerli bir oyuncu. Türkiye'de eleştiriliyor ama öyle bir eleştirildiği kadar ya potansiyeli düşük bir oyuncu değil dedi.
1: Ya fil dişinin kazandığı ilk Dünya Kupası maçında beklenmedik bir şekilde Agbadu ve Singo yan yana başladılar maça, savunmanın göbeğinde. Ve ikisi de takımlarında çok yüksek, en yüksek puan alan iki oyuncu oldular. Hem Singo hem Agbadu.
0: Evet, maçın oyuncusu da Singo oldu.
1: Maçın oyuncusu Singo oldu. Bunu hatırlatmak her maçta, çünkü Dünya Kupası dünyada herhalde en önemli vitrin.
0: Kesinlikle öyle.
1: Ve bu vitrinde de böyle yüksek puanlar almaya devam edersen Okan Buruk'a katılmamak mümkün değil.
0: Bir bakmışsın sabah uyandın bankada 60 milyon.
1: Böyle bir
0: bastırmış almışlar.
1: Yani isteyen takım ya da düşünen takım neden olmasın?
0: Singo örnek veriyorum işte, Washington'dan direkt olarak Londra'ya uçabilir mi?
1: Atletizmi çok iyi çünkü.
0: Çok çok çok atlet.
1: Ama sağ kanat savunmada o stoper kadar, ben mesela fil dişi maçında baktım, o kadar başarılı olamıyor.
0: İşte üçlünün sağında çok iş yapar diye düşünüyorum.
1: Orada da oynayabilir. Aynen katılıyorum sana. Üçlü düşünen takımlarda da yine üçlünün sağında neden olmasın?
0: Çünkü gider. Üçlünün sağında
1: alır. Gider. Neden gitmesin?
0: Gider. Benim kafamda yani muhtemelen alınırken Icardi Osimhen beraber oynarsa üçlü oynarız da düşündü Okan Buruk. Singo'yu transfer ederken.
1: Evet.
0: Ben bunu düşünüyorum yani.
1: Bir türlü bizde bu üçlü olay oturmadı. Birçok takımın hesabında üçlü olayı var.
0: Var tabii ki.
1: Yani üçlü taktiği deniyorlar. Rakibi karşılamada beşli oluyorlar. Ve güç dengesi aralarında büyük fark olan takımlarda, o zayıf gözüken takımlar kağıt üzerinde, onlar da 5-4-1'i deniyorlar. Ya bu Dünya Kupası'nda şu ana kadar Avustralya gördüğümüz mesela. Tabii. Dünya Kupası'nda şu ana kadar gördüğümüz taktik değişimlerinden biri. Mesela Yeşilburun Adaları da biraz daha sert bir savunma yaptı ama bu savunmaları gol yemezsen aşamıyorsun. Bunu da değerlendirebiliriz. Yani, bunun en önemli örneğini de bizi mağlup eden Avustralya gerçekleştirdi.
0: Yani üçlüye niyeyse, yani Türkiye'de tabii futbolu konuşan çok az insan var. Herkes konuşuyor ama futbolu bilerek konuşan insan sayısı 2-3. O yüzden üçlüye öcü gibi baktılar. Sonra halkta da bu kabul gördü. Yönetimlerde de kabul gördü. En son işte Sayın Ali Koç, işte teknik direktörümüz üçlü oynamaya karar verdi, hep dörtlü oynardı diye. Yani Ali Koç'u da yanıltan bir durum var diye düşünüyorum ben. Yani yorumcuların...
1: Elinizde imkan ve oyuncu varsa teknik direktörden daha iyi bunu kimse çözemez.
0: Ya beşli de oynayabilirsin oyuncun varsa.
1: Oynarsın tabii.
0: Beşli ve çok iyi hücum takımı yapabilirsin beşliden.
1: Evet.
0: Ya bir tarafta işte Brezilya'yı hatırlayalım. Cafu'nun, diğer tarafta Roberto Carlos'un varsa beşli çok rahat oynarsın.
1: 3-5-2.
0: Harika oynarsın.
1: 4-4-2 sahayı, her bölgesini iyi kontrol eden bir sistemdir. Ama çok iyi kanatların ve ileri uçtaki oyuncuların da gole çok yakın olması gerekiyor.
0: Evet.
1: O çok önemli bir sistemdir 4-4-2, ama her takım oynayamaz.
0: Her takım oynayamaz. Ona göre oyuncu olması gerekiyor.
1: Mesela... Her sistem için öyle ama Mehmet, değil mi? Yani tabii. Sahaya biz arkadaşlar beşli savunma, 5-4-1 çıkacağız, başlayacağız dersin. Ama takım hafta içinde antrenmanları da yaparsın. Fakat rakip seni çok çabuk da çözebilir. Her takım da dediğin gibi her taktikte başarılı olamaz.
0: Aynen. Aynen öyle. Napoli'nin de radarındaki isimlerden biri deniyor Stingo için. Şampiyonluk vazosunu gördün mü Ercan abi? Bu haber de benim hoşuma gitti. Çünkü işin içinde UNESCO var. Yaşayan insan hazinesi çömlekçi 26. şampiyonluk için Galatasaray Spor Kulübü'ne özel hediyesini hazırlamış. 3 metrelik vazoyu sarı kırmızılı kulübe hediye edecekmiş. Bu isim de Ahmet Taş Homcu. Bir çömlek ustası ve UNESCO yaşayan insan hazinesi unvanına sahip bir çömlek ustası kendisi.
1: Güzel bir hatıra hazırlamış. Kendisini tebrik etmek lazım, evet, takımı için.
0: 3 metrelik vazo 50 yıldır zaten çömleklerden, çömlekten eserler yapıyormuş. Geçtiğimiz yıllarda 2,5 metrelik vazoyu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmiş. Bu kez de taraftarı olduğu Galatasaray için özel bir çalışma yapmış. 5 yıldızlı bir vazo 3 metre uzunluğunda. Gelecek evet. Haftada Galatasaray'a teslim edecekmiş. Tek parça halinde yapmış bunu da.
1: Şimdi zanaatkar diyoruz. Bu işlerde
0: sana da göstereyim. Çok da güzel.
1: Evet.
0: Tam zanaatkar işi.
1: Bayağı da başarılı bir çalışma.
0: Çok güzel bir çalışma. Tek parça olması da değerli tabii ki.
1: Tabii parça parça tekrar onu sökeceksin, takacaksın. Bayağı uğraşmış. Usta işi güzel bir eser meydana getirmiş. Hı hı.
0: Menemen Belediye Başkanı Sayın Aydın Pehlivan Dursun Özbek'le iletişim kurmuş ve gelecek hafta teslim edilecekmiş bu vazo Galatasaray Kulübüne. Güzel de bir vazo, merak edenler bakabilirler internetten. Hoşuma gitti, paylaşmak istedim. Bir övgü geldi Leroy Sané'ye, Rafael van der Vaart'tan. Ercan abi diyor ki, Sané diyor Mbappe seviyesinde bir oyuncu. Neden eleştiriliyor? Anlamıyorum. Almanya'nın başarısı için Sané ve Musiala'nın performansı kritik olacak demiş.
1: Musiala tamamdır. Ya Mbappe kadar olmasa da van der Vaart biraz sanki değişik bakmış diyeyim. Yine de Almanya'nın bu oyun sisteminde İlk maçta bayağı iş yaptı. Savunmasına yardıma geldi.
0: Evet, ona teknik direktör de çok dikkat çekti.
1: Yani şöyle bir gerçek var. Sana birebir de başarılı. Oyun zekası mükemmel.
0: Savunma yardımı çok iyi dedin.
1: Savunma yardımı çok önemli. Mesela Mbappe'de yok.
0: Yok.
1: Ama Mbappe'nin hücumdaki yetenekleri de Sané'de yok.
0: Sané'de yok.
1: Yani aralarında farklı
0: özellikler var.
1: Özellikler var. Tabii ki Sané'de bu kadroda, Alman milli takımında şu anda sistem için önemli bir oyuncu.
0: Diyor ki Almanya favorilerden biri, güçlü kadroları var. Musiala ve Sané'nin performansları da belirleyici olacak. Zaten Musiala eski formuna kavuştu. Sané de iyi oynarsa Almanya favorilerden biri demiş.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor. Bir dinleyicimiz demiş ki Ercan abi, Dünya Kupası'nın favorisi kim demiş Savaş Bey. Senden bir yorum istemiş.
1: Ya ben Fransa, İspanya, Arjantin.
0: İngiltere zorlar mı ya? Fena görmedim ben İngiltere.
1: Bir maç daha, birkaç maç daha İngiltere'ye bakmamız lazım.
0: Değil mi?
1: İlk maçta bir ağırlığını koydu.
0: Evet. Ya onlar da olursa güzel olur.
1: Yani İngiltere, tabii Almanya'yı sayabiliriz.
0: Almanya. Turnuva takımı. Bakalım neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Dünya Kupası soruları geldikçe tabii ki oralara da değiniyoruz. Bir dinleyicimiz artı 4 sistemi kulüplerin elini kolunu bağlıyor dedi. Örneklendirmiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Biz konuştuk zaten. Brezilya yıllarca 4-2-4 oynamıştı diyor dinleyicimiz.
1: Hani 1970.
0: Her sisteme oynayabilirsiniz aslında dedik ya.
1: Evet. Her sisteme oynayabilirsiniz ama tabii o sistemleri yerleştirmek. Bizim son dakikalarına bakalım Fransa'nın Senegal karşısında. O 4-2-4'ten 2-3 pozisyonda esintiler vardı. Esinti ama.
0: Şimdi bir dinleyicimiz demiş ki Muzaffer Bey, Icardi'nin kalmasını isterim. Çift forvet sistemine göre kadromuzun ve taktiğimizin evrilmesini de isterim demiş. Okan Hoca ama bildiğinden şaşmaz demiş. Dumfries Real'e giderse Singo da Inter'e gider demiş.
1: Olabilir.
0: Yorumunu yapmış. Olabilir tabii.
1: İyi bir yorum bence. Olur. Yani en azından düşünülür.
0: Kesin. Listede olur. Van Dijk neden Liverpool'dan ayrılıyor demiş. Son kullanım tarihi gelmiş olabilir mi? Liverpool git demedi Van Dijk'a. Bir yıl daha sözleşmesi var.
1: İngiliz medyasında da hiç öyle bir şey çıkmadı.
0: Evet.
1: Ya Liverpool memnun değil diye bir şey çıkmadı hiç.
0: Ya zor görüyorum ben o transferi. Van Dijk da kalır Liverpool'da. Maaşı da iyi. Hani para için şöyle bir şey olsaydı mesela, Ederson'un maaşını Van Dijk alıyor olsaydı, o zaman derdim ki Van Dijk olabilir. Ederson evet. 3 alıyordu.
1: Evet ya, bir de Liverpool
0: 11'e geldi mesela.
1: Şimdi Salah gitti. Bunlar sembol oyuncular. Van Dijk'ı da öyle görüyorlar. Hemen bu hamleye girerler mi? Pek sanmıyorum.
0: Evet. Aynı görüşteyim Ercan abi. Bu lig için bu kadar para verdim demezler mi? Ya bilemiyoruz. Yok, çok fazla maliyeti var Van Dijk'ın. Hala zor ihtimal. Ne kadar sürekli yazılsa da ben çok zor bir ihtimal olduğunu düşünüyorum.
1: Olursa enteresan bir transfer olur ama dediğim gibi zor.
0: Evet, Kanada Katar maçında da galiba bir sıkıntı mı oldu yayında? Su molasıyla alakalı bir soru gelmiş.
1: Su molası zannedilmiş, sonra tekrar geri dönmüş de esas orada sıkıntı Kanadalı Musa'nın ayağının kırılması.
0: Çok büyük talihsizlik ama.
1: Esas en büyük problem o. Çok Dünya Kupası'nda. Maalesef. Büyük geçmiş olsun.
0: Evet. Montella istifa eder mi kaybedersek demiş dinleyicimiz. Ramazan Bey. Niye etsin ki? Ben etmesi taraftarı da değilim, gönderilmesi taraftarı da değilim. 3'te 0 çekse bile.
1: Yani gittim işte ya yani santrafor var da oynatmıyor mu diyeceğiz. Ben hep öyle söylüyorum. Bizim öyle merkezde sonuca gidebilecek o oyuncuyu yakalayamadık Türk olarak. Burak'tan sonra.
0: Ama acaba problem sadece o mu? Yani başka problemler de olabilir.
1: Onu da tabii kupa bittikten sonra daha net olarak da değerlendirebiliriz. Evet. Hem oyun olarak.
0: Yani son iki yıldır orijinal 9 numarası olmayan bir takım Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyor.
1: Mesela.
0: Yani o yani önemli olan elinizdeki malzemeye göre yemek yapmak. Bizim elimizdeki malzeme bu. Buna göre de iyi bir sistem bence oturttu, kurdu Montella.
1: Değil mi?
0: Yani yeni gelecek teknik direktör daha iyisini yapabilir mi? Yani yapabilir ama yapamayabilir de.
1: Evet. Ya bu konuda hemen teknik direktör, ekibi değiştirme, sonra tekrar başlangıç. Bunu acele etmemek lazım Mehmet. Ben öyle düşünüyorum.
0: Arslan Bey'in mesajını da aldım. Teşekkür ediyorum. Değerlendireceğiz. Sağ olsun. İzmir'den Mustafa Bey, valiliğin yaptığı yanlış bir şey sonuçta sınav sabah 8'de değil. Öte yandan 2002 Dünya Kupası'nda Costa Rica maçında biz sınavdaydık. O zamanlar hiç böyle şeyler düşünülmedi. Yani herhalde en ufak bir negatif durumu bile önlemek istiyor. Oluşabilecek en ufak bir negatif durumu bile önlemek istiyor. İçişleri Bakanlığı şöyle 6'da değil ama maç 8'de bitecek. 8'de binlerce insanın sokağa döküldüğünü,
1: evine gitmek için trafiğe çıktığını düşünürsen.
0: Evet. Sıkıştığını düşünün. 9'da da sınav var. Çocuklar kaldı trafikte. Yani bunun vebaline kimse girmek istemez. Bir maçı da İnsanlar meydandan izlemeyi versin.
1: Ya trafiğin sıkışacağı kesin.
0: Evet.
1: Zaten büyük bir heyecan var öğrencilerde. Bir de strese girmesinler.
0: Evet, hiç gerek yok. Santrafor yok ki adam oynatmıyor demiş bir dinleyicimiz.
1: Bizim söylediğimize yakın bir yorum. Net yapmış.
0: Evet. Kerem'le 10 kişi oynadık. Bir kişi eksiktik. Kerem'in yeri kanat demiş. Barış orada olsa daha dirençli olabilirdik.
1: Ya demiş. Barış'ı da denedi, hatırlıyorsun değil mi? Evet. Barış o mevkide denendi orada. Ama olmuyor. Ya Kerem daha faydalı olarak görüyor. Tabii teknik direktör böyle düşünüyor. Ben onlarla antrenman yapan, hazırlık dönemini geçiren teknik direktör. Ya biz dışarıdan bakıyoruz, söylüyoruz.
0: Bir de yani mesela Barış'ın da şöyle akılda kalan iyi bir milli takım maçı var mı? Mesela ben hatırlamadım.
1: Evet.
0: Yani Barış'ın şu milli maçı da iyiydi diyebileceğimiz, Galatasaray'da çok fazla sayabilirsiniz ama milli takımda şu oyun düzeninde Barış'ın benim aklıma gelen hiçbir maçı yok. Açık konuşayım.
1: Ağırlığını ortaya koyduğu değil mi?
0: Evet.
1: Yani katılıyorum.
0: Şimdi Almanya'nın forveti Kane olsa en büyük favorilerden biri olur demiş Erdinç Bey.
1: Kane konusunda tabii hangi takımda olsa zaten favori olacak. Orada da Havertz'i gol yollarında kullanıyor Nagelsmann. Arteta da kullandı biliyorsun. O da evet. Golünü attı Şampiyonlar Ligi finalinde. Şimdi Havertz'in de Dünya Kupası'na yine golcü nitelikle başladığını söyleyebiliriz.
0: Ve tabii Kane'in de müthiş bir futbol aklı var. Yani sadece o fiziğiyle oynamıyor. Yani orta sahaya geliyor, oyun kuruyor, oyunu açıyor, yönlendiriyor. Yani muazzam bir futbol zekasına da sahip.
1: Hem golcü hem de kadar oyun kurulumunda
0: özelliklerden biri.
1: Bayağı faydalı olan bir forvet. Kafayla gol atıyor mu? Atıyor.
0: Atar.
1: Karşı karşıya kaldığında zaten atıyor. Şut desen var. Orta alana gelip oyun kuruluma yardımcı olup sağ kanada sol kanada yönlendirme var. Ara pası bile deniyor.
0: Kilit pas var.
1: Var.
0: Var yani, o yani oyunu biliyor bir kere Harry Kane. Liverpool iki stoperini aynı anda bırakmaz. Hani Konate Real Madrid'e gitti ya.
1: Evet.
0: Van Dijk'ın da gitmesine izin vermezler demiş Erdinç Bey.
1: Şimdi mantıklı. Konate'den bir de pek memnun kalmadılar. İşin aslı o. Yani sözleşmesini uzatmadılar Konate'nin. Ki genç olmasına rağmen. Orada belki forvet stoper takviyesi yapacaklar. Fakat Van Dijk gibi bir deneyimi de hemen göndermek istememeleri de ben doğal karşıladım.
0: Ben de bu yoruma katılıyorum. Şimdi Montella'yı gönderdik diyelim demiş dinleyicimiz. O zaman sorum şu. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ya da Trabzonspor hocasız kaldığı anda yöneticiler ve taraftarlar Montella'yı takımlarının başına getirmek için kapısını aşındırmazlar mı?
1: Neden olmasın?
0: Bu da doğru bir yorum.
1: Ya kendisi de söylüyor. 5 yıldır diyor Türkiye'deyim. Adana Demirspor dahil. Milli takım. Bayağı ülkemizde artık antrenörlerin durumu, nasıl çalışıldığı bunların hepsini biliyor.
0: Her şeyi biliyor. Beni eleştirenlerden daha Türk'üm diyor hatta.
1: Değil mi?
0: Montella. Şimdi bakalım. Elenme tehlikesi var mı demiş milli takımın?
1: Maalesef var.
0: Var. Bu akşam oynanacak Amerika Birleşik Devletleri Avustralya maçı ve sabah oynanacak Türkiye Paraguay maçlarının ikisi de bizim aleyhimize sonuçlandığında eleniyoruz.
1: Evet.
0: Öyle bir durum da var.
1: Ya diyelim ki berabere bitti. Biz Paraguay'ı
0: yendik.
1: Yenemedik ya.
0: Ha, yenemedik ya da.
1: Yenemeyince de eleniyorsun. No.
0: Şimdi orada berabere kal. Diğer maç berabere kaldı. Biz yenildik diyelim, değil mi?
1: 4 puan, 4 puan yapıyoruz.
0: O zaman eleniyoruz.
1: Eleniyorsunuz.
0: Eleniyoruz tabii tabii.
1: Amerika yenerse garantiliyor 6 puan. Avustralya Paraguay maçını.
0: Avustralya kazanırsa onlar garantiliyor.
1: Evet.
0: Yani bekleyip göreceğiz. Şimdiden o hesaplara girmeyelim. Biz kazanmayı oynayacağız sonuçta. Bunu bilelim. Şimdi Burak Yılmaz'dan sonra niye forvet bulamadık? Asıl soru bu demiş dinleyicimiz.
1: Ben de aynı soruyu soruyorum. Anlayamadım. Değil mi? Asıl soru bu. Ya yani merkezde iyi oynayabilecek. Esasında şunu da söyleyebiliriz tabii Mehmet. Dünyada da azaldı.
0: Dünyada da forvetler dünyada da azaldı. Evet.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Dinleyicilerimizden de sorular geliyor. Keşke demiş dinleyicimiz, imkan olsa da Osimhen'i çeksek milli takım, ama çekemiyoruz demiş forvet olarak.
1: Mümkün değil. Altyapılarda o tarz oyuncu bulsak keşke.
0: Ya bir de şu
1: yakın var, oyuncu değil mi?
0: Yani oyuncuların da oynaması lazım tabii gelişmesi için. O çok fazla fırsat bulamıyorlar. İtalya'nın yaşadığı problemi ilerleyen yıllarda biz de yaşayabiliriz. Şu anda çok iyi bir jenerasyon var. Bizim problemimiz şu diye düşünüyorum ben. Bu yeni kural oyuncu ihracını da zora sokan bir kural olduğu için herkes içeride kalacak. Ercan abi, dışarı gittikçe çünkü biz o oyuncuların yerine yeni yerliler koymaya başladık.
1: O gelişim, oyuncuların gelişimi.
0: Evet.
1: Onu sağlamak için oyuncuların da başka liglerde oynaması gerekiyor.
0: Evet.
1: Öyle değil mi?
0: Koca ülkede forvet yok mu demiş dinleyicimiz. Yok. Çıkmadı. Son dönemde.
1: Bir türlü çıkmıyor öyle.
0: Hırvatistan maçını tek başına almıştı. Evet, Barış'ın Hırvatistan maçını unuttuk. Doğru. Ama orada forvet oynamıştı, kanat değil.
1: Evet.
0: Şimdi Meksika'nın oyunu çok iyi, çeyrek final yarı final görürler mi? Şimdi ev sahibi avantajıyla bir yere kadar gelirler zaten de.
1: Meksika gelebilir. Ve kendi evinde binlerce taraftar önünde. Neden olmasın değil mi?
0: Evet.
1: Yani yarı final çok belki iddialı. Çok iddialı olabilir ama onlar da onu arzu ediyorlar herhalde.
0: Geçen bir istatistik vermiştim ben. Şampiyon olamayıp en fazla maç oynayan takım Dünya Kupaları tarihinde Meksika.
1: Dünya Kupası'na bayağı alışık bir milli takımları var.
0: Ve de çabuk elenmezler.
1: Genelde öyledir.
0: Bir yerlere kadar gelirler.
1: Ya bu sefer işte onu üst düzeye taşımak istiyorlar.
0: Daha yukarı.
1: Evet.
0: Çıkarabilirler mi? Buna bakacaklar.
1: İki maçta da 6 puanla gruptan çıktılar şu anda zaten. Son maçta dinlenme imkanı bile yaşayacaklar.
0: Yaşayacaklar. Evet, biraz Dünya Kupası konuştuk. Milli takımı konuştuk. Ayrıntılara da gireceğiz zaten. Mesela işte Bertu olmaz mı, Umut Nayır olmaz mı şeklinde sorular da geliyor. Forvet olarak. Demek ki teknik direktör
1: olmayacağına kanaat getiriyor. Yani biraz şu an, ya da şu anda olmayacağını düşünüyor. Öyle değil mi?
0: Ya belki Bertu işte önümüzdeki sezon çok iyi bir performans sergileyecek ve o zaman diyecek ki gel.
1: Tabii.
0: Mesela Bertu'yu görecek, diyecek ki o işte bizim 9 numara eksiğimizi kapattı ya da kapatabilir, o zaman gelsin.
1: O zaman gelebilirsin diyecek.
0: Ya, o zaman gelebilirsin diyecek ama şu anda elindeki kadroyu bir de belli bir seviyede top oynattı bu kadroya. Yani işte Kerem'i 9 yapıp kanatlara işte zaman zaman Yunus'u, Barış'ı, zaman zaman işte Kenan'ı, başka oyuncuları koyarak, Arda'yı koyarak bir şekilde belli bir seviyeye getirdi oyun planını Montella. Bozmak istememesini de anlıyorum ben şahsen.
1: Ya takım şu anda benim oyun sistemim için ideal oynuyor diyor. Öyle değil mi?
0: Hı hı.
1: Ya ben de bu yönden vazgeçmek istemiyorum diyor.
0: Hı hı. Kenan'ı koysak olur muydu demiş de Kenan olmaz
1: kanatta
0: ya.
1: Çok başarılı.
0: Kanatta bu sefer
1: bana göre kanatta çok başarılı.
0: Bence de. O zaman Kenan'ın o kanat etkinliğinden mahrum kalırız.
1: Evet.
0: Dünyanın sayılı kanatlarından biri şu anda.
1: Çok zor.
0: Kenan Yıldız. Bakıyorum. Gazi koşusu koşulacak. Hafta arası zaman ayırırsanız güzel olur demiş.
1: Ayrılıyor zaten.
0: Tabii 28 Haziran Pazar günü. Ve olağanüstü bir kalabalık da olacak. Yani ben mesela herkesi devreye soktum, Amerikan başkanı dahil, davetiye bulamadım. Mesela gel tribünden izle diyorlar ama davetiye yok. Çok güzel bir etkinlik olacağı aşikar.
1: Her zaman yeri ayrıdır Gazi Kulesi'nin.
0: Bir de 100. yıl bu sene.
1: Evet.
0: Ekstra bir coşku bekleniyor.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, milli takımı konuştuk. Hatta Gazi koşusuna kadar geldi konu. Yeniden kulüplerimize dönelim istiyorum Mercan abi. Beşiktaş biraz hareketli geliyor bana. Ne dersin?
1: Hareketli, tabii transfer konusunda önümüzdeki hafta bazı gelişmelerin olabileceği söyleniyor. Bunu da değerlendireceğiz. Bazı oyuncular, kaleciyle ilgili mesela Nübel adı var, Alman kaleci, değil mi? Onunla ilgili bazı görüşmeler yapıldığı söyleniyor. Belki bir Alman kaleciye emanet edecekler.
0: Bugün Onana haberi bile çıktı.
1: Onana olmayabilir.
0: Onana ve
1: Çünkü Nübel'in temsilcisinin İstanbul'a geldiği, bir ön görüşmeler yaptığı yolundaki haberleri de değerlendirelim. Tabii ki Beşiktaş Midland maçına kadar bazı oyuncuları almak istiyor. Bu konuda da çalışmalar devam ediyor gördüğüm kadarıyla.
0: Ndidi'nin de talipleri artmış. Suudi Arabistan'dan da ilgilenen kulüpler varmış. Manchester United'da ilgileniyor deniyor Ndidi ile.
1: Ndidi tabii ki 2 yıl daha bildiğim kadarıyla sözleşmesi var. Ancak talibi artacak, bir bonservis teklifi gelecek. O zaman teknik direktöre sorulacak. Ona göre bir karar verilir. Yani talip olabilir ama Beşiktaş'ın istediği bonservis veriliyor mu? O önemli.
0: Şimdi Ndidi'nin de Suudi Arabistan'a sıcak baktığı söyleniyor. Eğer iyi bir maaş teklifi gelirse Ndidi bunu değerlendirebilir deniyor. Tabii bu durumda Beşiktaş'ın da iyi bir teklif alması gerekecek.
1: Bonservis anlamında tabii ki.
0: Bonservis anlamında.
1: Katılıyorum sana.
0: Bir Ndidi harekatı olabilir Beşiktaş'ta. Bir de Getson haberleri var. Ercan abi
1: O
0: bilmiyorum.
1: haber hep çıkıyor. Yalnız şu var. En sonda Getson gayet mutlu olduğunu belirtti en son açıklamasında.
0: En son öyleydi, evet.
1: Ya bir anda bu açıklamada işte 1 ay önce olsa diyelim, bir ayda ne değişti? Hiçbir şey değişmemiştir herhalde.
0: Şimdi şöyle, tamam Getson mutlu da takımı mutsuz Getson'dan deniyor mu? Getson'un performansından takımı yani istediği verimi alamamış. Acaba Spartak Moskova Getson'la yolları ayırır mı? Ayırırsa da Beşiktaş devreye girmeye hazır deniyor. 20,7 milyon euro bonservis bedeliyle gitmişti Spartak Moskova'ya.
1: Beşiktaş bu kadar bonservisi aynen veremez.
0: E tabi.
1: Bunu mantıklı düşünelim.
0: Diyelim takımın memnun değil. Oyuncu da 28 yaşına geldi.
1: Mümkün değil. Yani şöyle
0: Beşiktaş
1: mantıklı düşünelim. Bir daha 15-16 milyon euro verir mi?
0: 10. Mesela Spartak Moskova hiç memnun değilim. Gitsin elden çıkarıyorum dedi. 10 minimum. 10 ister.
1: İster.
0: 10 olursa belki Beşiktaş o zaman devreye girebilir.
1: Ya bir de oyuncu kalmak isterse de gönderemezsin ki.
0: Tabii oyuncunun bir de yüksek maaşı var.
1: Öyle değil mi?
0: İyi maaşı
1: Onu da
0: var.
1: unutmayalım. Bu haberler güzel. Fakat tabii değerlendirmeler olunca hemen bazı rakamlarla karşı karşıya kalıyorsun. Onları da belirtmek zorundayız.
0: Tabii biz yani doğru haberciliği yapmaya çalışıyoruz. Bonservislerini, piyasa değerlerini oyuncuların sizlerle paylaşıyoruz. Aldıkları maaşları paylaşıyoruz. Devamında bu haberlerin ne kadar doğru olup olmadığını size bırakıyoruz. Ya da siz değerlendirin istiyoruz.
1: Evet.
0: Biz de kendi yorumumuzu yapıyoruz. Zorunluluk mesela.
1: Oyuncuların gerçekten çok yüksek bonservis bedelleri, bir de Türkiye fiyatı var. Bunları unutmayalım. Tekrar tekrar söylüyorum. Bizim lige gelen oyuncu Almanya'da 2 alıyorsa bu ligden 4 istiyor.
0: Yani 6 diyelim biz ona harcan abi.
1: 6 7.
0: Almanya'da 2 adam
1: Evet.
0: buraya 4'e gelmez. Şimdi bir başka isim enteresan geldi bana bu isimde. İsviçreli futbolcu Cibril Sow. Gördün mü bilmiyorum orta saha için Sevilla forması giyen Cibril Sow'u da Beşiktaş'ın gündemine aldığı
1: Çok isim söyleniyor
0: söyleniyor.
1: Mehmet. Yalnız şu var. Net olarak ben bazı isimlerin olmayacağı kanaatindeyim. Çünkü isim bulamıyorlar. Çok bence dikkatli bir transfer politikası yürütüyor şu anda yönetim.
0: Beşiktaş.
1: Evet.
0: Şimdi şöyle bir durum var. Sevilla'da şimdi Cibril Sow'u elden çıkarırlar mı bilmiyorum. Çünkü Luis Garcia Plaza o oyuncuyu beğeniyor. Yani Cibril Sow'u beğeniyor ve takımda tutmak istiyor. Bunu biliyorum ben. Ama Sevilla'nın da bir maaş limiti var. Acaba yer açmak için böyle bir hani çıkış olur mu Cibrisov'dan? Yine de düşük ihtimal gibi geliyor bana. Yani Sevilla Cibrisov'dan bence çıkmaz. Maaş olarak bir sıkıntı varsa da başka oyuncular üzerinden bunu gidermeye çalışır. Benim kanaatim bu.
1: Ben de sana yakınım. Niye çıksın? Sevilla'da toparlanma sürecine girmek istiyor artık.
0: Evet. Cibrisov da önemli bir oyuncu.
1: Çok sıkıntılı dönemler geçirdi Sevilla. Artık en azından bu sezon bir toparlanma süreci yaşamak istiyor.
0: Ha, Sevilla şöyle diyebilir. İşte para lazım. İyi bir bonservis verirseniz belki o zaman elden çıkarırım diyebilir ama kullandığı oyuncu Cibrisov.
1: Evet.
0: Yani orada artık kulüplerin anlaşmasına bağlı olacak.
1: O piyasa yani. Değerine bakalım istiyorsan.
0: Bakalım Cibrisov'un piyasa
1: değeri. Biz konuştuk oyuncuyu.
0: Yani 7 milyon euroluk bir teklif var deniyor masada. Oyuncunun piyasa değeri 7,5 milyon euro.
1: Evet.
0: Masada 7 milyon var deniyor şu an için haberlerde.
1: Ya bu anlaşmaya yakın diyebiliriz. Ya Cibrisov'un tabii maaşı önemli. Sevilla'nın da bir bütçe dengesi var. Cibrisov'un tabii Türkiye'den de isteyeceği bir bedel olacak büyük bir ihtimalle. Ya yani gelecek Beşiktaş'a gelirse Beşiktaş'ta.
0: Kesinlikle öyle. Bunun dışında bakalım Cibrisov'un bu sezon performansına da bakayım.

0: Tabii oyuncu da nasıl bakıyor? Oyuncuyla herhalde konuştular, bağ temsilcisiyle. O da önemli değil mi?
1: Ersin Destanoğlu için Hull City teklif yaptı, haberleri var.
0: Bugün okudum o haberleri.
1: Değil mi?
0: Ersin'in şu anda ayın 30'unda sözleşmesi bitiyor Beşiktaş'la.
1: 30 Haziran'dı.
0: 30 Haziran'da
1: 11 günü var.
0: Evet. Bu 11 gün içinde diyelim Beşiktaş görüştü. Bir anlaşma yapmak istediler. Belki anlaştılar. Oldu. 30'undan sonra Ersin her takımla anlaşma yapabilir. Çünkü sözleşmesi bitiyor.
1: Hı hı.
0: Az kaldı ayın 30'una da.
1: Şimdi bakalım. Bir reklama gidelim, sonrasında devam edeceğiz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ediyor. Beşiktaş'ı konuşuyorduk. Beşiktaş'ın olası transfer hamleleri. Ersin olabilir diyorsun değil mi Ercan abi?
0: Neden olmasın? Ayın dediğimiz gibi 30 Haziran sözleşmesindeki Beşiktaş'la olan sözleşmesi bitiyor.
1: O yüzden neden olmasın?
0: Neden olmasın?
1: Şimdi yeni sezona Beşiktaş 27 Haziran'da başlayacak. Yani eli kulağında. 8 günü var.
0: Evet.
1: Transfer çalışmaları dolayısıyla hızlandı. Serdal Adalı bir yandan, futbol direktörü Önder Özen diğer yandan çalışıyorlar. Tabii ki İtalyano da bazı girişimlerde bulunuyor. 1 Temmuz'da Slovakya kampı var. Şimdi Beşiktaş'ın hedefi Slovakya kampına kadar kaleci, sol bek ve kanat takviyelerini bitirmekmiş. Şimdi sen dedin Alexander Nübel ismi var.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet. Deneyimli bir kaleci Nübel.
1: Deneyimli bir kaleci, evet. Bir diğer isim de Uttara deniyor. Uttara için de Beşiktaş'ın girişimde bulunabileceği
0: söyleniyor, konuşuluyor.
1: Rayo Vallecano'dan Augusto Bataşan'ın da ismi geçiyor.
0: Evet.
1: Yine kanat için. Bakalım yani sol bekte de Uttara, yani 21 yaşında Fransız, Monaco forması giyiyor. Kasum Uttara hani o artı 4 kontenjanına da uyuyor.
0: Şöyle hatta teklifte konuşulanlar önce kiralık sonra da satın alma opsiyonlu bir girişim yönünde bir teklif yapılıyor Monaco'ya. Monaco bakalım bu konuda nasıl bir cevap verecek.
1: Bakalım. Hala Trossard ismi de gündemde. Muhabirlerin gündeminde en azından. Şampiyonlar Ligi finaline ilk 11 başladı. Trossard hala yazılıyor. Biz seninle biraz değerlendirdik.
0: O sol Trossard usta bir oyuncu. Çok. Ama Beşiktaş taraftarı o sol kanatta yıpratan, rakibi geçen, savunmasına çok yardım eden bir oyuncu hayal ediyor yıllardır.
1: Trossard bu profile uymaz mı sence?
0: Yakın mı?
1: Tam o profil değil gibi. Evet. Senin saydığın profil değil.
0: Bence de.
1: Ama daha ayakları yere basan, daha oturan.
0: Oyun kurma yeteneği, evet, ve futbol zekası üst düzeyde. Klası tartışılmaz bir oyuncu Trossard.
1: Ya biraz daha hani 10 numaramsı bir kanat.
0: Evet.
1: Diyebilirim ben Trossard için.
0: Orta alan oyuncusu gibi oynamayı daha çok seviyor. Ve evet, başarıyor.
1: Evet.
0: Ya bizim ya da taraftarın beklediği o klasik sol açık değil.
1: Kesinlikle öyle. Biraz da Fenerbahçe diyeceğim. Sonrasında tekrar Dünya Kupası'na geçeriz. Fenerbahçe'de de dün siz tabii konuştunuz Ercan abi yayında. Dün ben yoktum.
0: Doğru.
1: Ya herkes Aykut Kocaman beklerken bir anda İsmail Kartal açıklandı.
0: Bayağı sürpriz olduğu yorumlandı.
1: Dün ters köşe oldu.
0: Kesinlikle öyle.
1: Herkes, yani bu bütün muhabirler ters köşe oldu bir kere, onu söyleyelim. Herkes Aykut Kocaman diyordu. Ama son anda İbre İsmail Kartal'a döndü. İsmail Kartal'ın da yardımcılığını, birinci yardımcısının Dirk Kuyt olacağı
0: açıklandı.
1: Ama Dordrecht kulübü de diyor ki bize bir teklif yok henüz. Bizim haberimiz yok olan.

0: olan bitenden diyorlar.
1: Fakat kayıtta randevu istemiş onlardan. Onu da belirttiler. Tahmin ediyorum o randevu sonrasında ne olacağı açığa çıkar.
0: Demek ki yani çözülebilecek bir noktada ki bu konu.
1: Evet.
0: Kayıtta ben gidip çözeceğim demiş Sayın Başkan Aziz Yıldırım'a. Fransız stoper Malang Sarın menajeri de İstanbul'da.
1: Evet, Vedat Muniç işi de bitti. Evet. O konuşuluyordu. Şimdi önümüzdeki haftada bazı transfer girişimlerinin olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: Amara Diouf'un menajeri de burada. Malang Sarın da menajeri İstanbul'da. Şimdi Diouf'un hatta bittiği söyleniyor Ercan abi. Diouf transferinin bittiği söyleniyor Fenerbahçe'de. Onu da ayrıntılarını ben paylaşayım. Ve bir Malang Sar, o da maliyetli oyunculardan biri. Ama Malang Sar'ın menajeri de şu anda İstanbul'da.
1: Tabii şimdi temsilcisiyle görüşmeleri yapıyorlar, değerlendiriyorlar. Ona göre de kamptan önce, yani topuk yaylasına belki olmaz ama yurt dışı kampından önce bazı transferlerin ben biteceğini tahmin ediyorum Fenerbahçe'de.
0: Şu anda onun Fenerbahçe'de Beşiktaş gibi biraz sanki gaza da bastı gibi.
1: Evet.
0: Yani teknik direktör netleştikten sonra Fenerbahçe'de bir hareketlilik hemen başladı. Çok kısa bir süre içinde.
1: Öyle gözüküyor. Hı hı. Yani Fenerbahçe'nin de bu konuda ama çalışmaları yapması normal. Çünkü şöyle bir problem oluşacak. Şampiyonlar Ligi de var.
0: Şimdi Şampiyonlar Ligi bu sene ilk hedef mi olacak yoksa lig şampiyonluğu mu ilk hedef olacak?
1: Bence iki hedef de önemli Mehmet. Ya ilk hedef, ikinci hedef demeyelim. Ya benim şahsi kanaatim. Elinizde Şampiyonlar Ligi'ne kalma imkanı varsa büyük olay. Ve kadroyu da ona göre tekrar düşünüyorsanız o da bambaşka.
0: Derin bir kadro gerekecek Fenerbahçe.
1: Tabii. Ya kadro fena değil. Değil mi?
0: Kadro iyi zaten yani. 2-3 takviyeye belki ihtiyacı var ya da yeniliğe diyelim Fenerbahçe'nin.
1: Evet, bir de kulübeyi düşünelim.
0: Kulübe.
1: Ya ben şahsen çok sevinirim eğer Fenerbahçe kalırsa Şampiyonlar Ligi'ne. Galatasaray, Fenerbahçe iki takım.
0: Çok iyi olur.
1: Keşke öbürleri de devam etseler. Bence çok iyi olur.
0: Ama çok yıpratıcı tabii Şampiyonlar Ligi geçen sene Galatasaray.
1: Artık futbol böyle. Bunu kabul etmek
0: çok
1: gerekiyor.
0: Çok yıprandı. Hani Fenerbahçe de diyebilir, şöyle bir taktik olabilir Fenerbahçe'de. Galatasaray geçen sene çok hata yaptı, biz değerlendiremedik. Bu sene de bu hatalar devam edecek. Şampiyonlar Ligi yıpratacak onları. Bu sene biz o hataları ligde değerlendirelim. Şu şampiyonluk hasretine bir son verelim. Düşüncesi biraz daha önde olabilir belki Fenerbahçe'de.
1: Ya bilemem ama benim düşüncem iki kulvara da mücadele edebilmeli. Zor. Bunu kabul ediyorum. Hı. Herkesin zorlandığını da biliyorum. Yani Galatasaray örneği mesela. Zorlanmadı mı?
0: Çok, çok zorlandı.
1: Ama kadroyu demek ki biraz daha öyle Şampiyonlar Ligi'ne kalınca, şimdi elinde süre de var Eylül'e kadar. O biraz daha fazla bütçeyi arttırmak gerekiyor.
0: Şimdi Amara Diouf dedim. Menajeri İstanbul'da dedim. Şimdi Senegalli oyuncu 5 yıllık sözleşmeye imza atacak deniyor ve bu artık imza aşamasında. Menajeri evet. Dediğim gibi İstanbul'da 2030 yılına kadar sözleşme imzalayacakmış Fenerbahçe. 5 yıllık bir imza, 18 yaşında henüz Amara Diouf ve geleceğin manesi
1: olarak değerlendiriliyor değil mi?
0: Olarak değerlendiriliyor. 2023 yılında 17 yaş altı Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon olmuştu Senegal. 5 gol atmıştı Amara Diouf orada ve organizasyonun en değerli oyuncusu evet. seçilmişti. Teknik kapasitesi, oyun zekası ve potansiyeliyle dikkat çeken genç bir futbolcu. Ülkesinde de geleceğin Sadio Mane'si olarak değerlendiriliyor. Yani dediğim gibi bitmek üzere bu transfer.
1: Neden olmasın değil mi?
0: Evet, yani haberler bitmek üzere olduğu.
1: Ya yeni bir Mane bulmak bu transferde ne olursa olsun uzun vadede büyük bir fayda sağlamak. Eğer tam öyleyse tabii.
0: Diğer menajeri İstanbul'da olan isim Fransız stoper Malang Sar. Lens'tan 1,5 milyon euro net kazanıyormuş. Fenerbahçe'den 8 istemiş mesela.
1: Ya Türkiye fiyatı ne kadar enteresan.

0: Evet.
1: Ya Türkiye'de de 1 euro, 1 euro Fransa'da da. Ya ama orada 1,5 kazanmaya okey. Türkiye'ye gelmek için 8.
0: Ya inanılmaz bir istek değil mi?
1: Çok. Çok büyük. Hani 3 istesen, 5 istesen ya 5 de çok da 1,5 alan birisi için 8. Ama şu biz alıştırdık Ercan abi futbolcuları. Bu paraları vere vere.
0: Hem öyle hem de temsilcileri de artık biliyorlar Türkiye fiyatlarını.
1: Muhtemelen orada Skriniar maaşı baz alındı.
0: Evet.
1: 8
0: Bak
1: istiyor.
0: Şükrü, ama o oyuncu da bir Skriniar değil ki.
1: Değil. Değil. Tabii kariyerinde önemli takımlar gördü. Chelsea'yi gördü, Monaco'yu, Porto'yu, Nice'i gördü. Ama hani öyle Skriniar gibi parlamadı.
0: Yani şu anda işte kazandığını az önce vurguladık. Zor 1,5 alıyor.
1: Evet. 1,5'tan 8.
0: Bana bir piyango çıksın demiş galiba.
1: Yani büyük piyango Ercan abi. Lens'te 1,5, Fenerbahçe'de 8. Bakalım olacak mı bu transfer, ama Vedat Muriç bitti. Diouf bitmek üzere. Sarın da eli kulağında
0: Deniyor.
1: diyebiliriz Fenerbahçe için. Tabii Dordrecht konusunu çözecek dedik. Dirk Kuyt.
0: Evet, dün Dordrecht sportif direktörün açıklamalarını da okudum. Kalp bizden dedi, randevu istedi. Onlar da tabii sezonda bugün açıyorlarmış sezonu.
1: Evet.
0: Kayıt orada hoca, teknik direktör. Onlar da mutlaka bir şeyler talep ederler bence.
1: Ya muhtemelen, hatta dün bir açıklama geldi. Dordrecht Genel Müdürü CEO'sundan Hans de Zeeuw'dan, yaşanan süreçten memnun değiliz dedi. Fenerbahçe'yi de eleştirdi. Önce teknik direktörle anlaşma sağlanıp daha sonra kulüple iletişime geçilmesini garip buluyorum dedi.
0: Evet.
1: Öncelikle Dordrecht'le hangi şartlarda ayrılabileceği konuşulmalıydı. Ardından teknik direktörle masaya oturulmalıydı açıklamasında bulundu CEO. Dordrecht CEO'su.
0: Bu şimdi bir sıkıntı olur mu? Pek olacağını zannetmiyorum.
1: Bir şekilde çözülür ama Dordrecht için sıkıntı olur.
0: Evet, onlar şimdi teknik direktör ve teknik ekip arayışına geçecekler.
1: Şimdi Ercan abi, bugünün belki de Fenerbahçe açısından flash haberi, ama yanlış bir haber. Şimdi haber de diyor ki İsmail Kartal göreve geldikten sonra Giras yerine Sörloth'a Fenerbahçe yöneldi. Şimdi Juventus Sörloth işi bitmek üzereydi. Orada bir tıkanma oldu.
0: Evet.
1: Şimdi 40 milyon euro belirledi Atletico Madrid Sörloth için. Fenerbahçe için de bana biraz fazla gibi geldi. Ya bilemiyorum tabii Fenerbahçe'nin limitini.
0: Tabii bu düşünce nedir? Sörloth şu anda 31 yaşına geldi. Atletico Madrid onu bu sene eğer bırakacaksa en uygun zaman. Bir sene sonra 32 yaşında olacak. 32 yaşındaki bir oyuncuya da 45 milyon euro isteyemezsin.
1: Ya ister de verir misin? İstemiş adam, Juventus olmaz demiş, pazarlıktan çekilmiş.
0: Tabii.
1: İstemişler yani. Ama şimdi Juventus fiyatı 4 milyon euro. 4 milyona anlaşmıştı Sörloth Juventus'la
0: Evet.
1: maaş olarak. Şimdi
0: Evet.
1: Fenerbahçe fiyatı ne olacak?
0: Az önce örneğini verdik. 10 olur mu?
1: Muhtemelen minimum.
0: İster mi?
1: O ister. Fenerbahçe fiyatı 10 olur. Juventus fiyatı 4, Fenerbahçe fiyatı 10 olur muhtemelen.
0: Öyle gözüküyor.
1: Ya görüntü bu.
0: Maalesef bizim lige geldikleri anda 2,5 katını istiyorlar.
1: Ya o işte, hani Sörloth Juventus yani işi de bitmek üzereydi. Yani direkten döndü. Bir anda kesildi.
0: Bu tamamıyla
1: Bonservis.
0: bonserviste anlaşamama. Onunla ilgili bir konu. Tamamıyla.
1: Evet, yani çünkü Sörloth ayrılmaya hazırdı. Fiyat da anlaşılmıştı. Her şey tamamdı. Kulüplerin anlaşması bekleniyordu. Orada bir kulüpler anlaşamadılar. Ve Sörloth şu an için hani arafta kalmış diyebiliriz. Yani Atletico Madrid'de devam mı edecek?

0: Başka bir kulübe mi
1: Ya
0: gidecek?
1: en kötü ihtimalle Madrid'de mutluydu zaten.
0: Devam
1: Onu da
0: edecek.
1: söyleyelim. Atletico Madrid'de devam eder.
0: Ve çok süre de almaya başlamıştı.
1: Evet, yani o kesinlikle gideceksin diye bir baskı olduğunu da sanmıyorum.
0: Yok yok, ben de zannetmiyorum. Sorluk tam, yani Simeone de memnundu.
1: Evet.
0: Ama hadi yaşı ilerledi, para da kazanalım derlerse olabilir bu transfer.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor. Bir sıcak gelişmeyle devam etmek istiyorum. Bugün de sıcak gelişmelerimiz güzel gerçekten. Arka arkaya sıcak gelişmeler oluyor. Beşiktaş için Euroleague'den bir karar çıkacak Ercan abi.
1: Evet, şimdi umarım olumlu çıkar.
0: Euroleague'de Monaco bütçeyi düşürdü ve Eurocup'ta devam etme kararı aldı. Ve Beşiktaş için de Euroleague yönetimi bir oylama yapacak ve kritik oylamanın da tarihi belli oldu. 26 Haziran. Eğer pozitif bir cevap gelirse Beşiktaş Euroleague'de Fenerbahçe Beko ile beraber ülkemizi temsil eden işte Anadolu Efes'le beraber 3. takım olacak.
1: Ve umarım olur. Rakiplerin arasında iyi bir seçim olur. Tabii Beşiktaş'ın burada bütçesini de yükseltmesi gerekiyor. Ona göre de yönetimden açıklama yapılmıştı zaten. Sponsor arayışlarında bayağı bir mesafe kat edildiği vurgulanmıştı. 26'sında umarım Beşiktaş lehine bir karar çıkar.
0: Şimdi başka bir alternatif üstünde daha durdu Litvanya'dan Basket News haber portalı. Onlar da diyor ki Euroleague hissedarları Monaco'nun olası ayrılığı sonrası sadece yeni bir takım davet etmeyi değil ligin formatını değiştirmeyi de masaya yatıracaklar diyor.
1: Nasıl bir format düşünüyorlarmış peki?
0: İşte onun
1: şu andaki formatını NBA'ye yakın. Haftada iki maç haftası oluyor.
0: Evet.
1: Bayağı her hafta aşağı yukarı maç var. Acaba nasıl bir format düşünüyorlar?
0: Yani bir wild card ihtimali doğdu Beşiktaş için. En güçlü adaylardan biri olduğu söyleniyor Beşiktaş'ın. Bakalım. 19 takımlı sezonda masadaymış. Farklı bir senaryo daha tartışılıyormuş. Monaco'nun ayrılması halinde yeni bir takım alınmadan 2026-27 sezonunun 19 takımla oynanması ihtimali de
1: mevcut.
0: Gündeme gelmiş. Bu formatta da her maç haftasında bir takım maç yapmadan haftayı bay geçecekmiş.
1: Ha, dinlendirelim diyorlar.
0: Böylece kulüpler de sezon içinde ekstra dinlenme fırsatı bulacakmış. Çünkü kulüpler de çok yorulduklarını belirtmişler. Hem lig hem Euroleague, sürekli seyahat ve maç. Bu da yine masadaki formüllerden biriymiş.
1: Ya bu ihtimali tabii çoğunluk isterse bu ihtimal de kabul görebilir.
0: Maç sayısı da 38'den 36'ya düşecek eğer bu gerçekleşirse.
1: Evet.
0: Son yıllarda zaten oyuncular, koçlar, yöneticiler sık sık yoğun fikstürü dile getiriyorlardı ve bir çözüm istiyorlardı. Bu istedikleri çözüm bu olabilir deniyor.
1: Yani lig heyecanından biraz uzaklaşıyorsun değil mi Euroleague'de tabii?
0: Evet evet, uzaklaşıyorsun.
1: Bir de kadronun çok geniş olması gerekiyor, bunu da kabul edelim. Hem lig iddialı olmak, özellikle zirveye oynayan takımlar için, hem de Euroleague mücadelesi bayağı sarsıyor takımları. Sakatlıklar çok fazla
0: çok,
1: oluyor.
0: Tabii ki tabii ki. İşte final serisinde de Beşiktaş'ta sakatlıklar oldu.
1: Evet. Mesela.
0: Şimdi bazı İsmail Kartal konusunda da hani Jesus demişti ya, benimle görüşen iki İstanbul takımı var. Üç büyüklerden evet. İkisi. Şimdi Jesus'la da görüşüldüğüne dair Milliyet'te bugün haber var. Diyor ki haber, İsmail Kartal'dan önce Jesus'la görüşüldü. Ancak Jesus Dünya Kupası'nın sonuna kadar beklemek istedi. Bu nedenle anlaşma sağlanamadı.
1: Evet.
0: Milliyet gazetesinin haberi. Yani Kartal'dan önce Jesus'la da bir görüşme olmuş, bir temas olmuş. Ancak Fenerbahçe yönetimi kaybedecek bir günümüz bile yok. Dünya Kupası'nı bekleyemeyiz. Takımın zaten 22 Haziran'da sezonu açacağı açıklanmıştı.
1: Evet, önelemeler var.
0: Önelemeler var. O yüzden yani Dünya Kupası bitene kadar beklememiz söz konusu değil deyip

0: İsmail Kartal'da karar kıldıkları yazıyor yine Milliyet'teki haberde. Yani Jesus'un bu tavrı da aslında ben istemiyorum tavrı demek. Çünkü Dünya Kupası'nın sonuna kadar bir kulüp takımı...
1: Başka bir şey düşünüyor ya da.
0: Evet, yani bekleyemez. Onu Jesus'tan daha iyi bilecek teknik direktör de yoktur.
1: Tabii. Başka planları olduğu kesin.
0: Başka planları vardır muhtemelen. Yorumlara geçeyim birazdan. Bir süre ara verdik yorumlara. Serzenişler var dinleyicilerimizden. İstanbul'da hayat pahalı, Paris gibi, Monaco gibi değil demiş, espri yapmış dinleyicimiz. Hani Türkiye fiyatıyla Fransa fiyatı niye böyle dedik ya.
1: Evet, 1.5'a 8.
0: 1.5 alan Sar 8 istemiş Fenerbahçe'den. Bakalım, görüşmeler sürüyor. Tabii ev fiyatları konusunda katılıyorum dinleyicimize. Yani Miami'yi, Florida'yı falan geçti İstanbul'daki evler.
1: Şu anda öyle tabii.
0: Evet. Çok yani gerçek dışı fiyatlar var ev konusunda. Evet, muhabirler ters köşe oldu ama belki İsmail Kartal da ters köşe olmuştur diyor.
1: Ve bir günün 24 saatlik bir gelişme. Dördüncü defa da teknik direktör oluyor.
0: Hı hı.
1: Ve 24 saat içinde oluyor bütün gelişmeler.
0: Evet, ama Radyo Ufuk konuştuk, dinleyicimiz de hatırlatmış. Yani Diouf'un yetenekleri özellikle şu konuda, yani 17 yaş altı Afrika Uluslar Kupası'ndaki attığı 5 golden bildiğimiz
1: Diouf.
0: Yani çok ayrıntılı bir bilgiye, yani ben şahsen sahip değilim Diouf hakkında, ama yetenekli olduğu konuşuluyor.
1: Şöyle bir değerlendirme
0: genç
1: oyuncu, yaptık.
0: 18 yaşında.
1: İşte geleceğin manesi olarak değerlendiriliyor, hı hı, dedik. Ama o mane olmaya hemen hazır mı? O tabii biraz zaman ister.
0: Ya gerekiz. Yani şöyle demişler. Yani gelecekte mane olabilecek bir potansiyel görülmüş. Belki mane olamaz. Belki o seviyeye ulaşamaz. Belki de ondan daha ileriye gider. Onu bilemeyiz. Daha 18 yaşında çünkü.
1: Tabii. Ama oyuncunun kendini görülmüş, geliştirmesi mesele.
0: Evet, bir potansiyel görülmüş. Kısacası. Güzel bir soru geldi. Dünya Kupası neden hiç keyif vermiyor?
1: Şimdi grup maçları. Dünya Kupası genelde bu grup maçlarında bazı maçlar çok iyi olur. Onlara rastlamak lazım.
0: Bir iki maç söyledik mesela. İyi de oldu o maç, bizim evet, söylediğimiz maç. Hollanda-Japonya iyi maç, kaçırmayın dedik. İyi maç.
1: İngiltere-Hırvatistan.
0: İyi maç oldu.
1: Yani Arjantin'de Cezayir maçında Messi'nin şovu. Yani evet, bunlar fena değildi. Mesele ilk 32'ye gelince, ya 32'ye kalınca takımlar, eleme usulüne geçince o keyifli maçların sayısının artacağı kanaatindeyim.
0: Bir de şunu ekleyeyim. Saatler bize ters ya, biraz da ondan bence sıkıntı yaşıyoruz.
1: O havaya giremiyor.
0: Havaya giremedik.
1: Çok izleyici.
0: Ya ben de giremedim yani. Ben Dünya Kupası havasına girdim mi açıkçası
1: ya
0: giremedim.
1: Şu var. Şimdi tamam, çok futbolu seven çok insan var ama hem bu insanlar çalışıyorlar. Mesaiye giden insanlar, fabrikada çalışan insanlar, ne olursa olsun daha okullar tatil olmadı, gece saat 4 ya da 5 ya da 6 maçlarını seyretmelerine imkan yok.
0: Hı hı.
1: O saatlerde oynanan maçlarda tabii özetlerini seyrediyorlar.
0: Hı hı.
1: Nasıl seyredecek yani okula giden, fabrikada çalışan, öyle değil mi?
0: Evet. Kolay değil. Beşiktaş Dünya Kupası'ndan bir kaleci çıkarır mı? Transfer edebilir mi demiş İstanbul'dan Doğuş Bey.
1: Düşünülebilir. Ama 30 Haziran itibariyle kalecisinin de sözleşmesi sona eriyor. Onun dışındaki alternatiflere bakabilirler. Çünkü Avrupa Kupası maçı var.
0: Şimdi çok da bir zaman kalmadı maçlar Ercan abi.
1: Evet.
0: Kaleci gerekiyor Beşiktaş'a. Çünkü Ersin'le de sözleşme uzatılmadı. Demek ki gidiyor. Ersin Destanoğlu.
1: Ya gidiyor demeyelim ama...
0: Gitmeye yakın.
1: Evet, ihtimal diyelim, var diyelim, değil mi?
0: Hı hı.
1: Ayın 30'una hiçbir şey kalmadı çünkü.
0: Evet, meydanlardaki maç yasağıyla ilgili yorum yapmış bir dinleyicimiz.
1: Üniversite sınavı, evet.
0: Evet. Teşekkür ediyoruz. Bertu Galatasaray'a gelsin demiş dinleyicimiz. O zaman milli takımda ilk 11 oynar. Bir kinaye gördüm burada. Bu yorumda bir kinaye var gibi.
1: Bertu ya yani milli takımında da kadroya giremedi. Doğru.
0: Evet. Dünya Kupası. Ercan abi sana kızgın bir dinleyicimiz var.
1: Hayırdır?
0: Bu Dünya Kupası'nda bizi kendinden mahrum bırakıyor.
1: Aha, sağ olsun, teşekkür ederim dinleyicimize.
0: Sağ olsun.
1: Çok sağ olsun.
0: Amerika Avustralya'yı yenemeyecek demiş bir dinleyicimiz.
1: Ya Avustralya'nın bu oyun tarzına karşı şimdi Amerika'nın başında çok tecrübeli bir koç var.
0: Bakın evet, değil mi? Evet. Kesinlikle.
1: Yani dünyada büyük maçlar oynamış, önemli karşılaşmalarda takımlarını hazırlamış, çok deneyimli bir teknik direktör. Avustralya'nın da nasıl oynadığını gördü. Buna göre bazı önlemler alacağı kanaatindeyim. Kendi saha ve seyirci avantajını da kullanırsa yine 3 puana yakın taraf olarak biraz Amerika'yı görüyorum ben.
0: 3 puanı diyorsun, Amerika Birleşik Devletleri daha...
1: Sen ne diyorsun?
0: Yakındır. Ya ben de öyle görüyorum yani, ev sahibi avantajı, ilk maçtaki tempoları hiç fena değildi.
1: İlk maçta 6. dakikada öne geçtiler zaten. Öyle evet. Süratle başladılar ki maça Paraguay karşısında.
0: Aynen.
1: Hemen öne geçtiler.
0: Kısa sürede istediklerini aldılar. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi en önemli konulardan birine geçiyorum. Bu Dünya Kupası'nda bizim seyir zevkimizi etkileyen konulardan biri bu devrelerin ortasındaki reklam molaları.
1: Su molası diyorlar değil mi ona?
0: Su
1: yenilenme.
0: Yani reklam molası diyelim biz. Doğru.
1: Televizyon molası diyelim.
0: Televizyon molası olarak geçiyor.
1: Basketboldaki adıyla evet.
0: Aynen. Televizyon molası. Şimdi Acun Ulucalı'dan bir tavsiye geldi. Diyor ki bu diyor FIFA'nın bir icadı diyor. Ben bir televizyoncuyum. Ben olsam çift ekran yaparım. O zaman seyirci yayından kopmaz, oyunda durmaz. NBA'de bunu yapıyorlar. Sol tarafta maç devam etsin, sağ tarafta da reklam dönsün diyor.
1: Ya bu...
0: Oyunda durmamış olur diyor.
1: Evet, ya yani böyle teklifler olabilir.
0: Ne diyorsun? Öyle bir şey olabilir mi? Ekran ikiye bölünse?
1: Şaşırır mısın izlerken reklam... peki? İzlerken şaşırır mısın? Ya yarısında reklam var, o sırada penaltı oldu.
0: Ya o sırada penaltı oldu.
1: Ya da gol oldu.
0: Ama oyunun durmasından daha iyidir be Ercan abi sanki.
1: Aynı kanaatteyim.
0: Oyun durmasın.
1: Ben hiç reklam arası olmaması kanaatindeyim ama şimdi bu gelişen teknolojiyle olay biraz farklı gidiyor değil mi?
0: Endüstri değil mi?
1: Endüstriyel futbol diyoruz ya.
0: Hı-hı.
1: Biraz farklı gidiyor bence.
0: Şimdi orada şöyle bir şey var. Kötü giden, yani işler bir takım için kötü gidiyorsa bu... ara o takıma yarıyor. İyi oynayan takımın da aleyhine bir kural gibi geliyor bana. Ya biz golleri mesela hep o molalardan sonra yedik.
1: Ya temponun tam ayarlıyorsun tempoyu. %100 katılıyorum sana. Evet her şey iyi.
0: Kapattın.
1: Ya da rakibi kapattın.
0: Gol geliyorum diyor.
1: Evet.
0: Çat mola.
1: O rakip de oh diyor biliyorsun.
0: Oh diyor evet.
1: Antrenörleri hemen devreye giriyor teknik direktör.
0: Aynen.
1: Diyor ki bakın şurada hata yapıyorsunuz, o yüzden baskı yedik. Bir anda da her şey değişebiliyor.
0: İşte bu sadece Amerika'da diye oldu bence bu.
1: Bence de.
0: Başka turnuvalarda böyle olmaz. Bunu FIFA işte lig maçlarına da Avrupa kupalarına da getirir deniyor ama zannetmiyorum.
1: FIFA'nın elinde değil ki o.
0: Zannetmiyorum.
1: Ona UEFA'nın karar vermesi gerekiyor.
0: Evet.
1: Avrupa Futbol Birliği'ne. Ya FIFA hakem giremedi, Somalili hakem. UEFA ne yaptı? Hakeme Süper Kupa finali verdi.
0: Hı hı.
1: Onları da değerlendirmek lazım değil mi? Evet.
0: Meksika Güney Kore'yi yendi Ercan abi ve gruptan çıkan, yani bir üst tura yükselen ilk takım oldu. Az önce Meksika'yı konuştuk ya, 1-0'lık skor.
1: Ev sahibi olmanın avantajını iyi kullanıyorlar. Ben Güney Kore'yi beğenmiştim.
0: İlk maçta evet iyi izler bırakmıştı bizde.
1: Tabii tempoları, yalnız rakım olayının onlar avantajını yani bayağı yaşıyor. Çünkü Güney Kore'yi daha süratli tempolu bir takımdı. Dinamizmi yüksekti. Onlar da havadan etkilendiler.
0: Şimdi iyi hatırlattın. Güney Kore bir önceki maçını nerede oynadı Ercan abi? Hatırlıyor musun? Mümkün değil hatırlaman da. Bir zorlayayım dedim seni. Şimdi Güney Kore nerede oynamıştı? bir önceki maçını.
1: Seattle değil değil mi?
0: Dur bakacağım.
1: Guadalajara olabilir mi?
0: Şimdi 1-0.
1: Çekya. Güney Kore Çekya.
0: Bir bakayım.
1: Yani Güney Kore kazandı 3 puan. Meksika 6 puan ama Güney Kore'nin şansı...
0: Amerika'da mı oynamıştı onlar?
1: Ona bakmamız lazım. O kadar çok maç oynanıyor ki.
0: Hiç yani evet. Hiç aklımızda kalmıyor. Yani neyse evet onlar yani bunun handikapını büyük ihtimalle yaşadılar. Diye düşünüyorum.
1: Bana da öyle geliyor.
0: Yani böyle düşük rakımlı bir yerden geldilerse oraya...
1: Yani Meksika'ya. Deniz seviyesinden geldilerse evet. Mesela...
0: O zaman tamamen kabus olur.
1: Deniz değil mi? Meksiko City.
0: Geldilerse kabus olur. Hissettin mi peki bunu?
1: Oyunun içinde o süratlerini pek yansıtamadılar sanki.
0: Hmm. Ben ilk maçta da bunu hissetmiştim. Meksika maçında.
1: O zaten o konuşuldu bayağı.
0: Evet.
1: Meksika-Güney Afrika maçında.
0: Meksika-Güney Afrika maçında. Meksika şimdilik ev sahibi avantajını iyi kullanıyor. Bunu net bir şekilde gördük.
1: Genel anlamda öyle evet.
0: Kanada'da tarihinin ilk Dünya Kupası galibiyetini aldı Ercan abi.
1: Ve 6-0.
0: Flash.
1: 6-0.
0: 6-0'lık bir galibiyet aldılar. Kanada'nın da Dünya Kupaları tarihindeki ilk galibiyet oldu bu Katar'a karşı. Katar maçı 9 kişi bitirdi.
1: Evet.
0: Henüz 33'te El Amin ve sonrasında da 53'te Madibo kırmızı kart gördü. Madibo'nun kartından sonra zaten 3 gol daha buldu.
1: Tabii ayak kırılması ayak. Maalesef. Hoş olmayan an yaşandı maalesef. Hı hı. Ve onun sonrasında da gelen 3 gol var dediğin gibi. Zaman zaman o sert hareketler ortamda bazen gerildi. Bunu kabul edebiliriz. Fakat yine de Dünya Kupaları tarihi için Kanada adına
0: 6-0.
1: 6-0 önemli bence.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor. Güney Kore'nin bir önceki maçına bakacaktık Ercan abi. Evet. Baktık biz bu arada.
1: Ya şimdi dediğimiz çıktı. Maç Kaliforniya.
0: Evet. Deniz seviyesinden 30 metre yükseklikteki SoFi Stadyumunda oynamışlar.
1: Evet.
0: İlk maçlarını. Hatta ilginç bir ayrıntı var burada. Arazinin rakımı 30 metreymiş stadyumun. Ama bir yükseklik kısıtlaması varmış. Bu nedenle oyun sahası cadde seviyesinin 30 metre altına inşa edilmiş. Yani direkt olarak deniz seviyesinde oynanmış.
1: Tabii maç. Sıfır.
0: Sıfırda oynanmış. Evet. Dünkü maç 2200 rakımda oynandı.
1: Maalesef biyolojik olarak sizi etkiler. Ne yaparsanız yapın.
0: Mesela tam tersi olsa Meksiko City gelse Kaliforniya'da oynasa.
1: O da etkilenir.
0: Onlar pozitif etkilenir.
1: Pozitif etkilenir.
0: Ama Güney Kore... Deniz negatif seviyesinden yukarıya çıktığı için negatif etkilendi. Evet. Bunun nedenlerini açıklamıştık bilimsel olarak. İşte al yuvarların, işte hemoglobinlerin, işte oksijen taşıma kapasitesinden evet. Falan bahsetmiştik. Meraklı olanlar inceleyebilirler. Tekrar üstünden geçmeyelim. O yüzden sporcular yükseklik kampı yaparlar zaten. Sonra deniz seviyesine inerler. Yüksekte kamp yapmak sizin gücünüzü artırır. Çünkü oksijen taşıma kapasiteniz artar. Bunun dezavantajını yaşadı Güney Kore. Deniz seviyesinde antrenman yapıp dağa çıktılar. Dağda da mahvoldular.
1: Ya en azından Güney Kore'yi ilk maçta şöyle beğendik. Dinamizmi çok iyiydi.
0: Evet.
1: Ani ataklarda, çabuk çıkışlarda gayet başarılıydı.
0: Hı hı. Ama dün o dinamizm yoktu.
1: İster istemez. Güney bahsettiğimiz hususlardan dolayı.
0: Meksika mücadelesinde.
1: Bu yüzden de Meksika mücadeleyi kazandı.
0: Kazandı. 1-0'lık skorla da olsa kazanmayı başardı. İşte ev sahibi olmanın bu tarz avantajları olabiliyor. Bunları da kullanıyor tabii ki ev sahibi. Takımlar. Şimdi bir yarış aramız olacak mı sevgili Vedat? Bir konuya Harry Kane konusuna da gireceğim. Çünkü Gary Lineker dedi ki Harry Kane'in performansının ardından, ki bunu diyen de Gary Lineker'in bizzat kendi.
1: Gol kralı dünya kupalarının o, evet, da kendisi.
0: Bence diyor İngiltere tarihinin en iyi forveti Harry Kane'dir dedi.
1: Ve kendisi de çok büyük bir golcüydü biliyorsun.
0: Kendisi de dünya kupalarında 12 maçta 10 golü vardı. Harry Kane de 12 maçta 10 gole ulaştı.
1: Çok güzel bir açıklama değil mi?
0: Çok. Çok klas. Gary Lineker'e yakışan.
1: Evet. Yani Harry Kane yayınımızı açarken de değinmiştik. O klasik 9'un çok dışına çıkan bir oyuncu.
0: Evet. Oyun zekasıyla değil mi?
1: Tabii. Orta alanda o kilit pasları verme yeteneği, oyun kanatlara kurma, oyun kurma, bunları başarmak. Bayern'e gelmesinden sonra da artık şampiyon da oldu. Şampiyonluklar da yakaladı. Hı hı. O psikolojisi de çok rahatladı bence Harry Kane'in.
0: Evet.
1: Ya İngiltere milli takımı daha üst turlara büyük bir ihtimalle çıkacakmış gibi bir hava gördüm ben Hırvatistan maçında. Hiç tahmin etmiyordum.
0: Tuchel'in etkisi diyebilir miyiz biraz?
1: Biraz diyebiliriz sanki, değil mi?
0: Ya Tuchel iyi de konuştum. Ben bir de şunu gördüm Tuchel'de. Çok pozitif gördüm Tuchel'i.
1: Evet.
0: Yani basın toplantılarını izliyorum. Çok pozitif. İşte kenarda pozitif. Yani baskı altında olur ya dünya kupalarında teknik direktör.
1: Evet, o hava yok.
0: Yoktu Tuchel'de garip bir şekilde. Rahat gördüm yani. Demek ki takımına güveniyor. Kendine güveniyor. Takımına güveniyor. Bu rahatlık İngiltere'ye birçok yolu açabilir gibi geldi bana.
1: Bana da öyle geliyor.
0: Tuchel'in bir eleştirisi oldu, bir de ricası oldu FIFA'dan. Diyor ki seremonide diyor kardeşim diyor, ben takımımı göremiyorum. Fotoğrafçıların hepsi benim önüme dizildiler diyor fotoğraf çekmek için. Takımımla diyor göz göze gelemedim diyor. Fotoğrafçıların yerini değiştirin diyor. Başka, ya fotoğraf tabii ki çeksinler ama başka bir açıdan, başka bir yerden, yani yedek kulübesiyle futbolcular arasında olmasınlar dedi. Buna ne diyorsun? Ya ben doğru bir eleştiri olarak, yani yapıcı bir eleştiri en azından.
1: Takımı bir görsün artık değil mi? Göz göze gelsinler maç öncesi.
0: Yedek kulübesi ya görmüyor dedi.
1: Bence gayet insani ve doğal bir istek.
0: İlk maçın ardından böyle bir eleştiri de bulundu.
1: Değişir mi, zor.
0: Ya onlar tabii sen de biliyorsun, bu tarz turnuvalar öncesinde her şey planlanıyor. Herkesin nerede duracağı belli.
1: Onun için değişmiyor.
0: Evet, genelde değişmez bu açıklamadan sonra. Hani birkaç teknik direktör daha belki hani Tuchel'i destekleyici açıklamada bulunsaydı belki olabilirdi ama bu tarz büyük organizasyonlarda her şey planlıdır. İşte kameranın kaçıncı saniyede teknik direktörü göstereceğinden tutun fotoğrafçıların nerede duracağına, kaç saniye duracağına kadar yazılı kitapçıklarda. Zaten teknik toplantılara da girersiniz. İşte saatlerce sürer vesaire. Oralara girmeyelim şimdi. Şimdi bu saatten sonra değişir mi? Bana da zor geliyor.
1: Bayağı zor hem de.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Son bölüme geldik. Tuchel'den bahsediyorduk. Wayne Rooney mesela çok etkilenmiş Tuchel'in takımı yönetiminden Ercan abi. Diyor ki özellikle diyor iyi teknik direktörler kumar oynayanlardan çıkar diyor. Kumar oynayan teknik direktörü severim. Yani bu kumar derken de yani oyuncu değişikliklerinde
1: onu kastediyor
0: risk tabii. Alan, ne bileyim, oyun formatında değişik şeyler deneyen teknik direktörler büyük teknik direktör olur diyor Wayne Rooney. Örnek olarak da Hırvatistan maçındaki şu değişiklikleri gösterdi. 72'de Gordon, Madueke ve Rice çıktı. Rashford, Saka ve Rodgers oyuna dahil oldu aynı anda. Ben diyor bu oyuncuları kenarda görünce diyor hem şaşırdım hem mutlu oldum diyor. Çünkü skor 3-2 idi. Maçı kazanmayı henüz garantilememişti İngiltere. Ama bakış açısı hoşuma gitti diyor mesela.
1: Ondan sonra da 4. gol geldi zaten.
0: Sonra da 4'ü attılar zaten. Ya tabii şimdi onlara bakıyoruz. Wayne Rooney, Gary Lineker, diğer tarafta Thierry Henry yorumculuk yapıyor. Yayıncı kuruluşlarda bizde olmuyor bunlar. Niye olmuyor bilmiyorum. Biz yapamıyoruz.
1: Değil mi?
0: Hatta şeyi düşündüm yani TRT'de para da var, gidip büyük bir yıldızı getirse, bizim maçları yorumla dese olmaz mı?
1: Değil mi?
0: Ya olabilir bence. Yani biz mesela bu insanların yorumlarına böyle hayranlıkla izliyoruz.
1: Yani evet, okuyoruz. Şimdi Şenol Hoca gitti, şimdi evet, değerlendirme yapacak.
0: Olabilir gibi geldi bana. Neuer'den bir açıklama geldi Ercan abi. Manuel Neuer diyor ki bu benim son turnuvam. Emeklilik açıklaması.
1: Alman milli takımından herhalde.
0: Evet, Manuel Neuer.
1: Seneye de Bayern Münih'i de bırakabilir. Neuer de 40'a geldi neredeyse.
0: Milli takıma veda edeceğim diyor. Dünya Kupası'nın ardından artık milli takım eldivenlerini asacak. Almanya formasıyla çıkacağım son turnuva. 2 yıl sonraki Avrupa Şampiyonası'na katılmayı planlamıyorum diyor.
1: Evet. Normal 42 olacak neredeyse.
0: Euro 2024 sonrası da milli takımdan ayrılmıştı ama Nagelsmann'ın ısrarıyla yeniden geldi.
1: Bir de Almanya'nın son dönemdeki en önemli tabii, kabul ederim, kalecisi.
0: Evet. Yani dünyanın belki de son yıllardaki en iyi kalecisi diyebiliriz.
1: Evet, Buffon gitti, Neuer'i konuşmaya başladık. Buffon bıraktı.
0: Başka bir şey.
1: Neuer'i konuşmaya başladık.
0: Aynı sizin bahsettiğiniz konu demiş. At yarışlarında da var. İstanbul'da yarışan atlar Ankara'ya gittiklerinde zorlanıyorlar demiş.
1: Var ya, bütün canlılarda var.
0: Bu metabolizmayla alakalı bir durum.
1: Ankara'da yüksek.
0: Tabii İstanbul'dan Ankara'ya gidince sıkıntı yaşıyor diyor. Evet. Atlar. Ankara'dakiler İstanbul'a gelince rahat kazanıyorlar diyor. İşte bizim dediğimiz de bu.
1: Değil mi?
0: Evet. Evet, İzmir'den Umut Bey iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ederiz Umut Bey'e de.
0: Bakıyorum, sorular varsa tabii ki cevaplandıracağız. Dinleyicilerimizden sorular geldikçe cevaplandırmaya özen gösteriyoruz her zaman olduğu gibi. Biraz da Ercan abi Avrupa'dan futbola istersen bakalım.
1: Bakalım, evet.
0: Mesela Ruben Amorim.
1: Milan.
0: Bunu konuşmadık biz seninle hiç.
1: Ya şimdi
0: ne diyorsun Amorim'in?
1: Manchester'da büyük bir başarısızlık yaşadı. Kabul edelim bunu. Aynı başarısızlık Milan'da olur mu? Milan'ın kadrosuna bağlı. Bazı oyuncularla herhalde transferde göreceğiz. Transferde hareketli bir dönem bekliyor galiba. Amorim CV'si Manchester dışında kötü değildi Mehmet.
0: Tabii Sporting'de çok iyiyken zaten dikkatleri çekmişti ve United'a gelmişti. Ama aynı performansı orada sergileyemedi.
1: United küme düşme tehlikesi yaşadı.
0: Evet.
1: Neredeyse.
0: Yani oralarda bir gezindi.
1: Bayağı başarısız geçti. Bu tabii United'ın kadro yapısıyla da ilgili. O geldiğinde daha uzun süreli çalışmayı hayal ediyordu. Ama iki tarafta bence birbirlerinden memnun kalmadıkları için ayrıldılar.
0: İki tarafta birbirinden memnun olmadı, evet. Zeki Çelik ve Roma arasında da anlaşma sağlanmak üzere. Zeki Çelik Roma'da devam edecek deniyor İtalyan gazetelerindeki haberde.
1: Gasperini üçlü de oynadığı zaman Zeki'yi de iyi kullanıyor.
0: Yani Zeki orada bence oldu. Mesela milli takımdaki ilk maçını da ben pek beğenmesem de.
1: Roma'da takım olarak iyi, genelde iyi değildik.
0: Takım olarak iyi değildik ama evet, İtalya'da önemli sağ beklerden biri.
1: Evet.
0: Zeki Çelik.
1: Ya Roma'da kendini kabul ettirdi Serie A'da.
0: Amorim'i konuştuk. Bu arada sıcak gelişme, bugünkü gelişme. PAOK'la Razvan Lucescu'nun yolları ayrıldı Ercan abi.
1: Enteresan.
0: Sürpriz bir gelişme oldu. Az önce düştü ajanslara bu. Ve önemli bir dönüm noktası diyebiliriz PAOK için.
1: Enteresan. Devam edeceklerdi. Öyle bir karar almışlardı. Az önce ajanslara düşen bir gelişme olarak değerlendirdik ama sıcak ve sürpriz bir gelişme bence.
0: Sürpriz yani, ben hiç beklemiyordum. Hatta Razvan Lucescu ismi Beşiktaş'la da anılmıştı. Hani Lucescu olur mu Beşiktaş'a? kimse PAOK'un bırakacağını düşünmüyordu Razvan Lucescu'yu.
1: Hatta tazminatı vardı değil mi?
0: Evet, tazminatı vardı. Ama şimdi yazılı bir açıklama geldi kulüpten. Diyorlar ki Razvan her zaman PAOK tarihinin önemli bir parçası olacaktır. Kendisine teşekkür ederiz.
1: Evet.
0: Kulüpten yapılan açıklama çok, yani beklenmedik bir açıklama bu.
1: Bayağı da sürpriz bence, beklenmedik bir ayrılık.
0: Bir sonraki durağı neresi olacak merakla bekliyorum ben. Acaba büyük bir teklif geldi.
1: Bu nedenle kendisi mi söyledi?
0: Bir ayrılık oldu.
1: Olabilir.
0: Bir fikir ayrılığından dolayı mı bu yol ayrımına gidildi? Bilemiyoruz şu anda, sıcak gelişme. PAOK yazılı bir açıklama yaptı Razvan Lucescu ile ilgili. Günün yine beklenmedik haberlerinden biriydi bu.
1: Evet.
0: Razvan Lucescu. Yıllardır birlikteler. Ve şimdi servis edilen bir fotoğraf duruyor önümde. Fenerbahçe Vedat Muriç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde de Vedat Muriç'in yanında Oğuz Çetin var. Bu fotoğraf paylaşıldı. 3 yıllık anlaşma. Fenerbahçe kulübünden de açıklama geldi. Mallorca ile ve oyuncuyla anlaşılmıştır. Golcü oyuncu Vedat Muriç kendisini 3 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı deniliyor açıklamada.
1: Mbappe'den sonra gol krallığında ikinci tamamlamıştı sezonu.
0: Evet, ve Mallorca tarihinin de en golcü oyuncusu olmayı başardı. Eto'yu geçerek. Bir açıklama da Vedat Muriç'ten geldi. Diyor ki bana bu formayı tekrar layık gören Sayın Başkanımıza, Oğuz Hocama, sevgili hocamız İsmail Kartal'a, tüm değerli Fenerbahçe taraftarına can gönülden teşekkür ediyorum. Bu arma için hiçbir zaman mücadeleden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz. Bu formaya her zaman olduğu gibi tekrar layık olacağımı şimdiden söyleyebilirim. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun diyor Vedat Muriç.
1: Evet, hayırlı olsun ya Fenerbahçe. Bir santrafor aldı, bir ucuncu daha bekliyorlar.
0: 2019-2020 sezonunda ne yapmıştı? 36 maçta görevi yapmıştı. 17 gol 7 asist.
1: Golcü bir zaman yine.
0: O sezonki performansı, yani 24 gole katkı yapmıştı Vedat.
1: Evet.
0: Hiç fena değil. Hayırlı olsun diyelim. Bologna'nın da yeni teknik direktörü Alex Mumburu olduğu. Ercan abi, Virtus Bologna'da baş antrenörlüğe Alex Mumburu getirildi. Orada da mali yapıda bir problem vardı. Alex Mumburu'nun bu mali yapıyı da düzeltebileceği söyleniyor.
1: Değerlendiriliyor.
0: Evet. Bakalım. Alex Mumburu da Almanya milli takımıyla hatırlayacaksın 2025 Eurobasket'te altın madalya kazanmıştı. Bu da bir flash bence transfer.
1: Flash bir koç transferi.
0: Evet. Alex Mumburu transferi, hayırlı olsun diyelim Bologna'ya. Kukurea da ilk açıklamalarını yaptı Real Madrid'e transfer olduktan sonra. Süreç çok hızlı ilerledi diyor. Evet. Ve Real Madrid'den transfer teklifi gelirse düşünmezsiniz diyor Kukurea.
1: Kesinlikle.
0: Yani düşünecek bir şey yoktu diyor.
1: Genelde öyle deniyor değil mi?
0: Evet, yani Real Madrid ise kimse düşünmüyor Ercan abi.
1: Hemen
0: paraya maraya kimse bakmıyor.
1: Evet.
0: Açıklama şöyle ve sonra veda edelim. Çeşitli seçenekler vardı ancak Real Madrid'den teklif gelince hiç tereddüt etmedim. Bence bu eşsiz bir fırsat. Her şey 1,5 ya da 2 gün içinde çözüldü. Benim için bu daha da iyi. Her şey gereksiz sıkıntılar olmadan hızlıca gerçekleşti diyor Kukurea.
1: Ya Real Madrid'den o teklifi alınca en fazla 5 gün sürüyor zaten.
0: Değil mi?
1: Değil mi?
0: İşte burada da 1,5 gün içinde Kukurea diyor ki çözüldü her şey. Zaten konuşacak bir şey yok diyor Real Madrid teklif yaptıktan sonra. Bu kulübün özel bir büyüsü var diyor. Ki doğru.
1: Evet ya, Chelsea'de demek ki alternatifi var diye bıraktı. Ya da çok iyi bir gelir olarak düşündü. Hı hı.
0: Trabzonspor'un da kamp programı belli oldu. Sezon hazırlıklarına 6 Temmuz'da başlayacak Trabzonspor. İlk etap çalışmaları Trabzon'da gerçekleştirilecek. Takım 23 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında da Avusturya'da kamp yapacak ve ülkeye dönecek. Trabzonspor'un da kamp programı bu şekilde. Ağzına sağlık Ercan abi.
1: Çok teşekkür ederim. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Milli takımımıza başarılar tabii ki.
0: Haftanın bu son programını da burada kapatıyoruz. Hepinize iyi akşamlar. Hoşçakalın.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sundu.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Haziran ayın özel takas desteği ve hemen teslim avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
1: 16 Temmuz 1950. Tribünlerde 200 bin taraftar var. Brezilya'ya beraberliğin yeteceği Uruguay maçı. Uruguay'ın mutlaka kazanması lazım. Brezilya'da herkes Uruguay'ı küçümsüyor. Brezilya gazeteleri Uruguay'ı küçümseyen ifadelerle dolu. Ve Varela gazeteleri serin, üzerlerine basın diyor arkadaşlarına. Uruguay'ın kaptanı. Ama maç öyle başlamıyor. Brezilya önde. Artık herkes diyor ki Brezilya kupayı aldı. Kupa bizim. Fakat Uruguay maçı bırakmıyor. İki gol birden atıyor Uruguay. Tribünlerde büyük bir sessizlik var. Kimse inanamıyor. Üzüntüden ağlayanlar var. Rahatsızlananlar var. Ve maçın sonunda acı gerçek ortaya çıkıyor. 200 bin kişi önünde Uruguay Brezilya'yı mağlup ederek Dünya Kupası'nı kazanıyor. Dünya Kupası tarihinin en unutulmaz maçlarından biriydi bu.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
2: Radyo Spor!
3: Radyo Spor! Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazanç.

0: Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Şampiyonla son
1: düzlükte kazanır. Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir. Şampiyonla son düzlükte.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Radyo Spor.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Radyo Spor. Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Haziran ayına özel takas desteği ve hemen teslim avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.

0: Vurdu ve gol! Harikasınız! Harikasınız! Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor.
6: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.

0: Evet, günaydınlar. Radyo Spor'a hoş geldiniz. Bugün Türkiye-Paraguay milli maç sonu yayınında sizlerle birlikteyiz. Ben Burak Alacı. Saatler 8-11 aralığında karşınızda olacağım. Kötü başladık güne. Geçen hafta da böyle başlamıştık. Yani turnuva başlarken maç sonu yayınları bana verildiğinde sevgili Ali abi tarafından, Ali Erim tarafından heyecanlanmıştım. Yalan yok. Turnuvadan ümitliydim. Böyle bir hani maç sonu sıcağı sıcağına burada olmak da bana çok heyecanlı gelmişti. Ama ikidir gerçekten hiç konuşmak istemeden, hakikaten keyfimiz moralimiz olmadan burada yayını açıyoruz. Paraguay karşısında grubumuzun ikinci mücadelesindeki biliyorsunuz ilk maçta Avustralya'ya 2-0 mağlup olmuştuk. D grubunun ikinci mücadelesinde milli takımımız adına Paraguay karşısında henüz ikinci dakikada Galarza'nın attığı golle Encisson'un asistinde 1-0 mağlup olduk. Paraguay ikinci yarıyı tamamen 10 kişi oynadı. Miguel Almiron, hücum anlamında önemli bir oyuncuları bu arada, bilmeyenler için söyleyelim. Miguel Almiron kırmızı kart gördü ilk yarının sonunda. İkinci yarıda hiç forma giyemedi. Buna rağmen maalesef ikinci yarıda işi lehimize çeviremedik ve henüz ikinci dakikada az önce de belirttiğim gibi yediğimiz golle birlikte karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldık. Turnuvaya veda etmiş olduk iki maç sonunda. Aslında turnuva başlarken çok rahat gördüğümüz bir gruptu. Çıkmayı beklediğimiz bir gruptu. Çok işler o şekilde tezahür etmedi ne yazık ki. Milli takımın canı sağ olsun. Dünya Kupası'na o kadar heyecanlıydık. Amerika'da olmasına rağmen, saat farkına rağmen. Yani gece işte 12'lerde 1'lerde ortalama yatma alışkanlığı olan bir ülke olarak sabah 6'da 7'de İkidir maça kalktık, heyecanlıydık, iyi olmasını bekledik. Bu maçın bir dönüm noktası olmasını aslında bakarsanız çok beklemiştik. Yani çok affedersiniz, Avustralya maçına bir yol kazası olarak bakıp genel itibariyle Paraguay maçındaki bu Paraguay Amerika'da 4 gol attı. Yani 4-1 mağlup ettiler. Tabii aldatıcı olabilir 4-1'lik skor ama bunun dediğim gibi bir dönüm noktası, kaçış rampası olacağını düşünüyordum ben. Gelinen nokta itibariyle Paraguay maçı bizim için turnuvanın sonu oldu. Henüz ilk 2 dakika içerisinde yediğimiz golle birlikte maalesef A milli takımımız Dünya Kupası'na veda etti. Evet, hattımızda sevgili Engin Çetin var, Radyo Spor yayıncılarından. Kendisi Amerika'da maçları yerinden takip ediyor. Günaydınlar abi.
1: Merhabalar Burak'cığım.
0: Selamlar abi, nasılsın? Her şey yolunda umarım.
1: Abi her şey yolunda ama yolunda diyelim en azından. Benim takım açısından kötü tabii ki. Herkes için her kötüsünü anlayabiliyorum. Bu yayına bağlanmayı açıkçası biraz daha mutlu olmasını temenni ederdim. Ama maalesef ki mağlubiyetle birlikte biraz moralimiz bozuk. Tahmin ediyorum ki tüm dinleyenlerim ve senin de moralim bozuktur diye tahmin ediyorum.
0: Ayaklarım buraya gelmedi daha, böyle söyleyeyim.
1: Açık söylemek gerekirse çok büyük bir hayal kırıklığı. Benle ilk maçın ardından da bağlantımız olmuştu. Orada biraz daha temkinliydik. Yani açık söylemek gerekirse yani kabul edilebilir bir sonuç diye tekabül etmişti bizim açımızdan. Ama bu maçın kabul edilebilir tarafı yok bence. Öyle söyleyeyim.
0: Ya bir 45 dakika 10 kişi oynayan bir takıma karşı bir türlü üstünü kuramadık
1: zaten,
0: maçı.
1: Zaten tuzu veri o. Yani biraz daha fazla bir şey beklediğimiz milli takımımızdan en azından 10 kişi kaldıktan sonra belki işler ters edilir, döner dediğimiz durumda olmadığını gördük. O açıdan da hakikaten moral bozukluğumuz çok üst seviyede. Tabii ki eleştirilerimiz olacak. Şimdi ilk maçın özelinde seninle bağlantı yapmıştık. Evet. Ben onu şöyle değerlendirmiştim maçı. Ya bu tarz turnuvalarda bazen beklenmeyen sonuçlar olabilir. Bu ilk maçı da kabul edebilir. Kabul edilebilir bir mağlubiyet. Yol kazası diyebiliriz. Ama buna yol kazası diyecek bir pozisyonum yok. Yani ben bilmiyorum, sen ne diyorsun?
0: Ben şunu asla anlamadım abi. Yayına girmeden sevgili Vedat Parlak'la da konuşuyorduk. Yani Böyle kadroya sahip bir milli takımın rakip topu ayağına verdiğinde neden bu kadar oynamakta zorlandığını ben iki maçtır anlamıyorum. Senin elinde Arda Güler'ler, Orkun Kökçü'ler, Hakan Çalhanoğlu gibi böyle bir sürü teknik kapasitesi yüksek oyuncu varken rakip sana topu verdiğinde neden topla bu kadar oynamakta zorlanıyorsun? Neden geçiş hücumu üzerine bu milli takımın oyun anlayışı inşa edildi ben anlamıyorum mesela.
1: Yani turnuvalar farklı formatta oynanıyor. Yani bizim 20.000 takımımız olabilir, okey, hepimizin kabulü ki beklentimiz o yönde. Ama maçın ikinci yarısında en azından rakip kapanmışken ki kaldı ki ilk topta gol yememize rağmen onu söyleyeyim. Yani şimdi teknik taktik eleştiririz, teknik adam eleştiririz, oyuncuları eleştiririz. Ama bu tarz turnuvalarda da güvendiğimiz önemli oyuncularımızdan bir tanesi de iyi sezon geçirmiş Uğurcan Çakır. Maçın başında yediğimiz gol bizi biraz bence geriye düşürdü. Şimdi ilk maç üzerinde ben farkındaysan seninle yine bağlantı yaptık. Orada hiçbir şekilde kaleci veya takım eleştirisinde bulunmadım. Bu olabilecek o kadar diye düşündüm ama şimdi bugün bakıyorum maçın başında belki de yememiz gereken bir golle oyuna başladık. Takımın zaten ilk maçı kaybetmiş bir takım. Kırılgan bir takım. Çok büyük bir eleştiri almış bir takım. Ki biz yapmadık farkındaysan.
0: Tabii biz ben burada daha onunla baktık.
1: Ben çok geçtim. Yani dedim ki tabii olabilir. Kabul edilebilir mağlubiyet. Biz toparlarız dedim. Ama ülke genelinde çok büyük bir eleştiri olmuştu. Onu düşünerek baktığımız senaryoda maçın başında golle başlamak diyor. Gol yiyerek başlamak bizim milli takımımızı bence geri düşürdü. Onun altına kalkamadık. Zaten o mental doygunluğumuz yok. Üst üste gelen bir durum neticesinde de sıkıntı yaşadığımı söyleyebilirim. Yani maçın başlangıcımız bizi bence burada belirleyici oldu diyebilirim.
0: Bu arada sen karşılaşmayı da yerinden takip ettin abi. Orada Türk seyirci çoğunluğu neydi? Ne kadar talep vardı maça?
1: Yani Kanada tarafında biraz daha düşük seviyede bir talep vardı. Onu söylemiştim zaten ben sana. Evet. Ama burada San Francisco'da ağırlıklı Türkiye tarafı çok yoğundu. Talep çok fazlaydı. Tribün hakimiyeti bizdeydi. Yani tribün konusunda bir sıkıntı değil mi? Var diyemem.
0: Oradaki
1: takım konusunda sıkıntı diyebiliriz. Açık söylemek gerekirse bırakacağım.
0: Hayal kırıklığında, orada hayal kırıklığıyla ayrılan yani bir bazen, Türk seyirci.
1: Ya şöyle bir şey, hayal kırıklığı o kadar fazla ki kelimeleri normal şartlarda daha rahat dile dökebilirim. Ama şu anda açık söylemek gerekirse ne diyeceğimi bilemiyorum. Eleştiri yapsam bir türlü, yapmasam bir türlü. İlk maça soft geçmiştim. Yani milli takımımız açısından olabilir bu tavsiyeler. Ki mağlubiyetle başladığımız senaryolar vardı turnuvalara. Tabii orada dikkat çeken konu şuydu. Grubun en düşük seviyeli takımına mağlup olmuştuk. Onun yansıması ne olacak diye açıkçası ben de merak ediyordum. Bugün de maça kırılgan yapıda golle başlamak, mağlup durumda başlamak ve çevirememek açık söylemek gerekirse her şeyi denemesi lazım teknik adamın milli takım açısından çok kötü oldu. Şu anda bilmiyorum tabii ki hesapları ne durumda çıkacak. Tahmin ediyorum turnuvaya veda ettik diyebiliriz.
0: Abi şu an bir olasılık kalmadı. Dün de Amerika'nın Avustralya'yı yenmesiyle birlikte zaten ikili averaja bakılıyor biliyorsun grupta. Yani dışarıdan...
1: Ya ilk iki zaten gitti ama son hafta Amerika'yı yendiğimiz senaryoda iyi düşünmeye çalışıyorum bu arada. Bu arada iyi düşünmeye çalışıyorum ki şu anda Amerika'yı yenecek pozisyonumuz yok bu bin takımımız açısından.
0: Öyle gözüküyor.
1: Yendiğimiz senaryoda en iyi üçüncülük olabilir mi ona bakmak lazım ama o da zor gözüküyor.
0: O da gitti abi. İkili averaj üzerinden bakıldığı için yani Amerika'yı yensen dahi çok zor gözüküyor şu an için. Onlar 6 puanda yani bitti turnuva bizim için.
1: Bitti diyebiliriz. Tamam onu çok detaylı bilmiyorum açıklamayı. Şu anda bir şey söylemek istemiyorum tabii bu hayal kırıklığının üstüne.
0: Sıcağı
1: ama
0: sınavına, tabii.
1: Bir takımımızın yani işte öyle söyleyeyim. İlk maçı okey kabul ettik. Ki grubun en güçlü takımı bana göre Avustralya. Kabul ettik. İkinci maç özelinde Paraguay daha dengeli. Yine inebiliriz. 10 kişi kaldı. Mağlup duruma düştük. Hadi kaza golü oldu. Ama ikinci yarı sadece bir pozisyon üzerinden bir milli takımımız geçiremez bence. Bir turnuvayı götürüp geçiremeyiz. Bence şunu söyleyebilirim. Elenmeyi hak ettik.
0: Evet.
1: Yani bu acı bir şey söylüyorum. Acı bir şey söylüyorum. Belki dinleyenimiz bana kızacak. Ama net bir şekilde söyleyebilirim ki ki maalesef elenmeyi hak ettik. Ki burada çok büyük umutlarla ben şahsım adına gelmiştim. Turnuva yerinden takip etmek üzerine. Şu anda çok büyük şahsım adına da o hareketi yaşıyorum. Aynı zamanda da tüm dinleyenimiz adına da söyleyebilirim ki maalesef sıkıntılı bir takım. Bundan sonrası için tabii farklı şeyler konuşulacaktır. O daha detaylı sakin kafayla değerlendirecektir ama yani bugünün izahı yok diyebilirim. Bugün izahı yani. Geçen maçı izahı yine yoktu. Ama ben farkındaysam biraz daha kabul edilebilir tarzda geçmiştim. Çünkü ikinci maç vardı. Ama şu maçın kaldı ki rakip takım 13 kaldıktan sonra bir gol dahi atamamak. Yani bir gol dahi atamamak bırak kazanmayı, altından kalkmayı, skorun altından kalkmayı, kazanmayı. Bir gol dahi atamamak bence kabul edilebilir değil. Bunun hesabı bir şekilde verilecektir diye düşünüyorum.
0: Ben şunu anlamıyorum abi, açıkça söylemek gerekirse. Bu turnuvadan önce bu kadar çok iyi grup, çok rahat grup dedik. Ben de dedim bunu bu arada, hani şey değil, genel söylenenleri eleştirdiğim için değil. Bu durumu, şu an ortaya çıkan tabloyu ben kabul edemiyorum ya, idrak edemiyorum açıkçası.
1: Yani şimdi daha önceki turnuvalarda da kaybetmiştik hatırlarsan.
0: Evet.
1: Gruba mağlubiyetle başlamıştık. Şimdi Brezilya mağlubiyeti, Portekiz mağlubiyeti olmuştu turnuvalarda. İyi tecrübe etmiştik. Ama şu anda grubun en güçlü takımıyla oynamadan iki mağlubiyet aldık. Yani şimdi kaybettiğin takımın da önemi var bence. Kaybedebilirsin tabii ki bu tarz turnuvalarda. Ama grubun favorisi kaybedebilirsin. Ama şu anda bizim gördüğümüz Avustralya'ya başlayıp en grubun en güçsüzünden en orta segmentine kadar kaybettiğimiz bir senaryo. Şimdi en güçsüzle oynayacağız. Yani senin de dediğin gibi bir iddiamız da çok fazla kalmadı. Nasıl olacak, nasıl bitecek ki? Kaldı ki milli takım olarak hepimizin takdiri, herkes benle aynı fikirde olacaktır diye tahmin ediyorum. Milli takımımız biraz daha böyle nasıl diyeyim sana, daha böyle motivasyonla ilerleyebilecek bir takımken şu anda motivasyonu çok düşük olduğu senaryoda Amerika maçında, son maçta nasıl bir oyun ortaya koyacağı hepimizin takdirine bırakıyorum açıklarına kelimesi.
0: Artık pek bir heyecan kalmadı, heves kalmadı. Sonuçta açıkçası beni çok heyecanlandırmıyor abi. Bundan sonra Amerika maçı için en azından kendi adıma bunu söyleyebilirim.
1: Ya tabii dediğim gibi yani kötü gittiği senaryoda milli takımımız biraz daha iş sorunlarıyla gündeme gelen bir milli takım. İyi gittiğinde de daha üstüne koyan bir milli takım. Şu anda nasıl ki ilk maçın sonunda nasıl konuşulduysa milli takım özelinde olumsuz senaryolar şimdi daha fazla ortaya çıkacaktır. Buradan geri dönmek bence kolay değil diye düşünüyorum.
0: Burada bazı kararlar alınabilir sanki turnuva çıkışı, öyle tahmin ediyorum.
1: Ya zaten hepimizin malumu, öyle söyleyeyim. Evet. Şu andan soy yazı çalmanın bir anlamı yok. Yani ama olumsuz giden turnuvalarda bu tabii ki sadece milli takım üzerinde geçerli bir şey değil. Tüm ülke milli takımlar için geçerli. Olumsuz senaryolarda bazen radikal kararlar alınabiliyor. Kaldı ki mesela örnek vereyim, bu turnuvada Tunus milli takımın İlk maçı kaybetti. Hemen değişiklik oldu. Veya bizde öyle olmaz ama turnuva sonunda kuvvetle muhtemeldir bu. Kendimden çok net bir şey söylemek istemiyorum ama tabii kuvvetle muhtemeldir.
0: Ya bu arada abi, sonuçlardan da bağımsız oynanan oyun da beni çok sinirlendirdi açıkçası son iki maçta. Bu kadar kaliteli, bu kadar Avrupa'da işte oyuncuların olduğundan bahsediyorsun, kaliteli oyunculardan bahsediyorsun ama oynanan futbolun hiç uzaktan yakından alakası yok konuştuğumuz şeyle. Yani...
1: Ya şimdi Burak'cığım, sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada biraz daha gerçekçi konuşalım mı?
0: Tabii.
1: Bence. Biraz daha gerçekçi konuşalım. Şimdi bizim milli takımımızın bazı çok kritik oyuncuları var. Ve bu oyuncular sezonun sonunu sakatlanarak tamamladılar. Şimdi kimsenin orada göz ardı ettiği bir şey var. Şöyle ki, Kenan olsun, Arda olsun, Hakan olsun şu anda sakat değiller. Oynayabiliyorlar. Okey. Ama sezonun tamamını tamamlarken sakatlıktan dolayı antrenmansız geçirdiklerini bilmek gerekiyor. Çok önemli oyuncular bunlar ve şu an hazır olmadıklarını düşünüyorum ben. Tüm kilit oyuncularımızdan bahsediyorum bu arada.
0: Ya bu arada yansıyor ya bunu, abi bunu, sahaya
1: bunu, problemi. Bunu Montella da söyledi. Hepimizin bildiği üzere. Yani çok kritik oyuncular. Okey, şu an sakat değiller ama üst düzey bir sezon geçirdiler. Üst düzey sezon geçirirken son demlerinde sakatlıkla birlikte burayı olumsuz manada geçtiklerini söyleyebilirim. Ve bu turnuvaya da yansıyor. Çok kritik bir şey. Ben bunu Açık söylemek gerekirse Romanya ve Kosova turlarında Dünya Kupası'na katılmak üzere oynayacağımız elemelerde inşallah sakatlık yaşamayız diye düşünürken ki orada hiçbir sakatlık yaşamadık ve tam kadro çıktık ve formda çıktık. Ötesinden de geldik. Bugün Dünya Kupası'ndayız. Ama o elemelerden sonra ligin son haftasında önemli oyuncularımızın sakatlık geçirdiğini güzel etmemiz gerekiyor. Ve bence bunun üstesinden gelemedik diye düşünüyorum açık söylemek gerekirse. Bireysel oyuncularımızın performansının düşük olduğunu söyleyebilirim. Hem Kenan olsun, hem Arda olsun, hem Hakan Çalınoğlu olsun. Hazırlar mı? Soru işareti.
0: Genel takım temposu, bireysel kondisyonda sıkıntı yaşadığımızı söylemek mümkün. Ben ayrıca bu 4-6-0'da milli takımın bir daha çok uzun dönem kullanmaması gerektiğini düşünüyorum abi. Artık gerçekten bıktık 4-6-0'dan. Yani burada bunu söylemek doğru mu bilmiyorum.
1: Burak'cığım, şu gün şu söylediklerine katılıyorum. Zaten biraz önce söylediklerimin içeriğini kapsıyor. Zaten bu turnuva akabinde çok kelle götürür diye bir söylemde bulunabilirim. Yani demem o ki Montella'ya yollar ayrılabilir turnuva sonrasında bu şekilde gidişatta. Zaten de o bu bağlamda da talep senin dediğin yönde olacaktır. 4-6-0 olmayacaktır ama sonuçta maçın ikinci yarısında onları denediğimiz halde de sıkıntılar olduğunu gördük bence. Çok net pozisyon bulamadık. Belki bir o da arayarak bulduğumuz pozisyonlardan bir tanesi. Bu doğrultuda yani 10 kişi takıma karşı skorun altından kalkamamak, mağlup olmak bence çok üzücü. Ben şahsım adına çok moralim bozuk. Yayına bağlamak durumunda kaldığım için söylüyorum seninle. Bir önceki yayınımızda, bir bağlantımızda kabul edilebilir olabilir bu tarz şeyler diye düşünüyordum. Ama bugün geldiğimiz noktada açık söylemek gerekirse benim moralim bozuk. Tüm ülke gibi bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Daha derin detaylar yapılabilir. Ama şu an yeri değil bence. Yeri geldiğinde onu yaparız.
0: Vallahi abi açıkçası ben kabul edilemez buluyorum bunları. Seninle aynı sayfadayım. Bir turnuva sonrasında köklü değişiklikler olabileceğine katılıyorum.
1: Evet, zaten bizim ülke olarak genelde gidişatımız bu yönde ilerler. Bunu şu andan söylemek yanlış olmaz. Teknik adam değişikliğiyle başlar. Farklı değişiklikler de olacaktır diye tahmin ediyorum takım üzerinde.
0: Gerek var. Gerek var buna görünerek. Evet. Evet.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Bir Dünya Kupası'na gelmişsin. Madem bir tek yükselteyim. Hani yumuşak geçmeye çalışıyorum. Sen uzatıyorsun yayını. Okey. Sen uzatıyorsan ben de ona göre konuşayım.
0: Tabii.
1: Şimdi milli takımımız üzerine söyleyeyim. Okey. İkinci maça çıkmışsın. İlk maçı muhabbete kapatmışsın. Bir reaksiyon vermek zorundasın. Rakip nispeten müsait. Ne olursa olsun maçın başına bir sıra geçmiş. İlk yarı 10 kişi tamamlamış hakem kararıyla. Artık o saatten sonra daha yani kimi istiyorsun rakip? Ne istiyorsun? Galibiyet almak için. Milli takımına soruyorum bunu. Türk milli takımına soruyorum bunu. Yani galibiyet almak için ne istiyorsun o dakika itibariyle? Mağlup durumunda olabilirsin. Ama mevcut rakibin 10 kişi kalmış. Artık bir reaksiyon vermek durumundasın. Onu dahi veremiyorsan kimse kusura bakmasın. Sen evine dönmekle mükellefsin. Evimize de maalesef döneceğiz hep birlikte. Bu bizim açımızdan üzücü. İnşallah oyuncular açısından da hayal kırıklığının bir yansıması kendi kalplerinde olur diye düşünüyorum.
0: Vallahi bakalım abi, çok teşekkür ederiz. Seni de maçtan sonra bağladık. Ağzına sağlık.
1: Ya, daha güzel şeyler söylemek isterdim.
0: Bu turnuvada kısmet olmadı. İnan bana
1: geçen olumsuz bir bağlantımız geçti. Bu bağlantıda daha olumlu şeyler üzerinden kafamda kurmuştum. Maalesef olmadı. Dinleyenlere özür diliyorum milli takımı açısından. Yani oyuncuların özür dileyemediği noktada ben söyleyeyim en azından. Yani kelimeyi dökmekten zorluk çekiyoruz. Biz de üzgünüz. Ama hak etmedik dersek de yalan olur. Bence hak ettik. Şu konuşmayı hak ettik. Öyle söyleyeyim.
0: Katılıyorum abi, ağzına sağlık, dediğim gibi çok teşekkür ederim. Daha güzel bir yayında burada tekrardan bir araya gelmek isterdim ama zannediyorum artık bu turnuvanın kalanında böyle
1: yani
0: bir şey olmayacak.
1: Keşke her şeyi denedik, hak etmedik buralara gelmeyi diyebilseydim ama maalesef biz bunu hak ettik. Şu anki durumu hak ettik.
0: Bariz bir şekilde, evet. Maalesef bariz bir şekilde hak ettik.
1: Burak'cığım iyi yayınlar diliyorum tekrardan.
0: Görüşmek üzere abi, çok teşekkür ederiz katkıların için.
1: Tamam, görüşmek üzere, çok sağ ol.
0: Evet, hattımızda Radyo Spor yayıncısı Engin Çetin vardı. Sağ olsun. Maç çıkışı bizlerleydi. Maç sonu Arda Güler'in bir açıklaması varmış. Onları size aktaralım. Gerçekten söyleyecek çok fazla bir şey yok. Çok üzgünüz. Bu sonuçtan utanç duyuyoruz. Tüm halkımızdan özür diliyoruz. Bundan sonraki turnuvalarda bu sonuçları unutturmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız demiş. Arda Güler yine takım içindeki ilişkilere binaen de arkadaşlıkla alakalı bir sorunumuz yok. Sağ içinde işi beceremedik ifadelerini kullanmış. Ya maç sonunda aslında çok fazla oyuncunun açıklamaya çıkmasını da beklemiyorum. Burada ateşten gömleği giyen oyuncu Arda Güler olmuş. Ne diyelim yani, gerçekten sabah buraya ayaklarım gelmedi. Zor geldim. İşte Engin abi bağlandı. Bundan sonra da bağlantılarımız olacak. Bağlantıların olmadığı denklemde de çok içimden konuşmak dahi gelmiyor açıkça söylemek gerekirse. Hani burada tabii ki işimiz bu. Bunu bu şekilde arz etmek zorundayız ama gerçekten konuşmak dahi içimden gelmiyor. Ben gerçekten sıkıldım. Hani bir umuttur bekledik ama bu 4-6-0 biraz daha topu rakibe bırakılan futbol. Bakın, rakip topu size bıraktığı zaman böyle bir kadroyla takım futbol oynayamıyor. Bu inanılmaz bir şey. Rakip size topu bıraktığı zaman bu kadroda Arda Güler'ler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız gibi oyuncular varken top sendeyken top oynayamıyorsun. Bu inanılmaz bir şey ya. Yani Mert Müldür'ün direkten dönen topa çok net fırsatlarımız yok. Gol beklentimiz yine 1.50'nin altında. Yani inanılmaz bir şey ya. Rakip 45 dakika 10 kişi oynadı. Yani ne söyleyeyim bilemedim. Bir sürü de mesaj geliyor ilerleyen dakikalarda. Onlara da bakacağız ama bir aramız var mı sevgili Vedat Parlak'a, bir kontrol edeyim. Evet, bir reklama gidelim, sonrasında tekrardan sizlerleyiz.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
3: Reklam. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.

0: paslarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Opel Frontera Elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
6: Radyo Spor. Reklam.
3: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.

0: Evet, maç sonu programıyla kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Şu an milli takımda kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları var. Birazdan açıklamaları da size aktaracağız detaylı olarak. Bundan sonra oyuncuların Halit Ruhiye'si ne olur? Vincenzo Montella'nın akıbeti ne olur? Merakla bekliyoruz. Şu ana kadar Dünya Kupası'ndan elenmesi kesinleşen yalnızca iki takım var bu arada. Biri biziz, diğeri de Haiti. Yani böyle bir pozisyona soktuk kendimizi. Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamalarını sizlere aktarayım. Şu an kelime bulmak kolay değil, gerçekten çok zor. Buraya kadar biz getirdik. İki maçtır her şeyi denedik. Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor. Şanssızlık yani. Adamlar ilk şutta golü buldu diye bir serzenişte bulunmuş Hakan Çalhanoğlu. Evet, hattımızda şu anda. Radyo Spor yayıncılarından. Kendisi şu anda Amerika'da maçın akabinde. Sevgili Genco Boran var. Günaydınlar abi, hoş geldin. Alo.
1: Baştaydım, bana iyi akşamlar.
0: Hoş geldin abi. Nasıl geçti diyeceğim ama çok iyi bir feedback beklemiyorum açıkçası.
1: Valla Burak, üzüldüm yani. Çok üzüldüm. Evet, Hakan Çalhanoğlu'nun dediği. Yani orada da öyle bir top kaptırdı ki tam benim önümde kaptırdık topu. İkinci dakikada. Yani eyvah dedim orada yani. Çok kötü bir yerde top kaptırdık. Valla şans ayağımıza geldi. Rakip kırmızı kart gördü. Tabii şimdi bak, teknik taktik konuşacak olsak pek teknik taktik konuşabilecek bir maç değildi bu. Çünkü ikinci dakikada gol buldu Paraguay. Şimdi iki takımın da kazanmak zorunda olduğu bir karşılaşmanın ikinci dakikasında gol geldiği zaman ne Paraguay hesap ettiği futbolunu oynamak durumunda kaldı, ne de milli takımımız kağıt üzerinde oynamayı hesap ettiği oyunu oynamak durumunda kaldı. Sesim de bazen çatallaşıyor tabii haliyle, biraz cezaret yaptım ama kusura bakmayın. Yani gol indik, rakip çok geriye yaslandı. Biz de hücum etmeye çalıştık. Burada bazı eksiklikler çok net gözüktü. Yani Yunus sağ kanatta hiç verimli olamadı. Yani ben Türk milli takımının ilk yarıda atak yaptığı sol kanattaydım tam. Sadece sol kanattan geldik. Yani sadece sol kanattan geldik. Sağdan hiç gelmedik. Tabii şimdi öyle bir oyun planı vardı ki büyük bir ihtimalle Montella'nın rakibin de üzerimize gelmesini beklediğinden dolayı, çünkü maçı kazanmak zorunda çıktı iki takımda. Fakat ikinci dakikada Paraguay golü bulduğu zaman biz rakibin arkasına sarkacak, rakibin üzerimize geldiği zaman hızlı geçiş oyunlarıyla üzerine gidebilecek bir alan bulamaz olduk. Yani oyunun yapısı değişti. Burada da Kerem çok etkisiz kaldı. Yani soldan ortalar yapıyoruz, duran toplar kullanıyoruz. Gerçek bir 9 numaraya sahip olmadığımızdan dolayı, ileri üçte Kerem olduğundan dolayı bu toplarda Kerem tabii gerçek bir 9 numara olmadığından dolayı yani doğru yerde bekleyemiyor, topla buluşamıyor, rakibi eksiltemiyor, tehdit edemiyor. Tamam, ikinci yarının başında bir değişiklik yapıldı. Bence Yunus değişikliği de yapılmalıydı ama ben şöyle bir şey söyleyeceğim, bilmiyorum yani böyle bir şey söylendi mi söylenmedi mi. Yani bir şok etkisi. Ya bugünün en kötü isimlerinden biri kimdi biliyor musun sence, bence Burak?
0: Kimdi abi?
1: Arda Güler.
0: Hemfikirim bu konuda.
1: Çok kötüydü Arda Güler. Yani ama tabii Arda Güler'i de böyle bir maçta Arda Güler'i çıkarmak çok büyük cesaret ama yani acaba Arda'yı çıkarsaydı Montella böyle bir şok etkisi olur muydu takımda? Tabii Arda'yı çıkardığı takdirde, turu geçemediğimiz, gol atamadığımız takdirde edenmez miydi? Hocam sen nasıl Arda'yı çıkartırsın diye. Var, bunların hepsi var. Yani biz konuşuyoruz, konuşacağız ama fakat doğruya doğru benim fikrimden biri de Arda'nın bugünün sahadaki en kötü isimlerden biri oldu. Çok top ezdi. Çok top saklayacağım diye hızlı hücumlarımızı kesti. İyi kullanamadığı toplar oldu. Yani mesela İsmail Yüksek'in çıkmasındansa Arda'nın çıkıp Hakan 10 numarayı alıp böyle bir değişiklik yapılsaydı, yani İsmail çıktı orada, işte İsmail çıkmayacaktı, Arda çıkacaktı, Hakan ileri geçecekti, işte artık o kim onun da hatırlamıyorum şimdi ama bilmiyorum ya, üzgünüm. Maçtan sonra tabii konuşmak kolay, dediğim gibi çok radikal bir şey. Avrupa'da de böyle bir maçta hele ki rakip 10 kişi kaldıktan sonra almak çok büyük bir risk, farkındayım. Çok büyük bir nasıl diyeyim, eleştiri unsuru olabilecek bir hamle ama ya ben yine şöyle söyleyeyim. Montella doğru hamleleri yapamadı. Bak, doğru başlama diye geçiyorum. Çünkü dediğim gibi ikinci dakikada gelen gol ne Türkiye'nin bu maçı hazırlandığı planı oynamasına vesile oldu, ne de Paraguay'ın. Bambaşka bir oyun oldu. İki takımın da hazırlandığı, oynamaya hazırlandığı oyun taktiklerinden oynayamamasına vesile oldu bu gol. Dediğim gibi. Ama hani ilk yarı bittikten sonraki değişiklikler yeterli miydi? Burak, bence yeterli değildi. Bence Montella
0: sınıfta kaldı.
1: Sınıfta kaldı. Bence sınıfta kaldı Montella.
0: İlk maçta da değişiklikler çok eleştirilmişti. Benim anlamadığım bir nokta daha burada. Engin abiye de sormuştum, sana da sorayım. Rakip topu bize verdiği zaman biz bu kadar teknik kapasitesi yüksek bir kadroya sahip olmamıza rağmen neden oynayamıyoruz abi mesela? Biz neden topun rakibin topu bize bıraktığı denklemlerde sahada o kilidi bir türlü açamıyoruz mesela?
1: Gerçek bir 9 numaramız olmadığından dolayı. Çünkü dediğim gibi belki Paraguay'ın da üzerimize gelmesini beklediğimiz bir oyuna çalışmışken, bir plana çalışmışken rakibin 70. saniyede bulduğu gol, rakibin ileriye çıkmasına gerek kalmaması.
0: Alo.
1: Ortalarımız bunları yaptığımız zaman o zaman da Kerem gibi bir sahte 9 değil, gerçek bir 9 numara ihtiyacımız var. Yani topu doğru yerde bekleyecek, hava topu da çıkacak, adam eksiltecek. Yani ben bundan dolayı olduğunu düşünüyorum.
0: Ben hocanın bu Kerem ısrarının artık Kerem'e de zarar vermeye başladığı kanısındayım abi. Son iki maçtır Kerem belki milli takım kariyerinin en kötü iki maçını oynadı.
1: Ya ama şöyle işte, dediğim gibi bu maçın ikinci dakikasında gol olmasaydı belki Kerem'in maçı olabilecek bir karşılaşmaydı bu. İkinci dakikadaki gelen gol buradaki dengeleri tamamen değiştirdi. Hoca da Kerem'i çıkardı. Hemen çıkardı ama sahadan hiç gelmedik. Ya ben yani Türkiye'ye geldiğimde Mert'le, Ali Erim'le programda hep söyleyeceğim. Hep söyledim çünkü. Bizim en iyi, gerçekten bütün takımların kanat açık ve bekine baktığımız zaman en iyi tarafına sahip olduğumuzu düşündüğüm bir sol tarafımız vardı. Kenan ve Ferdi. Ya bunu rakipler görmüyor mu? Görüyor. Ama yani sahadan hiç gelemiyoruz. Yani Yunus hiç olmadı. Barış fizik gücüne ihtiyacımız olan bir oyunda neden sağ kanatta başlamadı? Neden yani çok nedenimiz var. Ya dediğim gibi ya hem üzgünüm hem de dediğim gibi Montella ya bence şimdi bak hani diyorum ya Dünya Kupası çok büyük bir stres, baskı. Oyuncular bunun altında ezilebilir. Teknik direktörler ezilmez mi? Ezilir. Montella da bence ezildi.
0: Turnuvadan sonra Montella ile alakalı radikal bir karar bekliyor musun abi?
1: Ya bence haksızlık olur radikal bir karar. Çünkü biz Dünya Kupası'na çok abone bir takım değiliz. Dünya Kupası'na kalmamız bile başlı başına bir başarı. Evet, beklentimiz çok büyüktü. Ama yani Montella'nın ders, yani bu yaşananlardan dolayı ders çıkaracağına inanıyorsak Montella ile devam kararı alınabilir.
0: Sen hangi noktadasın abi bu konuda?
1: Montella bir defa devam etmek istiyor mu? Onun da bir üzüntüsü vardır eminim. Ona da teklifler vardır. Ben ama açıkçası ben Montella ilk geldiğinde gelmesi taraftarıydım. Ama şu dakikadan sonra şu kadroyla daha iyi yapabilecek, bu kadroyu daha iyi yönetebilecek bir hocanın tercih edilmesi halinde çok da eleştirmem. Yani bunun doğru bir karar olabileceğini düşünenlerden olurum.
0: Ya ben şuna çok takılmaya başladım. Bizim oynadığımız bu oyun büyük takımlar karşısında fark yaratabilir. İşte topun rakipte olduğu denklemde dikine çıkışlar, geçiş hücumlarla belki fark yaratabilirsin ama böyle kendi dişine göre ya da işte rahat üstünü kurabileceğin rakiplere karşı böyle çok fazla problem yaşaman artık bende gerçekten kabak tadı verdi. Dediğim gibi hani daha önce de söyledim yayın içinde, bunu ayaklarım gelmedi bugün stüdyoya. Hakikaten bu kabul edilemez buluyorum ya. 45 dakika 10 kişi oynamış bir rakibe karşı çok az net pozisyon bulup gol beklentisi XG 1.50'nin altında maçı bitirmek, mağlup olup turnuvaya veda etmek, hakikaten bunlar normal şeyler değil, yenilir yutulur şeyler değil ya.
1: Ama Burak, işte burada bizim en büyük beklentimiz, buradaki en büyük kozumuz kim? Arda Güler. Arda Güler burada çok kötüydü.
0: İlk maçta da bence kötüydü bu arada. Katılır mısın bilmiyorum.
1: Yani katılabilirim ama bugün yani ya belki ilk maçta bunu söylemeyebilirdim ama ikinci maçta, yani bu maçta bunu çok net söyleyebilirim. Bir istatistik çıktı, bilmiyorum Türkiye'de o sırada kameralara yansıdı mı? Yani bütün stat şoka girdik. 80 küsur dakikada bir istatistik çıktı Burak. Türkiye 550 pas yapmış 80 dakika içerisinde. Paraguay kaç pas yapmıştı biliyor musun 550'ye karşılık? Yani görmediysen bir tahminde bulun.
0: 110 olabilir mi abi?
1: Ha mesela 110 dersin. O da hani ben sana şimdi söyledim ya, çok büyük bir rakam bekleniyor değil mi? Çok düşük. 77 pas yapmıştı. 550'ye 77 pas. Ya bu inanılmaz bir rakam.
0: Toplayıcı ilişkileri yok.
1: Hala, evet, topla hiçbir ilişkileri yok. Hiç. Çünkü 2 dakikada gol attılar. Ya şurada nasıl bir karnaval havası var biliyor musun? Çok üzgünüm. Keşke sevinen biz olsaydık. Şimdi stat'tan çıktım. Üzgünüm ya. Vallahi üzgünüm.
0: Biraz moral bozucu bir tablo olsa gerek orada yaşayan biri için şu an bu durumu.
1: Tabii. Yani Los Angeles'a gitmeme gerek kalmadı. Artık burada tatil yapacağım.
0: Ya şey olsa, hani milli takım yine bir heyecan uyandırsa belki sonuçtan ya da turnuvadaki akıbetten bağımsız belki maç izlemeye gidilebilir ama gerçekten öyle bir heyecan da yaratmıyor milli takım abi, haklısın.
1: Yok yani ben açıkçası Amerika'yı yenebileceğimizi pek tahmin etmiyorum ya. Bilmiyorum ya, bizim milli takımımız da öyle bir milli takım ki her dönemde en beklenmedik maçları kaybedip en beklenmedik maçları da kazanan takım olduk her zaman.
0: Burada en üzücü nokta şu abi. Amerika şu an grubun en güçlü takımı gibi gözüküyor. Sen gidip onu yenip belki bir sürpriz de yapabilirsin ama bu sonuç kifayetsiz kalacak ya artık. Yani aynen puan durumu itibariyle. Bu da acı verici yani. Bu bahsettiğin gibi en beklenmedik takımı yenip bu sefer bir mucize ortaya koyma şansımız yok. O da karşılıksız bir sonuç olacak. Üzücü yanı bu.
1: Evet, aynen öyle.
0: Hatta şöyle söyleyeyim abi, Amerika kaybettiği takdirde bile lider bitirmeyi garantiledi grubu. İkili averajda Avustralya ve Paraguay'ın önünde olduğu için yani onlar için de çok stresli bir maç olmayacaktır.
1: İkili averaj olduğu için biz de Paraguay ve Avustralya'ya yenildiğimiz için ne diyeyim vallahi Burak.
0: Valla dünya oraya giderken abi herhalde daha farklı şeyler hayal etmişsindir diye tahmin ediyorum. Gerçekten adına üzgünüm.
1: Ettim başka tabii etmem. Ya ama çok güzel bir atmosfer vardı burada, yani onu da söyleyeyim. Yani Dünya Kupası o kadar inanılmaz bir şey ki bütün seyirciler iç içe maçı izledi. Arkamda bir Paraguaylı kadın vardı. Nasıl da futbolu biliyor. İnanılmaz. Sürekli Arda Güler'e dikkat deyip duruyordu. Kocası Arda Güler kim falan diyordu. Yani çok güldüm yani. Ama işte böyle anılarla kaldı. Keşke daha güzel anılar biriktirebilseydim o ayrı ama olmadı.
0: Burada bu arada abi Dünya Kupası öncesi senin programlarda bulunduğun bir kehanet varmış. Milli takımımızın dikkat etmesi gerektiği ile alakalı, işte Avustralya maçının bilhassa problem olabileceği ile alakalı. Onunla
1: ya
0: alakalı
1: evet
0: çok
1: ya,
0: mesaj geldi.
1: Şu anda burada da Tunç abi, Hüseyin Özkök, hepsi herkes o programı dinlemiş. Yani para diyorlar ki Türkiye'ye dönme diyorlar. Ama yani ne yapayım işte ya, bunu ben düşündüysem herkesin düşünmesi lazım.
0: Dostacı söyler diyebiliriz herhalde bu durum için.
1: Demeliyiz.
0: Yani zannediyorum abi oraya kadar gitmişken, kilometrelerce uçmuşken, o kadar maç izlemişken vesaire haksız çıkmak sen de isterdin.
1: Ya tabii. Şimdi çok sevdiğim bir dostumla karşılaştım. Los Angeles'a gidecek misin dedim. Ben gitmeyeceğim dedim. O da dedi ki kıza değiştirmişiz, gideceğim ben dedi ama ben gitmeyeceğim.
0: Ya o da herhalde o kadar yol yaptık ayıp olmasın diye bir, en azından organizasyonu tamamlamak adına gidecek diye düşünüyorum. O da heyecanlıydı.
1: Belki plan yapmıştır artık, işte oteliydi, o suydu, bu suydu ama ben tamam, benim için tatil başladı. Ben televizyon karşısında izlerim maçlarımı güzel güzel.
0: Yani şu saatten sonra
1: ama çok güzel atmosfer. Gerçekten çok güzel atmosfer ya. Muhteşem yani. Muhteşem. Dediğim gibi keşke sonucu da güzel olsaydı.
0: Ya atmosferin bu arada güzel olması da iyi bir haber abi. Amerika'da yapılacak Dünya Kupası'ndan 94 gibi olmayacağına yönelik çok fazla soru işareti vardı öncesinde yaşanan olaylarla alakalı. Orada güzel bir Dünya Kupası atmosferi olması da güzel haber.
1: Devamı da gelir gibi geliyor.
0: Çok teşekkür ederim abi katılımın için. Ağzına sağlık. Seni yorduk bir
1: Ben
0: maç için.
1: teşekkür ederim. Her zaman telefonum açık. Herkese geçmiş olsun diyeceğim. Ne diyeyim? Herkese geçmiş olsun. Derslerimizden hatalarımızdan ders çıkarırsak yolumuza güzel devam ederiz ama ya bu turnuva böyle olmamalıydı. Ne diyelim? Geçmiş olsun Burak.
0: Vallahi.
1: Dünyanın sonu değil. Devam.
0: Bakalım abi 4 yıl daha en azından
1: olsun.
0: Mahrum kalacağız.
1: Alışkanlık olsun. Dünya kupalarına artık katılmaya alışkanlık edelim en azından.
0: Ya bu en bardağın dolu tarafından bakınca bu sonuç bu temenni ortaya çıkıyor tabii. Buna da katılırım ama daha bir 4 yıl bundan mahrum kalacak olmak da üzücü tabii.
1: Doğru.
0: Görüşmek üzere abi. Çok teşekkür ederim. Seni ümit ediyorum. Yakın zamanda stüdyoda da görürüz.
1: Çok teşekkür ederim. Temmuz'da görüşeceğiz.
0: Görüşmek üzere.
1: Bay bay.
0: Evet hattımızda Radyo Spor yayıncılarından sevgili Genco Boran vardı. Şimdi bir aramız var. Kısa bir araya gidelim sonra tekrardan sizlerleyiz.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Radyo Spor.
6: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız Classics

0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
1: Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Amilli takım teknik direktörümüz Vincenzo Montella'nın bir basın toplantısı var şu an canlı olarak. İsterseniz hızlıca oraya geçelim.
2: İşte sadece uzatma halibirlikte 10 dakika kullandık. Bu maçta da rakip eksik kaldıktan sonra 22 dakika Deniz oyuna girmesini bekledik. Gene santrfor kullanmadan. Acaba o sırada performanstan memnun olduğu için mi bu değişikliği yapmadı, yoksa sebebi nedir? Açıklayabilirseniz sevinirim.
3: Hayır. Barış'ı ikinci devrede 20. dakikadan sonra devreye soktuk. Şimdi objektif bir biçimde bakacak olursak konuya, ben oyuncularıma karşı hiçbir olumsuz düşünceye sahip değilim. Bugün çok daha fazla geliştirmiş oldular yeteneklerini. Çünkü iki büyük performans gerçekleştiler. 65 gol pozisyonuyla ve ne yazık ki çok az şansla rakip takım sonuç elde edebildi. Böyle iki tane arka arkaya bu tür karşılaşmaya kendi kariyerimde herhalde pek rastlamamışımdır. Yani bir santrfor devreye ne zaman girdi, bu mu değiştirdi her şeyi demek biraz aza indirgemek olur. Son ana kadar mücadele ettik. Türk halkının büyük beklentisi vardı. Ve çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu her zaman bize destek oldu. Hep yanımızda oldular. Ve çok çok büyük hayal kırıklığı içindeyim. Çünkü bütün ellerinde ne varsa futbolcular sahada bunu göstermek için çaba sarf ettiler.

0: bir karar aldım. Herhangi bir şekilde performanslara alakası yok. Tabii ki de çok üzgünüm. Milletimizin adına çok büyük beklentiler vardı. Bizler için çok büyük beklentilerimiz vardı. Ama federasyonumuzun ne kadar çok çalışkan olduğunu biliyoruz. Futbolcularımızın ne kadar çok çalışkan olduğunu biliyoruz. Ve o yüzden hepsi adına çok daha fazla üzülüyorum. Çünkü herkesin burada ne kadar çok çalıştığını görüyorum ben her gün. O yüzden onları göz önünde bulundurduğumuzda sadece çok üzgün olduğumu söyleyebilirim. Ama kariyerim boyunca mesela 35 yıllık profesyonel futbol hayatımda belki 50 maçta bir denk gelen maçlar iki kere üst üste denk geldi. Ben ilk defa görüyorum. Yani kader bizden yana değildi açıkçası. O yüzden futbolcularımız adına fedakarlıklarını gördükten sonra, sahaya her şeyi bıraktıktan sonra, elimizden gelen her şeyi yaptıktan sonra ve buradaki herkesin çalışmasını göz önünde bulundurunca tabii ki de çok üzgünüz. Fazlasıyla üzgünüz.
1: Emre Bey.
2: Teknik direktörü Pochettino'nun bugün bir açıklama galibiyetinden sonra maça çift forvetle başladık çünkü Avustralya'nın üçlü savunmasını geriye itip boş alan bulmak istedik diye. Tabii sizin böyle bir imkanınız yoktu çünkü kadroda tek gerçek santrafor vardı çağırdığınız ama taktiksel bir esneklik yaptığınızı da görmedik maçlarda. Başarısız planlarda bu kadar ısrarcı olmanızın sebebi nedir? Teşekkürler.
3: Şimdi tekrar geriye döneceğiz. Aslında bu forvetle ilgili olarak 65 şutu hatırlatmak isterim. İlk devreden sonra bugünkü oyunu takip edecek olursanız Amerika Birleşik Devletleri 1-0 kazandı. Tek bir şut olmadan. Birisi bana bunun mantığını açıklasın. Ben öğrenmeye hazırım eğer bu tür durumlarla karşı karşıya kalındığı söylenirse.
0: Bir düzeltme daha yapacağım. Tekrardan forvet konusunu açmanızı yani şaşırarak bakıyorum. Çünkü son iki maça baktığınızda toplamda 65 şut var kaleye. Ama bir şekilde olmuyor, girmiyor. O yüzden eğer bana biriniz bazı anlar, enstantaneler futbolda neden yaşanıyor açıklayabilirse hani ben de öğrenmeye hazırım açıkçası. Çünkü biz gidiyoruz olmuyor, bir kere geliniyor oluyor. Yani dediğim gibi az önce.
4: Tibibuspor Çiğdem Günal. Hocam çok üzgünüz. İki maç sonunda Dünya Kupası'na veda etmek çok şok edici oldu. Hem Avustralya'ya hem de Paraguay'a karşı kapalı savunmaları aşamadık. En büyük problemimiz kapalı savunmaları aşamamak mı? Elenmeyi bu iki maçı göz önünde bulundurduğumuzda hak ettiğimizi düşünüyor musunuz?
0: Nos hemos visto enseñar con tu escuadra que sí que lo hago, ¿no? Pues una vez la cosa está tu più grande handicap.
5: Allora, se non crei situazioni in area di rigore, allora ti puoi porre il problema. Ma il calcio è un gioco di situazioni.
3: Rakip penaltı sahasında, ceza sahasında şans oluşturmazsanız zorluk çıkar. Ama futbolda hep bu tür durumlar olur. Büyük anlar ortaya çıkar, karar vermemiz gerekir. Karşı tarafın ceza sahasına girip de kader sizin yanınızda olmazsa birdenbire direkt üstünden giderse top ve bir başka seferde de tutturamazsınız. Dolayısıyla belki de ceza sahasında, karşı takım ceza sahasında biraz daha iyi olabilirdik. Ama bu futbolculara karşı eleştiri getirebileceğim bir konu değil. Daha önce de söyledim. Hem futbolculara söyledim, daha da çok seviyorum bu performanslarından ötürü futbolcuları. Hakikaten bütün kalplerini ortaya koydular. Futbol mantık değildir. O yüzden bu kadar güzel bir spordur bütün dünyada. İnsanlar çok hayalini kurar futbolun daha iyi oynayan takım her zaman kazanmaz maçı. Bu futbolun doğasının gereği olan bir durumdur. Ben hem olumlu

0: hem de olumsuz senaryolarını değerlendirdim. O yüzden bunu kabul ediyorum. Birçok farklı şey yapılabilirdi belki ama ne eklenebilir bilmiyorum.
1: Çok ufak bir düzeltme. Yani hocanın anlatmak istediği şey şu. Eğer hani biz pozisyon üretmesek, yani ceza sahasına giremesek, o zaman bir problem olurdu bizim için. Hani derdik ki üretemiyoruz, o yüzden hani kaybediyoruz. Ama böyle iki maç üst üste yaşadığınızda yani biraz hani basit gibi kalıyor ama yani kader bizden yana değildi gibi oluyor yani bu iki maçta da. Yani başka bir şey düşündürmez. Hani o yüzden dediğim gibi çok nadir denk geliyor. Fazla bir şey söyleyemiyorum. Çünkü bakıyorsunuz maçlarda direkten çıkıyor. Üst direğe çarpıyor, diğer yan direğe çarpıyor, bir daha çıkıyor. Yani iki maçta da böyle benzer pozisyonlar var. Bir tane atsak belki çok farklı olur. Yani maalesef böyle oldu.
2: Adnan Bey. Çukurova Pres, Adnan Ercan. İki tane benzer maç oynadık. Rakipler topu bize bıraktılar ve hızlı geçiş oyunuyla galip geldiler ve elendik. İlk maçtan ders çıkarmadık mı? B planımız yok muydu? Yani tersini yapamaz mıydık? Topu rakibe bırakarak oyuncularımızın daha etkili olduğu defans arkasındaki geniş boşluklardan yararlanamaz mıydık?
3: No, sicuramente nelle due partite, quella con l'Australia, al primo tempo potevamo fare molto, molto di più.
0: Bu
3: Ci abbiamo
0: iki
3: lavorato,
0: maçta
3: già nel secondo
0: Avustralya'daki
3: tempo
0: ilk
3: abbiamo attaccato
0: devrede daha iyi
3: più
0: yapabilirdik. Bunun
3: pozisyon,
0: üzerine
3: abbiamo
0: çok
3: iniziato a
0: çalıştık.
3: giro basso, la prima
0: Ama
3: parte
0: ikinci yarıda zannediyorum
3: oggi l'abbiamo fatto
0: hücumda
3: meglio, ma
0: bulunabildik.
3: devi andare alla
0: Ama
3: conclusione dal limite, se non lo trovi io
0: bugün
3: non
0: daha
3: passi.
0: iyi yaptık. Ama
3: Oggi
0: sonuçta
3: l'abbiamo fatto meglio, sinceramente.
0: geri hat lara karşı mücadele
3: Avustralya
0: etmemiz gerekti. Aslında Avustralya maçına
3: maçında
0: kıyasla daha iyi mücadele ettik. Birçok gol pozisyonu yakaladık ve isabetli vuruşlar olamadı tabii. Ama şunu söylemek istiyorum, daha önce de dediğim gibi birçok durum bizim için dezavantaj yarattı.
1: Şimdi iki maçta baktığınızda düzeltmemiz gereken bir şey varsa Avustralya maçında belki defansın arkasına bir tık daha fazla koşu yapabilirdik. Ama bugünkü maça baktığınızda özellikle bunları da yaptığımızı gördüğümüzde yani daha ne yapılabilirdi orada? Hani insan bir düşünüyor yani çünkü gerçekten olmayınca olmadı.
4: Vincenzo, buenas noches en español. Todo lo que usted ha mencionado sobre
0: Paulo
4: las
0: Rios,
4: situaciones que se han
0: Sports
4: generado, la
0: Colombia.
4: falta de suerte, usted como goleador, ¿qué fue lo que
0: Sizin
4: mejor ha hecho
0: bütün
4: para lograr
0: oluşturulan
4: que el equipo
0: şanslarla ilgili
4: sigue
0: ve
4: siendo líder de la
0: kötü
4: Copa
0: şansla ilgili söylediğiniz her şeye bakacak olursak bu
4: Libertadores?
0: nasıl daha
4: Seguramente
0: iyileştirilebilirdi? Takım içerisinde daha nasıl iyi hale getirilebilirdi?
4: Jugadores
0: Evet, bu adil bir soru. Bir takım şeyler üzerine çalışırsınız. Ve futbolcularda bir inancı pekiştirmeye, perçinleştirmeye çalışırsınız. Ama bu kadar büyük bir turnuvada belki bilinç dışı olarak bir fark yaratılabilirdi diye düşünülebilir. Ama milli takım açısından baktığımızda standart olarak daha iyi oynamaya çalışırsınız. Bir elemeden diğerine çok uzun bir zaman geçmemesini sağlamaya çalışırsınız ve sahada biraz daha rahat olmalarını sağlamaya çalışırsınız. Belki de futbolcuların bunu yapabilirsiniz.
1: Ekstra bilgi eklemem lazım. Bizim bu saatten sonra yapmamız gereken bir şey var. Büyük turnuvalarda oynamaya alışkanlığımızı geliştirmemiz gerekiyor. Yani Dünya Kupası'nı artık normalleştirmemiz gerekiyor. Sürekli katılabilmemiz gerekiyor. Çünkü belki de sürekli katılamadığımız için bilinç altında olsa dahi hani futbolcularımızı belki bir şeyler tutmuş da olabilir. Hani yoksa normalde geçmişe baktığınızda böyle bir problemimiz yoktu. Yani büyük turnuvaların da hani etkisi olabiliyor bu konuda. O yüzden biz çalışmalarımızı bu yönde yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Milli takımımızın bu alışkanlığı kazanması gerekiyor. Turnuvalara sürekli gitmesi gerekiyor. Ondan sonrasında zaten çok daha iyi olacağına inanıyorum.
2: Yes, please.

0: Buonasera,
1: Charlotte Harper from The Athletic. Can I get Charlotte Harper, Athletic'ten. Miguel Amero'nun gördüğü kırmızı karta tepkiniz ne? Şaşırdınız mı? Bu kuralla ilgili bilginiz var mıydı? Ve futbolcularınızı bilgilendirmiş miydiniz bu yeni kuralla ilgili olarak?
2: Sì, ero a conoscenza, abbiamo fatto anche delle riunioni in proposito.
1: Evet, bu kuraldan haberdardım ve bununla ilgili bir takım toplantılar da düzenledik.
2: Così come la perdita di tempo,
1: delegelerimizle bu zaman kullanımı ile ilgili yeni kurallar, kale vuruşları ile ilgili zaman kısıtlamaları, bütün bu konuları gözden geçirdik, her şeyi izah ettik futbolculara.
2: No, è la regola, ci si adatta alle regole, quindi è una cosa.
1: Hayır. Le regole. Bu yeni kural, oyunun kurallarına uyum sağlarsınız.
2: È una cosa normale.
1: Oyunun kurallarına saygı duymanız gerekir. Çok doğal tabii ki, şaşırmadım.
3: Emin Çağlar, NTV. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık. Çeyrek finali belki belirlemiştiniz. Ki hatta gizli favori bile olduk. Premier Lig, La Liga, Bundesliga'da oynayan, Serie A'da oynayan oyuncularımız vardı. Kalecimiz Avrupa'nın hatta dünyanın en iyi 11'ine girerdi. Net bir forvetimiz yoktu ama. Baktığınızda bu durum eve dönerken 2 maç sonunda 0 puanla bizi hangi gerçeklerle yüzleştiriyor?
2: No, perché non l'ho convocato?
4: Come dice, poi abbiamo preso 0 punti dopo.
2: Più facile
1: Evet, daha önce de dediğim gibi.
2: Insomma, dare la colpa a qualcuno o a qualcosa. Non è mio modo di pensare, noi abbiamo chiamato i giocatori
1: bir kişiyi gösterip de suçlayıp bütün sonucu ona bağlamak çok kolay. Ben en iyisine inandım. Ona göre futbolcuları seçtim. Tabii ki farklı beklentilerim vardı. Tabii ki knockout devresine kalabilmek istedim. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum elbette. Benim başta amacım tabii ki elde edemediğimiz olan bu aşamayı aşmaktı, geçmekti. Ama bu sonucu bir şekilde öyle veya böyle kabul etmek durumundayız.
4: Yani hocanın aslında... Bugün hani birilerini suçlamak çok kolay olur. Hiç kimseyi suçlamamıza gerek yok. Çünkü hani elimizden gelen her şeyi yapmasak anlarım. Hani en kolaya kaçabiliriz, birilerini suçlayabiliriz. Ama tabii ki de bizim beklentilerimiz, özellikle benim kendi beklentim tabii ki de grubu başarılı bir şekilde geçebilmekti. Ama maalesef iki maçta da gördüğünüz olmayınca olmuyor. Yani kısacası buna bağlıyorum. Yani bundan daha fazla ne diyebileceğimi açıkçası bilmiyorum.
5: Mustafa Bey. Yüksel Yeni Şafak Spor, 62 şut, gol yok, 2 maç, puan yok. Bu tabloda bir yanlış olduğunu düşünüyor musunuz? Bir yanlış yaptığınızı düşünüyor musunuz? Öz eleştiri yapmak isteseniz ne söylersiniz?
2: Ma io credo... che tutti insieme abbiamo lavorato intensamente in questi giorni, abbiamo analizzato tutto, ma non in questi giorni, anche a Riva, anche precedentemente con il mio staff abbiamo lavorato.
1: Io credo che staff
2: tecnico, il calcio.
1: Ortaya koyduğunuz zaman teknik direktör olarak, bütün ekip olarak her şeyi ortaya koyduğunuzda futbolda pek çok heyecan ve mutluluk bulabilirsiniz ama aynı zamanda üzüntü de olabiliyor. Hayat gibi. Her zaman her şey istediğiniz gibi olmayabiliyor. Adil olmuyor. Biz bu Dünya Kupası'na çok büyük beklentilerle geldik. Çok büyük isteklerimiz vardı. Bunu da maçta, sahada gösterdik. Ben 35 yıldır profesyonel futbol hayatındayım. Toplam kariyerim başından bakarsanız ama dediğim gibi 50 maçta bir böyle bir maç olup kaybedebilirsiniz ama aynı şekilde 2 maç üst üste bu istatistiklerle oynadığımız şekilde oynayarak arka arkaya kaybetmek bana hiç olmadı. Doğrusu ben bunu hiç gördüğümü de düşünmüyorum başka bir yerde.

0: ama sonuç kabul etmek durumundayız.
1: Evet, son iki soru, last two questions, Hilmi Bey.
2: Hilmi Saver Anadolu Ajansı. Tabii ki mağlubiyetten sonra bir şeyleri söylemek belki bu açıdan kolay ama hani oyuncu değişikliğiyle açıkçası hani bu maç öncesinde bekliyorduk. Biraz da savunmada, ilk maçta savunmada çok büyük hatalar da yapıldı birebir de kalındığında. Belki savunmada bir değişiklik olamaz mıydı? Biraz daha artık hani fresh oyuncular diyelim. Gol yönünden biraz daha yakın olan mesela Ozan Kabak gibi değişiklikler beklenemez miydi? Hoca bunları yani aynı oyuncularda devam etmesinin sebebi ne? Çünkü sanki ilk maçta çok formsuz gözüktük ama aynı oyuncular devam etti gibi. Hiç onlara şans vermeyi düşünmedim. Bir de hoca geldiğinden beri bir yapı kurmaya çalışıyor. Üzerine koyarak devam ediyor. Bu yapının ilerleyişi bu sonuçlarla nasıl etkilenir?
3: Hadi be, tefer. Allora, sono abituato a capire, mi succedeva anche da calciatore, l'ho imparato allora, che quando non si vince,
0: ben,
3: o meglio, quando si perde, i giocatori...
0: her şeyi anlamaya odaklanırım. Ben oyuncuyken de öyleydim zaten. Maçı kaybettiğiniz zaman en iyi oyuncular yedek kulübesinde oturanlardır. Çünkü oynamamışlardır. Ben Kabak'a, Ozan Kabak'a çok saygı duyuyorum. Benim çağırabileceğim oyunculardan biriydi ama sakatlandı ve çok iyi bir ama çok kuvvetli bir oyuncu ve oyuncuların yeteneklerine de inanıyorum. Oyuncuların aynı zamanda tutarlılık göstermesi çok önemli. Arkadaki iki stoperin birbirini beceri olarak da destekliyor ve tamamlıyor olması lazım. Meri kendisi şu anda diğer stoperle çok iyi oynuyor. Kabak da oynayabilirdi ama tabii başka oyuncular da oynayabilirlerdi. Onların da sahada olma hakları vardı. Ama sonuçta bir takım seçimler ve kararlar veriyorsunuz ve yapıyorsunuz. Ve benim verdiğim kararlar... İkinci soru neydi bu arada? İkinci soruyu unuttum.
3: Noi stiamo, sì, stiamo costruendo una struttura, ci ha portato grandi risultati.
0: Evet, tabii ki bir yapı oluşturuyoruz ve bu yapı bize iyi sonuçlar getirdi. Burada tek tek sonuçları saymayacağım ama takım genç bir takım, genç oyuncularımız var. Bu oyuncular zamanla gelişip olgunlaşıyorlar. Tabii ki bu Dünya Kupası için şu anda durum biliyoruz ne olduğunu, mevcut durumda bu devam etmeyeceğiz ama sürekli yeni oyuncular ve genç oyuncuları süreçte tutarak oyuncuları bir çekirdek kadro olarak oluşturup geliştirip bundan sonraki şampiyonalarda takım olarak bulunmak istiyoruz.
1: The last question. Gentlemen on the second row please.
0: İkinci sıradaki beyefendi son soru. Telemundo'dan Carlos Ramirez, İspanyolca bir soru. Son maçın duygusal açıdan nasıl yaklaşıyorsunuz, mental açıdan? Yani oyuncularınıza Amerika maçından önce ne diyeceksiniz? Ve bu maçlardan ne öğrendiniz? Öğrendiğiniz en önemli şey neydi?
3: Sicuramente dobbiamo giocare con lo spirito turco che ci ha contraddistinto fino adesso.
0: Hiç şüphe yok ki Türkiye'nin ruhunun başlangıçtan mücadeleci ruhun var olduğunu göstermeye devam etmemiz lazım. Bunu devam ettirmeliyiz ve gurur dolu performanslar oluşturabilmemiz lazım. Çünkü Türkiye'nin renklerini temsil ettiğinizde ülkeyi, insanları, kültürünü hepsini temsil ediyorsunuz. Onun için de ben oyunculara da bunu söylüyorum maçtan sonra. Evet üzülüyoruz. Tabii ki hepimiz üzüldük ama soyunma odasından çıkarken kafamız yukarıda çıkmalıyız. Çünkü davranışları olsun, inançları olsun bu açılardan hiçbir sorun yok. Biz bunları sahada daha da kuvvetli bir şekilde bir araya getirmeliyiz. Sorumluluğumuz bu, görevimiz de bu. Bunu yapmamız gerekiyor. Bunu yapabilmek için de her zaman var olan bu gücümüzü, ruhumuzu en iyi şekilde devam ettirmemiz lazım. Bu ders muhakkak ki bizim kendimizi daha da geliştirmemiz için bize büyük bir fırsat sağlayacak. Tabii ki üzüntü var ama takım olarak, ileriye dönük olarak kendimizi daha da iyileştireceğiz ve öncelikle de gururla başımızı yüksek tutabilmek için, kendimizi temsil etmek için görevimizi yerine getireceğiz.
1: Thank you very much. Teşekkürler.
4: Teşekkürler. Thank you everyone.

0: Evet, 6. adamda A-Milli takım teknik direktörümüz Vincenzo Montella'nın maç sonu açıklamalarını canlı olarak sizlere aktardık. Şimdi bir reklam aramız olacak, ardından yine bağlantılarımızla sizlerleyiz.
1: Burak Alaca'yla 6. adam devam edecek.
2: Reklam.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Radyo Spor.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL Milli Takımımıza başarılar diler.
5: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
6: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
7: Eylül akar çeşme yakın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmak da Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.

0: Evet, 6. adam kaldığı yerden devam ediyor. Milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın açıklamalarını sizlere nakden aktarmıştık. Yani genel olarak basın toplantısında da bir hayal kırıklığı hakimdi. Herhalde bunu söylemek de çok yanlış olmaz diye düşünüyorum. Burada Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamalarının bir kısmını okumuştuk. Onun devamını sizlere aktarayım. İki maçtır her şeyimizi verdik, denedik, olmadı. Top direkten döndü, vuruyoruz, olmuyor. Şanssızlık. Onlar bir şutla maçı kazandılar. Biz Türk halkından özür diliyoruz. Biz genç bir takımız önümüzde. Çok turnuvalar olacak. Belki benim son Dünya Kupam olabilir ama genç arkadaşlara sahip çıkmalıyız. Onları ayağa kaldırmalıyız. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Herkes denedi. Olmadı mı, olmuyor. Şanssızlık vardı. Hep denedik, olmadı demiş. Avrupa Şampiyonası'nda da bir atıfta bulunmuş bundan sonraki Hakan Çalhanoğlu. Evet, hattımızda Radyospor'un çok kıymetli yayıncılarından sevgili Mert Elan var. Günaydınlar abi.
1: Günaydın Burak.
0: Yine bir hafta sonu sabahına tatsız bir şekilde başladık geçen haftanın ardından.
1: Vallahi öyle oldu. Dünya Kupası bizim adımıza iki maçlar sonunda bitti. Yani herkes gibi ben de üzgünüm, mutsuzum. Çok farklı şeyler hayal etmiştik kurallar çekildiğinde. Grup liderliği alabileceğimizi düşünüyorduk. Hadi en kötü ABD ile yarışırız, belki ikinci oluruz diyorduk. Hadi belki en kötü oldu, Dünya Kupası, zorlu maçlar, üçüncülük düşünülebilirdi ki o hiç aklıma gelmedi ama düşünen elbette olmuştur. İkinci maçtan sonra elenmeyi gerçekten ben kimsenin tahmin ettiğini, hayal ettiğini düşünmüyorum. Bu çok acı oldu. Gol atamamamız ilk karşılaşmada, bir türlü topun o üç direk arasından geçmemesi, çözüm üretememiz ya da üretsek bile işte son anlarda mesela Meri'nin kafasına gelen top, Yavuz'un kaçırdığı pozisyon. Hani fırsatlar da gelmedi değil ayağımıza. Ama onlarda da o bildiğimiz vuruşları göremedik futbolcularımızdan. Kenan'dan göremedik, Arda'dan göremedik, Hakan'dan göremedik. Olmadı yani bu karşılaşmada. İstediklerimizi bir türlü sahaya yansıtamadık. Bu acı oldu. Yani çok farklı şeyler hayal edip İki maç sonundan elenmek gerçekten çok çok üzücü oldu.
0: Abi iki maçta 50'nin üzerinde şut ve gol bulamadık. Bu da enteresan yani. Önceki saat dilimindeki konuklara bağlantılarımıza da sordum. Yani rakibin bize topu bıraktığı denklemde bu kadar oynamaktan yoksun bir milli takım, ben gerçekten rahatsız oldum. Hani biraz daha tabii hayal kırıklığı da var. Burada sert ifadeler kullanmamaya da çalışıyorum ama ben artık hakikaten bu durumdan rahatsız oldum. Yani büyük rakiplere karşı bir oyun ortaya koyabiliyorsun, iyi güzel, ama yani kendin sindirebileceğin takımlara karşı bu kadar topu ayağına aldığında zorlanmak bana hiç aklıma yatmıyor açıkçası.
1: Yani aslında Montella döneminde biz bu tarz rakiplere karşı, yani güç seviyesi olarak bizden daha alttaki takımlara karşı oynadık. Genelde de iyi sonuçlar aldık. Çok fazla şut denemeleri o karşılaşmalarda da yaptık ama o maçlarda kaleyi buluyorduk ama daha fazla gol atabiliyorduk. Gol atabiliyorduk. Yani ya duran toptan atıyorduk, ya akan oyundan uzaktan atıyorduk, ya iyi de organizasyonla savunma arkası koşuları da atabiliyorduk. Bu iki maçta rakipler de o kadar derinde beklediler ki ve o kadar iyi savunma yaptılar ki bir türlü onları açamadık. İşte açtığımız o kısıtlı anlarda da bu sefer son vuruşlarda beceriksizlik ortaya çıktı. Mesela az önce aklıma gelmedi. Deniz Gül'ün de bir kafa vuruşu var. Girdikten hemen sonra çok yavaş gitti kalecimizlere doğru. Tabii ki gönül ister ki ben de isterim maç boyu baskıyı kuralım, yaratıcı olalım. Ama bazen olmuyor. Yani İspanya'da açamadı Yeşilburun adalarını. Hani bazı maçlarda denk geliyor, oluyor. Ama o fırsatların geldiği anları keşke bir değerlendirebilseydik. Bugün çok daha farklı konuşabilirdik. Bir de bu maçın tabii başında hemen gol yememiz, çok basit goller de yedik açıkçası. Yani yediğimiz gol de top bizde, uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Arda'ya çarpıyor, rakibin önüne düşüyor, merkezde denge sakalıyoruz. Uğurcan'dan ekstra bir kurtarış insan bekliyor tabii ki kulüp takım performansını düşününce. O da gelmeyince bu hale geliyor. Bu hani sen de herhalde birçok kişi de Montella üzerinden okuyor. Saygı duyuyorum. Yani Montella'nın ben çok iyi bir turnuva geçirdiğini iddia etmiyorum. Ama buraya bu kadroyla, bu anlayışla bizi taşıdı. Denedi. İkinci aralarda farklı şeyler denemeye çalıştı. Ama futbol, hayat böyle bir şey. Bazen de sonucu alamıyorsun. Buradan artık bizim de yapmamız gereken dersler çıkarıp önümüze bakmamız yani.
0: Montella ile alakalı benim şikayetçi olduğum konu şu abi. Bu gibi böyle dezavantajlı pozisyona düştüğümüz maçlarda hamle yapmak her seferinde geç kalıyor. Dediğim gibi bunu ta Euro 2024'teki Hollanda maçından itibaren başlayarak söyleyebilirim.
1: Bu maçta ne yaptı? Devre arasına girdiğimde mesela ben açıkçası Yunus'un çıkacağını düşünüyordum. Yunus bence ilk yarının etkisiz kalan isimlerinden biriydi. Yani topçuları da çok iyi kullanamadı. Birkaç kontra yakaladık onda ama orada Kerem'i çıkarmayı tercih etti. Mesela Deniz'i almadı, Barış Alper'i aldı. İkinci yarının 14. dakikasıydı herhalde. İki değişikliği birden yaptı. Daha farklı yapabilir miydi sence? Devrede mi iki değişiklik?
0: Abi isimden ziyade zamanlama olarak belki farklı olabilirdi diye düşünüyorum.
1: Zamanlama olarak.
0: Ya mesela bir önceki maçta da geç kaldığını söylemiştik ya bazı değişikliklerde. Şimdi evet. Tekrardan önümü açıyorum. Burada Kerem Aktürkoğlu'nu çıkartıp Barış Alper Yılmaz'ı alırken bahsettiğin gibi mesela ilk yarıda bir Yunus Akgün ismi vardı. Burada mesela Deniz Gül'ü ve Can Uzun 60'ta oyunu alarak geçtiğimiz ilk maça nazaran daha iyi bir hamle yaptığını düşünüyorum. Ama genel olarak dediğim gibi yani burada erken gol yedikten sonra tabii belli bir planın varsa bunu her teknik direktör yapmıyor kolay kolay ama gerekiyorsa 2-3 değişikliği de devre arasında yapılabilir miydi diye düşünüyorum açıkçası.
1: Olabilirdi, ben de yani Kerem'le birlikte Yunus çıkabilir diye düşünüyorum açıkçası. 2 değişiklik orada olabilirdi. Ya teknik direktörlerin işi de zor Burak. Yani burada sonucu alamadığın noktada yaptığın ya da yapmadığın her şey illaki eleştirilecek. Erken değişiklik alsak çok fazla orta denesek bu sefer panik yaptı. Sakin kalamadık deneyecek. Yani sonuç alamadığında bence herkesin eleştirebileceği bir nokta çıkıyor. Bu işin doğası artık. Ben de yıllardır bu işin içindeyim. Ben de öyle. Öyle yani. Burada yapacak Montenegro'nun da bir şey yok. Burada artık sorumluluk alacak. İstifa mı eder, gönderilir mi bilemiyorum. Bence gönderecek kadar bir performansı yok sürece baktığımda. Bu 3 yıla baktığımda. Ama hani gönderilsin diyene de herhangi bir itirazım olmaz yani. Belki de gönderilmesinde daha hayırlı olabilir.
0: Yani burada genel olarak bu arada oyuncu grubunun da sevdiği bir teknik adam sonuçlardan bağımsız olarak. Yani bu anlamda da bir takım içerisinde olumlu hava kattığını söyleyebiliriz. Futbol anlamında eleştirilebilir. Bu 4-6-0 formasyonuna alıştık artık. Bunun üzerinden bir oyun var. Hoşuna giden gitmeyen vardır ama genel olarak oyuncu grubunun sevdiği bir teknik direktör olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz.
1: Tabii ki oyuncu grubu çok seviyor ama tabii ki bu da hani oyuncu grubu çok seviyor diye göndermemek de olmaz. Göndermesi gerektiğini düşünüyorsa federasyon tabii ki o acı reçeteyi de yazması lazım bence. Onu düşünmemesi lazım. Ama dediğim gibi şu an için bu oyuncu grubuyla bir bağ kurmuş gözüküyor. Maçtan da bağımsız böyle sosyal medyaya da girdim karşılaşmadan sonra. İnsanların yorumları da haliyle duygusal oluyor. İşler kötü gittiğinde genelde işte yok nasıl diyeyim, YouTube yayınları, transfer görüşmeleri, reklam çekimleri, herkes böyle milli takıma takılmış belli noktalarda. Valla dediğim gibi yani işin doğası bu. Biraz duygusal birimiz. Bunu her zaman söylüyoruz yani. Olcular da, biz izleyenler de. Tepkilerimiz de duygusal. Anlayabiliyorum yani, çok normal geliyor. Bu kadar hayal kurduğumuz, bu kadar yıldızımızın olduğu bir milli takımın 2 maç sonunda elenmesi herkesin bir dengesini bozmuş gördüğüm kadarıyla. Ama geçecektir. Bugün belki zor geçecek ama buna da alışacağız artık. Amerika maçında en azından kapanışı iyi bir şekilde galibiyetle yapalım. Büyük ihtimalle stres üzerinden kastığı için birilerinin daha rahat bir maç oynayacağını ben düşünüyorum. Umarım en azından öyle bir veda olsun bir yansı. Temeldim o.
0: Abi peki şöyle bir soru sormak istiyorum sana. Genel olarak hani hep şey eleştirileri var ya, zaten sosyal medyaya girer girmez maç bitiminde de fark etmişsindir. Hani burada biz de az önce aslında bir üzerinden geçmiş olduk. Montella'nın akıbeti ne olacak? Sence bu Dünya Kupası'ndan alınan sonuç Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki güncel yönetimin akıbetini etkiler mi? Mesela bu biraz da radikal bir durum olur ama benim nedense hissiyat olarak böyle bir beklentim var.
1: Federasyonun istifası gibi mi?
0: İstifa olabilir, görev değişikliği olabilir. Bunu tabii şu an tam olarak detaylarıyla öngöremiyorum ama bir istifa olursa ben şaşırmam. Hiç, en azından içimden öyle geçiyor şu an.
1: Vallahi sosyal medyada evet yani Hacı Osmanoğlu istifa, Montella istifa diye çok yazan basın mensubu arkadaşlarımız da var, gördüm. Olabilir, Türkiye burası. Yani duygusal kararlar, anlık kararlar verilebiliyor ama ben açıkçası Federasyon Başkanı'nın da ya da Montella'nın da istifa edeceği bir durum görmüyorum. Hani benim beklentim istifa etmeliler gibi bir şey değil. açıkçası bu iki taraftan da. Başka nereden istifa gelir bilmiyorum. Ama ben öyle bir şey beklemiyorum.
0: Ben şeyden de kaynaklı bekliyorum abi. Dün Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da açıklaması vardı biliyorsun. Mesela 10+4 kuralıyla alakalı bir genel rahatsızlık var takımda. Şimdi milli takımın başarısızlığı geliyor. Yani bu teraziye bir iki tane daha ağırlık sıkıntı koyarsan sanki federasyon için çok akıbeti olumlu olmaz diye düşünüyorum. Yani bu bence katsayısı ağırlığı yüksek bir darbe oldu federasyona gelen bu sonuç. Yani doğrudan federasyona bağlayabilir misin? Bence bağlayamazsın ama netice itibariyle bütün bunların sorumlu olduğu kurum kuruluş da federasyon olduğu için onlara da bir karşılığı olabilir bu durumların.
1: Ya tabii olabilir. Mesela Güney Kore örneğini gördün, görmüşsündür. Onlarda da bir basınla bir kriz yaşandı. İşte örneğin sonuna askerliğiyle ilgili dalga geçen muhabirler görüldü. Sonrasında milli takımın basın sorumlusu istifa etti. Mesela basın mensuplarının bu açıklamalarından dolayı. Aslında adamın yapacağı bir şey yok. Yani adam ne yapacak? Orada o isimler o yorumları yapıyorlarsa yapıyorlar. Basın sorumlusunun sorumluluğunda değil ama mesela onlar da böyle bir istifa geldi. Yani aslında olabilir tabii ki. Burada Başkan Hacı Osmanoğlu sorumluluğu alıp istifa da edebilir. Ama biz de pek bizim kültürümüzde çok olduğunu düşünmüyorum ben. Böyle bir şey.
0: Bizde istifa yoktur. Tabii protestolar eşliğinde maalesef gidersin genelde.
1: Genelde öyle oluyor. Yani biz Güney Kore gibi, Japonya gibi öyle bir kültür yok. Ya da ne bileyim İskandinav ülkelerinde zaman zaman görüyorsunuz siyasetçilerde. Bizde öyle bir şey olmadığından dolayı ben öyle bir istifa beklemiyorum açıkçası.
0: Valla bakalım abi herhalde. Ya beklentilerden çok uzak bir turnuva oldu. Bundan sonra bunun geri dönüşlerinde merakla bekliyorum. Yani sancılı bir sürece girebilir tekrardan TFF ve milli takım tarafı. Öyle tahminlerim var. Ya şuna binaya söylüyorum bunu bu arada. Fazla mı duygusal davranıyorum bilmiyorum ama turnuva başlamadan şu grup çıktığında işte diğer kurallara da bakınca işte Norveç, Fransa, Senegal gibi grupları görünce, Japonya, İsveç, Hollanda gibi grupları görünce hakikaten çok güzel bir gruba düştük demiştim. Bu gelinen noktada ben hala şok atlatabilmiş değilim açık söyleyeyim.
1: Valla bir süre bir kriz olabilir. Yani bu çok da normal. Bu kadar hedefimizin olduğu bir Dünya Kupası'na iki maç deniyorsak bir problem olur. Ben de ona itiraz etmiyorum. Yani Montella kalsa da olur. Montella gitse de tartışma devam eder. Tartışmayı da seviyoruz yani. Bundan sonra eleme maçları herhalde başlayacak. Ya da Uluslar Ligi mi var? Uluslar Ligi var herhalde.
0: Evet.
1: O karşılaşmalar var. Biz oraya bir krizle gideriz. Orası kesin ama bir taraftan da bu milli takım genç de bir milli takım. Potansiyelli. Yani potansiyeli konusunda kimsenin bence bir itirazı yoktu bu milli takım. Hani bu turnuvada istediğimizi yapamadık. Ama geleceğe öyle karamsar bakmamız gerektirecek de bir oyuncu grubumuz yok. Hatta tam tersi yani. Şu ana kadar tarihimizin en iyi futbolcu havuzuna sahibiz bence. Yani Avrupa çapında oyuncularımız var. Kenan gibi, Arda gibi, işte Hakan gibi bir tecrübe var. Diğer oyuncular sayarsan bakarsan Can Uzun geliyor işte alt taraftan. Deniz Gül geliyor Porto'da. Bence hani kriz olabilir ama çok karamsar bakmaya da gerek yok. Ben unutmayayım milli takımdan. Bu milli takım bana çok şey hayal ettiriyor. Böyle biz de dayak yiye yiye, tokat yiye yiye inşallah bir yerde bir istikrarı uğraşacağız.
0: Ya jenerasyon abi sadece uzun değil orta vadede de ümit veriyor bu arada. Bu konuda da katılıyorum sana. Peki hazır jenerasyon gençken hani bu mevcut oyun alışkanlığı bir kültür haline gelmemişken sence bir oyun anlayışının değişmesi gerekiyor mu? Eldeki kadroya bakarak soruyorum.
1: Oyun anlayışının değişmesi herhalde santrforlu düzen üzerinden mi okunacak? Yani Montella aslında bu iki maçta gördüğümüz gibi milli takımı oynatmayı seven bir teknik direktör değil. Hani Montella deyince mesela senin aklına topu alayım bizde 78 oynayayım diyen bir hoca var mı? Benim yok mesela. Adana Demirspor'da da yoktu. Milli takımda da.
0: Aksini gördük zaten abi. 50 şut atıp 2 maçta gol bulamadık. Rakip topu bize bıraktığı bütün denklemlerde biz direkt kendi sistemimizin, düzenimizin dışına çıkınca bozulduk.
1: Evet. Yani o yüzden biz zaten bu 2 maçtaki sistemle hiçbir zaman aslında oynamadık karşılaşmaların. Bu maçlara özgü oldu. Bizim bakmak lazım gerçi. Güzel bir konu. Montella döneminde bizim en çok topa sahip olduğumuz maçlar hangileri? Tahminen bu iki maçtır diye düşünüyorum.
0: Çok yüksek ihtimalle.
1: Çünkü Montella deyince hani milli takım maçlarını da düşününce bizim bu kadar topa sahip olduğumuz, bu kadar olduğumuz maç olduğunu zannetmiyorum ben. Bu iki maça denk geldi. İşte bu maçta erken geri düştük. Diğer maçta yine işte Sumolası'ndan sonra geri düştük. Avustralya'nın anlaşması. Avustralya ABD'ye karşı bizim kadar derinde mesela beklemedi. Biraz daha önde bastı, vurdu. O yüzden oyun anlayışının değişmesini de belki yani bu tarz rakipleri nasıl açabiliriz düşünmemiz gereken, yani bu turnuvadan çıkarmamız gereken ders bu olur. Yoksa genel oyun anlayışı bence Montella'nın milli takım için fena değil. Yani geride sağlam durayım, hızlı hücumlarla savunma arkasına sarkayım. İşte Kerem gibi, Kenan gibi, Barış Alper, Yunus gibi isimlerle aslında uygun. Belki hani bir senaryo olmayacak ama ABD'li maçına başlasak, orada daha böyle özgüven kazansak, ABD çünkü bu iki takım kadar kapanmayacak.
0: Daha kaliteli bir takım.
1: Daha kaliteli, onlar da top oynayacaktı. Belki evet, onlar da gol atacaktı ama biz daha fazla net pozisyon üretebilecektik. Acaba daha mı iyi olur? Böyle başlayınca çözemeyince ayaklar da gitmedi. Yani özgüven de azaldı dakikalı ilerledikçe. Yani sonda hissediyorsun o oyuncuların artık o sorumluluğun ağır geldiğini hissediyorsun. O yüzden bilmiyorum, ben oyun anlayışı özelinde genel olarak, yani Montella döneminin geneli konuşacak olursak ben memnunum ama bu maç özelinde tabii ki daha farklı bir çözüm insan bekliyor.
0: Ya burada herhalde şöyle özetleyebiliriz de bahsettiklerinde abi. Ana plan olarak çalışan bir metot var ama bir en azından alternatif planlara da ihtiyacımız var diye yorumladım bu söylemlerini.
1: Evet, alternatif var. Bu da büyük ihtimal çalışıldı. Bir hazırlık maçlarını da işte buna göre seçtik. Hani Kuzey Makedonya karşılaşması. Avustralya takımını hedef alarak aslında şey yapılmış. O maçta işler yolunda gitti yani bir dakikadan. Hatırla, direkten döndük. Sonra hemen golü bulduk. Evet. O baskı yaptık aslında. Burada da baskı yaptığımızda birkaç hataya zorladık rakibi. Ama işte o topla oynadığımızda, yani top bizdeyken, setteyken rakibi açmakta zorlandık. Yani burada Kenan'dan çok ekstra işler beklemek belki doğru. Ama o da çok beklentileri o açıdan karşılayamadı. Mesela Yamal İspanya'da oyuna girdikten sonra acayip oraları karıştırmıştı. Hani Kenan'dan o efekti göremedik. Bireysel olarak da işte böyle çıkan bir oyuncumuz olmayınca maalesef kaçınılmaz oldu.
0: Valla geçmiş olsun diyelim abi artık. Başka da çok fazla söyleyecek bir şey yok. Ümit ediyorum ilerleyen turnuvalara daha hızlı, daha iyi bir başlangıç yaparız. Canı sağ olsun ya. Milli takımın.
1: Öyle yani, günün sonunda ne diyeceğiz? Emekleri için teşekkürler. Sonuçta onlar da bizim gibi, bizden belki çok daha fazla üzüldüler. Kendi kariyerleri için de çok önemli bir turnuvaydı bu. Onlar da tabii ki ilerleme istiyorlardı. Olmadı, onlar da üzüldü. Eleştirelim. Performanslar kötüydü. Ben de Hakan'ı, Arda'yı, Yunus'u, Kerem'i beğendiğimi söyleyemem. Beş olarak Erih bence çok iyi turnuva geçirmedi. Uğurcan keza aynı şekilde. Olur. Bunlar benim de düşündüğüm. Montella için de aynısı geçerli. Ama bir taraftan da bu isimlere tabii ki destek vermemiz lazım. Bizim iyi takım. Bu oyuncularla biz devam edeceğiz. O yüzden o eleştiriyi bence belli bir sınırda tutmak lazım.
0: İlerleyen günlerde bu artık bugün en azından elenmiş olmanın şokuyla ortaya çıkan agresyon seviyesi, eleştirilerdeki o biraz daha sert boyut herhalde ortadan kalkacaktır diye tahmin ediyorum ben de abi. Bu konuda da o biraz daha sular durulacaktır.
1: Öyle olur yani, başka şeyler girer, transfer dönemi girer, kulüp takım gündemi, yani milli takım gündemi bence Eylül'e kadar kapanır. Eylül'de bir tekrar bir posta tartışırız, orada kadro seçimidir, Montella devam ediyorsa onun tartışması, etmiyorsa yeni gelen hoca. Bu ülke tartışmayı seviyor yani Burak.
0: Bundan besleniyoruz. Belki...
1: Efendim?
0: Bundan besleniyoruz abi.
1: Evet, bundan besleniyoruz. O yüzden bir süre kalkar, katılıyorum. Birkaç günde unutulur yani, sonuçta sonsuza kadar da bu yükü taşıyacak halimiz yok ama tartışacak başka bir şey buluruz biz, merak etme.
0: Muhtemelen. Çok şükür Allah'tan böyle biraz da tartışmayı seven bir yapımız olduğu için reytingler yüksek. İş sahibiyiz şu anda. Buradan bütün vatandaşlarımıza da teşekkür edeyim bu vesileyle.
1: Aynen, onlar sayesinde, doğru diyorsun. Reytingler yükseliyor.
0: Çok teşekkür ederim abi, gündüz maç sonunda bize vakit ayırdığın için. Valla keşke geçen hafta da aynı şeyi söyledim ama yani bu cümleyi sarf etmek de hoşuma gitmiyor. Keşke daha güzel bir günde burada bir arada olabilseydik.
1: Valla keşke öyle. Genco abi de Amerika'ya gitmeden önce, bilmiyorum bahsetti mi, çok olumsuz bir senaryodan bahsediyorduk.
0: Kehaneti vardı, bahsettik abi maalesef.
1: Aynen işte, yani onun yüzünden de elenmiş olabiliriz.
0: Genco abi döndüğünde tepkilerin odağı olabilir. Biraz da Amerika'da kalsa iyi olur, onun için öyle
1: düşünüyorum. Vallahi futbolcular kadar linç edilmeli diye düşünüyorum Genco Boran.
0: Muhtemelen olacaktır. Genco abi burada taraftarların gazabından kurtulmak için dediğim gibi 2-3 hafta daha Amerika'da kalsa iyi olur kendisi açısından.
1: Bence unuttursun kendini.
0: Çok teşekkür ederim abi. Görüşmek üzere.
1: Eyvallah Burak. Görüşmek üzere. İyi yayınlar
0: dilerim. Evet, hattımızda Radyo Spor yayıncısı Mert Elan vardı. Kısa bir araya gidelim, sonrasında devam edelim.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek. Radyo Spor. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
3: 16 Temmuz 1950. Tribünlerde 200 bin taraftar var. Brezilya'ya beraberliğin yeteceği Uruguay maçı. Uruguay'ın mutlaka kazanması lazım. Brezilya'da herkes Uruguay'ı küçümsüyor. Brezilya gazeteleri Uruguay'ı küçümseyen ifadelerle dolu. Ve Varela gazeteleri serin, üzerlerine basın diyor arkadaşlarına. Uruguay'ın kaptanı. Ama maç öyle başlamıyor. Brezilya önde. Artık herkes diyor ki Brezilya kupayı aldı. Kupa bizim. Fakat Uruguay maçı bırakmıyor. İki gol birden atıyor Uruguay. Tribünlerde büyük bir sessizlik var. Kimse inanamıyor. Üzüntüden ağlayanlar var. Rahatsızlananlar var. Ve maçın sonunda acı gerçek ortaya çıkıyor. 200 bin kişi önünde Uruguay, Brezilya'yı mağlup ederek Dünya Kupası'nı kazanıyor. Dünya Kupası tarihinin en unutulmaz maçlarından biriydi bu.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
4: Radyo Spor!
2: Radyo Spor! Reklam. Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
5: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.

0: kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir tarihe gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitarih.com'da.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Radyo Spor. Radyo Spor.
5: Herkese merhaba. Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz.
6: Hattrick. Haftanın olay hakemlerini konuşuyoruz.
7: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
4: Radyo Spor.
7: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
8: Bugün 20 Haziran Kupa'dan haberlerle karşınızdayız. Günün ilk saatlerinde Fas İskoçya'yı 1-0 mağlup etti. Saat 1'de başlamıştı mücadele. Ve saat 3.30'da Brezilya Haiti karşısındaydı. Brezilya 3-0'lık skorla kazandı. Ve bu sabah saat 6'da milli takımımız Paraguay karşısına çıktı. Son karşılaşmaydı bizim adımıza. Şu anlamda son karşılaşma, çok önemli bir mücadeleydi. Kazanmak zorunda olduğumuz bir mücadeleydi. Ancak milli takımımız çok üstün oynadığı bir mücadelenin sonucunda 1-0'lık skorla mağlup oldu ve kupaya veda etti. Maçın ardından oyuncularımızın açıklamaları vardı. Arda Güler çok üzgün olduklarını ve Türk halkından özür dilediklerini belirtti. Yine Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır özür dilediklerini, Türk halkından daha iyisini yapmak istediklerini ama başaramadıklarını söyledi. Ve maç sonunda Vincenzo Montella'nın açıklamaları vardı. Montella biraz da kader bizim yanımızda değildi dedi. Kupa'dan haberlerle gün boyu karşınızda olacağız.

0: Evet.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
3: Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Birazdan bir bağlantımız daha olacak. Şimdiye kadar sevgili Radyo Spor yayıncıları Engin Çetin, Genco Boran ve Mert Elan bizlerle birlikteydi. Geçen hafta da aynı kadroyla başlamıştık. Yine ilerleyen dakikalarda yine konuklarımız olacak, az önce de belirttiğim gibi. Bu turnuvada ben çok heyecanlıydım, açık söyleyeyim. Yani hem milli takımın seneler sonra dönmesi, ki ben 2001'li olduğum için hani o 2002 Dünya Kupası'nda hatırlamıyorum, açık konuşayım. Hiç daha önce sonrasında girdik, baktık, izledik falan ama o hissiyatı yaşamadım. Heyecanlıydım. Burada maç sonunda bulunma fırsatı da geldiğinde çok sevindim. Hatta sevgili Ali Erim'le, Ali abiyle konuştuğumuzda da bana şey demişler, bir kötü haberim var diye, erken saatte olduğu için. Çok mutlu olmuştum bu ikinci hafta. İkinci maç gerçekten ayaklarım geri gitti bugün gelirken. Çok beklediğimiz gibi olmamış. Evet, hattımızda Radyo Spor Genel Yayın Yönetmeni sevgili Ali Erim var. Günaydınlar abi.
4: Burak, günaydın, iyi yayınlar.
3: Yine kötü başladık bu hafta da. İyi bir vesileyle burada değiliz aslında bakarsan abi.
4: Şimdi yapabilecek bir şey yok artık. Milli takım Dünya Kupası'na veda etti. Siz de zaten Vedat'la maç biter bitmez yayına girdiniz. Sizlere de teşekkür ediyorum tekrardan. Artık bundan sonra neden böyle oldu? Analizler yapılacak, değerlendirmeler yapılacak. Önümüze bakacağız. Yani sen yayın başından beri söylüyorsun ayaklarım geri gidiyor diye, ama yapacak bir şey yok.
3: Bunlar hayat devam ediyor.
4: Sporun içinde var, hayatın içinde var. Önemli olan bu milli takımın bu turnuvadan ne çıkaracağı, bu federasyonun bu turnuvadan ne çıkaracağı, sosyal medyadaki insanların, spor yazarlarının, oyuncuların ne çıkaracağı. Ama tabii şunu söylemek gerekiyor. Çok üzücü bir gün. Herkesin morali ciddi şekilde bozuldu. Bir kere altını kalın kalın çizmek gerekiyor. Bu karşılaşmayı biliyorsun kazanmak zorunda değildik. Biz bu karşılaşmada berabere kalamadığımız için elendik. Ve bunu da turnuvanın şu ana kadarki en saçma kırmızı kartını gören bir takıma karşı yapamadık. Yani bu takım 45 dakika 10 kişi oynadı. 1-0 önde, evet, ama biz 5 dakika 10 kişi oynayan bir takıma karşı bırak galibiyeti, beraberliği dahi alamadığımız için elendik. Yani bugün biz berabere kalsak Amerika karşılaşmasında umudumuz hala devam ediyoruz. Ama turnuvadaki takımların daha birçoğunun, %70'inin belki ikinci maçını oynamadığı bir günde biz turnuvaya veda etmiş durumdayız. Haiti ile beraber.
3: İki takım açıdan, var elinden şu an, evet.
4: Evet. Bu açıdan baktığımda çok üzücü, hatta kahredici. Peki neden tepki bu kadar büyük? Neden insanlar bu kadar fazla tepki gösteriyor? Çünkü beklentiyle gerçekleşen arasında ciddi bir fark var. Şimdi milli takım, diğer milli takımlar, milli takımın potansiyeli, oyuncu kadrosu, buraya gelene kadar yaptıkları, yapamadıkları, diğer takımların yaptıkları, yapamadıkları hepsi beraber incelendiğinde milli takımın turnuvanın sürprizlerinden birini yapabilecek ekiplerden biri olduğunu sadece biz söylemedik. Bunu neredeyse tüm dünyadaki gazeteciler, futbol yorumcuları söyledi. Sürpriz yapabilecek takımlardan biri olarak gösteriliyordu. Buna kimsenin itirazı yoktu. Yani bir tarafta durduk yere milli takımı hamasetle şişirenler var, ama onları bir tarafa bırakıp rasyonel şekilde değerlendirme yapıldığında milli takım sürpriz adaylarından biriydi Dünya Kupası'nda. Bunlar Japonya ile beraber yer aldık kimi zaman. Biz adaylarından biri olarak söylendik. Kimi zaman dendi ki fil dişi sahili, Senegal, Türkiye. Yani biz kadro yapımız, oyuncu grubumuz, bundan önce yaptıklarımız hepsiyle beraber böyle bir sürpriz adayız. Şimdi ben sana sorayım. Sürpriz adayı bir takım için 48 takımlı bir turnuvada ilk turda 32 takım yoluna devam ederken ve ilk turu geçtikten sonra büyük ihtimalle son 32 turunda da yine dişine göre bir rakiple oynayacakken ikinci maç sonunda elenmek hayal kırıklığı mıdır? Normal midir? Çok eleştiri olmalı mıdır? Olmamalı. E tabii ki bu sorunun cevabı basit. Yani insanlar işte bu saydığım sebepler yüzünden bugün biraz daha doldu, biraz daha sert eleştiriler yapıyor. Bunu bir kere dile getirmek gerekiyor. Şimdi bizim milli takım, bana sorarsan, turnuvaya başladı. Grubumuzda ilk iki sırada yer aldık ya da alamadık. Üçüncü sırada devam ettik yolumuza. Son 32 turunu oynadık. Az önce dile getirdim. Normalde turnuva yoluna göre son 32'de eğer üçüncü olmazsan normalde dişine göre bir rakip gelecekti bizim yolumuza göre. Ve son 32 turunu da geçti. Ama son 16'da dişli bir takım gelecekti. Orası kesindi. Belçika, Arjantin yolumuzda olan ekiplerdi. Şimdi bu milli takım son 32'de elenseydi bana göre benim turnuva öncesindeki düşüncem eldeki kaliteye göre, eldeki potansiyele göre nötr bir turnuva olacaktı. Yani zaten oraya kadar gitmemiz gerekiyordu bu kadroyla.
3: En azından.
4: Evet. Ama sadece son 32 turunu kazandık. Son 16'ya çıktık. 16'da bizden daha iyi bir takım, daha iyi bir kadro, daha tecrübeli bir kadro geldi. Orada elendik. O zaman diyecektik ki tamam, yani yapacak bir şey yok. Şu an buraya kadar. Ha, onu eledik, çeyrek final yaptık. O zaman çok başarılı olacaktık. Bana göre turnuvanın mantıklı denklemi buydu. Yani milli takım gruptaki 3 karşılaşması artı eleme turundaki bir karşılaşmayı geçmesi son derece normal. Onu yaptığı zaman nötr sayılabilecek bir turnuva. Yani görevini yapmış bir milli takım. Bu kadar yapması zaten gerekiyordu diyebileceğim bir milli takım. Bir sonraki turda elersek çok başarılı olacaktık. Elendiğimiz zaman da yapacak bir şey yok diyecek. Bence genel ve hani aklı senin değerlendirme buydu milli takım beklentisi açısından. Ama gördüğün gibi bırak son 32'yi, bırak grubu, 3. karşılaşmaya dahi iddiasını devam ettiremeyen bir milli takım var ortada. Yani hayal kırıklığının, üzüntünün şu an işte sosyal medyada dönen eleştirilerin temel sebebi bence budur. Beklenti ile gerçekleşen arasındaki fark yine bir kez daha milli takım adına çok büyük oldu. Bugünkü maça dönecek olursak da şimdi Paraguay milli takımı Güney Amerika elemelerinde sadece 10 gol yemiş bir takım. Ve bu takım Brezilya ile Ekvator'la, Kolombiya ile Uruguay ile aynı puanı toplamış bir takım. 28'er puan topladılar ve averajla sıralandılar. Ama atabildikleri gol sayısı da sadece 14'tü. 18 karşılaşmada. Özür dilerim, Paraguay milli takımının. Ve işte Dünya Kupası öncesi biliyorsun her ajans, her haber kanalı, her site böyle takımlarla ilgili değerlendirmeler yapıyorlar. İşte ben de BBC'yi seviyorum, BBC'yi takip ediyorum. Onlar yapmışlardı değerlendirme. Orada şöyle bir istatistik vermişler Paraguay milli takımıyla alakalı olarak. Diyorlar ki bu adamlar Güney Amerika elemelerindeki 18 takım arasında pas isabet oranı en düşük takım. %72 civarında. Bununla birlikte topa en az sahip olan takım. 18 takım arasında. Topla en az işi olan takım. Onu da %37 civarında oynamışlar. Ortalama olarak 18 karşılaşmada. Fakat diyorlar ki bu takımın uzun pas isabet oranı yine 18 ekip arasında en üst noktada olan. Gördüğünüz gibi çok karakteristik bir oyun var ortada. 18 maç sonunda böyle istatistikler çıktığı noktada. E şimdi biz Avustralya maçını oynadık. Hadi Avustralya maçı öyle oldu, şöyle oldu, onu yaptı, bunu yapmadı, oydu, buydu, bitti. Şimdi Paraguay maçı başlıyor. Paraguay maçı başlar başlamaz golü yiyoruz. E ondan sonra yani bizim oyuna net bir santrafor atma dakikamız 60. Bak 60.
3: Geç kaldık yine.
4: Burak 60. dakikada oyuna net bir santrafor atıyor. Yani sen aynı filmi kaç kere izleyip sıkılmazsın? Sonu belli olan bir filmi.
3: Abi bu arada bu aynı filmi kaç kere izler sıkılmazsın söylemini Avustralya maçından da almayalım. Euro 2024 Hollanda maçından başlayarak 2 senelik bir sürece yayabiliriz bunu bu filmi. Yani sonuçlar kötü olmadığı için göze batmıyor ama bu ikinci izleyişimizde değil, onu da söyleyebilirim.
4: Doğru söylüyorsun. Ama sadece bu turnuva üzerinde dile getirdim ben.
3: E tabii.
4: Yani sadece bu turnuva üzerinde dile getirdim. 60. dakikada o değişikliği yaptı Montella. Şimdi ilk yarıda zaten kötü bir oyun var. Zaten gene çözemeyen bir milli takım var. Ve hani Avustralya maçından şöyle ders aldık, böyle ders aldık, Paraguay'a şöyle hazırlandık diyen oyuncuları ve teknik direktörleri dinledik 6 gün boyunca. Maç başladı. Aynı oyun. Aynı yavaşlık. Aynı ortalardaki beceriksizlik. Yani beceriksizlik şöyle, hem ortalar beceriksiz hem de hala orta yapmaya çalışan bir milli takım.
3: Ortayı içeride gole çevirecek oyuncu da yok abi, işin garibi.
4: Yok yani, bulamıyoruz işte. Öyle bir oyuncumuz yok. Ama sen hala orta deniyorsun. Hala pas hızın çok düşük. Hala ikili mücadelelerde ayakta değiliz. Fizik olarak Paraguay karşısında ciddi şekilde ezildik. Avustralya karşısında da ezildik. Şimdi ikinci yarı başlıyor. Tamam, Yunus iyi oynamıyor. Yunus'u çıkardın. Ama niye 60. dakikaya kadar bekliyorsun? 60. dakikada değişiklikler geliyor milli takımda. Ondan sonra da oyunda gene tam anlamıyla değişen bir durum yok. Ve neticede bağıra bağıra diyelim böyle gözüküyor.

0: orada şanssızlık. Bunu neden söyledim? Yani hücum hattında güvendiğimiz, bel bağladığımız hiçbir oyuncunun performansı yeterli seviyede değildi. Bu da oyuncuların bireysel anlamda Dünya Kupası'na iyi hazırlanmadığının bence net bir göstergesi. Şöyle bir düşün. Barış Alper Yılmaz mı? Yunus Akgün mü? Kerem mi? Arda mı? Kenan mı? Kim iyi oynadı? İki karşılaşmayı düşünün. 180 dakika. Aslında 180 dakikada da değil. Acayip uzatmalarda oynadık. Öyle düşün. Yani 200 dakikayı geçtik kafadan rahat bir şekilde.
1: Evet.
0: Bu 200 dakika içerisinde hangi oyuncu hücum hattında beklentiyi karşıladı?
1: Hiçbiri.
0: Evet. Hiçbiri. Cevap çok net. Dolayısıyla bizim milli takımın en fazla övündüğümüz tarafı benim kendi açımdan turnuva öncesi şöyle düşünüyordum. Bu milli takım evet kötü oynayabiliyor, temposuz oynayabiliyor ama bu milli takım gol atabiliyor. Ve golün her türlüsünü atıyor. İleride pres yapıp top kazanıyoruz, gol atıyoruz, geçişte atıyoruz, duran topta atıyoruz, bireysel beceriden atıyoruz. Hep bunu düşünerek kendimi biraz rahatlatıyordum. Gol atma yetimizin olması sebebiyle. Ancak işte kimi oyuncu sakatlık. Sonuçta Kenan sakatlıktan çıktı. Kerem bir sakatlık yaşadı. Artı turnuva boyunca stoperlere adeta şey oldu. Hani teslim oldu. O mevkide oynatıldığı için ısrarla. Arda iki karşılaşma için çok büyük hayal kırıklığı. Barış Alper o da hem en verimli olmadığı mevkilerde oynatıldı hem onun da biraz kafası karıştı. Solda başladı, merkeze geçti, sağda oynadı. Hani onun açısından da kötü bir turnuva oldu. Bireysel olarak o da iyi değildi. Bakıyorsun Hakan Çağlanoğlu o da sakatlık yaşamıştı. Onun da bir katkısı olmadı. Şimdi bu kadar fazla bel bağladığımız oyuncu grubundan da, hücum oyuncusu grubundan da istediklerimizi alamayınca ortaya böyle acı bir tablo çıktı ve turnuvaya veda ettik.
1: Merih Demiral örneğini verdin abi mesela. Farklı bir şey daha söyleyeyim. Hücumda o kadar kilidi açamadık ki iki maç için söylüyorum bunu. Sadece dünkü maç için değil. Abdülkerim Bardakçı'nın Galatasaray'da hiç kullanmadığı şutları denediğini gördük. Bir tanesi direkten döndü mesela Avustralya maçında. Dün de böyle denemeleri vardı. Normalde Galatasaray'da mesela Abdülkerim Bardakçı'nın bunları çok yaptığını görmeyiz.
0: Evet hani denersin. Rakibi çözemediğin noktada şut denemekte herhangi bir sakınca yok. Fakat Avustralya ve Paraguay maçlarının adeta karbon kopya olması çok üzücü. Şimdi Avustralya'yı çözemedik diye konuştuk. Ondan sonra milli takım cephesine bakıyorsun. İstatistikler çok iyi. Şanssızlık açıklaması var. Doğru mu?
1: Ya iki maçta öyle da var bu arada. Kader bizimle değil de açıklaması var. İlk maçta da 30 çektik olmadı oluyor.
0: Peki bugün senin 90 dakika çözemediğin 45 dakika 10 kişi oynayan Paraguay'a Amerika 45 dakikada 3 gol attı. Bak bir kere daha söyleyeyim. Şöyle düşünün. Tekrar söylüyorum. Senin 90 dakika çözemediğin Paraguay'a biz bir kişi fazla oynadık 45 dakika. Ona rağmen gol bulamadık, gol atamadık. Amerika 45 dakikada 3 gol attı bu takıma. Senin 90 dakika çözemediğin Avustralya karşısında Amerika dün 2-0 öndeydi ilk yarıda. İkinci yarıda hiçbir şey oynamalarına gerek kalmadı.
1: Skor oldu.
0: Tabii ikinci yarıda hiçbir şey oynamadılar. Nasıl oluyor bu iş? Çünkü sen Amerika'nın yaptığı temponun bu turnuvada 3'te 1'ini yapamadın.
1: %100.
0: Bir kere bunu kabul etmek gerekiyor.
1: %100.
0: Bu kadar hareketsiz, bu kadar temposuz, fizik olarak bu kadar geride olduğun bir turnuvada bu tarz takımları çözmen mümkün değildi, çözemedin. Burada bu konuda oyuncular da suçludur ama Montella da suçludur. Çünkü bazı hazır olmayan oyuncuların 11'de olduğunu ve 11'de ısrar edildiğini gördük. Belki hazır olanlar kenardaydı. İşte Montella da bu inadı yüzünden zaten kendini ve milli takımı bence bu duruma soktu. Milli takımda fizik olarak hazır olmayan oyuncuların sahada olması milli takımın bu turnuvadaki kaderini çizen bence faktörlerden biri oldu. Şimdi hazır olmayan bir oyuncu grubu fiziksel olarak sakatlıktan yeni çıkmış ve yine hazır olmayan yıldızlar artı teknik direktör hatalarıyla beraber iki karşılaşmada işte gol de atamazsın.

0: 90 dakika boyunca çaresizce pas yaparsın ve ne yazık ki sonuçlarına da katlanırsın.
1: Hazır olmayan bir teknik direktör de diyebiliriz. İki maç özelinde de maç planı uyguladığını düşünmüyorum. Kendi ana planını uyguladı. Takımlara göre pek bir üzerinde dokunuş yaptığını düşünmüyorum ben Montella'nın.
0: Ya burada Montella'yı zaten ilk karşılaşmada o biraz inadıyla alakalı ben eleştirmiştim. Şimdi ikinci karşılaşmada tabii ilk mücadelenin sonucunu da beraber düşündüğü için hamleleri daha erken yap. Ama şunu unutmayalım, yani ilk karşılaşmada Kerem stoperlerin arasında 85 dakika mahkum edildi. 85. dakikada yaptı o değişikliği Montella. Şimdi o maçı yaşadığı için bu karşılaşmada biraz daha normal hamleler yaptı. Ama hala cesur bir teknik direktör olmadığını gösterdi. Hala tutucu bir teknik direktör olduğunu gösterdi. Geçen gün İngiltere özellikle Hırvatistan maçının ikinci yarısındaki oyunuyla çok büyük beğeni aldı. Wayne Rooney de diyor ki cesur olan teknik adamlar her zaman kazanır diyor. Cesaretli olan teknik adamlar her zaman kazanır diye güzel bir yorum yaptı.
1: Thomas Tuchel de çok eleştiriliyordu biliyorsun abi.
0: Evet. Lig oynamıyorsunuz çünkü. 34 maç yok. Yani yaptığınız hatalar sizi ileride telafi edecek maçları beraberinde getirmiyor. Bak gördün. Gözümüzü açtık kapadık turnuva denelendi. 2 maç 180 dakika bitti. Yani orada hala tutucu davranırsan orada hala dur bir dakika bekleyelim bir 15 dakika daha bekleyelim. Ya 15 dakika daha niye bekliyorsun? Niye bekliyorsun?
1: 6
0: yani?
1: Gün sürdü abi Dünya Kupası evet, deneyimimiz.
0: Kerem'i çıkardın. Barış Alper'i santraforların santrafor mevkiini aldın. Zaten topla buluşamıyoruz. Buluşturamıyoruz santraforumuzu. Bir 15 dakikayı daha niye orada kaybediyoruz? Gerekçe ne? İşte temkinli olmak bir aman demek. Bu Montella'da fazlasıyla var. Bu da bize genel olarak pahalıya patladı. Fakat şunu da söyleyeyim. Yani Montella'yı iki maç özelinde ben ciddi şekilde eleştiriyorum tercihleriyle, tutuculuğuyla, inadıyla. Ancak oyuncu grubunun da bu turnuvaya fiziksel ve mental olarak hazır olmadığı gerçeğini unutmayalım. Beklentinin çok yüksek olduğu oyuncular en kötü performansları veren oyuncular oldu turnuvada.
1: Montella'nın inadından bahsetmişken daha bu da İtalyan hocayla çalışmanın getirdiği bir şeydir. Onların hepsinde var biliyorsun. Conte'de, Spalletti'de, Allegri'de, Sarri'de. Yani bu kaçınılmaz bir şey herhalde. İtalyan hoca olmanın verdiği bir şey mi? Onların genel anlayışı böyle mi? Bunu öngörebiliyorduk açıkçası o yüzden.
0: Ya bilemiyorum. Hani genelleme yaparsın, yapmazsın. İtalyanlar böyledir, Türkler şöyledir, İspanyollar öyledir. Bunlar söylenebilir ama bizim gördüğümüz hani Montella'nın ismi Mahmut da olsa bu şeyin teknik direktörlüğün iki maç özelinde bize yaramadı. Bize bir fayda sağlamadı. Yapılan hamlelerin oyunu değiştiremediği, oyunun hiç değişebildiğini görmedik. Mesela ikinci yarıda artık bizim için ölüm kalım dakikaları. 45 dakika kalmış. 45 dakikamız var. Ya eleneceğiz ya devam edeceğiz. Ve atmamız gereken sadece bir gol. Rakip 10 kişi 2-0'da önde değiller. 1-0 öndeler. Ya tek gol atmamız lazım. Şöyle söyleyeyim. Radyo spor dinleyicileri de kafalarında bir düşünsünler. Hangi dakikada Paraguay'ı oyun kimliğinden dışarı çıkarabildi? Paraguay'ın panik yaptığı bir dakika gördünüz mü? Biz ölüm kalım dakikalarını oynarken.
1: Sıfır.
0: Paraguay eyvah dedi mi? Geride beklediler. Hatta ikinci yarıda da bizden daha net bir pozisyon buldular. Orada Enciso kötü bir vuruş yaptı. Ama 45 dakika kalmış. Ölüm kalım maçı. Rakip 10 kişi. Ve sadece bir gole ihtiyacımız var. O golü atamıyoruz. Neden atamıyoruz? Çünkü rakibin kimyasını bozamıyoruz. Rakibin dengesini bozamıyoruz. Rakibin dengesini bozacak hareketliliğimiz yok. Rakibin dengesini bozacak fizik gücümüz yok. Fizik gücü olmadığı için tempo yapamıyoruz. Top çok yavaş dolaşıyor. Öyle olunca da Paraguay ikinci yarıda su molasıydı. Bir iki yalandan sakatlıktı. Bir iki oyuncu değişikliğiydi. Yani maçın temposu tamamen Paraguay'ın istediği şekilde gitti. Bir kere bizim istediğimiz gibi tempo olmadı karşılaşmada. Ve iki karşılaşma için bunu söyleyebiliyorum. Yani Avustralya ve Paraguay maçlarının toplamını düşünün. Hangi dakikalarda tempo bizim istediğimiz gibi oldu? Bir kere rakiplerin dengesini bozamamak ne demek 180 dakikada? Böyle olunca şimdi tabii ki eleştirilecekler. Tabii ki eleştiri olacak. Bak burada onun saçıydı, bunun bıyığıydı, ondan bundan bahsetmiyorum. Şu an sağ içinden konuşuyoruz sadece. 180 dakikada biri bana söylesin. Avustralya ve Paraguay'ı hangi dakikada oyun kimliklerinin dışına itebildik? Maç bizim istediğimiz şekilde oynandı. Bizim istediğimiz tempoya döndü. Çünkü onların istediği doğal olarak düşük tempo.
1: Düşük tempo.
0: Tamam. Düşük tempo isteyebilirler. Buna itiraz yok. Ama biz de yüksek tempo istiyoruz. Ve kaliteli olan taraf biziz. Ya da kaliteli olduğunu düşündüğümüz taraf biziz. Daha yüksek potansiyelli olduğumuzu düşündüğümüz taraf biziz. Hangi dakikada bunu yapabiliriz? Bunu yapamıyorsanız burada teknik direktör de suçludur, oyuncular da suçludur.
1: Ki bunlar hedef maçlardı bir de. Daha Amerika maçını konuşmadık bile.
0: Ya Amerika maçına gidemedik bile. Yani Amerika maçına gidemedik bile. Hani berabere kalsak en azından derdik ki ya işte Amerika garantiledi, rotasyon yaparlar. İşte biz biraz moral bulduk. Amerika'dan da Amerika karşısında bir galibiyet alarak yolumuza devam edebiliriz. Ya onu bile yapamadık. Çok acı. Yani Haiti ile beraber turnuvaya veda eden en erken ülke oldu.
1: Ki Haiti'nin de grubunda Fas'la Brezilya olduğunu bir altını çizelim. Bizimki gibi bir grupta da değil o bahsettiğimiz Haiti.
0: Çok güzel söyledin. Bizim grubumuzda dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan bir takım yok. Eyvah diyeceğimiz bir takım yok. Brezilya yok, Portekiz yok, Hollanda yok, Almanya yok, Arjantin yok, Fransa yok, İspanya yok, İngiltere yok. Bu takımlar yok. Zaten hani en son katılan ülkelerden biriydik playoff'la. Olabilir. Çok büyük bir problem değil. Çok güzel bir gruba düşmüştük. Bunu kabul etmek gerekiyor. Çok güzel bir gruptu. Avustralya, Paraguay, Amerika. Bana göre Sixtur'da şansımız yaver gitti. En zayıf takımla başlamak her zaman iyidir turnuvalara. Hani az önce Mert'le konuşurken Mert'le de acaba farklı olsa daha mı iyi olurdu? Hayır. Değil. Ama yani iki maçtan bir puan alsan turnuvaya devam edeceksin. İki maçtan bir puan alamıyorsun.
1: Gol dahi atamıyorsun.
0: Gol dahi atamıyorsun. Ve oyunu da hiçbir dakikada kendi istediğin gibi oynayamıyorsun. Rakip sana ne dikte ettiyse 180 dakika boyunca sen onu kabul edip paşa paşa top çeviriyorsun. İşte yalandan şutlar atıyorsun. İkincisi çok yüksek olmayan. Ondan sonra gene top çeviriyorsun. Gene şut atıyorsun bir tane. Gene top çeviriyorsun.
1: Abi peki sana şunu sormak istiyorum son olarak. Bu alınan sonucun akabinde TFF tarafından bazı kararlar alınmasını bekliyor musun? Bu klasik bir soru olacak ama herkes bunu düşündüğü için senin de fikrini almak istiyorum. Yani yeri midir bilmiyorum ama dediğim gibi en azından ben sormuş olayım.
0: Ya burada tabii sadece bir iki karşılaşmayla milli takımı ya da teknik direktörü değerlendirmek bence doğru bir süreç değil. Milli takımla alakalı olarak geriye dönüp baktığınızda Montella döneminde yapılan en iyi işin kendi seviyemiz ve daha düşük seviyedeki rakipler karşısında belli bir oyun ve skor istikrarı bulmamız olduğunu gördük. Ondan sonraki karşılaşmalarda da gücümüz yettiğince zaman zaman iyi olduk, zaman zaman kötü olduk ama belli bir istikrarı yakaladık. Bu çok önemli bence milli takım seviyesinde. Bunu Montella ile sağladık. Fakat oyuna, milli takımın potansiyeline ve milli takımın bundan sonra yapabileceklerine baktığında ciddi bir soru işareti var. Yani Montella takımı bir yere kadar getirdi. Ama bir yerden sonra bu takımın potansiyelini ortaya çıkaracak teknik direktör müdür sorusu çok açık. Şu an çok açık o sorunun. Yani Montella yerine başka bir teknik direktör olsa, bunu yerli olarak düşünmeyin, herhangi bir yabancı teknik adam da olur, bu milli takım çok farklı olur muydu sorusu ya da bundan daha kötü olur muydu sorusu bence şu an için güzel bir soru. Ama çok aceleci, çok duygusal davranmaya gerek yok. Normal şartlarda bir Montella'dan rapor alınır. Montella ile alakalı olarak ondan sonra konuşulur ve düşünülür. Takımla, kaptanlarla, oyuncularla konuşulur. Hani çok duygusal olmaya gerek yok bir anda hemen gitsin diye. Fakat tekrar söylüyorum, soru işareti çok fazla oldu bu turnuvayla beraber. Çünkü bu milli takımın potansiyelini, mevcut potansiyelini daha da ileriye götürecek bir teknik adam sorusu, hani o Montella mıdır daha doğrusu sorusu ortada ciddi şekilde duruyor bence.
1: Hemfikirim abi burada. Ne yazık ki katılıyorum. Yani ümit ediyorum. Önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'ndan itibaren oyun anlamında biraz daha kalite ve boyut katmış bir milli takım görürüz kendine. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığın için. Ağzına sağlık
0: ben
1: abi.
0: Ben teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Evet, hattımızda Radyo Spor Genel Yayın Yönetmeni sevgili Ali Erim vardı. Kısa bir araya gidelim, ardından sonrasında tekrardan sizlerleyiz.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Opel Frontera Elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL milli takımımıza başarılar diler.
4: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Radyo Spor. Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
8: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
9: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.

0: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
7: Getir, bir mutluluk getir.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Radyo Spor. Reklam.
10: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
11: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
10: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.

0: Evet, maç sonu programımızda kaldığımız yerden devam edelim. Programın başından bu yana sevgili Radyo Spor yayıncıları Engin Çetin, Ali Erim, Mert Elam ve Genco Boran bizlerle birlikteydi. Şimdi Vedat abiyi devreye sokuyoruz. Kendisi de sabah erken saatten bu yana bizlerle birlikte burada. Vedat abinin de yorumlarını duymak istiyorum milli maç için. Yani bilmiyorum abi nasıl sorulur, ne söylenir ama nedir düşünceleri, nasıl yorumlarsın durumu?
1: Yani şöyle tabii üzgünüz hepimiz. Sabahın erken saatlerinde uyandık. Bir önceki maçta olduğu gibi umutla güne çok güzel başlayacağımızı ümit ederek uyandık. İlk maç tabii şöyle düşündük. Yani gerçekten rakibi açmakta çok zorlanmıştık. Belki bazı maç başlangıcı kadrosu, sonra yapılan değişiklikler, bunlar, bu hatalar görülmüştür. Ya da oyuncularımızın Dünya Kupası performansı düşük olabilir belli oyuncuların. Onlar görülmüştür, onların yerine değişiklikler yapılabilir diye düşündük. Hep bu maça çok fazla anlam yükledik bu nedenle. Ancak gördük ki aslında bizim çok net bir şekilde söyleyeyim fikrimi. Bizim oyun anlayışımız burada çok kötü. Yani oyuncuların maç performansları, maç başlangıç kadrosu vesaire değil. Bizim oyun planımızda problem var. Yani şunu herhalde görmek lazım artık. Evet, Montella ile milli takımımız farklı bir oyun anlayışına, oyun kimliğine büründü. Ama o büründüğümüz oyun kimliği bize sonuçta Dünya Kupası'nı getirdi. Avrupa Şampiyonası'na götürdü bizi. Bunların hepsini kabul ediyorum. Ama hep şunu söyledik. Oralarda da oynadığımız takımlar, bize biraz savunma yapan, kapanan takımlara karşı açmakta hep zorlanmıştık. Şimdi bugün Montella basın toplantısında şunu diyor. 50 maçta bir tane yaşarsınız, biz ikisini üst üste yaşadık diyor ya. Ama geriye dönüp baksa milli takım maçlarını aslında bu kapanan takımlara karşı çok ciddi sıkıntılar yaşadığımızı, onları açmakta çok zorlandığımızı, bazen böyle 60'lara, 70'lere, 80'lere kadar çok zorlanarak bir gol atıp ancak kazandığımızı falan, bunları görmesi lazım.
0: Telafisi de yok bir de bunun. Yani tabii, burada bu riski nasıl alabilirsin?
1: Şimdi bunları görmeyince olmuyor. Ben demiyorum ki bu oyun anlayışı olmasın. Bu oyun anlayışını da elbette oynayabilirsin. Ama birkaç planın olur, anlatabiliyor muyum? Biz buraya gelirken de o birkaç planın olmadığını gördük aslında. Nerede gördük? Oyun seçimlerinde gördük. Oyuncu seçimlerinde gördük. Ya buraya gelirken en azından tipik bir 9 numarayla oynayabilecek bir anda gelebilir karşına, değil mi?
0: Bertu neden alınmadı mesela?
1: Ya Bertu olabilir.
0: Enes işte, olabilir sağlıklıysa.
1: Umut Nayır olabilir. Ya çok seçenek var, anlatabiliyor muyum? Şimdi Denizgül konusunda da şunu söyleyeceğim. Denizgül evet, bence oyuna girdikten sonra etkili de oldu.
0: Ham bir oyuncu ama.
1: Ama işte bir noktaya kadar. Yani siz birisine eğer bu maçın kurtarıcısı gibi bir misyon yüklerseniz, saha içine girdiğinde de çok başka bir psikolojiyle sahaya girer. Anlatabiliyor muyum? Şimdi oyuncularımızın, iyi oyuncularımızın kimler olduğunu biz biliyoruz değil mi?
0: Evet.
1: Arda ama dünya da biliyor Burak. Arda Güler'e bugün o kadar iyi baskı yaptılar ki, topu ayağına aldığı an Arda'yı döndürmemek için her şeyi yaptılar. Faul yaptılar. Yeri geldiğinde hemen indirdiler aşağı. Dönüp gitmeye kalktığında ikili sıkıştırma yaptılar vesaire. Solda Kenan Yıldız'a sürekli ikili sıkıştırmalar yaptılar. Şimdi bunları biz biliyoruz ya, dünya da biliyor. O zaman ne yapacaksın? İşte bu oyuncuları rahatlatabilecek bir oyun konsepti oluşturacaksın. Oyun anlayışı oluşturacaksın. Bunu yapabildik mi? Hayır. Ya sen biraz önce sen mi söyledin? Merih Demiral'ın 3 şutu var kaleye.
0: Abdülkerim Bardakçı'nın da var.
1: Yok, bu maç için söylüyorum.
0: Evet,
1: Arda'nın kaç şutu var söyler misin bana? Kaleyi bulan.
0: 0 mı?
1: 0. 0. Kenan'ın bir tane var, o da hani ilk yarıda böyle top arkaya doğru gidiyordu da geriden şöyle vurdu, top orta atar gibi ama kaleye gitti.
0: Kadar bir vuruş.
1: Bu yani, anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Bu oyuncuların devreye girmediği noktada büyük sıkıntı yaşarsın. Bak Can Uzun'u oyuna aldık ikinci yarıda.
0: Hissettirdi kendini.
1: Çok hissettirdi hem de. O ceza sahasına giren üçüncü, dördüncü oyuncu olmayı başardı en azından. Bak bu çok önemli bir şey. Bizim en büyük problemimiz ne? Evet, topu çeviriyoruz sağdan sola, soldan sağa.
0: Merkeze giremiyoruz
1: onu. Onu da çok yavaş yapıyoruz ya. Yani orada da büyük bir problem var. Ama ceza sahası içerisine fazla oyuncuyla giremiyoruz. O yüzden de hep yapmaya çalıştığımız çizgiye inip geriye çıkarmak. Yani ceza sahası ön çizgisi üzerine çıkarmak. Çünkü içeride bir tane adamımız var. Kerem, başka kimse yok. Ya oraya atacağın toptan da bir beklentin yok.
0: fizik olarak yine dezavantajlısın.
1: Tabii ki. Şimdi ikinci yarıda işte değişiklikler geldi. Deniz Gül'ün oyuna girmesi, işte Can Uzun'un oyuna girmesi birçok şeyi değiştirdi. Dediğim gibi Deniz de Can da ceza sahasının içerisindeki oyuncular oldu. Ya benim gördüğüm şu, tekrar söylüyorum. Montella'nın oyunu çökmüştür. Ya milli takıma geldiği günden beri oynattığı bir oyun var. O oyunda hep söylüyoruz işte santraforsuz bir oyun. Biz bu santraforsuz oyun cümlesini ne zaman kuruyoruz? Ne zaman bizim daha böyle görece zayıf takımlarla oynadığımızda bize savunma yapan takımlar olduğumu biz ne diyoruz? Santrafor yok, santrafor yok. Bunu başka bir maçta söylemiyoruz bu arada. Fransa'ya karşı, İspanya'ya karşı oynarken söylemiyoruz ya da Gürcistan'a, Hırvatistan'a karşı oynarken bunları söylemiyoruz ama işte geliyor karşına, Kosova geliyor, ne bileyim Arnavutluk geliyor, geliyor Avustralya, Paraguay. Bu takımlara karşı oynadığında da işte buna ihtiyaç duyuyorsun. Benim söylemek istediğim bu. Biz bir geçiş takımı mıyız? Evet, iyi bir geçiş takımıyız. Kerem'iyle, Barış'ıyla, Kenan'ıyla topu aldığımızda eğer hızlı çıkabilirsek bu oyunculara doğru atılacak toplarla geçiş hücumlarını yapar mıyız? Yaparız. Ama böyle takımlara karşı, tamamen savunma yapan takımlara karşı, açık alan sana vermeyen takımlara karşı senin yapman gereken önce o birinci golü bulmak. Bak bu çok önemli. Rakip savunmayı açmanın yolu bu arkadaş. Birinci golü bulacaksın.
0: Rakibi savunmadan çıkaracaksın.
1: Ondan sonra sen gene geçiş oyununu oyna. Kimsenin sana bir itirazı yok.
0: İmkanın da olur bu arada.
1: Evet. Ama bunu yapmak yerine oyun başlangıcımız her seferinde aynı. Amerika Birleşik Devletleri'nin teknik direktörünün açıklamasını okudun.
0: Pochettino.
1: Ne diyor? Diyor ki çift santrafor çıktım diyor. Çünkü diyor oradaki o stoperleri yormak gerekiyordu. Onları onlarla mücadele edip o alanı açmak gerekiyordu diyor. Şimdi bir plan değil mi bu?
0: Evet. Avustralya karşısında.
1: Ne yaptı? Çok rahat ilk yarıdan işi bitirdi.
0: Bizim maçımızdan ders almış aslında Pochettino.
1: Şimdi bak ben de şunu söylüyorum. Paraguay maçı için söylüyorum bu arada ilk yarıdan işi bitirdi diye. Avustralya maçı için değil.
0: İlk maç.
1: Şimdi benim söylediğim şu. Eğer biz bu oyunu da oynayacaksak mutlaka ikinci planımız, üçüncü planımız olmak zorunda. Ama bunlar olmazsa işte bu sonucu yaşıyorsun. Sonra da buna ne diyorsun? Kader. Kader bizim yanımızda değildi diyorsun. 60 küsür şut attık diyorsun. Ya işte her şeyi nasıl okuduğunla ilgilidir ya. 60 küsür şut atan milli takım iki maçta toplam kaç defa kaleyi bulmuş? Bugün 5 defa. Avustralya maçında kaçtı isabetli şut? 4 müydü 5 miydi?
0: Avustralya maçında da çok bundan çok farklı bir tablo yoktu.
1: Bu atılan 5 şutun 2 tanesi de Merih'in çok uzaklardan vurduğu. Bir tane dedim ya Kenan Yıldız'ın böyle geriye doğru attı. Başka da yok. Başka da yok, kaleyi bulan topumuz yok. 60 şut atabilirsin ya, ne olacak, herkes atar. Gelirsin 35 metreden vur.
0: Bunlar
1: ne var yani?
0: XG beklentisi ne kadar yüksek şutlar, onlar önemli. Bu arada abi attığımızda sevgili Caner Aydaş varmış. Buradan kendisine de bir selam verelim. Günaydınlar abi, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Dinliyorum ben de sizi bir taraftan. Herkese iyi pazarlar diliyorum. Ne kadar iyi bulunacaksa artık o kadar iyi pazar diliyorum yani.
1: Caner, bir girizgah yapayım dedim. Biraz uzatmış olabilirim. Seni de beklettik hatta.
0: Vedat abinin önünü alamadık abi.
1: Yok, ben aslında bir tespit yapıp Caner'e topu atmayı planlıyordum da senden de karşı sorular gelince biraz uzadı. Şimdi Caner, benim söylediğim şu. Diyorum ki Montella'nın oyunu çökmüştür. Çünkü konuşulacak şimdi. Birazdan sana da soracağım. Bundan sonrası için nasıl kararlar alınmalı? Montella ile devam edilmeli mi, edilmemeli mi? Bunlar şimdi her yerde soruluyor, sorulan sorular çünkü. Ne diyorsun sen bu tespit için, ne dersin?
2: Abi şöyle, tabii öncelikle size de iyi yayınlar diliyorum. Ben de yaklaşık 2 saattir falan dinliyorum sizi. Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık.
0: Çok teşekkürler abi.
2: Tüm yorumculara da teşekkürler. Şimdi bir kere çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum, kendi adıma söylüyorum. Çünkü yaşım 47 ve ikinci kez Dünya Kupası'nı görüyorum. Sabah yine kalktık ailecek, çocuğumla, oğlumla beraber. Yani gecenin köründe kalktık, yine maçı izliyoruz. Biz büyük bir heyecanla formamızı giydik. Ne bekliyorsun? Hani bir beraberlik bekliyorsun. Sevgili Ali Erim söyledi, güzel bir şey söyledi. Yani en kötü bir berabere kalırız. Hani bu takıma da yenilmeyiz artık diyoruz. İyi oynarız. Hani 0-0'ı cebimize koyarız ki dün yayında da biraz sana da söyledim aslında. Yani önce kaybetmemeyi değil, ama tabii ki kazanmak isteriz, ama beraberlik de cebimizde olmalı ve daha maçın başı, yani yayını açıyorum ve 2 dakika sonra yine copy paste, yine uzaktan bir gol. Yani bir önceki maçta yediğimiz gibi yine uzaktan bir golle geriye düşüyoruz. Ve başlıyoruz çilemiz. Yani çilemiz nedir? İşte Paraguay'ın topu bize verdiği, senin de söylediğin gibi %60'lar, 70'ler, 75'ler, 78'ler topa sahip olduğumuz bir oyun ve yine açamadığımız bir oyun. 90 dakika boyunca da zaten bunu izledik. Benim gibi izleyen tabii bir teknik direktörümüz de var. Senin de tespitin doğru. Yani hocanın, Ali Erim de söyledi, Mert de söyledi, daha önceki Burak da söyledi. Yani hoca çok formsuz abi. Bir kere bunu kabul etmek lazım. Yani hoca bu turnuvalara, rakiplere bence iyi hazırlanamamış. Çünkü biz iki hazırlık maçı oynadık. Hatırlayın, biri Venezuela, biri de Kuzey Makedonya, değil mi? Evet. Neden oynadık bu rakiplere karşı? Dünya Kupası'nda rakibimiz olacak takımlara benzer ya da hani o takımları andırıyor şeklinde, o takımlara hazırlık yapmak için. Ve iki maçın da özel ortak noktası neydi abi? Biz santraforla, Deniz Gül'le oynadık. Yani şu anda eldeki tek santraforu olduğu için söylüyorum. Deniz'le oynadık. Birinde 60 dakika oyunda kaldı, birinde de yanlış hatırlamıyorsam 80 dakika falan oyunda kaldı. Belki de 90 dakika kaldı, gol de attı çünkü. Şimdi biz ne bekledik? Ya yine Ali söyledi, şeye nedir o? Turnuvaya da güzel bir kurayla başladık. Yani baktığın zaman işte ev sahibiyle oynamıyorsun. Turnuvanın en zayıf takımıyla şeye başlıyorsun. Turnuvan değil de grubun en zayıf takımıyla, Avustralya'yla. Ve santraforlu bir oyunla beraber yine topun bizde olduğu ama işte özellikle öndeki oyuncularımızın alverlerini daha iyi yapabilecekleri, duvar olabilecek, nispeten Barış ve Kerem'e göre duvar olabilecek santraforlu oynarız diye bekledik. Ve ilk maçta gördük ki hoca hayır, istikrarlı o çekingen, biraz ürkek, belki tırnak içinde korkak oyununu yine burada da devam ettirdi. İlk maç çöpe attı, gitti, bitti, gitti. İkinci maçta ne dedik? Dün de bunu konuştuk. Ya herhalde hoca ilk dersten, ilk maçtan dersler çıkarmıştır ve mutlaka yani bu takımın da kapanacağını düşünerekten, bu takımın da geçiş hücumlarıyla oynadığını düşünerekten ve topun da bizde olacağını düşünerekten yine bir santraforlu oyuna başlar diye düşündük. Kendi aramızda düşündük. Ama hatırlarsan dün sana da söyledim. Yani bunu Türk ülkemizde güzel bir söz var. Huylu huyundan vazgeçme misali. Yine baktık Kerem'le başladı. 45 oldu abi. Baktık Almiron kırmızı kart gördü. Kuralları bilmedikleri için ya da birlik uygulamadıkları için. Şimdi ben 45'te şunu bekledim. Dedim ki herhalde iki tane net oyuncu değişikliği yaparız. Bir, net bir santrafor alırız. İki, Yunus çıkar. Yani orta sahadan işte Hakan, Arda, İsmail üçlüsünden biri çıkar. Efendime söyleyeyim, sağdan Yunus çıkar. Barış ve şey oyuna girer. Ya da Kerem'i çıkartabilirsin. Santrafor Deniz girer. Bir baktık Barış aldı oyuna. Barış'ı santrafor aldı. Şimdi Vedat abi şunu söylemek istiyorum. Bak, hata yapabilirsin, bu gayet anlaşılabilir. Ama üst üste bu kadar hatalar çok kabul edilebilir bir durum değil. Bir de 3 maçlık bir turnuva. Ve senin bu turnuvada kalma mücadelen bu. Yine Ali Erim söyledi ya, bir gol atarsan maç berabere bitiyor. Ve senin turnuvaya devam etme durumun var berabere kalırsan. 60'a kadar Deniz'i bekledik. Ya ondan sonra zaten işe alan aldı gitti, daha yapacak çok fazla bir şey yok. Senin soruna gelince de bence Montella Hoca'nın, zaten biliyorsun ben başından beri Montella Hoca'yla Dünya Kupası'na gitmememiz gerektiğini ısrarla söylüyordum. Nispeten bunu Dünya Kupası'na kadar yorumlarımı saklamıştım. Bence çökmüştür bu dakikadan sonra. Bu jenerasyonu daha iyi oynatacak, daha formda oyuncuları sahaya sürecek, sürebilecek cesareti olacak bir teknik direktörün olması gerekiyor. Yani bundan bir hafta önce maçtan sonra dönüp, hatta maçtan önce özür diliyorum, dönüp işte Arda'nın maç kondisyonu eksik, Hakan'ın maç kondisyonu eksik, Kerem'in maç kondisyonu eksik deyip iki maçta bu oyuncuları 80-90 dakika sahada tutmak benim açımdan çok büyük bir hayal kırıklığıdır abi. Orkun kenarda, Can kenarda, efendime söyleyeyim Hoffenheim'da ligin ikinci yarısı, ligin en iyi üçüncü savunmacısı seçilen ismini Barış.
0: Ozan Kabak.
2: Ozan Kabak kenarda, iki maçtır aynı copy paste golleri yediren Merih oyunda. Niye biz oyuncu değiştiremiyoruz? Yani milli takım hiç kimsenin tapulunmalı değil. Burada formda olan oyuncular oynar. İsmail mi formda, Orkun mu formda, Arda mı formda, o oynar abi. Maalesef Montella bunu yapamıyor. Ben gördüğüm kadarıyla bunu başından beri söylüyorum. 7 aydır söylüyorum, 2 yıldır söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Belki tepki de çekiyorum ama ben hocanın gerçekten formda oyuncuları oynatmadığını düşünüyorum. Şimdi ben size bir soru soruyorum. İrfan Can'ı aldın kullanmadın. Kaan Ayhan'ı aldın kullanmadın. Şimdi bu turnuvada bir Serdar, bir Umut Nayır olsaydı ve ihtiyaç halinde Deniz'in yanına ikinci, üçüncü santrafor olarak atsaydık olmaz mıydı mesela? Bir. Ya ben Aralı sana, atsaydık olmaz mıydı?
1: O kadar güzel söylüyorsun ki bak ben sana bir şey söyleyeyim. Son 7 dakika var maçın bitimine. Bir sakatlık oldu. Sakatlıktan sonra 2-3 dakika geçti orada. Ve belli ki hakem uzatacak yani. O 7 dakikayı sana oynatacak. Abi 7 dakika boyunca nasıl top oynadığımızı gördünüz mü? Sürekli ileriye top şişiriyoruz. Adamlar gelmiş önde baskı yapıyorlar bize. Biz ileriye top şişiriyoruz. Sürekli top kaptırıyoruz. Yani burada aslında şunu yapabilirsin. Çok basit bir şey dediğin gibi senin söylediğin gibi. Ya 90 artı 7 mi oynuyorsun? Atarsın oyuna Serdar'ı atarsın Umut'u. Şişirirsin yapacak başka bir şeyin kalmadığında. Hani en kötü ihtimalle onu söylemeye çalışıyorum. Bunları bile yapamıyorsun. Ondan bir daha çünkü niye almıyorsun? Opsiyonun yok kenarda. Getirirken getirmemişsin. Tamam şunu anlayabiliyorum. Bir kulüp takımı havası yaratmak için formda olan olmayan, oynayan oynamayan eskiden beri buraya gelen herkesi getirdin. Bunu anlayabiliyorum. Diyorum ki hani böyle bir şey yaptı kendince. Ama orada başka isimler de var. Aslında hani eskiden beri olmayan başka isimler de var ve formdalar şu anda. Onları en azından onların yerine kadroya çağır değil mi? Ya ama onları da çağırmıyor.
2: Abi bak Başakşehir'de Bertuğ var. Enes var. Yani bu takımda santrafor oynayabilecek. Yanlış anlaşılmasın. Bu oyuncular çok değerli oyuncular. Barış'ı da çok değerli bulurum. Kerem Aktürkoğlu'nu da çok değerli bulurum. Bunlar başka bir konudur.
1: Hangisi
2: ama
1: santrafor oynuyor takımlarında?
2: Ya Allah aşkına yani biz Kerem'den neden zorla santraforu yaratmaya çalışıyoruz? Barış'tan neden zorla santraforu yaratmaya çalışıyoruz ya? Ya bizim bu ülkede takımlarımızda oynayan santraforlar var. Avrupa'da oynayan santraforlar var. Hadi santraforsuz oyunu oynamak istiyorsun. Sözüm yok. Ama Amerika'ya karşı bunu oyna. Yani topun rakipte olduğu bir oyunda oyna. Topu sana veriyorlar. Ondan sonra arıyoruz birisini. Bir bakıyoruz. Ya bugün bir pozisyon var. Bir orta yapılacak. Yani evde izlerken böyle hep beraber gördük. İçeride sadece Kerem var. 6 tane Paraguaylı oyuncu var. Ya şimdi ben size soruyorum. Ya Kerem ne olabilir? Yani Messi bile olsa o top Kerem alamaz zaten. Orta yapamıyoruz. Orta yaptığımız zaman içeride çoğalamıyoruz. Sürekli birbirine benzer oyuncu. Arda dışarıda oynuyor. Hakan dışarıda oynuyor. İsmail dışarıda.

0: Yani orta saha oyuncularımız hücum bölgesinde, ceza sahası içinde ya da çevresinde çok etkili değiller olan oyunculardan, bugünkü mevcutlardan bahsediyorum. Arda aşırı derece formsuz. Hocam çıkar. Yani Arda tamam yıldızımız, gözümüz, canımız, ciğerimiz ama formsuzsa, maç temposu yoksa çıkarabilirsin. Yani bu maç özelinde bir fedakarlık yapabilirsin. Kimse de sana bir şey söylemez. Sen buranın patronusun. Can kenarda, Orkun 86'da oyuna giriyor. Ya inanamıyorum ya. Hakikaten inanamıyorum. Yani saha içinde o oyunculara, öndeki oyunculara pozisyon hazırlayacak, onları pozisyona sokacak. Hakan işte Arda var. Arda formsuz. Hakan çok geride oynuyor gördüğüm kadarıyla. İsmail zaten böyle bir oyuncu değil. Bakıyorsun 86'da oyunu alıyorsun. Ve sana eleniyorsun. Vedat abi eleniyorsun. Ve ya göz göre göre hocanın izlemleriyle, izlemeleriyle çok şükür elendik. Yani ben gerçekten çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Ben bunun bir bedeli olması gerektiğini düşünüyorum. Bu en büyük bedelinde, en büyük sorumluluğunda Sayın Montella olduğunu düşünüyorum. Gerek kadro tercihleri, gerek oyun sistemi, gerek bize dikte ettiği 4-6-0'lar, yani zorla, yani biz her türlü golü atıyoruz, olabilir, her türlü golü atabilirsin ama işte bakın 3 maçlık bir turnuva ve 2 maç sonunda veda ettik ya, Amerika maçını göremeyeceğiz bile. Yani inanamıyorum, yani Amerika maçını biz şu anda sadece formalite icabı izleyeceğiz. Ya gerçekten inanamıyorum. Çok büyük hayal kırıklığı kendi adıma.
1: Caner teşekkür ederiz. Aslında bundan sonrası için konuşacağız daha tabii, yayınlarımızda da sohbetini yaparız bunun ama görünen o ki burada bu turnuva için özellikle en formsuz olan kişi Montella. Ama onun dışında tabii ki isimler sayılabilir. Buraya gelirken sakatlıkla gelenler, formsuz olanlar olabilir. Bir de şunu özellikle söyleyeyim de aklımdayken kalmasın. Büyük futbolcularımız var. Yıldız futbolcularımız var ama işte o büyük futbolcular, yıldız futbolcular buralara geldikleri zaman o özelliklerini ortaya çıkarırlar. Ama bizim o beklentilerimizi karşılamayan oyuncularımız vardı. Yani Bedel bunu da söyleyelim. Bir şey tek tek isim söylemek istemedim ama sen Arda doğru dediğin için söylüyorum. Arda'nın yanına ben Uğurcan'ı kesin koyarım. Kerem Aktürkoğlu'nu kesin koyarım. Ya Uğurcan 3 tane top geldi kalesine, ikisini yedi, bir tanesi de zaten sıfırdan vurdu adam, yani onu da yemesin artık. Yani böyle bir şey olabilir mi? Uzaktan atılan her şutu yiyorsun. Ya nasıl bir şey bu, ben anlayamadım ki. Bu Uğurcan'ı biz izlemedik mi bütün sezon boyunca? Muazzam bir kalecilik yapmadı mı? Ama geldi burada asıl beklentilerimizin olduğu yerde. Yani şudur. Çünkü bu tür maçlar şöyle. Sen baskıyı yaparsın bir kontra gidir. Sen bir top çıkarırsın, takımını ateşlersin. Ama gelen gol oldu. Maalesef yani onu söylemek lazım. Onun dışında Barış Alper söylemek lazım. Sezon boyunca dedik ki yani muazzam bir performansı var vesaire dedik ama yani kanada koyuyorsun. İki kanatta da maalesef bugün de ben evet bir iki belki çizgiye inip ortaları oldu falan ama yine o beklentiden çok uzak. Ya bir kere sağdan atak yaparken soldaki kanadın içeri girmesi, soldan atak yaparken sağdaki kanadın içeri girmesi gerekiyor. Doğru muyum? Hangisinde Kenan'ı ve Barış'ı gördün ki? Soldan Kenan giriyor, içeriye kesiyor. Barış öteki çizgide. Buradan Barış kesiyor, Kenan öteki çizgide. Yani biz nasıl o ceza sahasının içerisinde kalabalık olacağız da gol atacağız zaten? Yani bu problem. Dediğim gibi Can Uzun girdikten sonra en az 2-3 pozisyonda ceza sahasının içindeydi. Deniz Gül oradaydı. Mert Müldür ya bak bugün var ya hiç beklemediğim performans Mert Müldür'den geldi mesela.
0: Vedat abi muazzam, ben şunu söylemeye çalışıyorum. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Sana katılıyorum. Bireysel anlamda oyuncularımızın performansı tabii ki eleştirilmeli. Eleştirilecek de, kesinlikle katılıyorum. Ama ya belli ki mental anlamda ciddi, yani çok ciddi bir hazırlık olmamış. Ben öyle bir düşünüyorum ama ben az önce başka bir şeyden bahsettim. Yani düşüşte olan oyuncuyu oynatmayacaksın. Can Uzun madem formda geldi, iyi geldi, o zaman oynatacaksın abi. Luka Modric İngiltere maçında 50. dakikada oyundan aldı. Hırvatistan milli takımın Hırvatistan ülkesi için belki de tarihin en büyük oyuncularından birisi. Ama gördüğün gibi biraz cesaret olan bir hoca oyundan alıyor. Sen de Arda formsuzsa, Arda'nın maç temposu yoksa alacaksın oyundan abi. Sen Arda orta ceza sahasına girmiyor. Hakan girmiyor. İsmail girmiyor. Barış girmiyor. Kenan girmiyor. Kimle gol atacaksın? O zaman ya Meri'yi çağıracaksın, ya Abdülkerim'i çağıracaksın ya da Mert Müldür gelip geriden kafa vuracak. Yani bizim milli takımda şu andaki oynadığımız, özellikle kapalı takımlara karşı oynadığımız sistemde büyük problem var. Bu problemin de bu hocayla aşılamayacağını düşünüyorum. Çünkü hocamızın ön yargılı olduğunu düşünüyorum. Santraforlu oyunu istemediğini düşünüyorum ve basında da yapılan hiçbir eleştiri dikkate almadığını düşünüyorum. Ben dediğim gibi yol yakınken hocaya teşekkür edip yerine hani bu oyuncularla daha büyük beklentileri ya da beklentileri karşılayacak bir oyun formasyonu ya da bir oyunla oyuncu topluluğunu daha iyi kullanacak bir teknik direktörle yola devam edilmeli. Yabancı yerli önemli değil ama bundan daha fazlası olmayacaktır bence.
2: Hemfikirim abi, sen de çok teşekkür ederim, ağzına sağlık bir programa katkıların için.
0: Ben teşekkür ederim, size de iyi yayınlar, dinlemeye devam sizlere, görüşmek üzere.
2: Evet, hattımızda Radyo Spor yayıncılarından sevgili Caner Aydaş vardı, sağ olsun programa destek oldu. Evet Vedat abi, aramız var mı, bir kontrol edelim.
1: Evet, istersen. Bir küçük ara verelim lütfen.
2: Evet, bir reklama gidelim, sonrasında tekrardan sizlerleyiz.

0: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
8: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
9: Jilet, erkek için en iyisi.
8: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
10: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
11: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
10: Şampiyonla son düzlükte.
12: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs-15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Reklam. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
4: Evet, kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda son olarak sevgili Caner Aydaş vardı. Evet Vedat abiye tekrardan topu atayım.
5: Evet ya şöyle, şimdi Caner'le de aynı şeyi konuştuk. Bundan sonra konuşulacak konu, en çok konuşulacak konu aslında şu. Montella ile devam edip etmemek. Yani bu bir başarısızlık mı? Net bir başarısızlık. Bunu kabul etmek lazım ama tabii Montella ile birlikte yaşadığı başarılar da var milli takımın. İşte Avrupa Kupası'na gitmek, Dünya Kupası'na gitmek. Ama ya şöyle düşünüyorum. Şimdi bak, şu Dünya Kupası'nda 48 ülke var. Bu 48 ülkenin 32'si bir üst tura çıkacak. Ve biz bunların içinde değiliz ya. Yani hala kabullenemiyorum bunu, anlatabiliyor muyum? Yani en kolay Dünya Kupası Burak. Turu geçecek en kolay Dünya
4: İlk
5: Kupası.
4: İlk kez 48 takımla oynanıyor.
5: Ya öyle ve 3 takım birden gidiyor. Ya gruptaki 3 takım da çıkabiliyor. Paraguay'ın ve Avustralya'nın olduğu yerde sen 3. olarak bile gidemiyorsun. Ben bunu kabullenemiyorum. Bunu bana anlatmasın kimse. Ve bak daha da kötüsü şu. Şimdi Montella şunu dese mesela ben anlarım. Dese ki açıklamasında, iki maç için de aynı şeyi söylüyor bu arada. Dese ki evet biz gördük ki aslında elemelerde vesaire bizim bu oyun anlayışımız işe yarıyor ama buralara geldiğinde turnuva maçlarında, tek maçlık maçlarda bizi bu şekilde kapanarak bir açamıyoruz biz. Dese bunun tespitini yapsa anlayacağım.
4: Kader.
5: Kader. Yani ne yapacak biliyor musun? Bir sonraki eğer devam ederse dua. Ancak öyle olacak o zaman.
4: Allah kerimdir deyip yoluna bakacağım.
5: Şimdi eğer siz bunu kader yanımızda değildi derseniz bunun çözümü nerededir? Duadadır. Dersiniz ki ya dua edelim hepimiz, çözeceğiz inşallah. O zaman teknik direktöre ne gerek var?
4: Bir tane hoca bulunur.
5: Şimdi sen teknik direktör olarak eğer bunları görüp iki maç üst üste bunları yaşandığında da 50 maçta yaşanacak şey üst üste bize geldi dersen eğer, ki dediğim gibi elemelere bakarsan bunun ayak izleri hep orada. Hep orada. Biz ne zaman burada oturup seninle ya da Caner'le santroforsuz milli takım olmaz diye konuşsak, o zaten böyle bir maçın ertesindeydi. Öyle ya. Biz şeyle konuşmadık. İspanya maçından sonra konuşmadık bunu. Değil mi? Biz hep böyle kapanan rakibi karşı açamamak, çok büyük sıkıntı yaşadığımız için bunu hep söyledik. Ya bir santrafora ihtiyacımız var, olmuyor onsuz. Bunları hep anlattık ama Montella'nın kafasında bir oyun yapısı var. Adana Demirspor'da da böyleydi. Geldi milli takımda da böyle. Hiç değişmiyor o oyun yapısı. Ve bunun da ben hiçbir şeyin olacağını düşünmüyorum. Yani değişikliğin olacağını düşünmüyorum bundan sonrası için. Bence yol yakınken vedalaşmak en güzeli. En güzeli.
4: Oyun yapısı değişmiyorsa hoca değişsin.
5: Değişmeyecek. Görünen o. Ama dediğim gibi ya bunlardan ders çıkarıp yeni bir şey de eklerse bilemem.
4: O sanmıyorum.
5: Da, ya ben de sanmıyorum canım. Ya aylardır konuşuyoruz, yıllardır konuşuyoruz. Her seferinde ne diyor? Bizim diyor milli takımımızın diyor aslında nasıl santrafor yok? Var diyor. Ya hepsi bir santrafor diyor benim oyun anlayışımda. Yani onun da şeyi bu ya, ben hücum takımıyım diyor. İyi ama hücum takımısın, boş alan bulursan. Abi açık alan yoksa yok.
4: Bu takıntı inat mevzu İtalyan hocalarda var. Hep söylüyorum işte, Ali abi yayındayken de söyledim ya. Mesela Conte'de de bunu görüyorsun. Sarri'de de, Allegri'de de, Conte'de şey Montella'da da. Genel yapılarında var ya. Bu kendi planlarından çok fazla o çerçevenin dışına çıkmıyorlar.
5: Evet Burak'cığım, biraz da dinleyicilerimizin yazdıklarına kulak verelim hızlıca. Tabii. Hemen. Ne diyor? Biri bana açıklayabilir mi diyor. Sabahın köründe kalktım diyor. 90 milyonluk ülkedeki insanlar resmen eziyet çektik şu maçları izlerken demiş. Çayırova'dan Cihan diyor ki Dünya Kupası'na gelirken iz bırakacağımızı biliyorduk. İlk elenen takım olarak iz bırakacağımızı düşünmüyorduk demiş. Milli takımın canı sağ olsun demiş. Ha yok, sen bir milli takımın canı sağ olsun deyince öyle şey mi olur Burak Bey diyor. Klişe kalıp sözler bunlar diyor.
4: Mecburuz çok, biz de ne yapalım diyor. Burada fanatizmi yapamıyoruz.
5: Evet. Bir başkası yine aynı şeyi söylemiş. Canı sağ olsun falan deyip normalleştirmeyelim ne olur diyor. Tabii herkes bu mesajlar bu arada hangi saatte gelmiş?
4: Maçın hemen bitiminde.
5: 8-10 geçe falan.
4: Öfkeyle.
5: Halil Demir, günaydınlar. Çok üzüntülüyüz. Çok kırgınız. 24 yıldır beklediğimiz Dünya Kupası'nın sonu böyle olmamalıydı. Sorumluları gereğini yapmalıdır demiş. Merih Demiral'ın son kafa vuruşundan sonra yüz ifadesi her şeyi anlattı. Üzülmeyin bizim çocuklar demiş. Bir dinleyicimizden de destek gelmiş. Kim o? Bakalım, Ferdi. Sevgili Ferdi'den gelmiş. Montella'nın hemen görevine son verilmeli. Hakan Çalhanoğlu milli takımı artık bırakmalı bence demiş ki Hakan Çalhanoğlu benim son Dünya Kupam zaten gibi bir açıklamada yaptı. Abi bizimkiler gol atamadan gelir, top çeviremiyorlar. Hepsi en formsuz dönemini oynuyor gibi. Sıfır golle turnuvanın en kötü takımı olarak döneriz. Sabah sabah çok kötü bir güne başladık diyor. Konya'dan Selçuk.
4: Üzücü bir mesaj.
5: Allah Türk halkını bu milli takımdan korudu diyor. Yani yanlışlıkla berabere falan kalınsa diyor işimiz çok daha zordu. Daha zor takımlara karşı demiş.
4: Son maç yine umut, evet. Bir umutla kalkacaktı sabah.
5: %100 işte. Katılıyorum sana. Günaydın Beykoz'dan Ekrem. Sol açık oynayan Barış maça forvet olarak oyuna giriyor. Maçı sağ açık olarak bitiriyor. Oyunu alsın diye maça Eren giriyor. Maalesef takımımızın özeti budur demiş. Montella'nın milli takımı çalıştıracak düzeyde olmadığını, oyuncu kalitesi şansı ile yaşadığı kadro seçimlerinde yönlendirildiğini ve adalet duygusunu zedelediğini ben çok sefer söylemiştim diyor. Yani şundan bahsediyor. Formda olan oyuncuları getirmeyip bildiği, kendi benim takımım dediği, benim oyuncularım dediği bazı isimler var ya. İşte Samet Akaydın buna örnek olabilir, Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci olabilir vesaire vesaire. Selam, ben Hayrettin. Tek hatamız yıllardan beri özgüven, yeneriz biz, süperiz, harikayız. Yıllardır aynı medya, her grup bizim için kolay, neyse iyi yayınlar demiş. Valla bir şey söyleyeyim mi? Yani bunu evet herkesin bir kabahati vardır da yani medyanın ne suçu var arkadaş? Medya şunu yaptı. Ya biz takımımıza güveniyoruz, oyuncularımıza güveniyoruz. Karşımızda iki tane takım var. Biri Paraguay, öteki de Avustralya. Ve Amerika bir tek bu grupta belki bizi zorlar. Yani bakış açımız ne? Ne olmalı başka?
4: Medyada
5: bakıyoruz.
4: Pozitif duygular burada. Halka pompalamaya çalışıyor. Bu da kötü bir şey değil ki.
5: Hayır, burada ne yapmalıydık yani? Şunu mu söylemeliydik maçlar daha başlamadan önce?
4: Batarız biteriz.
5: Hayır, kesinlikle kötü milli takım. Bir de yalan olur bunu söylersem. Değil. Paraguay'dan iyi takımız. Avustralya'dan iyi takımız.
4: Amerika'dan da iyi takımsın.
5: Yani şimdi bunları söylemek kabahat değil bence. 24 yıl gidemediğimiz turnuvada tarih yazdık ama tersten demiş. Tüm dünyanın beklentileri de havada kaldı demiş sevgili Yusuf. Doğru.
4: Doğru.
5: Yani ya. Onlar da bir şey bekliyorlardı. Bir
4: sürpriz bekliyorlardı.
5: Sürpriz bekliyorlardı.
4: Bu da sürpriz oldu ama.
5: Gol katkısı olan Aral götürülmez. Kısa mesafede hızı olan adam eksilten Yusuf Sarı götürülmez demiş. Peki yani temel olarak şey diyor yine gidenler gelenlerle ilgili.
4: Bu tercihler Montella'nın önüne çıkar ama bu sonuçtan sonra.
5: Adalet anlamsız tecelli etti. Belki hakkı olan orada olamadı. Bu da geciken adaletin cilvesidir demiş bir dinleyicimiz. İstanbul'dan sevgili Levent ne diyor? Takımın oyun sistemindeki şablonun aynı oluşu, rakibe göre bir şablon değişmez mi? B, C, D planlarımız yok mu demiş. İstanbul'dan Bilal, her sabah Radyo Spor'u bekliyorum. İnan abi Dünya Kupası bitene kadar içimden dinlemek gelmiyor. O kadar üzüldüm demiş. Peki. Teşekkür ederiz. Ama dinlemeye devam edin siz tabii. Günaydın, iki maçımızda da 3 kere gelen rakip 3 gol buldu, iyi yayınlar demiş. Evet, onu söyledik biraz önce de, bu gerçekten Uğurcan için de kötü bir turnuvaydı. Turnuvanın en kötü oyuncuları demiş. Uğurcan, Kerem, Hakan, Arda. Bir dinleyicimizden gelmiş. İsmine de bakalım hemen. Osman Şenkal'dan gelmiş bu mesaj. Selam Burak, bizim çocuklar turnuvada 0 çekiyor ama reklamlarda çok güzel goller atıyorlar. Şimdi o reklamları izleyelim oturup demiş. Milli takımı değil demiş. İyi yayınlar, ben Antalya'dan Metin. Yıllardır futbol takip etmeyi bırakmış biri olarak evin içinde hem ses olsun hem de milli takım neler yapıyor diye öğrenmek için tekrar sizi dinlemeye başladım. Söyleyebileceğim tek şey, bireysel olarak bu yaşananlara hiç şaşırmadım ama çok üzüldüm diyor. Dinleyicimize teşekkür ederim. Selam Burak, çok sinirliyim. Beşten beri ayaktayım, böyle olmamalıydı demiş. Bir dinleyicimiz daha. Teşekkür ediyoruz. Hücum oynayan İspanya'dan 6 gol yedik. Goller dışında 8 net pozisyon verdik. Gerçekleri bu maçta görmedik, takım bu kadar demiş bir dinleyicimiz. İzmir'den Ayhan iyi yayınlar diyor. Yabancı kuralı kalkmalı. Yabancı kuralı devam ettikçe bu kural yüzünden yurt dışından iyi oyuncularımızı ülkeye getirip gelişimlerini durdurup hatta geriye gitmelerine neden oluyoruz demiş. Peki. Abi var ya, ne diyeceğimi bilmiyorum. İnan maçın hakemi bizim milli oyuncularımızdan daha fazla

0: gelmeye başlamış.
1: Eyvah eyvah
0: Bu
1: eyvah
0: oyunları kabullenemiyoruz Burak kardeşim. İki maçta 3-5 pozisyon nedir? Üzüldük şımarıklıklarına, reklam yüzlerine, primerslarına üzüldük, motive olamayışlarına üzüldük. Çıkıp özür dilemesinler. Olanlar oldu demiş. Devam. Günaydın İstanbul'dan Onur. Şu an 2002 milli takımının ne kadar değerli bir milli takım olduğunu herkes daha iyi anlamıştır demiş. Biz daha önceki uluslararası turnuvalarda hiç favori değildik. Kimse bizi önlem almıyordu. Bir sürpriz takımdık ama bu turnuva favori takım olduğumuz için herkes bizi çözmüş ve önlem almışlar. B planında yoksa sonuç tabii ki böyle olacak demiş. Mağlubiyetin sorumlularından biri de oyunu yavaşlatan Arda'dır diyor. Bunu göremeyen de futboldan anlamıyordur demiş. Çok haklısınız. Bunu söylemişti. Kim söylemişti
1: Ali
0: program içerisinde?
1: abi, Genco abi
0: Ali
1: söylemişti.
0: Erim mi Genco?
1: Genco abi.
0: Yani Genco söylemişti evet. Gerçekten yani Arda aldığı zaman topu ayağında tutup şöyle bir sırtını dayıyor ya. Zaten seni döndürmüyorlar artık o dakikadan sonra.
1: Hemen
0: Yani
1: iki yardım
0: tabii
1: savunması geliyor.
0: ya topu Arda'ya gelmeden Arda'nın alameti farikası ne? Arda'ya gelmeden kime atacağının kararını verecek. Aldığı anda da yönünü değiştirecek oyunun. Kuru çağ o kadar olamadık demiş bir dinleyicimiz. Gol attı değil mi kuru çağ?
1: Bir tane attı
0: Evet.
1: Almanya'ya.
0: Milli takımımızın sadece A planı var demiş. A planının işlemediği yerde spontan bir oyun başlıyor. Aynı şeyleri yapıp farklı şeyler beklemek olmaz demiş. Burak iyi yayınlar. Ali abiyi de bekliyoruz yayına demiş. Ali abi geldi
1: Geldi
0: gitti zaten
1: kendisi.
0: Ali Erim. Burak kardeşim İspanya'dan Ertuğrul hepimize geçmiş olsun. Tam bir hayal kırıklığı. Ama ülke futbolunda her şey o kadar kötü ve kaotik ki bu Dünya Kupası'na yansıdı. Bu ülkedeki oyunun sonucu demiş. Yani şeyde ülke futbolunda oynanan oyunun sonucu demiş. Bence bugün ve geçen Avustralya maçında Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler'in çok kötü oynamasından dolayı da bu durum oluştu demiş bir başkası. Günaydın Burak Bey, ben Nihat Çetin. Milli takımdan çok büyük bir beklentim olmadığı için sonucu normal karşıladım diyor. Hızlı hızlı okuyorum. Duisburg'dan selamlar, ben Uğur Budak. Burada maçın başlama saati sabah 5'ti. Kalktık TV başına geçtik ama olmadı demiş. Günaydın Aygün abi demiş ama Aygün abinin tabii hafta içi yayınları biliyorsunuz. Burak var yayında, ben varım. Başkan Montella'yı artık kendi hani Türk olmak istiyordu ya
1: Direkt
0: artık
1: nüfusuna
0: Türk yapabilir
1: kaydettiriz.
0: demiş evet. Bazı futbolcularda bu kadar çok ısrarcı olmak maalesef zarar verdi. Onu düşünüyorum demiş. Devam. Selam iyi yayınlar demiş. Aykut Hoca boşta daha iyisini yapacağına inanıyorum demiş birisi. Dedim ya Fatih Terim fotoğrafları gelmeye başlamıştı. Şimdi Aykut Kocaman ismi de geldi. İyi yayınlar abi, bilirsiniz halı sahada bir klişe var. Kazanan takım kaybeden takıma 10-11 maç vardı. Neredeydiniz diye şaka yapar. Şu an o moddayız diyor. Üstatlar kapalı savunmayı aşacak Aral Şimşir kadroda yok. Bunu buna değinin demiş. Peki teşekkürler. Koca bir ülkenin hayallerini yıktı Montella diyen bir dinleyicimiz. İki maçta çok yavaş oynadık. Topu alan kendi etrafında dönüp sonra pas atıyor gelmiş bir tane ki çok doğru. Almanya'dan selam saygılar abi, bir şey söyleyeceğim. Ben de futbolun içindeyim. Burada amatör oynadım. Türkiye'de Gaziantep'te oynadım. Ben Mehmet Filiz diyor. 26 senedir Almanya'dayım. Sabahın buranın saatiyle 4.30'da kalktık. Belki en azından bir beraberlik alırız diye ama çok üzüldük diyor. Peki. Arkadaşlar günaydın, kolay gelsin. Maalesef milli takımımız efendi elendi. Bunun en büyük suçlusu grubun zayıf olması ve futbolcular biz nasıl olsa bu gruptan çıkarız mentalitesi demiş. Bunun da etkisi vardır. Abi tüm maç boyunca en kaliteli bir tane pasımız atıldı. Barış Alper'in koşu yolunda, onu da Orkun attı demiş. Doğru. Arda, Orkun, Barış, Kerem ve Kenan, bu 5 oyuncunun hepsi aynı 11'de oynamalı demiş bir dinleyicimiz. İyi yayınlar. En iyi sonuncular falan yok mu bu turnuvada demiş bir başka dinleyicimiz. Valla mesajlarınız geliyor farkındayım ama kusura bakmayın, artık yayını bitirmek zorundayız. Son bölümde hepsini okudum yayın elimden geldiği kadar. Ama göndermeye devam edin. Birazdan sevgili Ufuk abi yayında olacak. Onun ardından da yine ben sevgili Ozan Özturan'la birlikte yayında olacağım. Orada da yine mesajlarınızı okuyacağım, söz veriyorum. Evet Burak.
1: Ağzına sağlık abi, teşekkür ederim. Son saatte senin de gelmen bana da büyük keyif verdi. Evet. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi yine tatsız bir maçın sonunda bir maç sonu programında Radyo Spor'da sizlerle birlikteydik. Ben Burak Alaca. Daha güzel günler görmek dileğiyle hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam sona erdi.
3: Reklam.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor.
2: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
3: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
5: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
6: Pro Ace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota Plazalar'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
5: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
6: Jilet, erkek için.
5: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
7: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Radyo Spor.
10: Katıl derim, katılın evim.
9: Radyo Spor.
11: Reklam.
12: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
13: Radyo Spor.
12: Saran Holding kuruluşudur.
14: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
15: İnternet TürkNet.
16: Mutlu günler, bugün 20 Haziran, Kupa'dan haberlerle karşınızdayız. Milli takımımız bu sabah saat 6'da Paraguay karşısına çıktı ve mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu mağlubiyetle birlikte milli takımımızın Dünya Kupası'nda yoluna devam etme şansı kalmadı. Karşılaşmanın 45. dakikasında kırmızı kart gördü Paraguay takımı ve 10 kişi devam etti. İkinci yarıda milli takımımızın tüm çabalarına 32 şut atmasına rağmen golü bulması mümkün olmadı ve milli takımımızda maç sonunda ciddi bir hayal kırıklığı ve üzüntü vardı.

Maç sonunda Arda Güler açıklamasında tüm halkımızdan özür diliyorum. Bundan sonraki turnuvalarda çok daha iyisini yapabilmek için kendi adıma söz veriyorum. Her şeyi elimden gelenin en iyisini yapacağım dedi. Hakan Çalhanoğlu belki benim son Dünya Kupam ama buradaki arkadaşlarımın daha önünde çok yol var. Herkesin onlara destek olmasını istiyorum dedi. Ve Vincenzo Montella yaptığı açıklamada iki maçta çok şanssızdı bizim için dedi. Belki 50 maçta bir kere yaşayacağımız maçı biz iki kere üst üste yaşadık. 60'ın üzerinde şut attık ama golü bulamadık. Kader bizden yana değildi dedi. Ve yine bu sabaha karşı oynanan karşılaşmalarda İskoçya-Fas mücadelesinde Fas İskoçya'yı 1-0 mağlup etti. Brezilya, Haiti karşısında 3-0'lık skorla kazanmayı başardı. Günün programına baktığımızda ise bu gece yarısından sonra saatler 3'ü gösterdiğinde Ekvator-Kuruçao mücadelesi var. Ve sabah 7'de Tunus Japonya ile oynuyor. Kupadan haberlerle gün boyu karşınızda olacağız. Mutlu günler.

0: Herkese merhaba. Radyo Spor'da günün yarışlarını konuşacağımız programımızdayız. Güne iyi başlamadık. 20 Haziran 2026 Cumartesi günü. Sabah saatlerinde tabii milli takımın mağlubiyetiyle üzüldük ve kupadan da elenmiş olduk. Böylece son maç artık formalite maçı olacak. Amerika ile oynayacağımız maç ama biz yine yarışlarımıza bakacağız. Yine bugün YKS'ye giren kardeşlerimiz var. Onlara da şimdiden başarı diliyorum yine. Onlara da iyi bir sınav geçsin diye temennilerimi iletiyorum. Ve günün yarışlarına bugün Ankara, İzmir, Diyarbakır yarışları var. 3 yarışçında tahminlerimizi sizlere aktaracağız. Yine Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa hipodromlarında yine bir üzücü olaylar var. Oradaki olayların da bir an önce yatışmasını, sakinleşmesini, oradaki olayların da durulmasını temenni ediyorum ki Gazi haftasına girdik. Gazi koşusu önümüzdeki hafta pazar günü 28 Haziran pazar günü koşulacak ve İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda önemli bir heyecan bizleri yaşatacak ki yarın pazartesi günde onun kayıtları olacak. Artık son kayıtlardan sonra kimler koşacak, kimler Gazi koşusunda start alacak göreceğiz. Fakat şimdiden uzun vadeli bahislerimizi sondüzük.com'da yapabiliriz. Şu anda ilk 3 sıra Bayinal Çakan 4.25 oranla favori. Drilvan 5 lira, Upamecano 6.50, Rabovo 6.50, Mucho Bueno 7.50. İlk 5 sıra böylece sıralanıyor ki bu safkanlara şu andan da Gazi koşusunu kazanacak diye erken bahis yapabiliyorsunuz. Erken ihtimalli, uzun vadeli bahislerde sabit ihtimalli ve uzun vadeli bahisleri şu anda da oynama şansınız var. Sondüzük.com'a üye olduğunuzda uzun vadeli bahis kısmından Gazi koşusunu kimin kazanacağına dair bahis yapabiliyorsunuz. Bunu da hatırlatalım. Yine sondüzük.com'da yeni hediyeler var, yeni kampanyalar var. Altılı Ganyan'a 100 bin liraya varan ekstra kazanç var. İkili, sıralı ikili, çiftede de 500 liraya varan ek %25 ekstra kazanç sizleri bekliyor. Sondüzük.com'da kampanyalar bitmiyor diyelim ve İzmir için Metin Abacı'ya bir merhaba diyelim. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhaba, kolay gelsin, iyi yayınlar olsun.
0: Sağ olasın abi. Nasılsın abi, keyifler nasıl?
1: Çok şükür gayet iyiyim.
0: Bugün İzmir'de yine güzel bir program var. 9 koşulu zor bir program var. Kalabalık bir program var. Ankara'da 10 koşu var. Diyarbakır'da 6 koşu var. Toplamda 25 tane yerli yarış var. Oynanabilecek de 5 tane yerli Altılı Ganyan oyunu var. Biz tahminlerimizi yarış sevenlere aktarmaya çalışacağız. İzmir'le başlayalım ki ancak yetiştiririz diyorum.

0: ki zaten hemen şimdi kısa bir araya gideceğiz biraz sonra. 8 safkanın koşacağı bir yarış ve şartlı 5 yarış, yamak 2 yarışı. Ne diyorsun burada, kimleri tutuyorsun?
1: Evet, Adana Ankara'da yarış kazandı. Çok yerde yarış koştu ama ilk kez bunların dışında Bursa'da son koştuğu yarışı kazanan birkaç Mumkara var. Zaten bir yarış öncesinde baktığımızda Can Mete, Muzat Can gibi çok kaliteli isimlerin arkasında yakınlar beşinciliği yaparken o yarışın sinyalini vermişti, takibi almıştık. Kazandı. Bu kez bir de İzmir'de birincilik alayım diye İzmir'in yolunu tuttu. Bugün şansı gördüğüm isimlerden birisi. Çağdaş Alaçat çok iyi durumda. Bir türlü kazanamıyor. Hep ikinciliklere ardı arda geliyor. Yamak yarışında en formda Aplanti'nin avantajını kullanacak. Bir de ben Berkamal, takipte bir isim. Sabah Sağda da duyum bir isim. Zaten 1915 içinde koşabilen bir safkan. Burada en iyi dereceye sahip isimlerden birisi. 5-1-6 şeklinde bir sıralama oluşturdum.
0: Birinci koşuyu 5-1-6 dedik, Kaşem Umkara ile başladık. Sonra Çağdaş Alaçat ve 6 numaralı Berkemal yazdık. 3 safkanla geçtik birinci koşuyu İzmir'de. İkinci koşu Maiden koşu, 2 yaş İngilizler 1100 metre kumda koşacaklar. 6 numaralı Rollerman %61 şu anda, bayağı bir AGF'de ön plan çıkmış. Metin Abacı burada kimleri tutuyor?
1: Her zaman yaptığımız bugün yapalım, yine yapalım mı?
0: Yapalım abi, yapalım. Baktım şimdi evet. Ben de. Şu anda
1: %7, %7. 4 numaralı Paşot. İlerleyen saatlerde bizim yayını dinleyen yarış severlerin de katkılarıyla %30'ların üzerine çıkaracağız inşallah. 4 numaralı Paşot ilk defa koşacak. Evet, 4 numaralı Paşot bana göre bu yarışı kazanır. Yine 2 numaralı Emperor ilk defa koşacak ve 6 numaralı Rollerman bana göre rakipleri. 5 numaralı Aşamadan da bir sürpriz gelebilir. Ama Paşot'u ben birkaç adım önde tutuyorum rakiplerinden.
0: Klimt yavrusu Paşot dedik ki ilk defa koşacak ve ilk Yiğitcan Gökçe ile Aprantis ile start alacak safkan. Bugün şu anda %7'de, Rollerman %61'de, %7'lik 4 numaralı Paşot'u başa önerdik. Sonra 2 numaralı Emperor, sonra 6 numaralı Rollerman ve %1 çok sürprizde şu anda %1 bile almamış, 0.88 almış Rashomon'u da 4. isim olarak kuponlarımıza yazdık ve geçtik. Şartlı 3 yarışa geldik. Dişlere ait 3 yaş şarapların 1200 kumdaki yarışındayız ve 7 safkanın katılacağı koşuda birbirine yakın isimler görünüyor. AGF'de de Biba Hanım, Latife Sultan, Aman Kızım 2-3-4 numaralı safkanlar yakın çıkmışlar. Metin Abacı farklı bir şey tutuyor mu? Farklı bir atı var.
1: Ben burada Latife Sultan'ın kazanmasını bekliyorum. Yaş dereceleri rakiplerinden daha iyi. Özellikle de son 2 tane galobu 854.5 ve 640.2 rahat galoplarda mükemmel oldu. Kazanmasını bekliyorum. Ben banko olarak önerdim birinci altılı için. Burada 2 numaralı Bibi Hanım var. Sevgili dostum avukat Özgür Alparslan Sümer'in yetiştirdiği, onun yakınına devrettiği bir safkan. Evet. Durumu çok çok iyi. Aslında Çin safkanı ama durumu çok iyi. Bir sürpriz yapabilir diye de böyle bir bilgi geldi. Ben Latife Sultan'ın kazanmasını bekliyorum. Banko olarak öneriyorum.
0: Evet, Latife Sultan hayatının ilk yarışını Yiğitcan Gökçe ile kazanmıştı. Ondan sonra 2-3'üncülük aldı. Son yarışında da İstanbul'a geldi. Sentetik'te denendi. O yarışta çok çok dikkat çekmemiş olsa da bugün yine İzmir'de kumda Latife Sultan bankosu geldi Metin Abacı'dan. Üçüncü koşta 3 numaralı Latife Sultan banko dedik ve ikinci Altılgay'ın başlangıç ayağına geldik. Handikap 14 koşuya geldik ve 1400 kumda 11 safkanın katılacağı yarışla ikinci Altılgay'a başlayacağız. Ne diyorsun abi, burada kimler tutuyorsun?
1: Evet, yarış 3 yukarı genelde 4 yaşlıların olduğu, bir tane 7 yaşlı, bir de 3 yaşlı var. 6 numaralı Light of My World. Light of My World aynı zamanda önde gitmeyi seven bir isim ve burada başka da kaçak bir isim olmayınca 3 yaşlı olduğu için bir de kilo indirim aldığından 52 kiloluk bir sikleti var. Onur Atmaca ile çıkıp beyaz bayrak yapması için şartlar çok çok uygun. İlk sıradan 6 numaralı Light of My World diyorum. Bu safkan şu anda AGF'si çok düşük ama ben çok şanslı görüyorum. Guy Empress öncelikle rakibi 3-2'den sonra sanki Totos'u 1 gelecek gibi gösteriyor. 2 numaralı Angel on the Right yine sürekli ikincilikler ardından bugün kazanmaya koşacak bir başka isim. 6-7-2 öncelikli mutlaka yazılmalı. 8 numaralı Tolga Reis, 4 numaralı Gül Azer ve 3 numaralı Dark Soul'da bu üçlünün hatasını affetmeyecek isimler olur.
0: 6-7-2'yi öncelikli tuttuk. Light of My World ilk sıraya yazdık. Sonra Grey Empress ve Angel on the Right. 6-7-2. 3 isim kuponlarda mutlaka olsun. Daha sonra yeriniz varsa 8 numaralı Tolga Reis, 4 numaralı Gülazer ve 3 numaralı Dark Soul dedik. Burayı da maksimum 6 safkanla geçtik. Ve kısa bir aradan sonra devam edelim Metin abi.
1: Tabii ki.
2: Yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
7: Donuyoruz Yüksel abi.
6: Bu havada.
7: İnternette donuyoruz.
6: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
8: Fiber hızında hepedim. Havada karada çekerim.
9: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
8: Fiber hızında hepedim, havada karada çekerim.
11: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
6: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
14: Dükkanlar.
13: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
14: Bilyoner.
15: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club Enerjisi ile kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
13: Kupası'nda heyecanın adresi
14: Otobüs.
13: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
14: Bilyoner.
16: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
17: Jilet erkek.
16: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
18: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
19: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
20: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
21: MediaMarkt.
22: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
2: Evet, Radyo Spor'da Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish'te günün yarışlarını konuşmaya devam ediyoruz. Metin Avacı ile birlikte İzmir yarışlarına başladık. İzmir yarışlarının ikinci koşusunda paşot dedik, %7 dedik, cazip dedik. %61'lik Rollerman'in yanında çok cazip bir

0: ismi başta verdik. Şimdi Metin abi sen aradayken gittim ben de Sabit Ganyan'daki Paşot'un nedir cazipse oynayayım dedim ama abi biz geç kalmışız. Paşot'un şu anda Sabit Ganyan'ı 1.80, Rollerman 1.50.
1: Duyulmuş yani. Az evvel biz reklamdayken WhatsApp'tan mesaj geldi. Sabah yazdığım. Bizim Saadettin Sarıkaya aynı zamanda sondüzlük.com'un İzmir sahadan çekim evet. yapan, aprantilerle, jokeylerle röportaj yapan arkadaşımız. O da yazdı. O da ikinci koşu Paşot. 4 numara Paşot. Üçüncü koşu 1 numara Altın Derya duyduğunu yazdı. Ve dördüncü koşuda da 4 numaralı Gülazar ki benim şablonumda da vardı zaten. Evet. Saadettin'den de aynı şekilde Paşot, Altın Derya ve Gülazar geldi. Onu da burada iletmiş olayım.
0: Tamam. Geldik abi 5. koşuya. 5. koşu altının 5. ayağı. İlk altının 5. ayağı, 2. altılı. Burada yine önemli yarışlarından biri ve maiden koşu 2 yaş İngilizler 1100 metrede koşacaklar. 8 safkan var. Burada da yarış koşmamış isimler var ama ilk yarışını koşmuş ve üçüncülük almış Final Shot. Nevzat Avcı ile bugün birkaç adım önde gözüküyor. Sen burada kimleri tutuyorsun?
1: Evet ben de 3 numara Final Shot, 4 numara My Little Boy ve 7 numara Full Rosa. Üçlüyü çatının ön planına yazdım. Son düzlükteki şablon bu şekildeydi. Sabah konuştuğum arkadaşlarımız yine bir 4 numara diğer meydanda My Little Boy. Bugün bu yarışı kazanır. AGF'si de ilerleyen saatlerde yükselir şeklinde bilgiyi aldık. Burada da şu anda 12 galiba. Final Shot %54 bendeki şu andaki o AGF oranlarında. İlerleyen saatlerde My Little Boy favori olur. Olmazsa da bizim için daha güzel olur zaten.
0: Evet.
1: 3-4-7 dedim ben ama burada 1 numaralı Temerario, 8 numaralı Hansini sürpriz yapabilecek şartlı bir gibi sanki hiç start almamış ya da bir kere start almış tayyeler içinde zaman zaman çok yüksek gayrılı sürprizler gelebiliyor. Sahaya çıkınca farklı koşabiliyor tayyeler galoplarda kendini göstermese de. Onun için sürpriz aramak isteyenler 1 ve 8'i yazabilirler. Ben burada 3-4-7 demiştim ama 4 önde daha sonra 3-7 olarak düzeltiyorum burada son dakika bilgisiyle.
0: Evet. 4 numaralı My Little Boy Yiğitcan Gökçe ile ön plana çıkardık ki Yiğitcan Gökçe'yi bugün çok iyi yerlerde Paşot'ta bekliyoruz. Latife Sultan'da bekliyoruz ve My Little Boy'da da bekliyoruz. Üçünde de Yiğitcan Gökçe üzerine oyun kurgumuz oldu ilk altıda. Final Shot rakibin ve Flor da Rosa 7 numaralı safkanda 3. sırada önerdiğimiz isim. 4-3-7 dedik 6. koşuya ilk altılıyı bitireceğimiz koşuya geldik. Kısa vade 6 yarış 1900 metrede koşulacak 8 safkan var. Ve birbirinden başarılı bu pistte iyi yarışlar yapmış 8 safkan karşılaşacaklar. Ne diyorsun abi burada nasıl sıralama yapalım?
1: Evet bizim hakikaten zor yarışlarından bir tanesi. Bir baktığımızda Frost Cat sanki biraz öne çıkıyor. Çünkü 3 kez Muhammed Mirbilgin Ali Mehdi Altın'la start aldı. Üçünde de kazandı bu safkan. Çok iyi uyumları var. Bunun dışında geçildiği 2 yarış son yarışlara itibariyle baktığımızda kısa vade yarışlar. Zorlu rakiplerle koşmuştu. Dolayısıyla pek ölçü almıyorum ben bu safkanı. Bugün için daha iyi koşmasını bekliyorum uyumlu aprantisiyle. Ama bir numaralı Bob Valdez var ki sürekli iyi koşuyor. Ciddi rakibi olacaktır Frosket'in. Çok küçük oyunlar bence Frosket'e risk edebilirler. Bir numaralı Bob Valdez, altı numaralı Önder Bey'im öne çıkacak. Beyaz Bayrak aynı yarışı deneyecek yapabilirdi. Oyuncu sahip o formda bir safkan. Son olarak da çok sürpriz aramak isteyenler yine istikrarlı yarışlar yapan son 4 yarışın ikisini kazanmış 4 numaralı Dance of Wind'e ekleyebilirler. Ağırlıklı 2 ve 1 biraz daha önde daha sonra 6 ve 4.
0: 2 numaralı Frost Cat öncelikli isim sonra Bob Valdez 1 numara sonra Önder Bey'im 6 ve 4 numaralı Dance of Beat dedik. 2-1 önce daha sonra 6-4. Geldik 7. koşuya ilk altılıyı bu koşuyla bitirdik. İkinci altının 4. ayağında da şartlı 5 yarışta da 1600 kumda 6 safkan var. Aslan Ali'nin buradaki AGF'de yine Yiğitcan Gökçe ile koşacak ve ön plana çıkmış. %52 oran almış. Sen kimleri tutuyorsun abi?
1: Evet ben Fenris'in artık kıvama geldiğini düşünüyorum. Mutlaka iyi koşacaktır Aslan Ali'nin ama bir kez biraz daha sanki kilo da arttığı için önde de gidecek ve mesafede biraz daha uzadığı için önde giden bir isim. Aradan gelip yaptığı iki yarışta çok başarılı olsa da mesafe biraz

0: Havuzada ve tecrübeli bir febriz var. Ben ayırmıyorum. 6 ve 1'i mutlaka yazalım diyorum. Bunun dışında geniş oyunlar için de 2 tane sürpriz isim önerdim. 3 numaralı Perfect Sunset ve 2 numaralı My Star. %96 ile 1 arasında bu yarış koşulur diye düşünüyorum.
1: 6-1 öncelik Febris ve Aslan Halil'im. Daha sonra yazarsanız Perfect Sunset, My Star. 3 ve 2 numaralı safkanları da ilave edebilirsiniz dedik. Ve 7. koşuyu da 4 safkanla maksimum geçtik. Geldik 8. koşuya, Maiden'a. Maiden'da da 8. koşuya handikap 15'e geldik ki 1900 metre kumda 3 yaş İngilizler start alacak. 9 safkanın katılacağı yarışta 2 safkan Extrel 1 numara ve 4 numaralı Zenith Sky ön plan çıkmış AGF'de rakiplerini ayırmış durumdalar. Metin Abacı burada kimleri tutuyor?
0: Evet, banko tercihimi ben burada 4 numaralı Zenith Sky'dan yana kullandım. Safkan son yarışında kısa vade yarış koştu. Gayet de başarılı koştu. Dişler ama kısa vade yarışta İyi grupta Tizabella yeğenim Nehir'in hemen arkasında 3. olmuştu. Queen Sev gibi çok daha kaliteli bir ismi geçmişti. O safkan bugün burada koşuyor olsa tek yazılır yani. Yarış değerlisine baktığımızda 2.12 koştu o gün. 2.12.04 ile 3. olmuştu. Evet, Ekstrel'e bugün yarışsever tercihini biraz fazla kullanmış AGF'de ilk sırada. Ama safkan daha hafif kiloyla 56 kiloyla 2.13 koşmuştu. Bir saniye daha kötü derece ve şimdi o yarışın üzerine 5 kilo daha aldı. Dolayısıyla ben Zenith Sky'ın eğer ki benim beklediğim gibi koşarsa ki son galibi de 636 rahat oldu. Bugün Exrel'e rahat geçmesini bekliyorum ve bana göre en ciddi rakibi de oydu. Dolayısıyla banko tercihimi burada kullandım. 4 numaralı Zenith Sky benim günün üzerinde bankom.
1: 4 numaralı Zenith Sky Kremien Tatar yavrusu Nevzat Avcı ile ilk defa buluşacak. Bankomuz oldu ki sabit ihtimalli oyunlarda ikisinin de oranını aynı 2.60 olarak görüyoruz. AGF'de de çok az farkları var zaten. Ve kapanış handikap 15'e geldik. Dişilere ait koşu 1400 metre kumda koşulacak. 20 safkan. Kapanış zor görünüyor abi. 20 safkan ve handikap 15. Yine handikap puanları sınırlı kalmış isimler ve 1400 metrede yer bulması, starttan çıkışı, her şey bir sorun olabilir. Ne diyorsun? Burada nasıl bir sıralama yaptın?
0: Tabii doğru söylüyorsun. Yani biz ne kadar yarışı kafamızda koştursak da 20 safkan olduğu için içeride kalıp yol bulamayan, beklenen sprintini atamayan safkanlar olacaktır. Hayal kırıklığı yarış atacaktır. Belki de AGF'nin ilk 3-4 sırasından hiçbir safkan tabelaya bile giremeyecektir. Bu sonuçları görebiliyoruz böyle kalabalık yarışlarda. Ben burada 7 numaralı başvarıyla başlayacağım. Son kazandığı yarışta buradaki neredeyse tüm safkanlar vardı. İki boy farklı da kazanmıştı. Bugün yine yarışın favorisi olmayı hak ediyor bence. 13 numaralı Erhat dikkatimi çeken bir isim. 52,5 kilo sikletle koşulacak. Son koştuğu yarışta baş süvariyi geçmişti neredeyse. Kilo kilo koşmuşlardı üstelik de. Bugün de baktığımızda bir kilo avantajı da var Elhat'ın. 6 kiloluk avantaj var bas süvariye göre. Ciddi bir rakip olacaktır. Yine Sosan Yıldız'ı iki yarışta ikinciliklerin ardından bu kez Yiğitcan Gökçe ile start alacak. Acaba bugün tulum çıkarır mı Yiğitcan Gökçe? Neden olmasın? Çok şanslı olduğunu düşünüyorum. 9 numaralı Alihan bir türlü beklenen yarışını yapamıyor. Nevzat Avcı var üzerinde. Bakalım bugün nasıl koşacak. Ben şablonuma yer verdim bu safkana da. Son olarak da Sabah Duyumu 14 numaralı Dilber Hatun'u ekledim. Bu yarışı da bu şekilde geçebiliriz. Sıralama 7, 13, 6, 9 ve 14 şeklinde.
1: 7 numaralı baş süvari ile İzmir'in kapanışına başladık ki sonra Elhat en ciddi rakibi 13 numara. Sonra 6 numaralı Sosan Yıldızı, 9 numaralı Alihan ve 14 numaralı Dilber Hatun. 5 safkanla da İzmir'in kapanışını yaptık. Metin abi şöyle çok kısa bir şey söyleyeceğim sana. Demin... Biz Final Shot çok favori %50'lerde, My Little Boy %20 miydi biz konuşurken, hemen şöyle bakıyorum. Evet. 52-14. Sabit ihtimalli oyunlarda My Little Boy 1.70'e düştü, Final Shot 2 liraya çıktı.
0: Bu kadar etkili anında diyorsun.
1: Anında etki etti abi, evet.
0: Şu andaki AGF oranını baktın mı peki?
1: 52-14. 52 olan Final Shot 2 lira sabit Ganyan'da. %14 olan My Little Boy 1.70 sabit oranda olduğunu hatırlatalım. Orada da My Little Boy üzerine büyük bir ilgi var.
0: 52-14. Evet. Tabii şöyle, gibi altılı bir kurgu işi. Bütün ayaklara bakmak, tek tek yapmak, hazırlamak biraz zaman isteyen bir şey. Ama sabit kanyon tek hemen bir hamlede basılıp şey yapılan bir...
1: Değişebiliyor.
0: Aynı anında oynanabiliyor, onun için anında değişebiliyor. Tabii bizim çok şükür bugüne kadar uzun zamandır yayınlarımızda söylediğimiz böyle çok cazip patlar, başarılı sonuçlar alınca her severler de dikkate alıyorlar bizim söylediklerimizi. Anında burada hemen My Little Boy AGF'de sabit kanyanda birden hareketle aşağı iniş gösteriyor. Büyük bir olasılıkla AGF'de de birinci açıklayacaktır demiştik. Sanırım o ilerleyen saatlerde onu da göreceğiz. İki tane dört numara meydanlarda, ikisinde de Yiğitcan Gökçe. İlerleyen saatlerde ikisinde biri %7, biri %12 şu anda. İkisinde AGF yapacağız yine inşallah.
1: Evet, Paşot ve My Little Boy. İki tane dört numara, iki tane meydan. İkinci ve beşinci koşularda cazip isimler olarak şimdiden size söylemiş olalım. Kuponlarınız da olsun diyelim. Metin abiyle çok teşekkür ederim. Abi bol şanslar diliyorum İzmir'de sana.
0: Ben de bol şanslar diliyorum tüm yarış severlere. Herkese iyi günler diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Evet, sonucuk.com'un sunduğu Foto Finish'teyiz. Radyo Spor'dayız. Kısa bir aradan sonra Serkan Çömez'le Ankara'yı konuşacağız.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek. Radyo Spor.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: 16 Temmuz 1950. Tribünlerde 200 bin taraftar var. Brezilya'ya beraberliğin yeteceği Uruguay maçı. Uruguay'ın mutlaka kazanması lazım. Brezilya'da herkes Uruguay'ı küçümsüyor. Brezilya gazeteleri Uruguay'ı küçümseyen ifadelerle dolu. Ve Varela gazeteleri serin, üzerlerine basın diyor arkadaşlarına. Uruguay'ın kaptanı. Ama maç öyle başlamıyor. Brezilya önde. Artık herkes diyor ki Brezilya kupayı aldı. Kupa bizim. Fakat Uruguay maçı bırakmıyor. İki gol birden atıyor Uruguay. Tribünlerde büyük bir sessizlik var. Kimse inanamıyor. Üzüntüden ağlayanlar var. Rahatsızlananlar var. Ve maçın sonunda acı gerçek ortaya çıkıyor. 200 bin kişi önünde Uruguay Brezilya'yı mağlup ederek Dünya Kupası'nı kazanıyor. Dünya Kupası tarihinin en unutulmaz maçlarından biriydi bu.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
5: Radyo Spor!
6: Radyo Spor! Reklam.
7: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor!
8: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr'de.
9: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
5: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.

0: Radyo Spor'da Son Düzgün sunduğu Foto Finiş'teyiz. Günün yarışlarını konuştuğumuz programımıza devam ediyoruz. İzmir'i Metin Abacı ile konuştuk. 9 yarışı Metin Abacı ile değerlendirdik ki Metin abi de değişik isimler, ilginç isimler şu an AGF'de geri kalmış isimler vardı. Onları sizlere aktarmaya çalıştık. İnşallah başarılı da oluruz. İzmir çünkü zor geçiyor. Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da içinde Serkan Çömez'le beraberiz. Serkan hoş geldin. Evet Serkan.
1: Saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Geliyor mu abi sesim?
0: Geliyor. Şu anda geliyor Serkan. Nasılsın? Nasıl durumlar? Nasıl keyifler?
1: Yani iyi olmaya çalışıyoruz ama işte aldığımız haberler neticesinde biraz bugün Diyarbakır yarışlarında bazı değişiklikler olabilir. Evet. Kendisi de dünden beri işaret ediyoruz. Evet. Bakalım sonuçlarını göreceğiz abi.
0: Evet, Elazığ, Şanlıurfa hipodromlarında bir üzücü olaylar var diyelim. Artık detayları yarış saatine göre Diyarbakır yarışlarını zaman kalırsa konuşacağız ki saat 21'de başlayacak 6 koşu var. Ankara'da da 10 koşumuz var. Bu 10 koşu için 10 koşuyu değerlendirdikten sonra zamana göre zamana yarışıyoruz diyebiliriz bugün. Ankara için de bir 15 dakika 16 dakika zamanımız var 10 koşu için. 10 koşu programında birinci koşuda 10 safkan var. 10 tane ilk kez start alacak safkan var. Şartlı bir yarış, dişlere ait bir yarış. 1200 çim. Serkan Çömez Ankara'da birinci koşuda kimleri tutuyor?
1: Banko ile başlayalım abi. İstihbaratlarımı yaptım. Özellikle çok iyi koşak duyumları aldığımız start provasında da çok iyi netice elde eden, hatta çalıştıran Halil İbrahim Akçay'a, onunla da ulaştık. Çok tam bir

0: grubu vardı. Ona dedi yani kolay kolay bu grupla geçilmeyeceğini düşünüyor. İki numaralı Can Elçin. Baktığınız zaman ikinci annesinin anne kardeşler arasında Özge Can'da Bozdağ, Birgi gibi, Dayı Bey gibi isimleri görürüz abi. İnanılmaz potansiyeli yüksek ve yüksek kan hattına sahip bu ismin yarış aşamına kazanarak başlamasını bekliyorum ki net şekilde banko oynayacağım abi.
1: Evet, bir Diliran temsilcisi. Diliran'ın da çok başarılı yavru var. Onlardan biri olmaya namzet bir isim. İki numaralı Can Elçin. Vedat Aviş'le tutulma ekürsüne ilk yarışında birincilik kazandırabilir dedi ve Serkan Çömez Ankara'ya bir banko ile başladı. Şu anda Sabit Ganyan'daki oranı 1.65 Serkan. En yakın 4.75 o da Aidiye Davu. Ama 1.65 ile büyük favori olarak çıkmış. 1-2 numaralı Can Elçin bankosuyla Ankara'ya başladık. Satış 2 koşusuna geldik. İkinci koşu 1500 kumda 3 ve yukarı İngilizler. 12 safkan var. 12 safkan içinde 2 numaralı Tale of the Dream AGF'de 44 oran almış. Yakalamış. Yine Vedat Abiş üstünde. Ne diyorsun bu koşuda, kimler tutuyorsun?
0: Yani son yarışında Kocaeli'nde evet durdu ama ya bu pistte de koşmuş oldu. 6 yarışında 3 tane ikincilik çıkarttı ve iyi isimlerin arkasında ikincilik çıkarttı Tale of the Dream ki çok potansiyeli bir isim. İlgililerini de yakından tanıyoruz. Bugün bir start çekmiş. Ön taraflar da erken yerini alacaktır. Bence kazanan taraf olabilir. Rakip hanesinde bir numara Express'le devam edeceğim ki Ayhan Kurşun'la olan uyumunu biliyoruz. Daha önce de birlikte start aldıkları yarışlarda etkili sonuçlar almıştı. İkinci sıraya onu yazdım. Üçüncü sıradan dört numara Secret Man diyeceğim. Secret Man'de özellikle genç grubun genç isimlerinden. Son yarışlar her ne kadar uzun olsa da orta mesafedeki yarışları da etkili. Bugün bir takı değişikliği var. Dilba ilavesi döküldü. Bakalım nasıl bir sonuç edecek. Daha sonra 10 numara Tur Demirkır. Sorunlarıyla boğuşan bir isim ki bu ismin de özellikle baktığımız zaman Ankara'daki performansı da fena değil. Ben bu bağlamda Şanlıurfa'dan buraya getirecek olan Tur Demirkır'da yazdım ve son olarak da 3 numara King of the Night diyeceğim. Kapalı kutu bir isim. Koca kaydekleri olmuş. Bunu da yazmadan olmazdı. 2-1-4-10-3 benim buradaki sıralamam olacak. Abi.
1: Evet, 2-1-4-10-3 dedik. Bugün burada da bu koşuyu 5 safkanla geçtik. Zaten Gökhan Kocaköy düştü, safkandan düşmüştü 2 gün önce. Evet. Dün İstanbul'da binmedi ama bugün Ankara'da at binecek, onu da hatırlatalım ve gelelim 3. koşuya. Şartı 4 koşu Azer in My Heart 49 AGF yakalamış 1. sırada ve Keskin Kuş %32 ile takip ediyor. Diğerleri %10 barajının altında kalmışlar. Ne diyorsun bu koşuda? Şartı 4 yarış 1500 kumda 6 safkan, sen kimleri tutuyorsun?
0: Ayhan Kurşun'la ilk kez start alacak bir isim baktığımız zaman Azer'in Mayat ki bugün stili rakibi derim. Yani ön taraflarda bence yüksek tempoya çıkarttığı zaman Azer'in Mayat rakipleri ona ayak uydurmak isterken bence kasayı kapatabilir. Bir numara Azer'in Mayat'ı çok önde tutuyorum. Rakip hanesinde cazip bir isimle devam edeyim. 6 numara Gezginç Bey. Gezginç Bey çok potansiyelli bir isim. Aradan sonra bir yarış gördü, özellikle Kocaeli'ndeki son yarışında geliyorum sinyalleri verdi ki Ketuda'ya geçildi. Ketuda'da bir sonraki yarışında Ankara'da kazanmayı başarmıştı. Nisa Su annesi abi Ayabakan'la anneden kardeş. Birlikan'la yani Serden Geçer'le çok iyi isimlerle kardeş olduğunu görüyoruz. Bu potansiyelli ismin özellikle bugün Ankara'da etkili bir performans bekliyorum Gezginç Bey'den. İkinci sıra yazdım. Üçüncü sıradan da tabii ki kolay temposuyla virajı dönüp önü yakın takip edip bir türlü yani Salih bunu niye yapıyor bilmiyorum ama at mı içeri yatıyor. Sürekli rakiplerinin yanına geliyor. Açıktan gelse belki kazanacak isim olacak. Yine sevdiği pist ve mesafede 4 numara Keskin Kuşu da yazmadan edemedim. 1-6-4 bende yeterli olacak.
1: 1-6-4 dedik. 3 safkan önerdik. 1 numaralı Azer in My Heart başta. Sonra 6 numaralı Gezginç Bey ve 4 numaralı Keskin Kuş. 3 safkan yazdık. 3. koşuyu bu şekilde geçtik. 4. koşu 7 plase 7 ganyan başlangıç koşusu. Koşacak 5 safkanın 4 tanesi daha önce yarış kazandığı 2 yaşlı İngilizler. Zaten az yarış koştular ama kazanmayı başarmış isimler buradalar ve ilk yarışını kazanmış Anadolu'nun Hero var. Son 2 yarışını kazanmış Redless Snake var. Yani burası birazcık daha bir kalbur üstü isimler, gelecek vadeden isimler burada diyebilir miyiz? Ne diyorsun burada?
0: Yani ilginç seçimler var. Mehmet Ali Çelik 2 kez kez üst üste kazandı isimler yine Anatoly Niro'yu. Evet. Acaba ekibin bir kararı mı? Bilemedik. Ama ben 4 numara Tomb Raider'la başladım. Ön tarafta temponu yüksek olacağını düşünüyorum. 1-2-3 isimler yani Wrestling, Anatoly Niro, Hava Spy. Bunlar ön taraflarda gidebilecek isimler ki 1-3 zaten ahır ekürüsü. Yani nasıl olacak, nasıl bir taktikle koşacaklarını bilemediğiniz için ben önce 4 numarayla başladım. Daha sonra üst üste kazanma başarısı gösteren Red Snake diyeceğim. O da özellikle abi Ankara tipinde müthiş bayıldığını düşünüyorum. Bence çok etkili koşuyor. Üst üste kazandı zaten. Daha sonra çok geniş kurgularda 2 numara Anatoly Niro ve Hava Spy deyip burayı 1-4 çizgi 2-3 şeklinde geçmek istiyorum.
1: 1-4 öncelik Red Snake, Tomb Raider ayrımsız. Daha sonra Anatoly Niro ve Hava Spy 2 ve 3 numarayla yazdım.
0: Ben ne diyorsun abi bu yarışa?
1: Bu yarışta şöyle anlatayım. Ahmet Çelik bugün at binmediği için Mehmet Salih Çelik ona binmesini istemiş gibi bir durum var. Göktürk Ekürsün'ün safkanına. Bilmiyorum hani ben 1-2-3-4 gibi yazardım yazsam. Fazla yarışa çalışma şansımız olmadı. Hem yurt dışı yarışlara bakıp bir tane de 10 koşu Ankara, 9 koşu İzmir fazla inceleyemedim ama buradaki safkanların hepsinin yarış içindeki durumlarına göre kazanma ihtimalleri ortaya çıkacak. Tempo bence yarışın birincisini burada belirler. Doğru yerde, doğru zamanda yürüyen kazanır gibi görünüyor. İkinci altının başlangıç koşusu şartlı 5 yarış dişiler. 1600 şimdi 10 safkanın katılacağı yarışta. Birbirine eşit şanslı isimler sıralanmışlar. 1, 2, 3, 7, 9. Hep AGF'de yakın çıkmış isimler. Serkan Çömez burada kimleri tutuyor?
0: 4 isimle geçeyim abi. Özellikle ilk ismim Kayıp İnci olacak. Baktığımız zaman evet bugün ön tarafta Demir Azalım'ın yalnız tek başına gideceği bir yarış gibi görünüyor ama mesafenin 1600 oluşu. Belki yarışın rolant tempoda ilerleyecek olması ama bence benim sultanım ve Şirinmişinim'in önlere erken gelmesini de bekliyorum. Tempo bir yerden sonra yükseklere çıkabilir. Bu sebepten ötürü özellikle Apprentice ile Jockey ile uyumunu çok beğendiğim 2 numara Kayıp İnci sonlarda gelip etkili atakları koşuyla yine çevirebilir. Eğer mesafeyi kısaltabilirse Taci Coşkun'la 3'te 2 yapan Demir Azalım bir beyaz bayrak aynı yarışı yapabilir. Yine son yarışlarındaki etkinliği özellikle yani aslında son yarışı bu gruba bence daha yeterli olacak. Kilo düştü. Özellikle 9 numara Mürekkep Yürek sonlarda etkili gelecektir ve 3 numaralı Minik Anne deyip burayı 2-1-9-3. Minik Anne de son yarışını ölçü almıyoruz. Önceki yarışında bu gruptan birçok isim geride bırakmıştı. 4 isimle buraya geçelim abi.
1: 2-1-9-3. 4 safkan yazdık. Kayıp İnci ile başladık. Sonra 1 numaralı Demir Azalım. Sonra 9 numaralı Mürekkep Yürek ve 3 numaralı Minik Anne. 2-1-9-3 ikinci altıgayının başlangıcında yazdığımız 4 isim oldu. Yine bir şartlı 1'e geldik. Dişilere ait şartlı 1. İlk altılıyı bitireceğimiz 3 yaş şarapların 1200 çimde koşacakları yarışta koşuda 11 safkan var. 11 safkan içinde nasıl bir sıralamamız var?
0: Yani ben burada da bir banko tercihini kullandım abi. Özellikle bugün sosyal medyada çok dolaşan bir isim olmasını bekliyorum. Bu ismin de Bodrum İncisi. Ben bu ismi Adana'dan çalıştığı zamanlarından biliyorum. İstat provasında izleme fırsatı bulmuştum. Bir numara Bodrum İncisi'nin ben bugün startla birlikte ön tarafta tempo yapmasını beklediğim yarışta çok iyi start çıkışı var. Çok çabuk ön tarafa gelebiliyor abi. Çim pistte ben bir numara Bodrum İncisi'ni kazanarak yarış yaşamına merhaba demesini bekliyorum. Ve hem birinci hem ikinci altılıdan yanında net şekilde Bodrum İncisi bankom olacak.
1: Bodrum İncisi bankosu günün ikinci şartlı bir yaşında ikinci bankomuz oldu. Dişlere ait bu yarışta da yine 3 yaş şarapların bu yarışında da banko önerdik. Gelibolu temsilcisi Bodrum İncisi Müslüm Çelik'le ekürsüne birincilik kazanır dedik. Yanına at yazmadık. 2 tane şartlı bir, 2 tane banko, 2 tane geçilmez isim var bizde bugün. Bu safkanın da oranı 2.30. Sabit Ganyan'ı var. Rakipleri var ama 2.30'da değerli bir oran. Tek başına bıraktığımızda da güzel bir tek olarak, banko olarak karşımıza çıkıyor. Handikap 22. 4 yukarı Araplar 2100 kumda koşacaklar. Günün 7. koşusunda 10 safkan var. 10 safkanı nasıl sıraladın?
0: Abi ben burayı çok kalabalık geçtim. Çünkü bana göre günün en zor yarışı bu yarış. Önceliğim 2 numaralı Ediz Barış olacak. Ediz Barış bugün baktığımız zaman çok yeni tercih benim için kıymetli. Son yarışındaki kısa vade mücadelede geçildi isimler, iyi isimler.

0: Ben ilk sıraya onu yazdım. İkinci sıradan 4 numaralı Touch It diyeceğim. Çünkü startta sert bir tempo yapacağını bekledim. Touch It eğer Aşkartay, Sidar ve ön taraflarda temposunu çok bozmazsa durmayabilir. Üçüncü sıradan yine ön tarafları yakın takip edecek ki jockey ile uyumunu bildiğimiz bugün 53 kilo. Yani 1 kilo alsa 54-54 uçağa binebiliyor Mehmet Akyavuz. Sidar Bey'i 3. sıradan yazdım. Daha sonra yine bu mesafeleri ve bu pisti çok iyi seven 3 numaralı Muhafız. Daha sonra 1 numaralı Aşkartay. 9 numara Süpersonik. Atlamayalım, bir İzmir'e gitti geldi kazandı. Ve son hafta Ataman Bey diyeceğim. Burayı 2-4-7-3-1-9-8 şeklinde yani kapatmaya kadar gidebiliriz. Yani.
1: Evet, zor bir yarış. 2-4-7-3-1-8-9 dedin ama kapamaya kadar gider dedin ki ve geldik 8. koşuya. 7. koşuyu zor geçtik, kalabalık geçtik. 8. koşu handikap 15'e geldik. 4 yer şaraplar 1600 şimdi koşacaklar. 10 safkan var. Atlı Fırtına ve Keş Hanlı ilk 2 sırayı almışlar. Tumbul Müzesi'nde hemen onların peşinde takipte. Ne diyorsun bu 3 safkan içinde? Senin tuttuğun isim var mı yoksa başka bir ismi ön plana mı çıkardın?
0: Ben 2 numaralı Lostra ile başlayacağım abi. Lostra özellikle Aprantisi'nin idman pistindeki genel görüntüsü ve Aprantisi'nin raporu doğrultusunda ben kazanmaya yakın görüyorum. Rakip hanesinde 4 numara Tumbul Müzeyen diyeceğim. Özellikle son yarışlarında artan bir formu var. Özellikle bu Ankara pistini gerçekten sevdiğini bir kez daha bize gösterdi. 800 numaralı Keşanlı. Yine son yarışı kesinlikle ölçü değil, uzun mesafeydi, 1900'de eksik kaldı biraz. Bugün ideal mesafesine geri dönüyor ve son hafta 9 numaralı Atlı Fırtına deyip 2-4-8-9 şeklinde bu ayağı geçmek istiyorum.
1: Evet, bu handikap 15 koşuyu, yamak 1 koşusunu kalabalık geçtik. 2-4-8-9 dedik, 4 safkanla geçtiğimiz bir yarış oldu. 9. koşu şartlı bir dişlere ait yarışta 1200 şimdi ilk defa piste çıkacak. 10 safkan ilk defa çime çıkacak. 10 safkan al sayfa favori çıkmış. Berayzade takip ediyor. AGF sıralamasında 1-3 öncelikli çıkmış. Serkan Çömez kimler tutuyor?
0: Yani evet, biz de 1-3-1-4 diyeceğiz ama özellikle ki al sayfayı biliyoruz. Bir sayfayı avuçtu. Ben bugün özellikle ön tarafta erken yerini almasını bekliyorum. İyi bir start çıkışıyla ön tarafta sert bir tempo yapacak. Al sayfa start provasında da çok başarılı bir sonuca imza atmıştı. İlk sıraya onu yazdım. İkinci sırada Berayzade diyeceğim. Berayzade'nin de özellikle uzun galopları var. Uzun galopları da dereceli galopları var abi. Öyle söyleyeyim. Gerçekten baktığımız zaman raporda, yani verilen raporda çalıştıran İdman Jokey'inde hem seyis hem jokey İdman Jokey'li yapan bir arkadaşımız bakıyor. Özellikle Berayzade'ye çok etkili koşmasını bekliyor. 12. sıraya yazdım. 3. sıradan 4 numara Bilden Hanım diyeceğim. Bunun da start provasında başarılı sonuç elde ettiğini biliyorum. 1-3-4 benim için yeterli olacak ama çok geniş kurgularda 2 tane isim duydum. Yazmak isteyen 8 numara Öz Ferah ve 1-7 numara İlk Bahar'ımı da ekleyebilirler. Ama benim şablonumda 1-3-4 olacak.
1: 1-3-4 yeterli olabilir. Geniş kuponlar 7-8 ekleyebilir dedik ve Ankara'nın son koşusuna, handikap 15 koşuya, dişlere ait yarışa geldik. 1900 çimde 14 safkan var. 5 numaralı Sweet Dreams koşmayacak bu yarışta. Serkan Çömez Ankara kapanışını kimler tutuyor?
0: Yani ara dönüşü Altay Ara'dan dönüştüğü yarışlar 2 tane 2-1 yaptı ki son yarışta kapalı gözlük takısı aldı, kazanmayı başardı. Ben bir kez daha bu ismin buraların ismi olduğunu düşünmüyorum. 15 handikap falan. 10 numara Creamy Dream'i ilk sıraya yazdım. Rakip hanesinde takip listemde olan bir isim var. O da Mary Black. 2 numaralı Mary Black. Bugün ondan da çok etkili bir performans bekliyorum. Uzayan mesafede daha etkili koşacak. Çünkü son yarışlarında sert gruplarda koşmuştu. Etkisiz kaldı. Bugün uygun rakipleri yanında onu yazdım. 11 numara Dinamik Kız ön taraflarda bugün kendini erken atıp bomboş sikleti bir start. Bir beyaz bayrak aynı yarışı yapabilir. 1 numaralı Action Wonder ve 3 numaralı Mahdet'te de bir çarpı atmak gerektiğini düşünüyorum. 12-11-1-3 benim buradaki son erkek sıralamam abi.
1: 12-11-1-3 dedik. 5 safkan Creamin Dream'de ama kazanmaya çok yakın gözüküyor. Mehmet Salih Çelik'le o aradan sonraki 2 yarış çok başarılıydı. Yine kazanır gibi bir düşüncemiz var. Bizim de Ahmet Çelik olmayınca Mehmet Salih Çelik yine onun üzerinde görüyoruz. Serkan Çömez'e çok teşekkür ediyoruz ki zamanımız kalmadı. Diyarbakır tahminlerini

0: sona erdi. Radyo Spor. Reklam.
1: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
2: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
3: Sporda eğlendirin ilk adresi Bilyoner.
4: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
5: Jilet, erkek için en iyisi.
4: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
6: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı

0: Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
2: Radyo Spor.
3: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
4: Evet.
3: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
1: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

0: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz başlıyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz programına hoş geldiniz efendim. Sizler de kuponlarınızı dijital ortamda rahat bir şekilde oynamak istiyorsanız bayi kodunuzu 301-304 olarak Baygün İddia üzerinden kuponlarınızı kral oran farkıyla oynayabilirsiniz. Bizler de kuponlarımızı 301-304 bayi koduyla kral oran farkıyla Baygün İddia üzerinden oynuyoruz efendim. Değerli dinleyenlerimiz, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. 12-14 saatler arasında sevgili Vedat Parlak'la birlikte yayınımızı yapacağız. Buruk bir şekilde geldik stüdyoya. Enerjimiz maalesef %50 seviyesinde düştü. Milli takımımızı değerlendireceğiz. Gündemdeki haberleri sizlere yansıtacağız. Basketbolda dün Fenerbahçe şampiyonluğunu ilan etti. Beşiktaş Giyin'in salonunda çok da güzel bir mücadeleydi. Maçtan sonra iki koç da birbirine teşekkür etti. Fenerbahçe koçu Saras Beşiktaş taraftarına teşekkür etti. Sahaya atılan herhangi bir madde bile olmadı. Şapka çıkartıyorum dedi. Çok da güzel bir şekilde mücadele sonuçlandı. Ben de iki takım taraftarlarını da tebrik ediyorum demokratik ortamlarından dolayı. Milli takımımızda maalesef dün bu sabaha karşı oynadığı maçta kesin kazanması gereken mücadelede maalesef 1-0'lık bir mağlubiyet aldı ve Dünya Kupası serüvenimiz bitmiş oldu değerli dinleyenlerimiz. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Saygı çerçevesinde atılan takım ve şahıslara hakaret içermeyen mesajları canlı yayında sizler için değerlendiriyoruz. Atılan mesajlar da hukuki departmanımız tarafından kontrol ediliyor. Lütfen saygı çerçevesinde mesajlarımızı gönderelim efendim. Biliyoruz hepimiz gerginiz, sinirliyiz. Yazın bütün hedeflerimizi, tatil planlarımızı milli takımımıza göre yapmıştık. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Canları sağ olsun diyelim. Başka da bir şey diyemiyoruz. Sevgili Vedat abi tekrardan hoş geldin.
2: Hoş bulduk Ozan'cığım. Güzel bir yayın diliyorum. Aslında ben konuştum. Senin ya merak ediyorum düşüncelerini. Çünkü biz sabah 8'de 11, 10 arası, 11 arası buradaydık Burak'la. Çok şey anlattık. Sen ne düşünüyorsun? Yani bugün aslında herkesin beklentisi en azından bir puan alıp Amerika maçına da hedefle çıkmaktı.

0: Ama olmadı.
1: Gerçekten çok önemli bir karşılaşmaydı. Kadro kalitemiz Paraguay'dan neredeyse iki gömlek daha üstün gözüküyor. Oyuncu değerlerini kontrol ettiğimizde de üç kat daha farklı gözüküyoruz. Teknik direktör Vicenza Montella'ya yazdığını düşünüyorum Vedat abi. Mücadelenin hiç ilk derste akıllanmamış bir hoca gördük maalesef. Akıllanmamış derken teknik taktik anlamda. Maçın başında zaten Kerem'i yine o forvet hattında gördüğümde şöyle ellerimi bir alnıma doğru götürdüm. Sabah 6'da da maçı kalkıp izlemeye başladığımda golü yediğimizde rüya mı görüyorum dedim. Yani kalkamadım mı acaba dedim. Ve aynı golü yedik Vedat abi. Avustralya mücadelesindeki aynı golü yedik. Mücadele net bir şekilde Vicenza Montella yazar. Daha önceden de Radyo Spor'a Montella ile ilgili o olumlu güzel mesajları atan değerli dinleyenlerimizin şimdi de mesajlarını görmek isterim. Çünkü burada sevgili Caner Aydaş'la birlikte yaklaşık 3 aydan beri Montella'nın milli takımımız için hedef bir teknik direktör olmadığını belirtmiştik. Yaptığı hamleler, rotasyon, çıkartmış olduğu takım, Futbol Federasyonu Başkanımızın yine lafları, takımda Samet'in abilik yapması, Kaan'ın abilik yapması. Şimdi uçakla tekrardan Türkiye'ye dönerken Samet ve Kaan'ın uçakta abiliğini görelim Vedat abi. Şimdi onların abiliğini de biz de bir bekleyelim. Uçakta dönerken işte tribülansa falan girdiğinde uçak orada devreye girerler herhalde. Samet ve Kaan abiliklerini gösterirler diyeceğim. Gerginiz, moralimiz de bozuk. Böyle bir turnuvada tarihi jenerasyon olarak adlandırdığımız milli takım gol atamadan, puan alamadan belki de Dünya Kupası'na veda edecek. Ben burada Ozan Öztürk olarak bir sözümü de geri almak isterim. Kendi söylediğim sözü geri alıyorum, özür diliyorum. Tarihin en iyi jenerasyonu demiştim. Böyle bir tarihin en iyi jenerasyonu olamaz. Çok özür diliyorum diğer dönemdeki futbolcularımızdan. Tarihin en iyi jenerasyonu Dünya Kupası üçüncülük jenerasyonuymuş. Bu konuda da eski futbolcularımızdan özür diliyorum, lafımı geri alıyorum Vedat abi.
0: Bireysel anlamda baktığında belki o söylediğin doğru da olabilir ama senin de söylediğin gibi takım olduğunda ve takım içerisinde bir oyun planına dahil olduğunda iş başka bir ya. Belki şöyle değerlendiriyor, tarihin en iyi takımı şeklinde onu güncelleyebilirsin belki. Yani ben de sana katılıyorum. Ben şöyle bir yorum yaptım. Yani genel toplamda dedim ki Montella'nın oyunu çökmüştür, oyun planı. Yani ilk günden beri bu böyle zaten. Biz burada seninle de çok konuştuk. Ne zaman biz santrafor konuştuk? Bu tür maçlardan sonra zaten. Yani kapanan rakipleri açamıyoruz. Ve o maçlardan sonra hep santraforsuz bir milli takım olmuyor. Bir planımız olmalı dedik değil mi? Ama gördük ki o plan yok. Montella da bunu hiç değiştirmiyor. Yani geldiği günden beri eleştirilere rağmen hiç değiştirmiyor. Bu oyunu oynamaya devam ediyor. Evet belki şeylerde, elemelerde falan işe yarıyor olabilir. Ama geldiğimiz noktada turnuvalara gittiğinde mutlaka alternatiflerin olması lazım. B planı, C planı olması lazım. Tek bir planla sahaya çıkmanın ne kadar net bize büyük bir zarar verdiğini görmüş olduk. Mesela bir soru vardı Montella'ya sorulmuş, çok hoşuma gitti. Dedi ki ya madem ki biz oyun planımız bu takımları açabilecek bir oyun planı değil. O zaman niye rakibe vermedik topu bugün dedi. Ya madem biz geçiş hücumu oynayan bir takımız, oyuncuları da ona göre seçiyorsunuz. Neden biz topu Paraguay'a verip biz o geçişleri denemedik dedi. Çok net.
1: Çok o güzel
0: işte,
1: soru.
0: O da şey dedi, yok işte Amerika bunu yapmış da Amerika 1-0 yenebilmiş sadece. Ya adam 1-0 yenmiş ama. 1-0'dan büyüktür ya. Biz daha gol atamamışız. Oradaki konuşma o. Ben çok net söylüyorum. Bence çökmüştür oyun planı Montella'nın. Daha doğrusu bizim milli takımımızın böyle bir oyun planı olmamalı. Yani Türkiye milli takımının, hele de sen de söylüyorsun, en iyi jenerasyon diyoruz ya, bireysel anlamda baktığında öyle. Ya çok önemli oyunculara sahibiz ama bu oyuncuları daha iyi kullanabilecek, daha iyi bir oyun planıyla sahaya sürebilecek bir teknik direktöre ihtiyaç var mı? Net var. Net. Yani benim artık Montella'nın bunu değiştireceğine dair de bir ümidim olmadığı için söylüyorum. Yoksa işte Avrupa Şampiyonası'na gittik, Dünya Şampiyonası'na geldik ki Dünya Şampiyonası'na da Kuru Çağlar'ın falan geldiği Dünya Şampiyonası'na geldik ha.
1: Yani, Haiti'lerin, Kuru Çağlar'ın oldu.
0: 48'e çıktı sayı da öyle geldik. Doğru, yoksa doğru. O da playoff'tan geldik yine. Doğru. Onu da playoff'tan geldik. Ve 48 takımın 32'sinin bir üst tura yükseleceği yerde biz Haiti ile beraber ilk elenen takım olduk. Ya bugün şeyi dinledim işte, YouTube'da öyle bakıyordum, Uğur Karakullukçu bir şey söylemiş. O kadar benim içimdekileri söylemiş ki, diyor ki ya bugün de ayın 20'si. 19'una kadar sürecek. 30 gün biz bu çileyi çekeceğiz şimdi. Elenen milli takımımızın Dünya Kupası'nı izleyeceğiz diyor. 30 gün. İnanabiliyor musun?
1: Vallahi Vedat abi söylediğin.

0: Laflar yaramı deşmiş oldu gerçekten. Beyefendi de haklı dediklerinde milli takımımızı bir daha işte son mücadele dışında izleyemeyeceğiz ki böyle bir gruba düştüğümüz için de bütün Türkiye çok mutluydu.
1: E öyle ama gerçek o.
0: Anlayamadığım o da ilk mücadelede milli takımımızın eksikleri net bir şekilde ortaya çıktı. İkinci yarıda özellikle. Hakan'ın ne kadar defansif oynadığını görmüş olduk. Ofansif anlamda Avustralya mücadelesinde topu tutamadık. İstediğimiz sonuçları alamadık. Kanatları kullanamadık. Yani tarihi bir maça çıkıyorsun ve aynı sistemle çıkıyorsun. İnanılır gibi değil. Bu sefer de Orkun'u kesiyorsun.
1: Şimdi bireysel anlamda konuşuruz mesela şu oyuncu bu oyuncu diye ama ben onun dışında şunu söylüyorum Ozan. Zaten biz hani Hakan şunu yapamadı diyoruz ya. E Hakan zaten onu yaptığı zaman maçı kazanıyoruz da. E biz bir de takım olarak maç kazanalım ya. Diyelim ki bak bunu da takım olarak kazandık şu maçı da. Değil mi? E burada o takım oyununu ön plana çıkaracak olan kim işte? Montella. Diyecek ki biz rakibi iyi inceledik. Eksikleri şunlar. Ya Avustralya maçında ikinci yarıda oyundan aldığın Kerem Aktürkoğlu'nu bu maçta yine 11'de yine aynı noktada kullanıyorsun.
0: Yine aynı noktada oynatıyorsun.
1: Anlamıyorum. Yani
0: amacın nedir? Hedefin nedir?
1: Bir şey olmalı. Yani şunun bir açıklaması olmalı. Demeli ki ya ben iki maçta da oyuna şöyle başlama planım vardı. Ama ikisinde de gol yiyerek başlayınca böyle değişti işler falan. Yani budur herhalde açıklama. Başka bir şey olamaz. Ama ben de diyorum ki burada ikinci maç bu son maç. Önce şunu sorar insan kendine. Der ki 0-0'ı oynayayım ben abi. 0-0'ı bir oynayayım. Değil mi? Ne kadar 0-0'ı oynarsam o kadar... Ama biz bir bakıyoruz gene biz top tüfek saldırıyoruz. Sağa çevir sola çevir sağa çevir sola çevir pozisyon üretemiyoruz. Adamlar geliyor ilk pozisyonda golü atıyorlar.
0: Vedat yani, abi kendi...
1: Bireysel dediğim gibi performanslara gireceğiz ya işte Uğurcan.
0: Aynı golü yedi.
1: Yani ben abi aynı golü yedi o mesafeden. O
0: 30 metreden yiyor.
1: O sertlikteki şuta gol yenmez. Sıradan bir kaleci yer ancak bunu. İyi bir kaleci, Uğurcan gibi bir kaleci yemez bu golleri.
0: Oyuncu topu sürerken o köşeyi kapatmıyor Vedat abi. İlginç bir şey ya. Uğurcan Çakır gibi bir kaleci oyuncu topu sürerken zaten oraya vuracak. Başka yer yok. İlk maçta da aynı şekildeydi.
1: Tabii aynı şekilde.
0: Yana doğru giderek adımlarla, yani kaleciliği de biliriz. Yana doğru adımlarla giderek o köşeyi kapatması gerekiyordu. Kalenin ortasında duruyor. Ya maçın başında zaten psikolojik olarak darbeyi yiyoruz.
1: Aynen öyle. Ya bir tane pozisyon çıkarırsın tamam mı? Takımı ateşlersin. Bizim kalecilerimiz öyle değil miydi hep geçmişten bugüne? Bir maçta bir pozisyonu çıkarır, takım ateşler de, takım da o pozisyonu atlatma. Ama maç başlıyor. İkinci dakika adam ilk vuruyor, gol içeride top. Sadece şeyden içeriden top çıkarmak için kalede bekliyoruz. Zaten toplamda 3 kere geliyorlar. Ya 4 kere geldiler 3 gol yedik biliyor musun toplamda?
0: Doğru.
1: Avustralya ve şey toplamda 4 kere geldiler kalemize belki isabet etmiş.
0: Ne defans sistemini kurabilmiş ne orta sahayı kurabilmiş forvet hattında o baskıyı kuramamış. Daha önceki yayınlarımda Montella'nın yapması gereken tek bir şey var demiştim. Hatta bunu söyledikten sonra Galatasaray taraftarları da mesaj atmıştı. Onu da anlayamadım Galatasaray taraftarı. O mesaj atanları da anlayamadım. Dediğim olay şuydu. Okan Hoca'nın oynattığı futbol oynayacak milli takımımız. Başka bir çaremiz yok. Önde baskılı, genç, dinamik bir jenerasyon var. Kondisyonu diğer takımlara göre çok daha yüksek bir jenerasyon var. Milli takımımızın da 2 senedir başında olan bir teknik direktör var. Ya yap baskını. Fas'ın oynadığı futbolu gördünüz mü? Ya Fas'ın oynadığı futbolun 1/4'ünü oynayamadık Vedat abi.
1: Evet.
0: 1/4'ünü oynayamadık. O mücadeleyi gösteremedik. Ama Futbol Federasyonu Başkanımız da Konyaspor'daki Adil neden gelmedi? Bu kadar iyi bir performans gösterdi diye gelen soruya Samet abilik yapacak milli takımda diye cevap veriyor. Yani bunu genel olarak da düşünmemiz gerekiyor.
1: Yo şurada sana hak veririm. En formda oyuncularımızla mı gittik?
0: Gitmedik.
1: En formda oyuncularımız mı 11'deydi?
0: Değildi.
1: İşte bu soruların cevabı mutlaka zaten verilmeli. Yani neden? Şimdi çıkıyorsun bir gün kala Dünya Kupası'nda oynayacağın maça diyorsun ki Arda ve Kenan 90 dakika çıkarabilecek durumda değil diyorsun. Ondan sonra bu Arda ve Kenan, hadi Kenan birinci maçta oynadı ama Arda 180 dakika sahada kalıyor. Tempoları yok, yetmiyor, anlatabiliyor muyum? Yani bunu görüyorsun ama devam etmeye çalışıyorsun.
0: Israrı oyuncuların üzerinde kurmaya başladı.
1: Ya şeye de yazık değil mi abi? Kerem Aktürkoğlu'na yazık değil mi? Oraya koyuyorsun oyuncuyu. Herkes tepki gösteriyor.
0: Tabii ki bitiriyor oyuncu. Çünkü psikolojisi de bitiyor.
1: Ama başka şey yok. Adamın yapabileceği bir şey yok. Orada elinden geleni yapmaya çalışıyor ama o kadar işte. Yani o oynadığı yer değil. Hangi oyuncumuz santrafor ya? Bir Deniz Gül var. Deniz Gül'ü de 60 dakika bekliyor oyunu almak için. Neyi bekliyor merak ediyorum.
0: İkinci maç en önemli karşılaşmaya çıkıyorsun. Kazanman gereken bir mücadeleye çıkıyorsun. Acaba şunu düşündüm Vedat abi. Kerem Aktürkoğlu'nu antrenmanlarda deniyor forvet hattında. Acaba Meri, Ozan Kabak ya da diğer defans hattımızdaki Abdülkerim'e karşı Kerem çok mu iyi oynadı da forvet hattında yine ikinci mücadelede onu oraya koydu? Acaba bizim stoperlerimiz mi yetersiz? Yani Kerem'in ayağından topu mu alamadılar da milli takımda ilk 11'de başladı tekrardan Kerem?
1: Şimdi bugün için mesela ben stoperlerimizin yetersiz olduğunu düşünmüyorum. Ben iyi mücadele ettiklerini düşünüyorum. Hatta savunmanın iyi mücadele ettiğini düşündüm. Abdülkerim de Merih de bence bugünün en iyisiydi Mert Müldür. Hiç beklemediğim şekilde. Gerçekten bugün takımın en iyisi Mert Müldür'dü.
0: Solaç'ın yapamadığı baştan ortaya Abdülkerim yaptı maç boyunca ya.
1: Yani şöyle söyleyelim bir daha başa alırsak. Bireysel o oyuncu bu oyuncu konuşuruz üzerine. İşte Arda'nın Dünya Kupası falan. Hani sen yıldız oyuncusun niye burada yoksun diyebiliriz. Ne bileyim işte Hakan Çalanoğlu'na diyebiliriz. Sen Inter'in yıldızsın geldin bak burada hiçbir şey üretemedin diyebiliriz. Ama ben asıl dediğim gibi oyun planına bakıyorum. Bu oyun planı milli takımımızın oyun planı olamaz.
0: Değil zaten.
1: Olamaz.
0: Değil.
1: Ya zor durumda kaldığında böyle durumlarda kaldığında yani son 10 dakika 15 dakika oyuna atabileceğin bir şeyin de yok. Forvet getirmemişsin. Ya Umut Nayır'ı getir, Serdar'ı getir, ne bileyim işte Bertuğ'u getir, birilerini getir ama. Yani diyelim ki ya 10 dakikamızda...
0: Ya Cenk Tosun'u bile getirse razıydık Vedat
1: işte
0: abi.
1: İşte Serdar Dursun'dan bahsediyorum. Ya diyelim ki en azından ya 10 dakika kaldı, 10 dakikada da bu planı devreye soktu. Diyelim değil mi? Ama onu yapabilecek oyuncusu yok. Son 10 dakika oyuna sokacak oyuncusu yok öyle bir oyuncusu. Ya gerçekten şey değil mi bu durum biraz rahatsız edici değil mi hepimiz açısından?
0: Bir antrenör düşünün. Adana Demirspor'dan sonra milli takımın başına geliyor. Milli takımın başında da Dünya Kupası'na gidiyor. Hiçbir tecrübesi yok, hiçbir başarısı yok. Kişilik karakter olarak çok iyi bir insan. Hiçbir lafım yok. Saygıda kusur etmeyeceğimiz bir insan. Deprem zamanında Hatay'a gitmesi, oradaki çocuklarla beraber futbol oynaması onlara hiçbir lafımız yok. İnsani olarak çok büyük bir değer Vincenzo Montella. Ama futbol anlamında maalesef aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Zaten ortada.
1: Seninle sadece şurada ayrılırım. Hiçbir başarısı yok diyemem. Yani bence Avrupa Kupası'na, Avrupa Şampiyonası'na gidişimiz, A Ligi'ne çıkışımız vesaire burası bir başarı olarak sayılabilir. Ama sonunda, günün sonunda geldiğimiz noktada Dünya Kupası çok başarısız bir Dünya Kupası geçmiştir.
0: Avrupa Şampiyonası sence başarılı mıydı Vedat abi?
1: Yani orada da bence yeterliydi, başarılı değildi. Yani oraya kadar gitmek bana değil, ben dedim ki ya bundan aşağısı başarı olur.
0: Ya zaten bir tane takımla oynadık, büyük Hollanda mücadelesi, Hırvatistan'ı saymıyorum.
1: İşte diyorum ya, ya bu oradan aşağısı başarısızlık olurdu bence Ozan. Ama oradan yukarısı da çok büyük başarı olurdu. Orası zaten olması gerekendi. Bak bu turnuvada da mesela ben diyordum ki son 16 turuna kalırsak biz orada amacımızı yerine getiririz. 16'dan sonrası bizim için başarı olur diyordum. Onun gibi düşünürsek eğer orada da başarılı diyemeyiz ama başarısız da diyemeyiz. Yani olması gereken oldu.
0: Teknik taktik anlamda milli takımımızın başına geldiği günden itibaren aynı futbol oynattı. Geldiği günden itibaren aynı futbol oynattı.
1: Şimdi bugün diyor ki 50 maçta bir kere başımıza gelecek şey diyor. İki kere üst üste geldi.
0: Okuyacağım birazdan, aldım önüme.
1: Ben de diyorum ki ya biz yanlış şey mi izledik? Geçmişte şeyde de bunların aynısı oldu. Açamadık rakipleri, sıkıntı yaşadık. Ve biz hep burada konuştuk. Dedik ki santroforsuz bu iş olmuyor böyle takımlara karşı dedik. Şimdi bunlar sanki olmamış gibi 50 maçta bir baş... Ya oldu, hep oldu. Sen bunu göre göre buraya yine aynı takımı getirdin.
0: Danimarka Ligi'nde bir sezonda 33 gole katkıda bulunmuş Aral Şimşir'i hazırlık mücadelesinde oynattı. Oyuncu 2-3 kişiyi ip gibi dizdi hazırlık mücadelesinde. Çok yetenekli, dikini oynayabilecek nadir futbolculardan bir tanesi. Sen bu oyuncuyu kadroya yazmadın. 33 gole, 21 gol, 12 asist yapmış Danimarka Ligi'nde. Belki de ligin en iyi oyuncusu. Bu oyuncuyu sen Kaan Ayhan'la tercih ettin. Tercihler yanlış Vedat abi. Olmaz zaten. Olmaz yani. Sürekli aynı takımda ısrar, çift ön libero'da ısrar, ilk mücadeleyi vermişsin. İlk mücadeleyi vermişsin, daha neyin çift ön liberosu, da aynı sistemle oynatıyorsun takımı. Ya takımın içerisinde de hiç bir menajer falan yok mu Montella'ya bunları söyleyen? Hiç uyarı yok mu? Futbol Federasyonu Başkanımız oraya kadar gitti. Hiç mi bir konuşma olmuyor? Hiç mi bir toplantı olmuyor? Bir

0: 92 yine Paraguay'ın stoper attı. Kerem Aktürkoğlu 1.67. Nasıl mücadele edebilecek? Vedat abi birazcık da düşünmek gerekiyor ya. Ya hepimiz futbol oynamış insanlarız.
1: Doğru.
0: Ya 1.67'lik bir oyuncu hem hava topu olsun hem pozisyon kontrolü olsun nasıl topu alabilir? Göğüs vuruyorlar zaten. Kerem Aktürkoğlu 1.5 metre atıyor oyuncu. Değerli dinleyenlerimiz, muhabbetimize devam edeceğiz. Sohbetimize devam edeceğiz. Abdullah Bey, mesajlarımız hukuki departman tarafından kontrol ediliyor efendim. Lütfen dikkat edelim. Lütfen.

0: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Radyo Spor.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
6: Bankam Tombank kartıma bin. Bambaşka yere taşır Toyota.
7: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla

0: Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız.
1: Uzatmadan bitir, galibiyet getir. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
8: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
9: Reklam.
10: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
11: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
12: Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz programı.

0: Mı devam ediyor değerli dinleyenlerimiz. Kuponlarımızı 301-304 bayi koduyla, kral oran farkıyla bay gün iddia üzerinden oynuyoruz efendim. Vedat abi, yağmur gibi mesajlarımız geldi. Birçok değerli dinleyenimiz bizle aynı fikirde. Yalnız benim istediğim, daha önceki dönemde ısrarla mesaj atan, mesajları okunmadığı zaman aynı mesajı 10 kez tekrarlayan Montoya hayranı değerli dinleyenlerimizin, onların da bir mesajlarını alalım. Her zaman gelen mesajları bir görelim. Montoya'nın başardığı, bizim göremediğimiz şeyler de vardır belki. Onları da görmek istiyoruz. Onlar da benim için önemli. Değerli dinleyenlerimiz, Vincenzo Montoya'nın maçtan sonraki açıklamalarını sizlerle paylaşmak isterim. Çok çok üzgünüm. Milletimiz adına büyük beklentiler vardı. Bizim de beklentilerimiz büyüktü. TFF adına da çok üzgünüm. Nasıl çalıştıklarını biliyorum. Futbolcuların nasıl çalıştıklarını biliyorum. 35 yıldır futboldayım. Normalde 50 yılda bir denk gelir ama bize 2 maçta da denk geldi. 2 maçta 65 şut var. Topla oynamayı söylemiyorum bile. Kader bizden yana değildi. Futbolculara söyledim. Futbolcularımıza kafalarını kaldırmalarını söyledim. Bazen söylenir ya, nasipten ötesi yok. Her zaman futbolcularımızın çalışkanlık yüzdesine ve hırsına bakarım. Sahadaki ruhlarına bakarım. Hepsinde inanılmaz bir hırs vardı. 2 maçta sonuna kadar mücadele ettiler. Onlara desteğim sonuna kadar olacak. Kimse kendini geri çekmedi. Herkes çalıştı ve çok mücadele etti. Olmadı maalesef. Santrafor sorusuna şu şekilde cevap verdi. Kadromuzdaki tek santraforu ilk maçta 10 dakika kullandık. Bugün de rakip 10 kişi kaldıktan 22 dakika sonra kullandık. Yorumunuz ne olur? Montoya'nın açıklaması, Barış Alper Yılmaz'ı soktuk. Sonra ikinci forveti aldık. Maçın gidişatına göre karar aldım. Performansla alakası yok. Her şeyi bir santrafor değiştirirdi demek kolaya kaçmak olur. Oyuncularıma, ya zaten şu lafı bile beni benden alıyor Vedat abi. Tek bir santrafor değiştirme demek kolaya kaçmak olur diyor. Forvetsiz çıkan Montoya söylüyor. Oyuncularıma karşı olumsuz düşüncem yok. Herkes çok çalıştı ve bu yüzden daha da üzgünüm. 65 şut var. Rakipler çok çok az pozisyon kazandı. Tekrar forvet konusunu açmanıza şaşarak bakıyorum. 65 şutu hatırlatmak isterim. Bir şekilde olmuyor, girmiyor. Biriniz bazı anların futboldan neden yaşandığını açıklayabilirse ben de öğrenmeye hazırım. Biz gidiyoruz olmuyor ama rakip geliyor ilk şutta gol oluyor açıklamalarını yaptı. Açıklamalarıyla da benim düşünceme göre Türk insanını tatmin edememiş bir Montoya var. Forvetsiz çıkıyor maça. Soru geliyor basın toplantısında. Tekrardan forvet konusunu sorduğunuzda şaşırıyorum diyor. Hocam gol atamıyoruz, gol. Avustralya'ya gol atamıyorsun, Paraguay'a gol atamıyorsun. Elinde Şampiyonlar Ligi platformunda oynayan oyuncular var. 2 maçta gol atamıyorsun, hala forvet sorusuna şaşırdım diyorsun. Acaba milli takımdan sonra nereye gideceksin de biz şaşıracağız? Ben de onu merak ediyorum. Vincenzo Montoya. Benim düşünceme göre daha başta zaten takımımızın başına gelmesi yanlıştı. Ya da Dünya Kupası'na kadar getirdi. Tamam. Ona da bir lafımız yok. Oynadığımız takımlar da belli. Bari Dünya Kupası'nda müsaade edilmeseydi. Benim düşünceme göre son maçtan sonra Türkiye'ye döndüklerinde direkt Vincenzo Montoya'nın ve bu benim şahsi fikrimdir, TFF başkanımızın sezon öncesinde hemen istifa etmesini beklerim. Hemen. Abilikle, kardeşlikle milli takım olmaz. Milli takımda performansı en üst düzeyde olan oyuncu oynar. Ve o oyuncu da o milli formayı alabilmek için ağlıyor. Daha önce bunları yaşadık, yani milli takıma seçilen oyuncuların ağladığını gördük. Ben zaten milli takımdayım, ben zaten burada oynuyorum. Benim teknik kapasitem böyle. O öbür oyuncu daha iyi oynuyorsa onu oynatacaksın. Baştan sona milli takımımızda hata var. Ayrıca çok mesaj geldiği için bu konuya girmek isterim. Bu YouTube'la alakalı. Bu konuda değerli dinleyenlerimize katılıyorum. Dünya Kupası'na gidiyorsunuz. Neyin YouTube programı? Neyin talk show programı? Hırs küpü olmaları gerekiyor. Hırs küpü. Saat 10 dedim mi yatakta olmaları gerekiyor. Uyumaları gerekiyor. Yediğine içtiğine dikkat etmeleri gerekiyor. Vedat abi, diğer takımları bilmiyorum, kontrol ettiniz mi? Hiçbir takımın antrenörü ailesiyle dahi görüştürmedi futbolcuları. Hiçbir takımın futbolcusu, Haiti'nin bile. İstemedi antrenörleri gelmesini Amerika'ya. Ya böyle hazırlandılar onlar da. E Fas mücadelesini izliyorum. Ruhum daralıyor milli takımı o şekilde izleyemediğim için. Fas'la biz aynı şey miyiz? Onlar bizden daha iyi ama. Çok daha iyi hem de. Ya çok konuşmaya gerek yok. Sonuç belli. Burada Futbol Federasyonu Başkanımız ve Vincenzo Montella yazar bu. Başka yok. Tek üzüldüğüm konu da bu Dünya Kupası'nda milli takımı hak eden iki oyuncumuz. Birisi Konyaspor'dan Adil, inanılmaz bir performans gösterdi. Öbürü de sezonda 33 gole katkıda bulunan Aral'ın bu turnuvada oynayamamasıydı.
1: Hadi bir başlıkta ben açayım sana o zaman. Ne diyeceksin merak ediyorum. Şimdi Berke Özer bir şekilde milli takımdan gönderildi. Yani sebepler, haklı sebeplerle gönderildi bu arada, onu söyleyeyim. Yani Berke izinsiz bir şekilde kampı terk edince ardından Berke ile çalışmama kararı aldılar.
0: Evet.
1: Sonra Berke defalarca dedi ki ya evet benim yaptığım hataydı ama bu kadar büyütülecek, basına açıklamalar yapılacak bir şey değildi. Bana söyleselerdi ben özür dilerdim, konu kapanabilirdi, niye bu noktaya geldi bilmiyorum dedi. Ve Berke inanılmaz iyi de bir sezon geçirdi. Şimdi peki Berke Özer'i milli takımı almamalarına ne diyeceksin? Yani eğer Berke pişmansa ve özür dilerse, özür dileyeceğim diye hazırsa ve böyle de iyi performans gösteriyorsa niye takılıyoruz Berke'ye? Sen bunu yaptın, asla almam. Niye bunu şeye çeviriyoruz, bir kan davasına?
0: Şimdi Berke'nin yapmış olduğu hareket bir kere son derece yanlış.
1: Ama bunlar genç adamlar.
0: Doğru.
1: Ozan bak, kriz çıkar. O krizi nasıl idare ettiğin önemlidir. Ama oyuncu kamptan ayrıldıktan sonra çıkıp basına basın bülteni yayınlarsan federasyon olarak.
0: Doğru.
1: Olmaz. Önce oyuncuya gidersin.
0: Bu yüzden zaten oyuncu alınmadı.
1: Dersin ki arkadaş bir dakika, sen genç çocuksun. Ne olur. Hani sahipleniyoruz ya, o abi o bilmem kim falan diyoruz ya, o yüzden diyorum. Bu çocuğa da bir abilik yapan çıkmamış mı?
0: Çıkmamış demek ki.
1: Ben sonradan kendisinin ağzından dinledim bir şey röportajında.
0: Çıkmamış demek
1: ki. Bu kadar büyütülecek bir konu değildi. Tamam ben hata yaptım ama diyor. Yani bu karşılıklı konuşarak ben özür dilerdim. Halledilecek bir şeyken çıkıp basına açıklamalar yapılarak bu noktaya getirildi.
0: Konuşulması gerekiyordu. Problemin çözülmesi gerekiyordu. Futbol Federasyonu Başkanımızın abilik dediği getirdiği isimlerin devreye girmesi gerekiyordu. Fransa'da yılın kalecisi seçildi bahsettiğimiz oyuncu. Berke. Ama çok büyük bir hata yapıyor. Genç. Yapmış olduğu hata da gururuna yediremediğinden dolayı kampı terk ediyor. Yapmış olduğu hata, ama lafına katılıyorum. Gideceksin oyuncuyla konuşacaksın. Bir problem varsa bunu ortadan kaldıracaksın. Basına da yansıtmayacaksın.
1: Ama burada da yine Montella'nın hatası, yani bu Montella'ya yazar. Yani sen oyuncuyla ilgili bağını bu kadar çabuk koparamazsın.
0: Koparamazsın. Bir de bu kadar iyi bir kaleci yani.
1: Tabii ki koparamazsın. Sen diyeceksin ki tamam bir konuşalım, gelsin. Eğer özür dilemek için ki mutlaka Berke aracı göndermiştir. Özür dilerim demiştir ama demek ki geri dönüş olmamış. Ben şunu söylemeye çalışıyorum aslında bunu söylerken. Ya birçok oyuncumuz var ve bu oyuncular aslında şeyi de hak ediyor. Yani milli takımda oynamayı hak ediyor. Form düzeyi de belli bir noktaya gelmiş oyuncular. Bu oyuncuların milli takıma götürülmemesi, orada bir takım havası yaratmak. Bak sayalım. İrfan Can Kahveci, Kaan Ayhan, Samet Akaydın, Çağlar Söyüncü. Hani Ozan Kabak yine oynardı bence. Şimdi bunları götürdü ve hiç kullanmayacak.
0: Hiç kullanmayacak.
1: Kendisi de biliyor yani.
0: Evet.
1: Hiç oyuna almayacak. Bunu biliyor ama götürdü. Abi niye oraya hak eden 4 tane oyuncu gitmedi?
0: Benim tek sorduğum soru buydu.
1: Niye? Yani sebep neydi? Şimdi bundan sonra tabii değişir. Ama bir Dünya Kupası daha kaybettik.
0: Bu saymış olduğun oyuncular sezon içerisinde hiçbir performans gösteremeyen, kendi takımlarında dahi oynayamayan.
1: Bir tek Samet oynadı bunların içinde. Bir tek Samet kendi takımında oynadı. Diğerlerinin hiçbiri şey bile, forma bile giymedi doğru dürüst. Bir tek Samet Akaydın Rize Spor'da oynuyordu yani, aktif oynuyordu. Onun dışındakiler yok. Ya benim hayatımda Ozan görüp görebileceğim toplam Dünya Kupası sayısı kaç zaten? Vallahi bak 4 senede bir yapılıyor abi. Ben şimdi kendimi bir 20 küsür senedir zaten gidemiyoruz. Gitmişiz bir Dünya Kupası'na. Ben bundan sonra daha 5

0: tane Dünya Kupası görürüm maksimum ha. Yani
1: gidebilirsin.
0: Hadi 6 tane diyelim. Ya insan ömrünü biçerek söylüyorum. Allah tabii herkese uzun ömür versin de. Ya bunlardan bir tanesinde biz burada bu hale düştük.
1: Kadir Bey bir mesaj göndermiş. Hocam bir İtalyan hoca yüzünden Dünya Kupası maceramız bitmiştir. Yazık gerçekten demiş. Yorumuna katılıyorum.
0: Okuyalım mı birkaç mesaj da buradan?
1: Bayağı mesajlarımız birikti Vedat abi. Mesajlarımızı değerli dinleyenlerimizi kırmamak için okuyalım. Yalnız biraz dikkatli okumanı da tavsiye ederim.
0: Yok ben hallederim biliyorum. Merak etme. Günaydın Newcastle'dan Hasan. İnşallah Amerika'dan fark yemeyiz demiş.
1: Bu da farklı bir bakış açısı bu arada. Evet. Bu arada yedebiliriz.
0: Ne demiş dinleyicimiz? Nereden yazmış? Ali Osman göndermiş mesajı. Diyor ki aslında diyor dünya futbolu bence bir hakem kazandı bu maçta demiş. Ben çok beğendim hakemi demiş. Aynı fikirdeyim bu arada. Yeni kural, yeni kural dinlemedi. Kural neyse uyguladı.
1: Süper.
0: Hatta
1: ben kaleci, kuralları da çok beğendim bu arada.
0: Bak kaleci Ozan yerde yattı. Ayağıma bir şey oldu. Evet. Kalk dedi inanmıyorum sana.
1: Evet evet evet.
0: Ve kalktı kaleci oynadı. Yani böyle hakem olacak.
1: Veririm dedi.
0: Işte. Böyle hakem olacak tabii. İşte. Bir tanesi yere yattı. Çık dışarıda bir dakika bekle dedi. Kolay attın kendini yere dedi. Madem istiyor musun? Tamam geç çağırıyorum dedi sağlık görevlileri. Çıkar dışarı bir dakika bekletti. Yani böyle hakem olsun abi. Futbol oynansın istesin. Buna rağmen tabii biz kazanamadık. Düşün bak bir de böyle bir hakem varken.
1: Bu arada çok özür diliyorum. Bu yeni kurallara sallayan kişiler de var. Ya yeni kurallar çok güzel. Futbolun ya, içinde olması için, futbolun topun oynanması için bütün seçenekler açılmış. Daha ne istiyorlar ki? Oyuncu çıkarken 5 saniyede çıkması gerekiyor. Kaleci kale vuruşunu kullanırken 5 saniyede vurması gerekiyor. Pozisyon faul oldu, 5 saniye içinde vurulması gerekiyor. Biz niye Premier Lig'i övüyoruz sürekli? Çünkü dünya futbolunda topun sahada kaldığı, en uzun süreli kaldığı lig. Yeni kuralları dahi eleştirenler var. İnanılmaz gerçekten. Hakemi tebrik ediyorum ben de. Evet. Ağzını kapattı. Öyle her hakemin de yüreği yetmez yani o kartı vermeye.
0: Tabii, tabii, tabii, tabii. İlk uygulama bizim maçımızda
1: oldu. Tebrik ediyorum ben de.
0: Merhaba Bursa'dan Yılmaz Gönül Kırmaz. 24 yıl sonra ne güzel soy isim değil mi?
1: Çok Gönül güzel. Kırmaz. Ben şey yapıyor zannettim. Teşbih yapıyor zannettim.
0: Yok yok Yılmaz Gönül Kırmaz. 24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'nda 2 hafta sonunu sabahın 6'sında kalkan bu ülkenin vatandaşlarına bir kere de olsa gol diye bağırmayı nasip etmediniz. En azından döndüğünüzde gereken neyse onu yapın demiş sevgili Yılmaz Gönül Kırmaz. Katıldım. Günaydın arkadaşlar. Bir şey rica ediyorum. Milli takımla ilgili reklamları duyunca moralim bozuluyor.
1: Katılırım vallahi.
0: Yok yok yapacak bir şey yok. Ona.
1: Ya moralim takım bozuluyor derken üzülüyorum anlamında yok, söylüyor.
0: Tabii diyor ki
1: üzülüyorum diyor.
0: Diyor reklamları üzülüyorum falan. Diyor. Milli takım reklamlarını haydi milli takım
1: biz de üzülüyoruz.
0: Haydi, üzülüyorum
1: biz de üzülüyoruz.
0: Diyor. Milli takımımızın sadece A planı var. A planının işlemediği yerde spontan bir oyun başlıyor.
1: Bence demiş. A planı da yok.
0: Evet. Merhabalar Kocaeli'den Muzaffer. Herkes şapkasını önüne koyup düşünmeli. Olmayınca olmuyor diye geçiştirilecek bir durum değil.
1: Bravo. Bravo.
0: Demiş iyi yayınlar demiş. Bravo. Teşekkürler. İzmir'den Cemalettin hayırlı yayınlar. Böyle olsun istemezdik ama olmadı. Her zaman her şey istediğimiz gibi olmuyor. Canları sağ olsun. Acil değişim gerek hocasından Futbol Federasyonu'na kadar.
1: Bravo. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum.
0: İyi yayınlar diliyorum. Ben Ankara'dan Hüseyin Pirinç. Bence kadro çok iyi. İki maçta hata Uğurcan'ın da hatası vardı demiş.
1: Doğru.
0: Ama hiçbiri istemezdi diyor. Yani onların da değeri düşüyor sonuçta. Dünya Kupası'nda çok iyi bir performans gösterip değerlerini yükselmesini isterlerdi.
1: Bu arada
0: yani,
1: milli takımda oyuncuların belki de en kötü performansı gösteren Uğurcan'dır. Onu da söyleyeyim yani. Şu anda maçların bu şekilde bu seviyelere gelmesi kaleciye yazar. 30 metreden iki maçta da aynı golü yedin ya.
0: Montella ile birlikte milli takımda sesi en çok çıkanlardan biri Hakan Çalhanoğlu. Bu ikisine yazar diyor bence. Peki.
1: Hiçbir performans göremediğim bir diğer oyuncu da Hakan Çalhanoğlu'dur. Inter'deki evet. Futbolun yarısını bari oynasaydın Hakan Çalhanoğlu.
0: Peki. İyi yayınlar Vedat kardeşim demiş. Baskı yapın diyorsunuz da diyor. Topu rakibe verdikten sonra baskı yapmamız gerekmiyor mu? Rakip çekilirse geriye nasıl baskı yapacağız diyor. Bir dinleyicimizle
1: rakip devam geriye çekilirse edelim. Nasıl mı baskı yapacağız? Galatasaray'ın bir son 4 senesini bir izlesinler o zaman nasıl baskı oluyor rakip geri çekildiğinde. Anlayamadım o mesajı ben.
0: Ya şöyle diyor yani ön alan baskısı Galatasaray'ın yaptığı diyor ya.
1: Evet.
0: Orada diyor neden nasıl yapacağız yani rakip zaten hiç gelmiyor ki topu almıyor bize bırakıyor diyor.
1: Stoperine basacağız teknik kapasitesi düşük oyuncuya basacak bütün genç ve dinamik ekibimiz. Top

0: alacağız, gol atacağız.
1: Dostlar, iki tane kapalı rakiple oynayacaksın. Bariz belli. Dar alanda en becerili adamlardan birisi Aral Şimşek. Kadroya alınmadı.
0: Aral Şimşir.
1: Aral Şimşir, doğru. Kadroyu kendisi yapmıyor. Bunu artık söyleyin lütfen demiş. Bilmiyoruz tabii. O kadarını ben bilmiyorum. Abi, Fenerbahçeli olarak milli takımın başına genç Arda Turan gelmeli. Genç, dinamik, en azından soyunma odasında takımı ateşler bence. Çok hak ediyor. Bence teklif yapmalılar diyor.
0: Eğer Dünya Hakan Kupası'na Arda Turan başımızda olsaydı bu performansın iki katını sergilerdik.
1: Yani Arda Turan, bak, Arda Turan çok doğru bir şekilde gidiyor. Kariyer planlamasını çok doğru yapmış durumda. Bakalım yani, önümüzdeki süreç ne gösterir, ama böyle giderse zaten Arda Turan'ın sonu milli takım yani. O kaçınılmaz bir şey. Görünen o.
0: Sevgili Vedat Parlak, Vincenzo Montaigne'nin yerine havada alkışlayarak isterim Arda Turan'ı. Havada alkışlayarak isterim yani.
1: İyi yayınlar dilerim. Taktik yok, kadro düzeni yok. Ülke olarak mutsuzuz. Geçen hafta Aygün abinin programında yazmıştım. Sıfır çekip gruptan çıkacağımızı düşünüyorum diye, yazık oldu demiş.
0: Öngörülü bir beyefendiymiş.
1: Evet. Merhaba, ben Nihat Çetin. Daha sıfır çekmedik ama.
0: Evet.
1: Federasyon başkanının iki lafından birisi Montella ve çocuklara güvenelim diyor. Güvendik ama sonu gelmedi diye de. Ben aslında toparladım. Tam olarak böyle yazmamış da. Ben biraz böyle özetledim diyelim. Bir günaydın gelmiş bir dinleyicimizden. Günaydın güzel dostları diyor.
0: Bizden çok özür dileyerek şunu da söylemek isterim lütfen, bu mesajın üzerine. Şimdi Futbol Federasyonu Başkanımızın ben istifa etmesini istiyorum. Canı gönülden istiyorum, ama bunu niye söyledim? Şundan dolayı da. Ben futbolda, basketbolda, voleybolda bu sporun içerisinden gelmiş, ömrünü o spora adamış, teknik anlamda, taktik anlamda bilgisi yüksek kişilerin bu spor dallarını yönetmesini istiyorum. Basketbolda mesela şu anda Hidayet var başta. Tamam, ona hiçbir lafımız yok. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en kariyerli oyuncularından bir tanesi. All Star performansına yaklaşmış bir isim. Ama yok yani.
1: Şöyle tabii, mutlaka herkes kendince fikrini söyler. Ben Dünya Kupası'nda bu başarısızlığın İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla bir ilgisi olduğunu düşünmeyenlerdim. Net fikrim bu. Ha, başka sebepler vardır belki. Hani Türk futbolunda saygı başka sıkıntılar abi vardır. Onlar için belki söylenebilir, ama Dünya Kupası'nda bu başarı, ya buraya götürmek, bu süreci yönetmek falan, orada da çok başarılı yürüdüklerini düşünüyorum. Ama Dünya Kupası'nda artık bundan sonrası tabii şöyle bir bakabilirsin. En tepede kim var? İbrahim Hacı Osmanoğlu yani var. Yani Montella'nın burada olma nedeni de o. Tabii diye ki, bakabilirsin. Tabii ki. Ama dediğim gibi yani bu federasyon döneminde Avrupa Şampiyonası işte şey geldi, Uluslar Ligi geldi vesaire, Montella ile beraber çok büyük bir başarısızlık olarak ben görmem o açıdan. Selam İstanbul'dan Nihat, hiç şaşırmadım. Kesinlikle biz bu futbol işini bilmiyoruz. Hala Montella diyorsunuz. Sanki her zaman Dünya Kupası'na gidiyoruz. En masum taraftar demiş. Sevgili Nihat, burada anlamadım. Söylediğimiz şu. Her zaman gitmiyoruz Dünya Kupası'na, doğru, ama bu Dünya Kupası'na Kuruçao da gitti. Anlatmak istediğimiz o 48 takımlı ilk kez düzenlenen ve çok ona bile bizim playoff'la zor gittiğimiz bir Dünya Kupası'ndan bahsediyorum. Yani herkes gelebilsin diye sayının artırıldığını düşünün.
0: Değişik, enteresan mi bir mesaj.
1: Ya böyle bir Dünya bile Kupası, ondan bahsettik. İyi yayınlar Ankara'dan Türker ben. Futbolcularımızın asgari ücretle evine ekmek götürmeye çalışan işçi kardeşlerimin yarısı kadar bile mücadele ettiklerine inanmıyorum demiş.
0: Saygı duyarım.
1: Peki. Ben Deniz'den Kasım diyor. Selamlar göndermiş. Peki, teşekkürler. Yusuf Kenan, iyi yayınlar. Üzgünüm. Bir daha böyle zayıf grup bulamayız. Canınız sağ olsun. Bir dahaki turnuva inşallah demiş.
0: Mecburuz bunu söylemek için. Yapacak bir şeyimiz yok zaten.
1: Evet, peki. Devam. 24 sene beklediğimiz Dünya Kupası'nda iki maç gol atamadan, pozisyona giremeden elendik. Hani diyordu ya bizim milli takımımız ne demiş ya, Montella istifa etsin eğer çok duruşu olan biri diyoruz ya, sen dedin ya az önce işte iyi insan, iyi karakter, işte iyi karakterse istifa
0: evet,
1: etsin
0: doğru,
1: diyor.
0: Doğru,
1: yani
0: doğru.
1: Ona yakışan odur diyor.
0: Doğru. Net katılıyorum beyefendi.
1: 0 puan 0 gol, ayaklar yere bastı şimdi diyor bir dinleyicimiz de. Çok uçuyorduk diyor.
0: Ya Vedat abi, keşke bir şansımız daha olsaydı milli takımımızın. Ya şu maçta belki bir galibiyet ya da bir beraberlik alsaydık belki çıkma şansımız olacaktı. O da kalmadı şimdi. Amerika maçını da birçok belki dinleyicimiz, izleyicimiz izlemeyecek bile o maçı.
1: Bak şimdi bir bakış açısı daha var. Mesela Çorlu'dan Erdal diyor ki bazı yorumcular sahada golcü yok diye eleştiri yapıyorlar. bugün Paraguay karşısında 35 dakika forvetle oynadık. Kaç tane gol attık sorarım size demiş.
0: Niye 35 dakika oynadık Erdal Bey? Ben de size bunu sormak isterim. Kazanmamız şimdi, gereken bir maçta niye 35 dakika forvet oynadık?
1: İşte aslında diyorum ya, herkes kendince meseleye bakıyor da. Şimdi 1-0 mağlup durumdasın. 65 dakika sahada pozisyona girememişsin. Deniz Gül'ü oyuna atıyorsun ve bayağı kurtarıcı olarak atıyorsun adamı oyuna. O psikolojiyle atıyorsun. Ne bekleyebilirsin? Soruyorum yani, ne bekliyorsunuz? Bir de sadece golcü yok demiyoruz biz. Oyun planımız yanlış diyoruz. Oyun planımız 4-6-0 üzerine kurulan bu oyun planı yanlış diyoruz. Söylemek istediğimiz bu.
0: Bu arada Dünya Kupası'nda bir araştırdım şöyle bir. Hani iddia kuşağıyla ilgilendiğimiz için işimiz de bu olduğundan dolayı takımları A'dan Z'ye inceliyorum. 4-6-0 oynayan başka bir takım yok. Haiti bile 4-6-0 oynamıyor. 4-6-0 oynayan bir takım Dünya Kupası'nda yok. 10 kişi kalan Irak takımı bile forvet hattına oyuncu alıyor ya. Neyin 4-6-0'ı?
1: Vedat abi iyi yayınlar, Kadir ölmez diyor. Kurallar çekilince 9 puan alırız ümidi taşıdığımız maçlarda ilk maçların sonunda eleneceğimiz belliydi. Bence bu durum normal. Hiçbir milli futbolcumuz iki maçta da galibiyet için hiçbir performans sergileyemedi bence demiş. Teşekkür ederiz size de. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Tüm gelen mesajları okuyacağım ama öncesinde kısa bir reklam arası.
2: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
5: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Fiber hızında hep edin. Havadan karada çekerim.
8: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
7: Fiber hızında hep edin. Havadan karada çekerim.
10: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
11: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.

0: Reklam. 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. 12.51 saatlerimiz. Hemen şöyle hızlıca bakalım, gelen mesajları okumaya devam edelim. Bireysel oyun gücümüz takım gücüne çeviremediğimiz müddetçe başarıyı yakalamamız çok zor demiş Gürbüz Önder. Doğru, katılıyorum. Bireysel anlamda çok iyi oyunculara sahibiz ama işte bunu takım oyununa çevirmek lazım. Merhabalar, İstanbul'dan İbrahim. Basketbolun başına basketboldan gelme sporcu başkan var. Futbolda niye yok demiş. Peki, teşekkürler. Ne güzel işte. Basketbol ne demiş? Orayı anlayamadım. Hakem muhteşem. Üstüydü. Katılıyorum demiş. Yorumlar mükemmel demiş. Derfin Yunus Tane. Teşekkürler. İzmir'den Bülent ne demiş bakalım? İyi programlar diliyorum diyor. Düşüncelerinize ve eleştirilerinize sonuna kadar katılıyorum. Bu milletin ne istediğini anlamaları için bu ne demiş? Çok anlıyorum. Yani şöyle diyor temelde, bu ülkede vatandaşların ne istediğini anlamak için aslında onlarla aynı olmak gerekir. Çok da fazla böyle primden, ondan bundan konuşmamak gerekir diyor. Temel mantık bu. İstanbul'dan Seyfi ben. Biraz kısa yazarsanız mesajları daha rahat okuyabilirim. İstanbul'dan Seyfi ben. Merhabalar. Biz şirkette 27 kişiyiz. Sorduk şampiyon kim olur diye. Kimse biz kazanırız demedi. Futbolcu kardeşlerimiz acaba kimi yazdılar şampiyon diye merak ediyorum. Biraz ruh koymak lazım diyor. Sevgili Seyfi'ye teşekkür ederim. İyi günler. Bu hezimetin görüntüsü geçmişte kendini belli ediyordu. Biz sadece görmek istemedik. Birkaç galibiyet yetmez. İspanya hezimeti her şeyi gösteriyordu demiş. Kimden gelmiş mesaj, ismine de bakalım hemen. Sevgili Hüseyin'den gelmiş. Teşekkür ederim. Selamlar, ben İstanbul'dan Tolga. Biz milli takımımızı çok farklı yerlerde görüyoruz ama biz oralarda değiliz. Biz Kosova ya da Romanya'yı da zar zor yenen bir takımız. Ondan dolayı çok büyütmeye gerek yok. Bizim kapasitemiz belli demiş. Peki Uğurcan takıma döndüğünde panter kesidir şimdi kendi takımında diyor. Bugünlük sadece 14'e kadar, sadece mesajları okursanız çok makbule geçer demiş. Teşekkürler. Ama öyle bir şeyimiz, program formatımız da yok, onu söyleyeyim. Vedat abi yayınlar, Ozan abi pimi çekilmiş gibi. Haklı aslında ama çok fena demiş, girdi programa. Peki. Antalya'dan Haydar, ben adaletin olmadığı milli takımın başarılı olacağını düşünmüyordum. O da zaten oldu. Hep birlikte tebrik ederim şimdi. Size verilen primlerinizi alabilirsiniz demiş. Sevgili Haydar'dan gelmiş mesaj. Kolay gelsin beyler. Ben Kamer. Üzgünüz. Ne demiş, Amerika'ya mı? Türkiye gol atınca bağırmayalım, komşularımızı rahatsız etmeyelim diye düşünürken sağ olsun bizim çocuklar bunu düşünmüş, gol atmadılar diye. Selamlar, iyi yayınlar. İstanbul'dan taksici Ali Fırat ben. Bu ülkede açıkça ne demiş, uçak tamam, yani çok geçmişe gitmişsiniz ama son itibariyle şunu diyor. Bu kadrolar işte hak edene verilmediği sürece, bu 11'ler de hak edenler oynamadığı, bir takım kadrolarında hak edenler olmadığı sürece bunları yaşarız demek istiyor. Abi 10 yaşındaki oğluma 8 oğlumla 8 yaşındaki kızımı bir daha Dünya Kupası ne zaman göreceğiz belli olmaz diye 2 haftadır sabahın köründe kaldırdım. Baba bizi bunun için mi kaldırdın dediler. Deniz'den İbrahim Eroğlu. Ben de onların yaşında istemiştim Dünya Kupası'nı ama o bambaşkaydı demiş. Çok yazık oldu demiş. Teşekkürler. Ya bu söylediğinizi duyduğum o kadar çok insan var ki sabahın altısında ailecek kalkıp Türkiye formalarını üzerlerine giyip ellerine bayraklar alıp oturan, maç seyreden 2 haftadır. Ama 2 haftadır da o çocukların yüzündeki o üzüntüyü, gözyaşını ya o kadar çok kişiden duyuyorum ki. Ankara'dan Ozan. Hocasından oyuncusuna Dünya Kupası'nın önemini anlamayan bir grup. Ben belki ömrümde bir

0: propagandasında ismi geçenlerdi diyor. Ha. Yani bu nedenle milli takımdayken bunları niye konuştular diyor vesaire vesaire. Yani bu tür bir taraftan eleştiriyor. İyi yayınlar, Belçika'dan yazıyorum. İsmim İbrahim Ateş, Federasyon Başkanı, teknik direktör istifa etmeli. Hakan Merih milli takımı bırakmalı demiş. Samet Çağlar ve bunun gibi isimleri zaten hiç yazmadım bile demiş.
1: %100 katılıyorum beyefendiye. %100.
0: Merhaba, iyi yayınlar. Demin bir arkadaş Montella bizi Dünya Kupası'na götürdü. Niye laf söylüyorsunuz diyor. Söylüyorsunuz diyor demiş. Çok emek vererek, çok zaman vererek çok para kazandım ama bu parayı bir haftada bitirdim. Bunun gibi bir şey diyor Montella'nın yaptığı diyor. İlginç bir benzetmeymiş. Çok uğraştım ama bir haftada parayı bitirdim diyor. Reklamda oynadıkları kadar sahada oynasalardı keşke demiş. Selamlar, Nazilli'den Fatih ben. Peki, teşekkür ederiz. Fatih de diyor ki geçmişteki federasyon başkanlarını hatırlatmış ve o dönemde çok başarılar gelmişti demiş. İzmir'den Cemalettin, Ozan Bey çok gergin, sinirlisin. Kesinlikle haklısın. Keşke bu işin başında olanlar da sizin kadar bu işi kafaya taksaydı demiş. Neden böyle oldu diye düşünselerdi demiş.
1: Değerli dinleyenlerimize çok teşekkür ediyorum. Sen o mesajları okudukça antidepresan etkisi görüyorum şu anda. İçim rahatlıyor.
0: Bitireyim mi Ozan yoksa bitire sonra devam edelim. Ederim.
1: İçim rahatlıyor çünkü. Değerli dinleyenlerimizle devam edelim. İçim peki. Rahatlıyor.
0: Merhabalar, Levent ben İzmir'den. Gol çizgisi teknolojisinin çok pahalı bir teknoloji olduğunu düşünmüyorum. Voleybolda Şahan Göz uygulaması Sultanlar Ligi'nde her maçta var demiş.
1: Doğru.
0: De bu çok eski bir mesajmış bu. Şimdi yeni geleni okuyorum. Bizim topçuların kafasında Dünya Kupası yoktu. İstisnasız hepsi bir an önce dönüp tatil yapmak istiyorlardı demiş. Ha, tatil erken çıkmak ha. Hiç sanmıyorum ama. İyi yayınlar abi. İzmir Karşıyaka'dan Turan. Severek takip ediyorum sizi. Birinci mi olacağız, ikinci mi olacağız derken fazla mı havaya girdik acaba? Denizgül gibi bir forvet var. Porto'nun forveti ama biz milli takıma zar zor aldık. Montella bence gitmeli demiş.
1: Girmişiz. Maalesef girmişiz.
0: Beyler, Denizgül konusunda eleştirmeyelim. Haklı hazır değilmiş ama Can Uzun bu takımda banko oynar. Aral banko. Şimşir, Ozan Kabak, eski Ellaç, bizim formda oyuncularla oynamadık. Sorun burada. Doğru. Bu adamlar bu yüzden istifa etmeli demiş. Katıldım. Nusret Özdemir, ikincilikten herhangi bir hoca Montella'dan daha başarılı olurdu. Selamlar demiş. Bu kadar abartmamak lazım.
1: Selamlar, saygılar efendim.
0: Ben Almanya Mönchengladbach'tan Kubilay. Sabah buranın saati 5'te kalktım. İlk 11'e baktım. Yat Kubi dedim. O ara golü yedik. İyi ki yatmışım diyor. Ama mesela çabuk vazgeçmişsiniz. Onu da sevmedim.
1: Öngörülü bir
0: golü efendim. Hayır abi, golü de yesek sonuna kadar ben desteklerdim oturup o milli.
1: İranlı olarak söylemiştir yani, zaten. Tabii.
0: Turnuva başlamadan yarı final oynuyoruz. Oynamadan kazanıyoruz. Toplum olarak genel kusurlarımız aynen, futbolda da kendini gösteriyor.
1: Doğru.
0: Yani emek harcamadan, çalışmadan, uğraşmadan kazanmaya çalışıyoruz. Her platformda bunun düzelmesi lazım. Emeğin değeri çok yüksek, çocukların da emek vermesi gerekiyordu bu Dünya Kupası için demiş. İyi yayınlar, Adana'dan Hakan, milli takım oyuncuları iyi reklamlarda oynuyor demiş. Sahada değil.
1: Doğru söylemiş.
0: Selamlar, ben Başakşehir'den Enes Şahin abi. Ben tek bir şey söylemek istiyorum. Benim 5 tane çocuğum var ve bunlar uykularını bölüp maça oyunculardan daha konsantre olarak çıktılar demiş.
1: Allah bağışlasın efendim.
0: Allah bağışlasın, evet. Antalya'dan Nihat diyor ki Uğurcan, bütün hata Uğurcan'da, yediği goller fotokopi gibi demiş. Montella gitmeli
1: bütün
0: demiş.
1: Hatayı Uğurcan'a yazamayız, öyle bir şey yok.
0: 10 kişi kalan takımı yenemedik, çok üzgünüm. Gol sevinci bile yaşayamadık diyor Antalya'dan Nihat.
1: Doğru. Peki. Doğru.
0: Abiler, bu 65 şutun kaçı kaleyi bulmuş, ona da bakmış mı hocamız demiş. Valla bu maçta 5, bir önceki de 4'tür. Bu arada bu maçtaki 5'i şöyle söyleyeyim size. Merih'in 35 metreden attığı 2 şut. Doğru. Bir de Kenan Yıldız'ın İlk yarıda top böyle ceza sahası dışına doğru giderken geriye doğru böyle kaleciye geri pas attığı gibi bir şut var. O. Yani bunlara şut diyoruz. O yüzden.
1: İlk mücadele 5 şut, kaleyi bulan ilk karşılaşma 8, ikinci mücadele 5 şut.
0: Evet. Abi selam, İzmir'den Ulaş. Daha şu milli takım reklamları niye yayınlıyorsunuz? Canım sıkılıyor demiş. Biz yayınlayacağız tabii ki, görevimiz bu. Bu arada şuna emin olun, yani bu yayınların yapılmasında bu gelen reklamların büyük bir katkısı var. Biz burada konuşuyorsak sağ olsun spora yatırım yapan bu firmalar sayesinde. Önemli olan bu.
1: Teşekkür ederiz.
0: Bizim burada devamlılığımız için de şart. Teşekkür ederim mesaj için. Milli takım Montella döneminde belirli dönemsel başarılar elde etse de kamuoyunu tatmin eden bir seviyeye hiç çıkmadı. Montella en başından beri içimize %100 sinmedi.

0: tek bir plan, tek bir kadro, önlem alınması kadar kolay bir sistem. Bu başarısızlık Montella'ya yazar. Fakat futbolcular da bu başarısızlıkta bence sorumlu demiş.
1: Katılıyorum beyefendiye.
0: Merhaba, Real Madrid gibi hücum oynayan bir takımda Arda Güler defosu göze batmaz. Arda araya top salar, o topa bindirme yapacak çok oyuncu çıkar. Ama milli takımda bunu yapacak hücum hattın ve yeteneğin olmadığı için Arda Güler sırıtır. Tek çaremiz fizik gücünü yukarı çıkartıp dönen topu hemen çalıp dikine oynamakla olur demiş. Ama yapamadık demiş.
1: Ben bu dinleyicimize de katıldım.
0: İyi yayınlar Vedat Bey. Ben milli takımdaki başarısızlığı Hakan Çalhanoğlu'nun başını çektiği abi müessesesinin sebep olduğunu düşünüyorum. Onun sahada 90 dakika kalması yavaş oyunu bizi çok etkiledi bana kalırsa demiş. Adana'dan Halil.
1: Halil Bey'e de katılıyorum.
0: Selamünaleyküm kardeşlerim. Hoş geldiniz. Artık Montella dahil kökten değişiklik yapılmalı diyor milli takımlarda. Teşekkür ederim.
1: Geç kaldık geç.
0: Vedat arkadaşlar lütfen tümünü okuyun demiş. Sevgili Erdal, ben size bunu her hafta söylüyorum, bir kez daha söyleyeyim. Hepsini okuyamıyorum.
1: Dört
0: Çünkü
1: paragraf
0: o kadar
1: gönderiyor
0: uzun
1: Erdal
0: yazıyorsunuz ki. Lütfen anlatmak istediğinizi iki paragrafta, üç paragrafta anlatın ki hepsini okuyayım. Burada bakın o kadar mesaj atan insan var. Ben size özel bir yayın yapmadığım için lütfen rica ediyorum. Siz de hani bana diyorsunuz ya lütfen tümünü okuyun. Ben de diyorum ki lütfen kısa yazın. Milli takım oyuncuları ile ilgili çok görüntüler geldi diyor. Peki tamam, onu biliyorum ama onun çok gerçek olup olmadığını da bilmiyoruz. Süper Lig'deki takımlar yabancı forvetlere ağırlık verdiği sürece biz forvet yetiştiremiyoruz. O yüzden de bu hezimet normaldir demiş İstanbul'dan Can. Selamun aleyküm değerli insanlar, kolay gelsin. Bu mağlubiyetten sonra kendimi yaşlı hissetmeye başladım diyor. Elimiz ayağımız tutuldu artık diyor. Peki.
1: Biz de öyle.
0: Merhaba, genç çocukları altın jenerasyon diye şişirmemek gerekiyor. Futbolda top kaleye girince kahraman, girmeyince hain olunur demiş. Bu hakem Süper Lig hakemlerine ders vermeli diyor Çengelköy'den Ayhan İpek.
1: Doğru söylüyor Ayhan Bey.
0: İlker ben Konya'dan. Hakan Safi seçim uğruna bence kaptanımızı kopardı bizden demiş. Onun da bakış açısı böyle.
1: Kaptan Merhaba, derken Vedat abi?
0: Hakan Çalhanoğlu ismi de açıklandı ya son gece. Merhaba, iyi yayınlar. Eskişehir'den Özkan. Oynadığımız iki maçı da izlemedim. Böyle olacağı belliydi. Montella ve mevzu Galatasaray olunca demiş. İzlemedim demiş. Peki tamam. Galatasaray'ın ilk Şampiyonlar Ligi'nde böyle maçlar oynuyorduk. Göteborg maçları gibi tecrübe lazım demek ki demiş. İstanbul'dan Seyfi, halı saha oynarken bile yorulan kaleye geçerdi. Kaledeki sahaya girince artı bir katkı sağlardı. Onun kadar bile performans sergileyemedik demiş.
1: İnanılmaz bir örnek.
0: Merhaba, yayınlar şu saatten sonra futbolculara iyi yayınlar demiş. Şu saatten sonra futbolculara yakışan aldıkları primleri iade etmektir
1: tabii,
0: demiş.
1: Tabii.
0: İzmir'den doğru. Fatih ben diyor.
1: Doğru. Peki, benim bakış açım da öyle yani. Katıldım Fatih Bey'e.
0: Bak bir tane bakış açısı daha var. Diyor ki yayıncı kuruluş acilen bir dizi hazırlamalı diyor. Bu kadar reklam yıldızını heba etmeyelim diyor.
1: Güldürdüğü için çok teşekkür
0: ederiz. İyi yayınlar Vedat Bey, Ozan Bey, size katılıyorum. İnanın ben de şu anda çok üzgünüm diyor. Size tavsiyem biraz sakin olun diyor.
1: Soğuk su aldım kendime reklam arasında.
0: Kimseye faydası olmaz diyor bu şeyin sinirin diyor.
1: Doğru.
0: Peki. Evet, kısa bir reklam arası vereceğiz şimdi sevgili dinleyiciler. Reklamlardan sonra yeniden karşınızda olacağız.
2: ...301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek. 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
3: Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor!
7: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
8: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
4: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
5: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
6: Kale kilit.
7: Eylül Aka Çeşme Yatkın, elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç, elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
8: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
9: Getir, bir mutluluk getir.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
0: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
4: Değerli dinleyenlerimiz, Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz programımız devam ediyor efendim. Gerçekten bugün sizlere teşekkür ediyorum. Yağmur gibi mesajlar gönderdiniz. Bizim de birazcık psikolojimiz rahatlamış oldu. Neredeyse bütün dinleyicilerimiz de aynı fikirdeyiz. Saygı çerçevesinde göndermiş olduğunuz mesajlar için de ayrıca teşekkür ederim. Mehmet Karagüllem bir mesaj göndermiş. Abi uçağa binmeden istifa etsin Montoya ve arkadaşları. TFF dahil istifa etmeli. Türk futbolu gün geçtikçe kötüye gidiyor. 80 dakika 10 kişi takıma gol atamıyoruz. Atak yok, bal yapmayan arı gibi demiş. Salim Bey, iyi yayınlar hocam. Öncelikli olarak yürekli bir insan olduğunuz için sizi tebrik ederim. Düşündüğünüz her şeyi söylüyorsunuz. Montoya ile ilgili bütün yorumlarınıza katılıyorum. Montoya'yı övenler de benim düşünceme göre futboldan anlamayan kişiler demiş. Ahmet Bey, hocam niye bütün mesajları okuyorsunuz? Montoya'yı övenler de var şeklinde. Biz bütün mesajlara saygılıyız. Dinleyicilerimizin fikrini de paylaşıyoruz. Kendi fikrimizi de belirtiyoruz. Saygı çerçevesinde atılan mesajlar bizler için değerli efendim. Uğur Bey, hocam kuponlarınızı nereden oynuyorsunuz? Sizi nasıl takip edebilirim demiş. Kuponlarımı Baygün İddia üzerinden oynuyorum.

0: Baygün aplikasyonunu indirerek, Radyo Spor'dan geldiğinizi belirterek, orada yazarlarımızın ve fenomenlerimizin kuponlarını ücretsiz bir şekilde görebilirsiniz. Baygün aplikasyonunu indirerek efendim. Yine mesajlarımıza devam ediyoruz. Birazdan iddia kuşağımıza da geçiş yapacağız. Çok fazla karşılaşmamız olmadığı için bugün genelde bütün ağırlığımızı milli takımımıza verdik. Koray Bey, iyi yayınlar hocam. Sizce son mücadelede ne olur demiş. Son mücadelede skorlu tempolu bir mücadele bekliyorum. Amerika'nın da oynamış olduğu iki karşılaşmayı da canlı olarak takip ettim. Özellikle ofans alanında inanılmaz hızlı oynayan bir Amerika var. İyi oynayan bir Amerika var. Ben sadece iddia açısından mücadelenin 2,5 gol üstüne gitmesini beklerim. Puan dahi alabiliriz. Yani milli takımımız grubun en iyi takımına karşı gidip orada puan alabilir. Çünkü alacağımız puan da bir işe yaramamış olacak efendim. Basketbol tercihiniz olacak mı hocam demiş. Basketbol tercihimiz yok. Sebebi basketbol yok. Dün Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin de şampiyonu belli oldu. Fenerbahçe Beko şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe camiasına hayırlı uğurlu olsun. İhtiyaçları da vardı böyle bir başarıya. Sayın Başkan Aziz Yıldırım da geldi ve kupasını kızıyla beraber kaldırdı. Beşiktaş Gain'i de final mücadelesindeki performansından dolayı ben tebrik ediyorum. Bahçeşehir mücadelesindeki performansını değil ama Fenerbahçe'ye karşı performansını tebrik ediyorum. Maçtan sonra Koç Alimpiyeviç'in de yapmış olduğu açıklamalarda 4 oyuncumuz sakattı. Yani ilk 5'ten 4 oyuncumuz olmadan Fenerbahçe'ye karşı böyle bir performans gösterdik. Bütün oyuncularımı kutluyorum demişti. Son mücadelede Jona Matthews'un aşil tendonu koptu ve ciddi anlamda yaklaşık 1 sene boyunca belki de sahalara geri dönemeyecek. 4 ana oyuncusu olmadan EuroLeague'de de bu kadar üst seviyede olan bir takıma karşı oynamak kolay bir iş değil. Fenerbahçe'nin kadro değeri Beşiktaş'tan 5 gömlek daha üstün. Ona rağmen Koç Alimpiyeviç böyle bir mücadele ettiği için de tebrik ediyorum. Ama en çok maçtan sonra iki koçun yapmış olduğu açıklamalar hoşuma gitti. Saras, sahaya bir pet şişe bile atılmadı. Beşiktaş taraftarına şapka çıkartıyorum dedi. Koç Alimpiyeviç de Avrupa'nın en iyi koçu Saras'tır açıklamasını yaptı. Uzun zamandır böyle açıklamaları göremiyorduk, duyamıyorduk. Basketbolda da, futbolda da ben iki koçu da yapmış olduğu bu açıklamalardan dolayı teşekkür ediyorum. Mesajları şöyle bir kontrol ettiğimde, merhabalar İzmir'den Yakup Yavuz, 60 yaşındayım. Sana hiç Interli Hakan'ı, Juventuslu Kenan'ı, Real Madrid'li Arda'yı, Fenerbahçeli Galatasaraylı futbolcuları gördünüz mü? Ben görmedim. Onun dışında Montoya mı hemen gitsin, hiç faydası gerçekten yok. Bizden biri gelsin yeter yorumunda bulunmuş. Yakup Bey'in bazı kelimelerini çevirmek zorunda kaldım. Çünkü farklı kelimeler kullanmış. Ana taslak olarak da böyle bir mesaj atmış. Canlı yayına göndermiş olduğunuz mesajları unutmayın. Canlı yayına gönderiyorsunuz. Aykut Kocaman ya da Sergen Yalçın hoca tercihi midir? Montoya görevden alınmalıdır. Denizli'den Emre Bey selamlar demiş. Ben Aykut Kocaman'ın da Sergen Yalçın'ın da milli takımın başına geçmesini istemem. Bir tarafta 6 senedir antrenörlük yapmayan Aykut Kocaman, öbür tarafta da Beşiktaş'ı çok zor duruma sokmuş bir Sergen Yalçın. Beşiktaş'ın en iyi oyuncusunu da sezon içerisinde kaçırmış bir Sergen Yalçın var. Ben şahsi fikrimdir. İki hocanın da gelmesini istemezdim. Değerli arkadaşlar, önce kendimizi doldurduk. Şöyle takımız, böyle takımız ama spor böyle bir şey. Hatalar oyunu, önemli olan bu tür turnuvalarda sürekli yer alabilmek. Turnuva takımı olmak, hepimiz üzgünüz demiş, net katılıyorum. Bu yapmış olduğunuz açıklamayı Avustralya-Türkiye mücadelesinden önce Avustralya'nın kaptanı yapmış oldu. Şu şekilde söyledi, 24 senedir Dünya Kupası'na katılamayan bir Türkiye milli takımı var. Tecrübe olarak bizim oldukça gerimizdeler. Maçı net bir şekilde kazanmayı bekliyoruz. Beraberlik dahi düşünmüyoruz yorumunda bulunmuştu. Daha sonra da milli oyuncumuz İsmail Yüksek bir cevap verdi Avustralya kaptanına. Bizim bütün oyuncularımız Şampiyonlar Ligi platformunda oynuyor. Bizim bütün oyuncularımız kendi liglerinde zirveye oynuyorlar. Çok kaliteli oyuncular. Göreceğiz şeklinde açıklama yapmıştı. Gördük. 2-0 yenilerek görmüş olduk maalesef. Hayırlı yayınlar, milli takımı tebrik ediyorum. Sayesinde 2 maçta ciddi bir gelir aldım. Böyle devam etsinler demiş. Ercan Köroğlu, Kurtköy Pendik. Ben mesela o sizin kazandığınız rakamı elimin tersiyle iterdim. Milli takımımızın kazanmasını seçerdim. Ama tabii ki de farklı bir bakış açısı. Hayırlı uğurlu olsun efendim kazancınız. Merhaba, ben Ankara'dan Orhan. Bence bu saatten sonra teknik ekip üstüne düşen görevi gerçekleştirip istifa etmelidir. Onurlu bir davranış budur demiş Orhan Bey. Bakalım, göreceğiz. Gerekli güncel haberleri de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kısa bir reklama gidiyoruz efendim.
1: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Radyo Spor.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
9: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
10: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye, hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
9: Şampiyonla son düzlükte.
11: Umran Oto Ekspertiz.
12: Bankam Tombank kartıma bin.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
13: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
14: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
15: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
16: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Performance.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
2: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Açıkçası bugün programımızın %70'lik bölümünü değerli dinleyenlerimizden gelen mesajlara ayırdık. Göndermiş olduğunuz mesajlar için çok çok teşekkür ederiz. Destek mesajları için sizlere ayrıca teşekkür ederim efendim. Hafta içi Radyo Spor'da programım olmadığı için YouTube platformunda yayınlarımı yapıyorum. Genelde iddia üzerine yayınlarımı yapıyorum. Üçüncü sezonumuza gireceğiz YouTube platformunda da. Sizler sayesinde bu seviyelere geldim. Hiçbir zaman unutmam. Ozan Özturan tahminleri ismiyle iddia severleri YouTube programıma da beklerim. Bugün yayın yapmayacağım. Moralman birazcık çökük bir vaziyetteyiz. Daha ağırlıklı olarak canlı mücadeleleri takip edeceğim. Dün milli maçtan önce de Brezilya karşılaşması son mücadelemdi. Çok ciddi bir oran yakalıyordum. Oynamış olduğum tercihte İki yarıyı da Brezilya kazanır. Oran 1.75. Rakip takım Haiti. İlk yarı 3-0 bitiyor. Kapattım adeta orada maçı. Çünkü milli maça şöyle bir iki saat bir kestirme yapalım dedik. Maç 3-0 bitmiş ya.
3: Ama işte sen orada kaybetmişsin.
2: Uyuyarak mı?
3: Evet. Yani totem yapacaktın. Golü atana kadar bekleyecektin o zaman.
2: Valla Vedat abi, milli takım mücadele olmasaydı gözlerim açık bekleyecektim ama
3: yok,
2: hani.
3: Şaka yapıyorum.
2: Bir saat uyuyalım bari dedik
3: yayına gelmeden. Bu tabii senin başına gelen çok ender gelebilecek bir şey. Ama bazen oluyor işte, yani hep söylüyoruz ya, banko maç yoktur diye. O yüzden söylüyoruz. Yani burada dediğin gibi ilk yarı 3-0 bitmiş bir maçta ne yaparsın ikinci yarıda? O çok bir tane en azından atar dersin.
2: Ya Haiti ile oynuyorsun. Bir tane nasıl atamıyorsun? İnanılır gibi
3: i̇şte
2: değil ya.
3: İkinci yarı kapatmışlar kontağı o zaman.
2: İspanya mücadelesi gibi bir karşılaşmaydı yani. Yeşilburun 0-0 sonuçlanmıştı. İspanya Yeşilburun'a gol atamadı.
3: Evet. Onu ama orada kaleciyi biliyorsun değil mi?
2: Kaleci
3: efsaneleşti o kaleci.
2: Kaleci efsaneleşti. Posterleri çıktı kalecinin.
3: Ozan.
2: Helal olsun o kaleciye.
3: Bir de güzel, hani romantik, futbolun romantikleri severler böyle hikayeleri. Ben de onlardan biriyim.
2: Ben de.
3: Annesini şeye getirememiş. Dünya Kupası'na.
2: Evet.
3: Yani vize masrafları vesaire, böyle bir kaleciden bahsediyoruz.
2: Bu arada bu konuya girmişken Dünya Kupası'ndaki takımlara yapılan uygulamaları şimdi isim olarak belirtmeyeyim. Zaten değerli dinleyicilerimiz tabii anlayacaktı. Vedat abi, bu nasıl bir uygulamadır ya?
3: Ya çok uzun, tabii daha başında da konuşmuştuk biz bunları Ozan. Şimdi orada şöyle bir durum var. Sadece takımlara değil bir de. Yani biliyorsun hakemlere de. Yani burada FIFA'nın yapması gereken aslında bu konulara karşı bir tepki ortaya koymaktı. Infantino çıktı basının karşısına. Orada sorulara cevaplar vermeye çalıştı ama bir şey de veremedi. Hatta sorular utanmıyor musunuz şeklinde geldi. Yani sizin hakeminiz alınmadı ve siz buna alınmasını sağlayamadı. Utanmıyor musunuz dedi. O da şöyle dedi. Dünyadaki en büyük güç biz değiliz dedi. Ondan sonra
2: her ülkenin kendisine göre UEFA, kuralları var dedi.
3: UEFA çok ilginç bir şey yaptı burada. Onu söyleyeyim yeri gelmişken. UEFA o hakeme maç verdi Ozan. Yani aslında UEFA Avrupa'daki bir organizasyon. Genelde de böyle Afrika'dan falan hakem gelmez o organizasyonlara. O hakeme tepki olsun diye maç verdi. Ya bu da UEFA'nın en azından bir tepkisi olarak dikkatimi çekti.
2: Ben diğer takımlara yapılmış olan bu davranışları da hiç tasvip etmiyorum. Bir takım düşünün, bir maça geliyor. Maçtan sonra hemen ülkeyi terk etmesi gerekiyor. Ya sporun içerisinde bütün izleyiciler, bütün dünya spor mücadelesini izleyecek ve takıma da bu kadar zor şartlar altında bir uygulamadan, bir platformdan geçiriyorsunuz. Hiç yakıştıramadım gerçekten. Ayrıca hırsızlık olayları yine damga vurdu. İngiltere milli takımının yaşadığı olaylar. Geçtiğimiz Dünya Kupası'nda da taraftarlar seddi aşarak biletsiz bir şekilde girmişlerdi. Çok farklı olaylar yaşadık. Demek ki bu kadar büyük bir turnuvada gerekli önlemler alınmıyor.
3: Yani tabii orada FIFA sonuçta bir ülkeye diyor ki, ülke diyor ki biz bunu düzenlemek istiyoruz. FIFA da tamam diyor, garanti alıyor

0: Oradaki hükümetlerden, federasyonlardan garanti alıyor. Ama sonuç itibariyle gerçekten bu çok konuşulacak. Yani şöyle konuşulacak. Dünya Kupası bittikten sonra FIFA her yıl toplanıyor biliyorsun. FIFA'nın delegeleri vesaire
1: Evet.
0: toplanıyor. Muhtemelen işte bu Afrika ülkeleri ciddi şekilde tepki koyacaktır o
1: Ben
0: toplantılarda.
1: FIFA'nın başkanının da değişmesini istiyorum artık.
0: Bakalım yani o kadarına
1: Yapmış
0: meşalenmiş.
1: olduğu yorumlar, yapmış olduğu açıklamalar, yapmış olduğu siyasi yorumlar hiçbiri hoşuma gitmedi.
0: Şimdi şöyle bir
1: Ve
0: şey var
1: bütün
0: ben.
1: dünyanın da hoşuna gitmedi.
0: Tabii ben şöyle baktım. Dedim ki yani şu anda Dünya Kupası devam ediyor ya. Yani bu bitene kadar çok ses çıkarmayacaklarmış gibi geliyor bana. Ama bittikten sonra bir tavırlarını görmek lazım.
1: Sayın Özturan, başarılı yayınlar. Alp Dağları'ndan Ali Sözen. Milli takım bu ego yeri değil. Diğer milli takımlar nasıl oynuyorlar? Araştırsınlar. 90 milyon sporcu ve sporcu zihniyeti yetiştiremiyoruz. Milli takımı tabii seviyoruz ve gurur duyuyoruz. Ama bunu onurlandırmak lazım. Teşekkürler. Güzel günler bizlerin olsun demiş. Bizler teşekkür ediyoruz. Radyo Spor ailesi olarak selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. Bu kadar muhabbet sohbet yeter mi Vedat abi?
0: Hadi girelim maçlara.
1: Artık maçlarımıza girelim.
0: Evet.
1: Bizim olayımız maç zaten ama milli takım olunca tabii duygularımız biraz yüksek seviyede oluyor. Reklam arasında da sağ olsun Vedat abi beni bir soğuk su içmeye gönderdi. Sen dedi bir soğuk su iç bir kendine gel. Soğuk su ve değerli dinleyenlerimizin bu mesajlarıyla rahatladım Vedat abi.
0: Evet,
1: Gerçekten rahatladım.
0: Haiti maçından sonra sana soğuk su. Gerçi sen içmişindir. Muhtemelen kaç şişe içtin onu da bilmiyorum da. Yani o en azından buraya kadar gelebilmişsin bir şekilde sen.
1: Değerli dinleyenlerimiz, kuponlarla ilgili mesajlar gelmeye devam ediyor. Tekrardan anonsumuzu yapalım. Kuponlarımı Bay Günüttaş üzerinden 301-304 bayi koduyla kral oran farkıyla rahat bir şekilde yapıyoruz efendim. Dünya Kupası grubu, F grubu, 20 kuşağı açılış mücadelemiz, güzel de bir karşılaşma. Hollanda-İsveç mücadelesi, Hollanda'nın da ilk karşılaşmasını izledim. Tempolu bir mücadele oynadılar. Yalnız rakip takımı Hollanda'dan daha çok tebrik ediyorum. Japonya'yı.
0: Tabii.
1: Vedat abi, oynamış olduğu futbol, keşke bizim milli takımımız da böyle bir futbol oynasaydı. Japonya kaleci hariç 10 kişi yüreğiyle oynadı Hollanda mücadelesinde. Geriye düştüler, yakaladılar. Bir daha geriye düştüler, bir daha yakaladılar. Son dakikalarda da neredeyse galibiyet alıyorlardı. Ayrıca maç Hollanda'nın maçı ama Japonya'yı yorumluyorum. Japonya'nın teknik kapasitesi inanılmaz gelişmiş. Daha önceki o Japonya ile alakası olmayan bir Japonya gördüm. Birebir pozisyonlardaki yetenekleri, kanattaki pas versiyonları inanılmaz bir seviyede. 2-2 bitmişti o mücadele. İsveç'te oynayacaklar. İsveç'te ilk mücadelede Tunus'u 5-1 ile geçtiler. Ve Tunus'un bu mücadeleden sonra antrenörüyle yollar ayrıldı. Çok güzel tempolu bir karşılaşma bekliyorum. İddia açısından da tercihim 2,5 gol üst olacaktır. Kral oran farkıyla 1,50'ye yakın bir oranı mevcut. Alternatif tercihim de iki takım da gol atar olur.
0: Yani ben ikisini birleştiriyorum.
1: Daha yüksek oran.
0: Artırıyorum ve ikisini birleştiriyorum. Yani gerçekten Hollanda ilk maçında Japonya ile oynarken savunmadaki sıkıntılarını gördük net bir şekilde. Yani ben beğenmedim savunmasını Hollanda'nın. Onu söyleyebilirim. İsveç'te yani hücum hattı çok muazzam bir hücum hattı var. Gökereş, Isak gibi çok önemli oyuncular var. Bu yüzden ben biraz daha burada İsveç'in gol bulacağını, Hollanda'nın da hücum hattıyla buna cevap verebileceğini düşünüyorum. Bence 2,5 üst ve karşılıklı gol var. İdeal seçim olabilir. İsveç çok ciddi bir avantaja sahip bu arada. 5-1'lik ilk galibiyetten dolayı. Ama yine de burada ikili averajlar söz konusu olduğu için, yani liderlik için burada alınacak galibiyet, beraberlik neyse bu çok değerli bir hale geliyor. Onu söyleyelim. O yüzden de iki takım da kazanmak isteyecektir. En azından kaybetmemek isteyecektir ama bence gollü bir maç sonucunda tamamları karşılaşma. 2,5 üst ve karşılıklı gol var.
1: İsveç'in hocasını buradan tebrik ediyorum. Graham Potter. Elinde iki tane dünya çapında forvet var. Elinde. Başka da bir şey yok neredeyse takımda. Onu da söyleyeyim yani. İkisini de oynatıyor.
0: Evet.
1: Gökereş'i de oynatıyor. İsa'yı da oynatıyor. Daha önceki dönemlerde bu oyuncular yan yana pek oynama fırsatı bulamamışlardı. Ve Tunus'a karşı, zayıf rakibine karşı oynuyorlar. 5 gol atıyor takım Vedat abi. Bizim milli takımımızda 4-6-0 elimizdeki forvet oyuncuları oynatmıyoruz. Aradaki fark bu. Aradaki fark bu.
0: Peki var mı? Yani mesela kendi ligimizde bakıyorsun.

0: Oynayan doğru dürüst şey yok.
1: Santrafor diyor. Can Uzun var. Can Uzun var.
0: Ama Can Uzun biraz da hani santrafor dedik
1: hazırlık
0: ya.
1: Hazırlık maçında oynattı. Gol attı. Asist yaptı.
0: Ama santrafor dedik ya yani.
1: Denizgül'le başlasın o zaman maça.
0: Denizgül olabilir. Ya da işte biraz önce konuştuk. Alternatif Serdar yok, Dursun olabilir.
1: Serdar Dursun olmaz benim düşünceme göre de. Barış Alper'i bile forvet hattına koyabilirsin. Barış Alper'i bile o
0: ama
1: vücuduyla oynar.
0: Ama zaten onu denedi canım. O da olmuyor. Yani 4-6-0 gibi oynamayacaksın. Oyun planını değiştirmek lazım bence Ozan.
1: %100 katılıyorum.
0: Yani burada öyle yok. Bak neden Serdar Dursun dedim biliyor musun? Şu açıdan. Yani onun gibi bir oyuncu demek istedim. Niye? Serdar Dursun da ya topu alır, indirir, döner. Kendi savunmasını çeker, anlatabiliyor
1: kaba
0: muyum?
1: Topun da etkili
0: orada savaşır şeyle, mücadele eder stoperlerle falan. Böyle bir isme ihtiyaç vardı. Umut Nayır olabilir miydi? Olabilirdi. O da bu şehir havuzun içindeki isimlerden. Serdar Dursun havuzun içindeki isimlerden. Bertu Yıldırım havuzun içindeki isimlerden. Bak Bertu da iyi mücadele edebilirdi. Neyse tekrar
1: burada,
0: dönmeyelim.
1: Aklıma gelmişken de paylaşmak isterim. Buradan Aral'a buradan çok selamlarımı göndermek isterim. Aral Şimşir'e. Bir oyuncu düşünün, kendi liginde 33 gole katkıda bulunuyor. Ligin en iyi oyuncularından birisi hazırlık mücadelesinde oynuyor. Türk insanını ayağa kaldırıyor hazırlık mücadelesinde. Yapmış olduğu teknik hareketlerle, dikine oynamış olduğu futbolla oyuncu şimdi içinden demiyor mudur? Ya benim yerime İrfan Can Kahveci aldılar, Kaan Ayhan aldılar. Sezonda takımlarında dahi oynayamamış iki oyuncuyu benim yerime aldı. Ağlamamış mıdır bu oyuncu?
0: Ben burasında da değilim. Hani sezonda oynayamadı dedik ya. Oynatmayacağın oyuncular bunlar. Biliyoruz yani. Aldın ve bunları en son artık 4 kişi 5 kişi sakatlanır da
1: doğru.
0: Ondan sonra oynatacağın doğru. Oyuncular bunlar. Yani elde bir opsiyon değil, onu demeye çalışıyorum. Elinde bir opsiyon tutmak istiyorsan dediğin gibi böyle daha yetenekli oyuncular olabilirdi. Neyse bir ara verelim istersen.
1: Tabii ki.
2: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere...

0: geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sulla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
1: Jilet, erkek için en iyisi.
0: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
2: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Türkiye Voleybol Federasyonu milli takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
5: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
6: Ne iş?

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Radyo Spor.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Radyo Spor.
3: Reklam. Kupa'nın gündemi TürkNet Giga Fiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.

Mutlu günler. Bugün 20 Haziran Kupa'dan haberlerle karşınızdayız. Milli takımımız Paraguay karşısında 1-0'lık mağlubiyetle Kupa'dan elendi, Dünya Kupası'ndan elendi. Dünya Kupası'ndan elenen ilk takım yine Brezilya'ya mağlup olan Haiti olmuştu. İkinci takım da milli takımımız oldu. Maç sonrası oyuncularımızda ve teknik heyetimizde bir hayal kırıklığı, aynı zamanda da üzüntü söz konusuydu. Maç sonu açıklamalarına baktığımızda Arda Güler, çok üzgünüz, özür diliyoruz Türk halkından. Bundan sonraki turnuvalarda çok daha iyisini yapmak için elimden gelen her şeyi yapacağım, dedi. Ve Vincenzo Montella maç sonunda yaptığı açıklamada, çok fazla mücadele ettik, çok aradık golü ama bir türlü o golü bulamadık, dedi. 50 yılda bir böyle maç gelir, düzeltiyorum. 50 maçta bir kere başınıza gelir böyle bir şey ama bizim iki kere üst üste başımıza geldi, dedi. 65 şut attık ama kader bizden yana değildi, dedi. Ayrıca yine günün maçlarına baktığımızda Fas İskoçya'yı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Brezilya Haiti'yi 3-0'la geçti. Biraz önce de söylediğim gibi Haiti de elenen ikinci takım olmuştu. Ve günün maçlarına baktığımızda saatler gece yarısından sonra 3'ü gösterdiğinde Ekvador Curaçao maçı oynanacak sevgili dinleyiciler. Yine Tunus Japonya maçı sabaha karşı 7'de oynanacak. Akşamın maçlarına baktığımızda ise saat 20'de Hollanda İsveç'le oynarken saat 23'te Almanya fil dişi sahili müsabakası var. Dünya Kupası'ndan haberlerle gün boyunca karşınızda olacağız. Mutlu günler.

0: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vedat Parlak ana haber bültenini dinledikten sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vedat abi, ana haber bülteni gerçekten çok net yorumluyorsun. Sanki bir haber programı dinliyormuşum gibi hissettiriyorsun bana.
2: Teşekkür ederim Ozancığım. Ve yıllardır tabii bu işi yapıyoruz.
1: Televizyonda benim düşünceme göre çok güzel bir haber anchorman diyorlar. Olursun diye düşünüyorum Vedat abi.
2: Senin o güzel bakışın, yani yıllardır tabii yapıyoruz. Ben bu haber okumuşluğum da var yani yıllar önce. Hatta Ozan bir şey söyleyeyim mi? Yıllar önce bu internet falan yok. Böyle haberlere ulaşmak o kadar kolay değil. O zaman bir radyo vardı. Haber radyosu. Ama sadece haber üzerine radyo yapıyordu. Biz de tabii daha müzik ağırlıklı bir kanaldık. Kulağıma alırdım radyoyu. Onlar oradan söylerdi, ben buradan söylerdim. Yani canlı olarak aktarabiliyordum. Öyle yeteneğim gelişmişti sürekli. Yani duyduğunu anında çevirebilmek gibi. Ondan sonra şimdi tabii aradan yıllar geçti. Bak yine böyle yapıyoruz arada.
1: Gerçek tecrübe Vedat Parlak'a selam ve saygılarımı tekrardan iletiyorum. Ve 23 kuşağı Dünya Kupası E grubu mücadelesi, Almanya fil dişi sahili mücadelesini ilk Vedat abi sana sormak isterim.
2: Valla günün güzel maçı bence bu. Hollanda, İsveç ve Almanya fil dişi. İkisi de keyifli maçlar olacak, onu söyleyebilirim. Almanya ilk maçında Kuruçao karşısındaydı ve 7-1'lik skorla kazanmayı başardı. Fil dişi sahili ise Ekvator karşısında son dakikalarda bulduğu golle kazanmayı başarmıştı. Aslında Almanya'nın hücumu çok kuvvetli, bunu söyleyelim, ama savunmada sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Fil dişi sahili tarafına baktığımızda onların da yine hücum hattında çok önemli oyunculara sahip olduğunu belirtelim. Yine böyle gollü bir karşılaşma çıkma ihtimali de yüksek. O yüzden ben burada biraz önceki tahminimi yinelemek istiyorum. Bence iki takım da gol atar ve maç 2,5 gol üste gider Ozan. Biraz daha böyle risk almak, yüksek oran arayanlar varsa ben karşılıklı goller ve maç sonucu 1 de diyebilirim.
1: Almanya'nın açılış mücadelesinde Kuruçao ile oynadığı karşılaşmada tercihim 6+'ydı. Mücadelede 8 gol oldu ve kazanan taraf biz olmuştuk. Fil dişi sahili Ekvator mücadelesindeki tercihim de 0-1, 5.80 orandı. Mücadelede 0-1 olarak sonuçlandı. İspanya ve Türkiye neredeyse bu kupada olmasaydı neredeyse bütün tercihlerim isabet sağlamış olacaktı.
2: Bir de Brezilya Haiti'de.
1: Bir de Brezilya mücadelesi. 3 darbe yemiş oldum. 3 büyük takımdan diyelim. Değerli dinleyenlerimiz, Almanya fil dişi sahili mücadelesinde benim de tercihim. Ben de skorlu bir mücadele bekliyorum. 2,5 gol üstü tercihim olacaktır. Alternatif tercihim de Almanya'nın ilk mücadelesini izledim Kuruçao karşı. 7 tane attılar ama öyle çok iyi bir futbol oynadıklarını düşünmüyorum. Zaten rakip kendi klasman rakibi değil yani.
2: Tabii.
1: İkinci, üçüncü ligdeki bir takımla oynuyormuş gibi bir mücadele geçirdiler. Yürüyerek oyuncu geçen bir Almanya gördük. Ayrıca Leroy Sané'de 3 tane net kaçırdı bu mücadelede. 3 gol kaçırdı. Benim bu mücadeledeki tercihim 2,5 gol üstü. Alternatif tercihim de eğer fil dişi sahili yapabilirse bunu, yüksek oran denemesidir tamamen. 0-1 yine Almanya derim. İlk yarının berabere bitme ihtimali de ön plana çıktı bende. Eklemek istediğim bir şey yoksa gece 3 kuşağındaki Ekvator Kuruçao mücadelesiyle devam ediyoruz. Biraz önce takımlarla ilgili gerekli bilgileri aktarmıştık. Burada tabii ki de ağır basan taraf Ekvator takımı, ama Ekvator'un kazanır oranı kapalı olarak gözüküyor. Deplasman takımı Kuruçao kazanır oranı 21 olarak açıklanmış. Net tercihimdir. Ev sahibinin kazanmasını bekliyorum. Bir taraftan da güncel tercihleri kontrol ediyorum. Ev sahibi tek başına 1,5 gol üst oranı bile 1.10 seviyesinde. Mecburi olarak Ekvator tek başına 2,5 gol üst yapar diyeceğim. Oran 1.60 seviyesinde. Başka da bir tercih ideal olarak
2: sana
1: gelmedi
2: bana. Sana daha güzel bir tercih söyleyeceğim şimdi o zaman.
1: Alalım.
2: Yani 1.60 dediğin için söylüyorum. Tabii. Sana yetiyor diye. Karşılaşma özel bahislerinde 0'la 30 dakika arasında gol olurun oranı 1.61. Hatta 1.64 civarında kral oran farkıyla. Ne diyorsun?
1: Güzel.
2: İlk 30 dakika bir gol olmasına. Ben çok rahat atabilir diye düşünüyorum Ekvador.
1: Güzel tercih. Oran olarak da tatmin ediyor. Çünkü diğer oranlar ya kapalı ya da 1.09-1.10 civarlarında.
2: Tabii tabii. Burada özel bahislere gitmekte fayda var. Bu arada ben bu turnuvada bu ilk 30 dakikada gol olur bahsinden çok fazla kazandım Ozan.
1: Hayırlı
2: yani
1: olsun.
2: Onu da belirteyim. O çok yani ilk yarıda gol geldiği anda ilk 30 dakikada çünkü senin işin bitiyor artık o maçla. Güzel bir bahis.
1: Vedat abi sen yorumlarken ben de bir oyuncunun gol atarını kontrol ettim. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu.
2: Enner Valencia.
1: Ona biraz düşük oran açılmış ama kral oran farkıyla 1.45
2: civarında. Ya orada şöyle bir ihtimal var Ozan. O yüzden ben onu hiç değerlendirmedim.
1: Oyundan alır ihtimali mi?
2: Hayır. Bu maç çok şey bir maç. Kolay bir maç. Yani rakip zayıf bir rakip. Bazı oyuncuları dinlendirmek isteyebilirler.
1: Olabilir.
2: Öyle bir ihtimal var. Yani ben eğer oyuncu bahsi alacaksam mutlaka maç başlamadan bir saat önce o kadroyu görmek isterim. Ondan sonra alırım. Ama burada o ilk 30 dakikada gol olurun bir şey yok bize yani rahatsızlığı yok. Bir de dediğin gibi senin de düşük oran yani 1.40'larda ne gerek var 1.61'den burada bunu almak daha mantıklı geldi bana.
1: Değerli dinleyenlerimiz Dünya Kupası Grup F mücadelesiyle devam ediyoruz. Sabah saat 7'de başlayacak bu karşılaşma. Tunus Japonya mücadelesi. Hemen şöyle bir güncel oranları da kontrol etmek isterim. Bana yeter bu oran.
2: Senin Japonya.
1: Tabii net. 1.40 oran veriyor. Baygün iddia farkıyla, kral oran farkıyla. Japonya bu karşılaşmada kesin kazanmak zorunda. Oynamış olduğu ilk maçın hakkı da burada galibiyettir. Hı-hı. Japonya diyorum.
2: Ya güzel. Ne veriyor oran olarak?
1: 1.40.
2: Dedi. Yani yeterli görenler için bence de yeter ama... Ben de şöyle bir şey gördüm Ozan. Hoşuma da gitti. Ben Japonya'nın en az 2 gol bulmasını bekliyorum bu maçta.
1: Ve Japonya alternatif tercihimdir o da.
2: Evet, deplasman 1.5 gol üst. Bence güzel bir şey olabilir, tercih olabilir. Orada da oran 1.70'lere yakın.
1: 1.65 oranı var söylemiş tamam. olduğun oranın. Ben burada tercihimi değiştirecek olsam bu şekilde değiştirirdim zaten. Benim de ikinci tercihim. Hatta bu oran daha da tatmin etti. Ben Japonya'nın da Tunus'a 2 gol atmasını beklerim. Ben kendi yorumumu da siliyorum Vedat abi. Deplasman takımı gözüküyor burada. Japonya tek başına 1.5 gol üst yapar oran 1.65. Yani 1.40 orandan daha iyi. Örnek veriyorum olmaz ama 2-2 bitse bile bizim bu tercihimiz kazanç sağlıyor. Benim ilk dediğim tercih kazanç sağlamıyor. Peki. O yüzden bu daha ideal geldi bana.
2: Karşılaşma özel bahislerinde yine aynı bahsi alırım ben bu arada. İlk 30 dakikada gol olur bahsi bu karşılaşma için. Onu da belki... Daha açılmamış Ozan. Ben ona baktım. Belki biraz daha geç bir saatte açılır. Onu da tercih edebilirler.
1: Bugünkü Dünya Kupası mücadelelerimiz bu şekildeydi. Değerli dinleyenlerimiz dün İskoçya 0, Fas 1, Brezilya 3, Haiti 0 mücadeleler bu şekilde sonuçlandı. Kontrol ettiğimde %62 oyun alan bir maç var. İspanya La Liga 2 yükselme playoff final mücadelesi. İlk karşılaşma 0-0 tamamlanmıştı. Almeyra-Malaga mücadelesi belirtmiş olduğum gibi %60'ın üzerinde bir oyun almış. Ben bu karşılaşmada ilk yarı 0 ve maç genelinde de yine 2.5 gol altı bitmesini bekliyorum.
2: Yani ben de sana şöyle katılırım. Ya ben de 2.5 gol üstünün riskine girmem. Ama ben bir karşılıklı gol var bekliyorum açıkçası. İlk maçın aksine bu karşılaşma artık bence iki takımın da gol bularak tamamlayacağı bir karşılaşma. Çünkü atılacak bir gol maçı bu hale getirir bence. 2.5 gol üstte de gidebilir bu arada. Ya bence iki takım da gol atar. Karşılıklı gol var. Burada ideal olabilir.
1: Bir dinleyicimiz yapmış olduğu yorumun altına... Milli takımımızla ilgili Mehmet Aurelio ya da Vederson gibi alternatif isimler yapılamaz mıydı demiş.
2: Ha, devşirme oyuncu devşirme. Ya da Türk Türk statüsünde oynayacak
1: oyuncu. Bu saymış olduğu iki oyuncu da milli takımımıza çok ciddi katkı vermiş oyuncular. Özellikle Mehmet Aurelio.
2: Ya belki bu santrafor konusunda böyle bir şey mi düşünüyorlar anlayamadım.
1: Adım bile atılmadı Vedat abi. Ya, hiç ama... duymadık bile kulağımıza bile gelmedi.
2: Yok ya şu anda zaten bir aday da yok bu arada.
1: İşte onu yani, söyledim.
2: Basketbolda mesela biliyorsun yapılabiliyor bunlar.
1: Evet. Shane Larkin, Tarık Biberovic.
2: Ya Tarık zaten bence Türk yani. Bence de. Şey yapmaya gerek yok ama dediğin gibi yine ama o statüde oynuyor. Bunu da kabul edelim.
1: Evet.
2: Bakalım yani olabilir mi? Olabilir. İlerleyen zamanlarda hala bu sıkıntı devam ederse. Zaten şu andaki teknik direktörün pek bir hani şeye santrafora falan ihtiyacım yok dediği için Yani öyle bir şey zaten olmaz da. Hani yeni gelen bir teknik direktör böyle bir talepte bulunur mu bulunmaz mı onu da göreceğiz.
1: Adım bile atılmadı. İsim bile duymadık. Beyefendinin yazmış olduğu yoruma net katılıyorum. Mehmet Aurelio gibi keşke öyle bir oyuncu bulsaydık da yüreğiyle oynayan.
2: Değil mi?
1: Türk milli armasını kendi armasından daha çok benimseyen. Keşke öyle oyuncularımız olsaydı.
2: Evet.
1: Atletizmde, voleybolda bunların hepsini kullanıyoruz. Niye futbolda kullanmıyoruz? %100 katılıyorum beyefendi. Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü bültende konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. Yarın da saat 12 ve 14 arasında yayınımız bulunacak. O karşılaşmaları da değerlendireceğiz. Yarınki karşılaşmaları da yine yarın yorumlayacağız sizler için. İnanılmaz mesaj yağmuruna evet, tuttu evet. Değerli dinleyenlerimiz. Programımızın da bayağı bir bölümünü değerli dinleyenlerimizin mesajlarıyla geçirdik. Es geçmek istemeyiz Vedat abi. Birkaç tane daha mesajımız var. Sana zahmet onları
2: hemen
1: da
2: okuyalım Ozan'cığım. İstanbul'dan Erkan diyor ki biz ancak İsmail Kartal ve Okan Buruk konuşmaya devam edeceğiz herhalde. Öyle gözüküyor diyor.
1: Doğru.
2: Ne güzel Dünya Kupamız vardı diyor.
1: Doğru.
2: Oyuncuların işte reklam filmlerinde oynaması, primler alması vesaire bunlar üzerinden bir eleştiri yapmış bir başka dinleyicimiz.
1: Saygı duyuyorum efendim.
2: Vedat abi çok iyi görmüyoruz ya da şaşırıyoruz demiş. Onu anlayamadım ne demek istediğinizi. Yani neyi çok iyi görmüyorsunuz ya da şaşırıyorsunuz onu anlayamadım. Bir ayrıntı yazın. İyi yayınlar, keşke Tunus gibi ilk maçın ardından Montella'yı gönderseydik demiş.
1: Keşke.
2: Hiç beklentim olmadı turnuva başlamadan önce. Biliyordum hepsinde bir boş vermişlik vardı. Hiçbir şey yapamayacakları belliydi demiş bir başka dinleyicimiz. Su molalarında bence bizim takım suyu bile hak etmiyor demiş. Ya bu kadar da olmayın artık, tamam anlıyorum da. Hepinize iyi yayınlar diliyorum demiş. Ozan Antalya'dan sevgiler demiş.
1: Adaşıma selamlar.
2: İyi yayınlar abi. İrfan Can Kahveci röportajda golle uyandıracağız vatandaşlarımızı demişti. Uyandırmamak, rahatsız etmemek için gol atmadılar bence demiş.
1: Golle uyandırdılar ya ikinci dakikada, sağ olsunlar.
2: Ankara'dan Tayfur merhabalar, iyi yayınlar. Ben fiziksel olarak hazır olmayan bir milli takım gördüm diyor. Bunun da Amerika'da bizi yener gibi hissediyorum diyor. Bunun sonuçlarını yaşıyoruz.
1: Görünen
2: diyor.
1: O.
2: Selamun aleyküm, kolay gelsin, ben Gaziantep'ten Hasan. Montella gözünde Kerem'i Messi görüyor sanırım demiş.
1: Doğru.
2: İzmir'den Cemalettin, kader mi hayat tercihi mi, jenerasyonu bulsak hocayı bulamıyoruz, hocayı bulsak jenerasyonu bulamıyoruz, yuvarlanıp gidiyoruz demiş. Güzel bir şey oldu.
1: Sağ olsun, var olsun.
2: Akisar'dan Akın diyor ki selamlar, şimdi size iki soru yönelteceğim. Bir, milli takımlar turnuvaya giderken yapılan tanıtım reklamını hepimiz izledik. Bir milli takımın bu tür tanıtımlar yapması normal mi demiş. İki, herhangi bir ülkenin federasyon başkanının ismini söyler misiniz? Bizim ülkemizde neden hep federasyon başkanları, başkanların ismi çok ön plana çıkar demiş. Teşekkürler. Aslında cevapları içinde sorular
1: evet,
2: sormuş
1: doğru.
2: Yani.
1: Kendisi de biliyor beyefendinin.
2: İyi yayınlar sayın abilerim. Bizim çocukları beğendim. Reklamlarda gayet iyi oynamışlar diye de arkasından geldi.
1: Vallahi güldürdüler evet. Vedat abi. Sağ olsunlar.
2: Ayrıca programdaki eski tartışmaları alevlendirmek istiyorum demiş. Bence Simeone çok başarılı hocadır demiş.
1: eyvah. Neyse ki yayın saatimiz bitmek üzere.
2: Bitmek üzereyken geldi evet. Abdülhalit Karababa. Almanya Stuttgart bölgesinden selamlar. Sabah maçı kaybettikten sonra çok sinirlendim. Uyuyup kalktıktan sonra sakin düşünce fazla kızamadım. Çünkü zaten finale zor kalırdık. Eze eze gelmedik. Sistem yok, forvet yok, yıldız yok. Olacağı bu. Kendimizi çok fazla dev aynasında görmeyelim diyor. Basın, reklamlar vesaireler bunlar diyor. Çok fazla bence milli takımın diyor odağını kaydırdı. Peki.
1: İsmi nedir dinleyicimizin?
2: Abdülhalit Berlin'den.
1: Selamlar, saygılar.
2: Ankara'dan Gürsel, sabahki basın toplantısındaki çevirmeni nereden bulmuşlar demiş. Dediğinden hiçbir şey anlayamadık demiş. Ya bir hanımefendi çevirmenlik yaptı tabii.
1: Bambaşka bir bakış açısı.
2: Ama hemen arkasından da bir milli takımdaki çevirmen de tekrar şey yaptı.
1: Gerginiz, sinirliyiz herkese.
2: Çarşambadan pazara kadar bir kombine yaptım. 9 maçı oynadım. 6 maçım geldi. Kalan 3 maçım Japonya kazanır, Almanya kazanır, Belçika kazanır. Sizce bu kupon gelir mi demiş.
1: Gelsin.
2: Tabii ya 9'da 6
1: aksın
2: olur.
1: Gelsin.
2: Maşallah.
1: Sinirimizi bozmasın, gelsin o kupon.
2: Benim şahsi kanaatim, bizim problemimiz birinci bölgede geriden oyun kurmada ve Montella'ya inanıyorum. Bu milli takımın birinci bölgesi düzeltildiğinde bu milli takıma da inanıyorum demiş. Caner'le siz milli takımı çalıştırsaydınız daha iyi sonuç alırdık. Deniz'den sevgiler, Dursun Bozak.
1: En büyük hayalim de antrenör olmak ama mesleğim gereği yapamadım. Keşke antrenör olsaydım, çok isterdim vallahi. Çok isterdim.
2: Ha şey diyor ya, bir ben biraz önce okuduğum mesajla ilgili açıklama gelmişti. Ya gerçekleri görmüyoruz ya da görmediğimiz için şaşırıyoruz en
1: doğru,
2: sonunda.
1: Doğru, ben katılıyorum
2: diyor.
1: Görmüyoruz.
2: Evet. Merhaba iyi yayınlar, ismim Oğuzhan. Bu milli takıma Türkiye'ye dönüş yolculuğunda uçakta 12 saat spor yorumcuların onları nasıl eleştirdiği dinletilmeli demiş. İyi yayınlar, İzmir'den Murat. Futbolda başarıyı yakalamak için önce liyakat, sonra çalışmak ve takım oyunu gelir. Dualarla başarı sağlanmaz demiş. Sevgili Murat'a teşekkür ederiz. Tabii dua da çok önemlidir. Ama siz her şeyi yaparsınız, ondan sonra da dua edersiniz. Doğru. Bütün çalışmalarınızı yaptıktan sonra gerçekleşmesi adına. Herkese çok teşekkür ederim gelen tüm mesajlara.
1: Vedat abi ağzına sağlık tekrardan. Gerçekten bugün 200-250 mesaj neredeyse okuma fırsatı bulduk. Değerli dinleyenlerimize de yayınımıza olan ilgisinden dolayı çok teşekkür ederim efendim. Neredeyse %95 dinleyicimizle aynı fikirdeyiz. Biz de göndermiş olduğum mesajlarda bizim de içimizi birazcık soğutmuş oldu. Kendi söyleyeceğimiz lafları değerli dinleyenlerimizle paylaşma fırsatı bulduk. Çok çok teşekkür ederiz efendim. Kuponlarımızı Baygün İddia üzerinden oynuyoruz. 301-304 bayi koduyla. YouTube platformunda da Ozan Özturan tahminleri ismiyle beni takip edebilirsiniz. Bir dinleyicimiz de kuru çağ değil kuru sağ demiş. Onu da dikkate alırım. Onu da dikkate alırım. Kuru ya sağ diye.
2: Yazıldığı gibi okudum da.
1: Spiker de öyle söyledi Vedat abi. Doğru söylüyor dinleyicimiz. Bu bilgi için de teşekkür ederiz. Her zaman anlamlı özel bilgileri biz de yayınımızda paylaşırız.

0: Diyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarını gönülden destekliyoruz.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
3: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
4: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
5: Jilet, erkek için en iyisi.
4: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
6: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
7: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
8: Radyo Spor. Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Bilgilerin sunduğu hafta sonu bülteninden, Radyo Spor'dan herkese merhabalar. Ben Cem Altıparmak, Barış Dinçer seninle birlikteyiz. Bugün 3 saat boyunca mikrofonlarda olacağız. Gence Boran'ın saatinde de bizler varız. Tabii bugün programı çok farklı bir havada, mutlu, moralli, heyecanlı açmak isterdim. Ancak sabahın erken saatlerinde A milli takımımız, yani hayallerimizi yerle bir eden bir sonuç aldı. 24 yıl beklemiştik Dünya Kupası'nı ama heyecan bizim için ne yazık ki kısa sürdü. Bir haftada son buldu. Yani kolay dediğimiz, lider çıkarız dediğimiz grupta 2 maç sonunda gol atamadan ne yazık ki elendik. Son maçımızda formaliteye döndü. Bu maçı konuşacağız. Sizin de görüşlerinizi, duygularınızı merak ediyoruz. Nerede yanlış yaptık? Ne farklı olabilirdi? Lütfen bize yazın. Onun dışında tabii Dünya Kupası, diğer heyecan, diğer gruplarda devam ediyor. Onları da bu gecenin, bu akşamın maçlarını, yine hafta sonu bülteninde kalan maçların hepsini ayrıntılarıyla konuşacağız. Radyo Spor WhatsApp iletişim numaramızı hatırlatayım. Mesajlarınızı bekliyoruz. 538 052 1487. 538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp iletişim numaramız. Barış Dinçarslan, merhabalar.
1: Merhabalar. Herkese iyi hafta sonları dileyelim. Dünya Kupası'nı izliyoruz. Bazen maçlar çok heyecanlı oluyor. Bazen keyif vermeyen maçlar oluyor ama tabii ki bugün yayını çok büyük üzüntüyle açıyorum. Yani ben kişisel olarak söyleyecek olursam gerçekten çok çok üzüldüm. Hatta sabah yani o kadar üzüldüm ki oğlan diyor, baba niye bu kadar üzülüyorsun? Bak diyor, Türkçe'de bir söz vardır diyor, abartma diye diyor. Abartıyor musun sanki diyor. Dedim valla biraz abartıyor olabilirim ama şu milli takımdan çok mutluydum. Bu kadar umudun üzerine bu sonuç gelince hayal kırıklığı yaşadım. Geçtiğimiz dönemlerdeki milli takımlarla o kadar bütünleşmemişim. Bütünleşemiyordum ben. Futbolcuların karakter özelliklerinden ötürü, açık söylemek gerekirse, o milli takımlarla bu kadar bütünleşemiyordum. Ama şu çocukların olduğu milli takımla ben çok bütünleştim. Karakter olarak tamamını seviyorum. Beğeniyorum. Şimdi Hacı Osmanoğlu demişti ya, tarihin en karakterli milli takımı diye. Çok yanlış bir söz tabii ki. Bir federasyon başkanının böyle bir cümle kurması aşırı yanlış bir şey. Ama ben bir taraftar olarak, bir vatandaş olarak, ben bu çocukların gerçekten tarihin en, yani insani anlamda çok değerli milli takım lardan başlarda olduğunu düşünüyorum. Hepsi çok değerli çocuklar bunların. Ama bunu hamaset olsun diye söylemiyorum bu arada. Ben biliyorsunuz hani bazen çok fazla da eleştiriyorum. Burada eleştirdiğim için eleştiri de alıyorum ama bu çocuklar için benim samimi düşüncelerim bunlar. Tamamına yakını çok karakterli çocuklar, çok iyi çocuklar, iyi insanlar. Ve bir yandan buna üzüldüm. Bu çocukların bunu yaşamasına çok üzüldüm. Bir yandan da bu sonucu bence tüm Türkiye'den ayrışarak söylüyorum, hak etmedik. Bence çok şanssızlık. Bence bir çok şanssızlık. Yani bugün maçın daha başında adam vurdu 30 metreden. Gitmeyecek yere gitti top. Yani öyle bir yere gitti ki hiç kim, bir kaleci dünyada kurtaramaz onu. Daha maçın başı. Adamlar 1-0 maça başladılar ve bu Paraguay, Arjantin de öyle yendi. Brezilya da öyle yenmişti. Grupta, eleme grubunda Güney Amerika'da kapandılar. Ben tüm Türkiye'den ayrılarak kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Evet, Montella'nın çok büyük hataları var. Santrforsuz oynamak gibi. Biz burada kendimizi yırttık tabii ama Montella bunları dinlemiyor. Çok yanlış tercihler yaptı. İşte Bertu'yu almayarak çok yanlış tercih yaptı. Bertu tam bu maçları. Hep bunu söyledik değil mi Cem?
0: Konuştuk bunu.
1: Evet. Haftalarca bunu söyledik. Dedik ki bazen kapanan takımları açman gerekecek. Onun için Bertu gibi sadece mücadele eden değil, servis de yapan bir santrofora ihtiyacım var dedik ama o santroforsuz Deniz'i bile oynatmadı. Kerem'i oynattı. Kerem santrofor oynadı, hiçbir maçta başarılı olamazken bu kulüp kariyerinde de bu şekilde. Yine Kerem'i stoperlerin arasına attı. Kerem suçlu değil burada. Kerem'i ısıtladılar taraftar ama zerre Kerem'in suçu yok. Bu çocuk burada oynayamıyor. Bu çocuk bu futbol oynuyor. Buraya karşı da oynayamıyor. Yani kapalı savunmalara karşı Kerem oynayamıyor. Dolayısıyla işte İrfan Can'ı aldı mesela. Oraya hiç kullanmayacağım belli. Bu adam zaten kulüp takımlarında bile bir dakika kulüp takımında oynayamadığı için gitti Kasımpaşa'ya. Ama tamamen adamcılık yaptı Montella. Tamamen arkadaşlarını, sevdiği insanları Hiçbir şekilde performansa bakmadan. Yusuf Sarı'yı falan çağırdı, sonra gönderdi de. Ya inanılmaz Cem. Bu hakikaten inanılmaz. Kesinlikle maç izlememiştir bence Süper Lig'de. Hiçbir Başakşehir maçını izlememiştir Montella. İzledi ve anlamadıysa zaten daha büyük problem. Montella. Yani zaten başarılı bir teknik direktör hiçbir zaman olmadı. Milli takıma Adana Demirspor'daki vasat performansıyla geldi. O kadar büyük para harcattığı kulüpte oynattığı futbolu biliyoruz yani. Aldığı sonuçları da biliyoruz. İtalya'da hiçbir kulüp istemedi. İstemediği için Adana'ya geldi. Adana'da oynattığı futbolu bu kadar para harcamaya. Belhandalar, Balotelliler gibi çok büyük bir bütçeye oynattığı futbolu da aldığı skorları da biliyoruz. Hak etmeden milli takım başına geldi ve ne yazık ki bu milli takımda da bunları yapacağını, yaptığını biliyorduk, yapacağını biliyorduk biz ama hani şanssızlıkla yaşadık. Yani ilk maçta Avustralya tamamen kapandı, kontralar. Tabii diyeceksiniz ki Montella'nın bunu düşünmesi lazım, o kontraları yememesi lazım. O kontraları yiyorsun, İspanya'da olsa yiyorsun ama adamlar iki geldi, iki tane gol attılar. Yani buna yapacak bir şey yok. Bugünkü maça yapacak bir şey yok. Bir kere geldiler maçın başında, adam uzaktan vurdu. Olağanüstü köşeye gitti yani, tam yan filelere, direğin dibine gitti. Biraz daha böyle 20 santim gelse Uğurcan çıkartır o topu. Ama sonrasında adamlar kapandı. 10 kişi kalınca daha da kapandılar. Açamadık. Şimdi diyeceksiniz ki açmamız lazımdı o kadar yetenekli. Bazen olmuyor. İspanya'da açamıyor işte. İspanya'da Yeşilburnu Adaları'nı açamadı. Bazen açamayabiliyorsun. Çünkü bu kulüp takımı gibi de düşünmemek lazım. Şimdi her yerde her farklı taraflardan gelen oyuncular. Tabii ki bu oyuncular çok tecrübeli. Yani Kenan da mesela Juventus'ta böyle takımlara karşı çok oynadı. Arda da keza öyle. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz. Büyük bir şanssızlık yaşadık. Ben o anlamda çok üzüntülüyüm. Büyük bir hayal kırıklığı yaşamış durumdayım. Herkes öyle tabii. Yani sabah kalktık erkenden falan. Helal olsun bizim milli takımımıza. Tabii ki kalkacağız yani. Milli takımımıza kalkmayacağız da. Kime kalkacağız? Maalesef izledik maçları ama şu olmamalıydı. Bu takım daha büyük potansiyelli de bir takımdı. Şu da bir şanssızlık. Kura şanssızdı Cem. Her şerde bir her hayırda bir şer olabilir diyoruz ya. Şu kurayı çekince sevinmiştik.
0: Yani lider bitiririz diyorduk bu grubu.
1: Ama şunu görünce şunu hesap edemedik. Bu takımlar zayıf takımlar oldukları için kapanacaklar ve biz kapanan takımları açamıyoruz. Bunu hesap edemedik. Bunu biz hesap edemedik. Hani zayıf takımlar diye düşündük. Bunu hesap edemedik. Montella'nın bunu hesap etmesi lazımdı. Tabii ki biz şunu söyledik. Yani kapanan takımlar olacak. O yüzden santrforla oynamamız gerekecek. Bu takıma santrfor almıyorsun dedik. Ama yani Paraguay'ı, Avustralya'yı biz normal şartlarda geçeriz diye düşündük. Ama bu takımlar çok kapandılar. Kura şansı aslında bir yandan da şanssızlığımız oldu. Daha böyle açık oynayan bir takımla oynasaydık. Atıyorum İsveç, Hollanda, Norveç. Ya. Bambaşka bir oyun olurdu. Bambaşka da skorlar alırdık. Buna %100 eminim.
0: İş son maça kalsaydı Amerika karşısında ben şu iki maça nazaran çok daha rahat bir maç oynayacağımızı düşünüyordum. Çünkü Amerika bunlar kadar iyi savunma yapabilen bir takım değil. Zaten daha açık oynamaya çalışan da bir takım. Tabii garantilemiş olacaktı. Onda rahat da olacaktı. Yani şu iki maçtan çok daha kolay bir eğer hedefimiz olsaydı kolay maç olacağını düşünüyordum en baştan beri.
1: Tabii.
0: Ama ne yazık ki öyle olmadı. Bir hafta öncesinde konuşmuştuk. Ya belki bu forvetsiz olmamızın, santroforsuz olmamızın en büyük sıkıntısını Avustralya maçında yaşayabileceğimizi zaten konuşmuştuk. Yani senin söylediklerine katıldıklarım var. Bazı yerlerde ayrıldıklarım var. Evet, kapanan takımlara karşı zorlanıyoruz ama işte oradaki hocaların da işi bu. Kapanan takımlara göre de bir çözüm üretebilmeliydik. Yani iki maçta da. Santrafor çağırması zaten skandal. Yani bu sistemin bu takımlara karşı tutmayacağı 2-2-4'tü. Ama hani hatadan ders almak diye bir şey vardır, evet. İkinci Paraguay maçında birinci dakikada, ikinci dakikada gol olmasaydı belki çok farklı bir maç izleyecektik. Paraguay daha açık oynayacaktı. Daha önde bastığı anlar olacaktı. Ki bu maçta bile iki pozisyonumuz var hızlı çıkışlarla. İlk yarıda bir Kerem'le, ikinci yarıda Barış'la. İkisinde de Paraguay'ın savunmasını biraz öne çıkarttığı anlarda. Hakikaten iyi çıktık ataklara, hücumlara. Yani bizim çözüm üretebiliyor olmamız lazım. Hakikaten çok yetenekli bir kadromuz var. Ama ikinci dakikada gol yedik. Moralman düştük. Ama adamlar neredeyse 50 dakikada bir kişi eksik oynadılar. Ya bir şeyler üretmeliydik. Daha hareketli olmalıydık. Daha çok pasta.

0: çalışmalıydık. Daha çok şut denemeliydik. Beklerimizi arkaya kaçırmalıydık. Kanatlarımız hep
1: kaçamıyorsun canım. Adam kalıyor. Ama adam ceza sahasının içine gömüldü. Bekmek kaçıramıyorsun ki adamı. Kapattı 10 kişiyle orayı. 9 kişiyle. Hiç kimseye kaçıramıyorsun abi, ki. Bir duvara ördüler.
0: Ama ya bir çözüm üretemez miydik yani? 10 kişilik takıma karşı fark.
1: İspanya'da üretemedik mesela. Fransa'da zaman zaman bu takımlara karşı üretemiyor. Yani biz bunu mesela şey değerli birim için. O ablukaya o takımları almak değerli. Pozisyon evet. vermemek değerli. Yani gol yedik gol yedik ama o ablukayı almak da değerli. Dönen topların hepsini aldık. Bravo. Hemen bastık, hemen geri döndük. Çok çabuk döndük top kayıplarından sonra. Bu da değer bak. Bu çok değerli bir şey. Çünkü atak devamlı yaptık yani. Her dönen topu aldık. Bak bunlar çok değerli şeyler. Şimdi 50 yıldır Türk futboluna konuşan adamlar şimdi gene demeçler veriyorlar. Spor yazarı adı altında işte. Şimdi testi kırıldıktan sonra yol gösteren çok olur. Herkes konuşuyor şu anda. Ama mesela çok tecrübeli, başarılı teknik direktörlerle biz konuşsak mesela. Diyecekler ki hani bu milli takım kötü oynamadı diyecekler bence de. Burada hatalar da şu var. Daha hızlı oynayabilir miydik? Bir bu. İki, bazı oyunculara fazla anlam yükledi Montella. Mesela bence bugün Hakan yerine Orkun olabilirdi. Mesela. Niye? O koşuyu Orkun savunma arkasına atardı. Biz Hakan'la mesela çok statik oynadık. Burada hatası oldu. Yani burada hatalar var. Ama bence bu ablukaya almak bu rakipleri bence o da değerliydi diye düşünüyorum. Katılıyor mu dinleyeceğimiz tabii ki paylaşacağız.
0: Yani onların görüşlerini tabii bu anlamda merak ediyoruz. Yani ne diyelim, yazık oldu hakikaten. Dediğin gibi şu takım genç bir jenerasyon. Oyuncularımızı tek tek baktığımız zaman Avrupa'nın dev kulüplerinde oynayan, işte Real Madrid'i, Roma'sı, Inter'inde oynayan oyunculardan oluşan bir kadro. Grubumuz kağıt üzerinde hakikaten kolaydı. Ama belki farklı yollar izlemeliydik. Bu takımları daha iyi incelemeliydi belki hocalarımız. Yani yazık oldu bana. Hakikaten söyleyecek söz bulmakta zorlanıyorum. Onlar, yani oyuncuların da üzgün olduklarına eminim. Ama buraya kadarmış. Son maçımız tabii ki Amerika karşısında formaliteye döndü. Montella ile bundan sonra nasıl olur? Çünkü dediğin gibi kafasında bir şablon oturtmuş. Adana'da bile tanıdığı oyuncuları çağırıyor. Santroforsuz sisteme devam ediyor ki bu maçtan sonra da gelen sorulara yani tek sorun bu muydu gibilerinden böyle. Yani, hala James, hatasını kabul etmeyecek cevaplar veriyor ki en büyük sorun orada bence.
1: 65 şut çektik diyor. Sizce santrofor mu sorunlu diyor. Ya. Sen dalga mı geçiyorsun? Yani hakikaten sen insanlarla dalga mı geçiyorsun? Yani küçük yaşta bir çocukla tartışmaya girsen bile bu argümanı kullanmaz. Der ki ya der 65 şut çektik, bir tanesi ağlara gönderemedik çünkü santrofor vuruşumuz yoktu. Çünkü santroforumuz olmadığı için o vuruşu, kaliteli vuruşu yapamadık der. Hiçbir şey demez mesela. Çünkü hatta şöyle der arkadaşlar, evet santrofor almadınız diye, almadık diye beni eleştirdiniz. İşte 65 şut çektik, gol atamadık. Haklısınız. Normal bir insanın bunu demesi lazım. Siz haklı çıktınız. Diyor ki 65 şut çektik, sizce tek problem santrofor muydu? Ya bu kadar komik bir açıklama, bu kadar saçma bir açıklama ben hayatımda duymadım. Evet abi, 65 şut çektin, bir tanesini atamadın çünkü santroforun yoktu. Bu kadar basit yani. Çok inanılmaz bir açıklama değil mi?
0: Ya bir de şut var, şut var. Yani
1: işte santrofor şutuyla Melih'in attığı 30 metreden şutlar bir mi?
0: Ya şu maçta hakikaten en şey şutlarımız Merih denedi. Abdül...
1: Ya Merih deniyor ama Cem vuruyor 30 metre yukarıda.
0: Zaten denemesi gereken onlar değil ki.
1: Yani.
0: Denemesi gereken onlar değil. Ya işte şimdi mesela gelen mesajlarda da var. Hakan niye şut denemedi gibilerinden. Yani evet denemedi. Hakan bence de performansını...
1: Hakan'ı ayrıca tartışalım bence zaten yani.
0: Tartışalım ama...
1: Yeter artık, tamam tartışalım.
0: Onu tartışmaya geldim. Mesajlar da geliyor. İstersen biraz onları da... bakalım tabii ağır mesajlar da var şu aralardan.
1: Biraz... Ağır bence bu çocuklara ağır mesaj gönderecek hiçbir şey yok. Bu çocuklar ellerinden geleni yaptılar. Bak şimdi bel altı vuruyorlar bu çocuklara. Hiçbirisi babamızın oğlu değil. Bel altı vuruyorlar bu çocuklar. Motive oldular. Bu çocuklar konsantre oldular. Bu çocuklar zamanında başkalarının yaptığı gibi para için, jip için bu işleri yapmadı diye şu tutanlar bilirler o jip hikayelerini. Yapmadılar. Bu çocuklar ellerinden geleni yaptılar. Ama taktiksel anlamda bir, Montella'nın zaaflarına uğradık. İki, şanssızlık bu turnuvada. Yani kimse bu çocuklar mücadele etmediler diyemez. 90 dakika boyunca koştular. Her dönen topu aldılar. ellerinden geleni yaptılar ama bazen teknik direktöre ihtiyacınız olur. Teknik direktörsü buraya kadar getirdi bu çocuklar. Ama bazı maçlarda teknik direktöre ihtiyacınız olur. Başlarında teknik direktör yoktu. Bu kadar basit bu. Bunun açıklaması bu kadar basit. Bu çocuklar ellerinden geleni yaptı. Kerem'i de ıslıklayamazsınız abi. Kerem'i eleştiremezsiniz. Kerem burada oynayamıyor çünkü bu çocuk. Yani Kerem'in bir senedir son bir senedeki performansı genel olarak eleştirilebilir. Ama şu maçlardaki performansını biz Kerem'in eleştiremeyiz. Kerem santrfor değil. Kerem sırtı dönük oynayabilecek bir adam değil santrforda. Stoperlerin arasında. Bu çocuğu ıslıklayamayız. Bu çocuğun suçu yok. Bu çocuğu oraya koyanı ıslıklamamız gerekiyor bizim.
0: Ya Kerem'i belki şöyle kullanabilirdin. Yanına koyardın uzun boylu bir santrafor. İşte Bertu gibi. Belki Denizgül gibi. Ha, ikinci forvet olarak orada koysun, bassın, onun indirdiklerine vursun gibilerinden.
1: Belki de 10 kişi kalmışken tamam, olabilir.
0: Değerlendirebilirdin. Belki öyle kullanabilirdin Kerem'i. Ama sen tek başına çocuk basıyor yani önde adamlar topu çevirirken. Biz hücum ederken de zaten ceza sahası içi kalabalık oluyor. Kerem ne yapsın? Top oraya gelmiyor. Geldiğinde Kerem kısa kalıyor. Olmadı. Evet.
1: Evet.
0: Biraz mesajlara bakalım. Dinleyicimizden çok sayıda mesaj var. Şöyle üstten başlarsak. Samsun'da Muharrem Bey. Manchester City, Arsenal, Barcelona, Bayern Münih. Yılda 50-60 maçı kapanan takımlara karşı çözüm üreterek şampiyon olmuş takımlar. Hiçbir şey bilmiyorsan Arsenal'in duran top organizasyonunu kopyalarsın.
1: İşte o öyle olmuyor. Milli takımlarla kulüp takımları farklı. Kulüp takımları her gün antrenman yapıyorlar birlikte. Uzun kamplar yapıyorlar ve teknik direktör kulüp takımlarında bunu çalıştırabiliyor. Ama milli takımlar yılda 15-20 gün bir arada oluyorlar. 15-20 günde her taraftan farklı kulüplerden gelen oyuncular. Bir sistem milli takım oturtmak çok kolay değil. Yani Fransa'nın olağanüstü kadrosunu bile biz değil tüm dünya eleştiriyor oynadığı oyun sebebiyle. Tüm dünya Fransa'yı eleştiriyor. Yani çünkü kulüp takımı değil. Kolay değil bu milli takımlarda bu oyunları oynatabilmek. Şu anda dünyanın en güçlü, oyun gücü yüksek takımı, milli takımı hangi takım?
0: İspanya.
1: Çünkü hepsi birbirini tanıyan, altyapıdan birlikte gelen çocuklar. Beraber oynayan çocuklar. Kolay değil onu oturtturabilmek.
0: Hocaları da altyapıdan gelme.
1: Hocaları da altyapı hocası. Evet. Dele Fuente.
0: Evet. O zaman şöyle bakalım. İyi yayınlar. Amerika nasıl açtı Avustralya savunmasını? Fizikli forvetli çizgiye inerek. Biz ne yaptık? Bertu, hatta Semih'i, Enes'i almadık. Halkan Çalhanoğlu, Merih video çeksin diye İrfan'ı aldık. Maçla ilgiliyorum yapmış. Daha Santa'dan bir şey olmayacağı belliydi. Maça biz başlıyoruz. Kaleciye dönüyoruz. Kaleci forvete uzun kafa topu atıyor. Yanlış anlaşılmasın. Forvette bir pivot santraforumuz yok. Kısa boylu Kerem var. Montella'nın tercihleri şaka gibi. Baskı kurmuşsun, uzaktan şut çekebilecek Orkun İrfancan kenarda oturuyor. Merih 30-40 metreden kaleye vuruyor. Milli takım Amerika'ya, turnuvaya değil tatile gidilmiş. Rakiplerin hiçbirine çalışılmamış diye bir yorumda bulunmuş dinleyicimiz.
1: Yani ben çocukların tatile gittiğini düşünmüyorum. Çocuklar ellerinden geleni yaptılar ama teknik heyet yanlış tercihler. Ya, tamamen yanlış tercihlerle teknik heyet bu çocukların emeklerini de bence hiç etti. Mesela Merih'in, şimdi rakip kapanıyor. Merih sürekli topla dripling yapıyor. Stoperden çıkıyor. Orta saha gibi oynadı. Şimdi Merih orta saha gibi oynayabilir mi?
0: Oynayamaz.
1: Orta saha gibi oynayacaksa o zaman oraya orta saha koyacaksın. Her topun dağıtımını Merih yaptı. Abdülkerim Bardakçı yapar. Zaten o çocuğun ayağı iyi. Ama Merih'e sen top dağıttırdın orta sahadan çıkarttırıp. Yani rakip 3. bölgeye gönderip top dağıttırdın ve şut çektirdin. Şut çekecekse niye Merih o zaman çekiyor? Orkun çekseydi keşke o zaman. Stoperde Orkun oynasaydı o çekseydi o zaman. Yani bunlar çok temel yanlışlar tabii ki. Ama sen burada Merih'i suçlayamazsın. Niye şut çektin diye, niye topu dağıttın? Öyle bir görev vermiş. Demiş ki sen çıkacaksın topla. Topu dağıtacaksın demiş Merih'e.
0: Yani evet, sorumluluk almaya çalıştı o da. Devam edelim. Abi selamla bir dinleyicimiz. Selamlar. Yarın ve bugün bütün haber sitelerini bir konuda uyarmak istiyorum. Rezil olduk değil. Rezil oldular. Eve dönüyoruz değil. Eve dönüyorlar. Çünkü bu bizim rezilimiz değil. Bizim rezilimiz olsa kaç kilometre uzaklıktaki stadyuma Türk taraftarlar gelmezdi. O yüzden bu onların rezilliği, bizim değil diye bir yorumda bulunmuş. Barış Bey demiş. Geçtiğimiz hafta Amerika maçı oynandıktan sonra size bir mesaj atmıştım. Yayınınızda
1: şu Amerika çok iyi takım diye mi?
0: Kullanmıştım. Evet, ABD evet, izledikten evet. Sonra sanki kendi milli takımımızı abartıyoruz demiştim.
1: Evet evet.
0: Bu mesajıma katılmamıştınız. Sanki burada basında suçlu sadece oyuncular değil. diye bir yorumda bulunmuş.
1: Ben zaten oyuncular suçlu demiyorum. Ben oyuncuları suçlamıyorum. Yani ben tarafım net benim. Bence tek suçlu Montella. Ben oyuncular suç bulmuyorum. Birazcık da şanssızlık.
0: Hadi Hakan Çaroğlu'ndan bir şey bekliyorsun diyelim. Adam bir potansiyeli var. İsmail Yüksek'ten bu maçta beklenti neydi? Onu gerçekten çok merak ediyorum. Yani Paraguay'ın zaten bize karşı böyle oynayacağı belliydi. Gol attıktan sonra kapanacağını zaten tüm dünya, alem biliyordu. 10 kişi kaldıklarından sonra İsmail Yüksek'ten bizim beklentimiz neydi gerçekten merak ediyorum.
1: İsmail Yüksek takımın en iyisiydi. Çok net söylüyorum. Çıkana kadar. Takımın en iyisini çıkardı. Blokların arasına pasları atan, o aralara giren, takımı ileri taşıyan bir oyuncuydu İsmail Yüksek. Hakan Çalhanoğlu bunların hiçbirisini yapmıyordu. İsmail hem dönüyor geriye, çok kolay top alıyor defansif pozisyon alarak, hem de hücuma çok ciddi katkılar yapıyordu ki İsmail oynadığı zamanlar Süper Lig'in 3. bölgeye en fazla derin top gönderen oyuncusu Süper Lig'de. Yine bu özelliklerini kullandı ama neyini beğenmediyse çıkardı. Ama Hakan'ın da neyini beğendiyse oyunda tuttu. Ya da Orkun'un neyini beğenmediyse, Hakan'dan daha kötü gördüyse, mesela Orkun'u bugün 11'de oynatmadı.
0: Evet.
1: Yani Hakan'a bu oyuncu da tercih etti ki bence İsmail çıkana kadar takımın en iyisiydi. Her hücumda başrolde İsmail'in çıkış pasları vardı. Derin atıyordu çünkü. Ama bilemiyorum. İsmail bu sene İsmail Kartal yönteminde görün. Nasıl oynayacak bence. Yani geçen sene de çok Fenerbahçe'ye katkı veremedi ama yani bu çocuğun hakkı bence verilmiyor yani.
0: Yani işte bu tarz mesajlar geliyor. Fuat Bey, Barış Bey adamcılıktan bahsederken Kaan Ayhan'a değinmedi. Kalesine 4 şut gelip 3'ünü yiyen bir kaleciyi de eleştirdi. Yani Uğur Can da eleştirdi.
1: Hiçbir suçu yok.
0: Yani şurada şimdi birkaç mesaj daha okuyacağım.
1: Hiçbir suçu yok Uğur. Yani bu şuta ne yapsın? Fileye gitmiş, yan fileye gitmiş.
0: Merhaba. Bak bence o fena bir soru değil. Teknik direktörler işler iyi gitmediğinde, takımda birçok oyuncu kötü oynarken ve cebinizde 5 oyuncu değiştirme hakkınız varken neden ilk yarı bitmeden 1-2 oyuncu değiştirmezler? Boşa giden 45-60 dakika olur çoğu zaman. Ben buna mesela katılıyorum. Bu maçta da ya 1-0 geriye düştük. Yani illa devrenin bitmesini beklemek zorunda değilsin ki. Başka bir oyuna dönüştü o maç. Sen geriye düştün, rakip kapanmaya başladı. Mesela oraya orta sahadan ya da daha savunma ağırlıklı bir oyuncudan çıkartıp forveti çiftleyebiliriz. Mesela Kerem'in yanına işte Deniz Gül'ü atabiliriz. Ama
1: ben katılmıyorum onlara, yok. Ben ona katılmıyorum. Forveti çiftliyorsun, o zaman da orta dönen topları alamıyorsun. Daha fazla kontrol, geçirgenlik artıyor. Geçirgenlik artınca o baskıyı kuramayabiliyorsun yani çift santrafor oynadığın için. Teknik direktörler öyle düşünüyor. Yani illa hücum etmek için çift santrafor dönmek bence gerekmiyor.
0: Ya bu santrafor olmak zorunda değil ki. Ama işler iyi gitmiyorsa bence müdahale 30'da da yapabilirsin. 25'te de yapabilirsin.
1: Doğru diye demiyorum ama neden böyle yapmadıklarını söyleyeyim sana. Evet. Teknik direktörler oyuncuyu kaybetmemek için düşünüyorlar çoğu zaman. Çünkü 30'da çıkacak bir oyuncunun moral motivasyonu darmadağın olur. Muhtemelen ıslıklanır da, bu maç için söylüyorum. Dolayısıyla bunu yapmıyorlar. Genelde.
0: Yani maçın hakemiyle ilgili mesaj gelmiş. Bodrum'daki villayı Ivan Barton hak etti. Maçın en iyisi diye.
1: Çok iyi hakem. Evet.
0: Hakemi hakikaten ben de bayıldım. El Salvador'dan. Yani buralardan muhtemelen çok para da anlıyorlardır. Alıp getirsinler bu hakemler. Ülkemiz hakikaten mükemmel maç yönetti. Hani oyunculara karşı davranışı, kuralları uygulayışı.
1: Çok motiveydi. Çok normal motiveydi.
0: Yani ben bayıldım. Hakikaten bayıldım. Yani müthişti. Bir başka dinleyeceğimiz Uğurcan'la ilgili yine. Neden Uğurcan hatalı olduğunu söylemiyorsunuz? O kadar uzaktan gol yenir mi? İlk maçta
1: aynıydı. Herkes, dünyanın her kalesi yiyor bunu. Juan Garcia da yiyor bunu. Diğer üst düzey kaleciler de yiyor. Alisson da yiyor. Çünkü mükemmel vurdu adam. Yerden ip gibi direkt direğin dibine mükemmel bir vuruş yaptı adam. Yani Uğurcan'ın zerre golde hatası yok. Net söylüyor. Zerre hatası yok. Muazzam vurdu çünkü adam.
0: Yani birkaç mesaj, hem uzunlar hem de birazcık daha böyle sert mesajlar.
1: Sert mesaja gerek yok.
0: Onları okumuyorum, geçiyorum.
1: Fikir jimnastiği yapmamız gerekiyor. Yani serte gerek yok.
0: Vahit Bey şöyle demiş. Hakan gibi bir oyuncu neden şut çekmez? Aldığı her topu sağa sola verir. Anlaşılır gibi değil.
1: Valla Hakan'ı tartışmak lazım. Inter yapmış, Milan yapmış bir çocuk. Ben Hakan nasıl Inter Milan yapmış? Yani milli takımını izleyince, İtalya ligini çok izlemediğim için bilemiyorum. Cem daha iyi oralarda bilgi verecektir bize. Ama yani Hakan Çalhanoğlu'nun milli takıma katkısı nedir? Ben yıllardır izliyorum. Ben cevabını bulamadım. Bugün de bulamadım, dün de bulamadım. Bulamıyorum yani. Hakan Çalhanoğlu ne katkı veriyor? Yani en çok top mu çalıyor? En çok derin pas mı atıyor? Yani en çok asist mi alıyor, yanına veriyor. Böyle bir şey olmaz. Arda Güler, Kenan, Orkun oynadığı zaman kendilerini paralıyorlar. Barış Alper bireysel bir katkı verebilmek için. Bu bireysel katkı alıp çalım atıp çalım atıp gitmek değil. Ama takım oyunu içerisinde bireysel katkı verebilmek için bu çocuklar olağanüstü bir çaba gösterirken Hakan Çalhanoğlu her topu yana. Ya inanılmaz. Bilmiyorum İtalya'da nasıl oynuyor Cem. Daha mı çok sorumluluk alıyor bilmiyorum yani.
0: Ya alıyor. İtalya'da sonuçta hakikaten şöyle. Ben geçen sene biliyorsun Inter'in yani hayatımda ilk defa yurt dışında maç izledim. O da geçen sene Inter-Napoli maçına gitmiştim. Ya taraftarlar hakikaten tapıyorlar. Hani her yerde Çalhanoğlu, Çalhanoğlu, Çalhanoğlu. Hakikaten seviyorlar. Yani oradaki futbolu da farklı. Mesela bizim ligimize biliyorsun yazıldı. Galatasaray'da yazıldı. Fenerbahçe'ye de adı geçti. Ben mesela Süper Lig'e gelse Hakan'ın bu şekilde eleştirileceğini düşünüyordum. Yani var olamayacağını. Çünkü Hakan'ın biraz mevkisi de belli değil gibi. Şimdi İtalya'da derin oyun kurucu gibi oynuyor. Biraz daha defansif ama yani defansif orta saha olacak fiziksel mücadele sertliğine sahip değil Hakan. 10 numara hani oynayamıyor 10 numarada. Çünkü araya pas atan öyle çok şey yapan bir oyuncu da değil. Ama İtalya'da işte yanındaki oyuncuların enerjisi ve fizik gücüyle tabii bir de orada beşli orta saha gibi işte bir tarafta kanat bekleri de sürekli işte Darmian, Di Marco, Dumfries sürekli savunma arkasında koşu atan oyuncular ve oyun hakikaten genişe yayan bir takım. Orada onları pasları güzel atıyor. Atak çevrelerini iyi yapıyor. Şutları zaten çok iyi. Biliyoruz. Şimdi milli takımda o ortam çok oluşmuyor. Hem yanındaki oyunculardan kaynaklı hem de sistemimizden kaynaklı. Birazcık daha farklı rol biçiliyor Hakan'a. O yüzden İtalya'daki, Inter'deki futbolu ne yazık ki milli takımda göremiyoruz. Dediğim gibi Süper Lig'e gelse bence burada da başarılı olamaz ülkemizde. Değil Hakan. Mi? Olamaz yani.
1: Yani yok enteresan yani bu çocuğun bu seviye bir oyunu. Yani tabii Hakan ya ben burada tabii ki hiçbir zaman futbolcuya suç bulmuyorum. Kötü oynuyorsa hocanı çıkarması lazım. Çıkarmıyor. Daha önce de hocalığını yaptı galiba değil mi onun İtalya'da? Bir evlatçılık var gene Hakan'a da bence.
0: Çalıştırdı mı acaba?
1: İtalya'da bence hocalığını yapmış olabilir.
0: Montella mı?
1: Evet. Yani, bir bakarız gene.
0: Sanmıyorum ya çünkü Inter'i yani Milan ve Inter'de oynadı Hakan. Montella onları çalıştırdı mı? Çalıştırmadı sanki. Bir ara Roma'nın başına geçmişti ama sanmıyorum.
1: Bilmiyorum bir bakarız gene de. Yani evlatçılık yapıyor tabii ki. Yani Çağlar'ın şu sezondan sonra alınması mesela inanılmaz bir karar. Kaan Ayhan dinleyicimiz demin söyledi. Hı. Yani Kaan Ayhan nasıl alınır? Milli takıma Kaan Ayhan nasıl alınır? İnanılmaz. Yani sezon boyunca kilolu bir şekilde Galatasaray'da yedek kaldı. Salih keza öyle. Sezon boyunca doğru düzgün futbol oynamadı. Mesela şeyi oyunun ikinci yarısında Can'ı aldı oyuna. Bambaşka bir şey oldu değil mi ortaya? Başka Can Uzun girdi bambaşka bir şey çıktı ortaya. Can gerçekten çok yetenekli bir çocuk. İlk maçta kullanmadı bu Can'ı.
0: Kullanmadı.
1: Yani, son bölümde aldı.
0: Ya 2-0, 1-0 iken Deniz Gül ve Can ısınıyor demişti ilk maçta. 1-0 iken ki alması lazımdı oyuna. Almadı. 2-0 iken gitti o maçta. Sağ bek ve defansif orta sahaya değiştirdi.
1: Evet.
0: Zaten 2-0 geriye düşmüşüz yani. Yani hakikaten Can Uzun yani Frankfurt'ta müthiş bir sezon geçirdi. Ki sezonun bir bölümünde çok uzun süre 2-3 ay forma giyemedi. Ama döndükten sonra çok formda döndü. Gollerini atmaya devam etti. Hatta hoca değişmişti. Riyar'a gelmişti. Can'ın da biraz şey yaptı. Oynatmayacağım tarzında açıklama yaptı ama Can forma bulduğunda öyle bir performans sergiledi ki hoca kesemedi onu. Kesemedi ve Can oynamaya devam etti. Hakikaten burada da süre bulduğunda özel bir oyuncunu gösterdi.
1: Can 2005 doğumlu. 20 yaşında. Ben Kenan'ın da Can'ın da bak Kenan zaten diyeceksiniz ki hani Juventus'un yıldızı. Ben Kenan'ın da çok daha bu turnuvada sakattı. Sakatlıklarına rağmen oynamaya çalıştı ama ben Kenan'ın da çok daha üst düzey bir futbolcu olacağını birkaç yıl sonra, Can'ın da 2-3 yıl sonra bambaşka bir takım yapacağını düşünüyorum. En kötü ihtimal Dortmund Münih yapar diye düşünüyorum. Çünkü Can o seviye bir oyuncu. O kabiliyetini zaten çok net bir şekilde görüyorsunuz. Ama yani hoca şans vermedi. Bu çocuklara vermedi yani. Kaan Ayhan'a falan alıp ya çok enteresan.
0: Şöyle saydığımız isimler oynadıkları takımlarda bir sistemin, bir kurgunun, bir yapının için oynuyorlar. Milli takımda var mı bu? Yok diye bir yorum var. Yani çok sayıda mesaj var. Böyle biraz karıştı da ama hepsini okuyacağız. Kısa bir ara verelim şimdi.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bambaşka yere taşır Toyota.
5: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club Enerjisi ile kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
3: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
4: Jilet, erkek için en iyisi.
3: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
5: Bankam Tombank kartıma bin. Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor. Reklam.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
3: Getir, bir mutluluk getir.
5: Bankam.com Bank kartıma gir.
6: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
7: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
8: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
9: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
10: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
11: Reklam.
12: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Evet. Mesajınızı okumaya devam edeceğiz. Milli takımımızın tabii hayal kırıklığı yaratmasının yansımalarını konuşuyoruz. Eleştirilerimiz var. Yanlışlar üzerinde duruyoruz. Sizlerin de mesajınız çok sayıda geldi. Okuyacağız. Okumaya çalışacağız. 538-052-1487 538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp iletişim numaramız. Hakan Çahınoğlu eleştirilerimizle ilgili bir dinleyicimizin yorumu var. Hakan Çalhanoğlu düşmanlığı topu birinci bölgeden ikinci ve üçüncü bölgeye kaybetmeden aktarıyor. Yani bizi düşman olarak nitelemiş. Hakan'ın bunları yaptığını söylemiş. Siz topçu olarak siz topu alıp 10 kişiyi geçip gol atmasını mı bekliyorsunuz? Adam Adana Demirspor'da gayet de güzel pivot santraforla oynadı. Senin santraforun yok, onun sistemi var. Diye de bir en son bir şey eklemiş.
1: Hiçbir şey anlamadım ben.
0: Hakan'la ilgili yorum yapmış.
1: Yani birinci bölgeden ben de çıkartırım topu. Abdülkerim de çıkartıyor. Zaten birinci bölgeden artık orta sahalar çıkartmıyor topu. Stoperler çıkartıyor. Kaleciler çıkartıyor birinci bölgeden topu. Bana üçüncü bölgeye top atabiliyor mu?
0: Önemli olan evet.
1: Yani üçüncü bölgeye de adamın ayağına değil. Değerini de atabiliyor mu? Hakan, biz Hakan'dan bunu göremiyoruz milli takımda. Rolü başkadır. Onu bilemem. Ama mesela Hakan'ın birazdan bakayım. İstatistiklerini bulabilir miyim? Ya her topu yan top olur mu? Yana geriye olur mu her top?
0: Evet, herhalde. Hele bu maçta evet öyleydi ne yazık ki.
1: Ya bu kadar olur mu?
0: Turgay Bey İstanbul'dan yazmış. Milli takımı sayesinde Dünya Kupası gören bir teknik direktördür Montella. Millet diyor ya Montella götürdü Dünya Kupası'na bu takımı. Ben katılmıyorum. Bence tam tersi.
1: Müthiş bir tespit. Bizim sayemizde normal hayalini kuramayacağı bir yere gitti. Bizim sayemizde. Bu kadar iyi bir jenerasyon sayesinde gitti.
0: İsmail Yüksel'e değindiniz mi? Kaçırdım da demiş. Değinmiş. Değindik. Yani Barış Dinçersen özellikle olumlu yorumlar yaptı. Erdal abi Çorlu'dan uzun yazmış ama hızlıca okuyayım. Bazı yorumcular sahada golcü yok diye eleştiri yapıyorlar. Bugün Paraguay karşısında 30-35 dakika forvetle oynadık ve kaç tane gol attık? Cevap 0 gol attık. Geçen hafta dediğim gibi bir ülkede veya takımda futbol ekolü veya futbol aklı yoksa bir tane forvetle değil 3 tane forvetle oynansa bile başarı gelmez. Sadece anlık başarılar gelir. Dünya Kupası almış takımla Brezilya, Arjantin, Almanya almış takımlar Brezilya, Arjantin, Almanya, Fransa ve İspanya bu ülkelerin hepsinde kendine göre bir futbol ekolü ve futbol aklı var. Bizim de öncelikle kendimize göre bir ekol, bir futbol aklı geliştirmemiz gerekiyor. Bundan sonra başarı kendinden gelir. Sizler ne dersiniz dedi sormuş.
1: Ya mutlaka öyle. Ama yani doğru hoca bulmak lazım. Doğru bir sistem oluşturmak lazım. Bu jenerasyon, bak o kadar güzel bir jenerasyonumuz var ki bu çocukları üzmeyelim hiç. Bu çocukların zerrede suçu yok bu işlerde. Yaş ortalaması olarak çok genç bir takım bir kere. Yani yaş zaten yani yaşları çıkartacağız muhtemelen zaten Hakan falan bırakır diye düşünüyorum yakında milli takıma. 32 yaşına geldi zaten işte Kaan Ayhan falan bir daha milli takımda oynayamaz. Yaşlar gider ama yani bu çocukların yaş ortalamasına bak, santraforlarımıza bak, hücumcularımıza bak. Yani Deniz 21 yaşında. Bertu gelecek şimdi. Bertu illa seçecekler. 22-23 yaşında Bertu.
0: Evet.
1: Kerem bile 27 yaşında. Yıllardır Türkiye'de gündemindeki bir oyuncumuz 27 yaşında. Dönüyorsun. İşte Barış Alper 26, Yunus 25, İsmail 27 bu çocuklar genç. Kenan Yıldız 21, Arda 21, Orkun 25. Bak çok iyi oyuncularımız var. Olağanüstü bir yaş ortalamamız var. Yaşlılar gidecek zaten dediğim gibi. Hakan gider 32 yaşında zaten. Kaan gider. Bununla birlikte Çağlar bir daha milli takım göremez zaten 30 yaşında. Muazzam yaş ortalamasına sahip çok yetenekli bir takımımız var. Bu takımı iyi bir teknik direktör, iyi bir organizasyonla çok başka bir yere getirebilir. Bu Dünya Kupası tam o Dünya Kupası'ydı. Onun için ben çok üzgünüm. Sabahtan beri çok üzgünüm. Ya bu Dünya Kupası'nda biz bir şeyler yapabilirdik bu jenerasyonda ama Avrupa Şampiyonası ve bir Dünya Kupası daha hakkımız var. Hatta bunlardan ikişer tane daha var bu yaş ortalamasıyla. Ben bu çocukların arkasında durmaktan yanayım.
0: Evet, bir başka necimiz. En azından gruplar belli olduktan sonra topu bize vererek kontratak oyuncu belli olan rakiplere yönelik bir B planı geliştirmeliydik. Mesela Enes Ünal gibi, Bertu Yıldırım gibi ceza sahası forveti kadromuzda olmalıydı. B planı olmayan sıradan bir milli takım olduk.
1: Olur mu canım? İrfan Can Kahveci'yi almak varken, Kaan Ayhan'ı almak varken bu çocuklar alınır mı? Bakıyorsun Salih Özcan. Bir dakika bile vermedin bu oyuncuların çoğuna zaten sen bunları almak varken.
0: senin yerine başka bir dinleyicimiz demiş onu. Bana şu oyuncuların hangi futbol kalitesiyle kadroda olduğunu açıklayabilecek var mı? Kaan Ayhan, İrfan Can, Oğuz Aydın, Çağlar, Eren Elmalı, Samet Akaydın, Mert Günok, Salih Özcan. Ülkenin her yerinde liyakat sorunu var demiş.
1: Yani Eren, hadi neyse, Eren'i kenarda bırakmak lazım. Sol bekin o senin zaten. Ferdi'ye bir şey olduğu zaman sol bekin kalmıyor Eren olmazsa. Tabii ki yedekli çalışman gerekiyor. Ama Çağlar'ın falan, Kaan'ın inanılmaz yani. Gerçekten inanılmaz.
0: Başka dinleyicimiz Hakan'mış veya bir başkasıymış. Kötüysen, kaptan da olsan gözün yaşına bakmayacaksın. Çünkü turnuva elden gitti. Bence sahanın en kötüsüydü her iki maçta da. Demiş dinleyicimiz. Hani Arda eleştirmiş başka dinleyicimiz. Çevresi yıldızlarla dolu Madrid'de oynayan bir kardeşimizin takkesi düştü.
1: Takke düşmez. Çocuk 21 yaşında da olağanüstü de bir sezon yaşadı. Yani tabii ki olağanüstü performans ortaya koymadı Real Madrid'de ama ilk 11 oyuncusu olarak bir sezon yaşadı. Daha 21 yaşında ya, kapalı savunmalara karşı sonuçta demin dinleyicimizin dediği gibi 10 kişi çalınlayıp da gol atmasını beklemiyoruz biz Arda'dan. Yani bu takımın sistemi tıkandığı için bazı oyuncular. Kenan da kötü oynadı baktığın zaman. Kenan iyi mi oynadı? Kenan da kötü oynadı. Çünkü her topu aldığında etrafında 3 kişi. Çok rakipler Arda ile Kenan'a çok konsantreydi bir kere. Bizim sürpriz bir oyuncu çıkarmamız gerekiyordu. Çünkü sürekli markaj pozisyondaydı bu oyuncular. Sıkıştırmalar içindeydi. Biz onu çıkaramadık ne yazık ki. O tam Orkunluk maçtı aslında, biliyor musun? Tam Orkunluk maçlardı bunlar. Özellikle bu maç tam Orkunluktu.
0: Yani Orkun da herhalde ilk maçta beğenmedi. Evet. Orada şans vermişti.
1: Sürpriz performans yapabilirdi burada.
0: İyi yayınlar demiş. 1-0 geridesin. Rakip 10 kişi kalmış. Mağlubiyetle eleniyorsun. Bu durumda derhal tüm riskleri almak gerekmez miydi? Gerekirse stoper dahi çıkarıp forveti ve forvet arkasını kalabalıklaştırmak gerekmez miydi? Emre Doğan Bey.
1: Bakın, bunu yüzlerce kez söyledim bu yayına. Bir kez daha söyleyeyim. Bugün de söyledim. Büyük takımlar böyle oynamıyorlar. Büyük hocalar böyle oynamıyorlar. Bizim düşündüğümüz gibi düz mantıkla düşünmüyorlar. Sahaya 10 tane forvet atayım o zaman hücum oynarım diye bir mantık yok. Guardiola da bunu yapmıyor. Barcelona da bunu yapmıyor. Real Madrid de bunu yapmıyor. Bu büyük takımların hiçbirisi sıkıştıklarında ben sahaya 2. santrofor atayım, 3. santrofor atayım, stoper çıkarayım, böyle hücum edeyim yok. Hiçbir şekilde bana örnek gösteremezsiniz. Çok nadiren Manchester City'yi, Arsenal'i, Barcelona'yı, Real Madrid'e bakın. Hiçbir örnek gösteremezsiniz. Bunlar şablonu bozmuyorlar. Oyun içerisinde taktiksel değişiklik yapıyorlar. İşte atıyorum 8 numara biraz daha stoperin yanına, santrforun yanına sokuyor. Ya da koşturuyor. Ya da işte kanatlara gönderiyor gibi. Yani dünyada o bitti. Bundan 20-30 sene önce yapılıyordu. Evet. İşte gole ihtiyacım var. 2. santrofor alıyorsun, 3. santrofor alıyorsun. Ama bu 30 sene önce yapılıyordu. Yeni nesil iyi teknik direktörlerin hiçbirisi bunu yapmıyorlar. Santrofor alırsam gol atarım kafasında değiller. Önce diyor ki dönen top alayım, kontra yemeyeyim, o geçirgenliği yapmayayım. Topu kazanma sürem kısa olsun. Kafalar bunlar. Topu kazanayım ki atak devamlılığının olsun. Çok beni koşturmasın rakip topun arkasından diyorlar. Çünkü çift santrofor yaparsan orta sahan boşalacak. Dolayısıyla topun peşinden fazla koşacaksın. Geçirgenliğin fazla olacak. Ve atak devamlılığın eksilecek. O yüzden başka şekilde çözmeye çalışıyorlar bu işi. Ben ona katılmıyorum bu arada. Yani Guardiola da bunu yapmıyor. Diğer büyük takımların hocaları da bunu artık yapmıyorlar. Çift santrofor oynayayım. Oraya bir tane daha santrofor. O zaman 5 tane santroforla oyna daha kolay gol atarsın gibi bir şey olur. Öyle bir şey yapmıyorlar artık. Atak devamlılığı en önemli şey. Atak devamlı topu. Dönen topu alayım. Biz bunu yaptık bugün. Dönen topları aldık hepsini. Rakip de geçemedi. 10 kişi kalması tabii çok büyük bir avantaj oldu bizim için. Yani şunu diyebilirsiniz. 10 kişi kalmasaydı Paraguay başka bir şey oynanabilir miydi bugün? Oynanabilirdi. Belki 2-3'ü de yerdik. Ama bugün öyle olmadı. Yani 10 kişi kaldılar. Mert sayesinde.
0: Yani evet, o da değişiyor. Bu arada yeni kurallar.
1: Bravo Mert.
0: Yeni kurallar. Umarım bizim ligimiz uygulanır. Bu vakit geçirmeyle ilgili kalecinin taç atışları. Hani inşallah şu hakem izlemişlerdir. İzlememişlerse zaten hakem komitesinin sezon başında izletmesi lazım hakemlere. Yeni kurallarımız bunlar. Bak şu hakem örnek alın. İzletmesi lazım. Hakikaten o zaman geçirme işini bitirmek lazım. Sakat bizde çünkü şey oluyor mesela. Adam yerden kalkmıyor. Top oynanıyor. Bir noktada hakem durduruyor. Başına gidiyor. Tak diye kalkıyor oyuncu. Tabii. Yerden. Artık bir dakika kenarda bekleyecek.
1: Kaleci sakatlandı. Rakibi kalecisi.
0: Evet ya.
1: Kendini yere attı. Bana ne dedi? Kal yerde dedi. Hiç umurunda bile değilsin. Ya, ben başlatıyorum oyunu dedi.
0: Ben bayıldım hakeme.
1: Nasıl kalktı ya?
0: Kalktı tabii.
1: Nasıl kalktı ya? Hiçbir şey yok çünkü.
0: Bizde numaradan yatar o kadar çok topçu oluyor ki. Yani hakikaten o yüzden belki futbolumuz yani hep konuşuyoruz burada. Yani top oynanmıyor. Sürekli duruyor, sürekli duruyor. Umarım bu yeni kurallar uygulayabiliriz. Evet. Takım ayırt etmeksizin tabii.
1: Bizde uygulanmaz da onlar.
0: Yani evet.
1: Yani hiç umudumuz yok ama bu yeni kurallar güzel. Bu 5 saniye kuralı çok,
0: çok güzel.
1: Şimdi şöyle, VAR'ın gelmesiyle birlikte dünyaya hakemlerin rolü azaldı Cem. Hakemlerin maça etkisi de azaldı. Orta hakemlerin. Yani zaten her kararı VAR veriyor. Şimdi kornerler, morneller, ikinci sarı kartlarda da VAR'a görev verdiler.
0: Verdi.
1: Bu kadar hakemin olduğu yerde orta hakeme başka görevler yüklemek gerekiyordu bence zaten.
0: Doğru diyorsun.
1: 5 saniye kuralı sayısın abi. Zaten çoğu kararı VAR veriyor. Sen say orada o 5 saniyeyi. Onun peşine düş. O sakatlık işlerinde numara mı yapıyor? Gerçek mi? Onun peşine düş. Çünkü bak mesela şeyde bugün kaleci de öyle oldu. Kaleci kendini yere attı ama hakem şunu düşündü. Bir pozisyon olmadı. Yani bir pozisyondan sonra sakatlansaydı durduracaktı oyunu. Ama pozisyon olmadı. Neymiş? Kale vuruşu kullanırken sakatlanmış. İnanmadı.
0: İnanmadı.
1: Ben dedi bir şey görmedim. Devam et dedi. Nasıl kalktı yerine oynadı.
0: Kalktı. Kaleci 5 saniye bekledi. Korner kullandık. Bir tane. Bir tane oyuncu yalandan yattı. Bir dakika bekletti onu. 9 kişi oynadılar bir ara.
1: Evet.
0: Bir dakika kenar. Yani o anlamda hakem hakikaten müthiş bir ders niteliğinde maç yönetti. Umarım bu kurallar bizim ligimize de yansır. Mesajlar geliyor Arda'ya yönelik. Şimdi bak peş peşe 2 tane eleştiri mesajı var. Onları okuyacaktım ama bir reklama gidelim.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Radyo Spor.
6: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
7: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
9: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
10: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
11: Ne istersen Neon 1.
12: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
13: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Zlatan. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi. Vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonla son düzlükte.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Biraz konuşun, hiçbir topa girmedi, sakatlanmamak için elinden geleni yaptı diye de başka bir dinleyicimizin yorum bu da. Evet, Arda konusu. Ya bu maç ben de Arda, yani ilk maç dakikada çok çabaladı. Hani Arda şunu arıyor aslında. Takım oynatmak istiyor. Kapanan takıma karşı bu alan oluşmadı ama.
1: Bağlantıları bulamadı hiç.
0: Kaçan birini istiyor aslında Arda. Atayım. Hani böyle ince pas atayım derdinde. Bu tabii kapalı savunmalara karşı bu alanları, boşlukları arkadaşları da yaratamadığı için, bulamadığı için Arda da o pasları atamadı ve doğal olarak performans iyi gözükmedi.
1: Ya çok kapandılar. Çok şanssızlık. Yani bunu hiç sevgili dinleyiciler göz ardı etmeyin. Maçın başında gol yedik. Çok şanssız bir gol yedik. Ve rakibi hem cesaretlendirdik hem de taktiksel anlamda kırılmaz bir şekilde savunma yapmaya bıraktık. Bu gerçekten bizim adımıza bugünün en büyük şanssızlığıydı. Bu kadar erken gol yemeseydik bunlar bu kadar kapanmayacaklardı. Başka bir oyun oynanabilecekti. Tabii ki kapanan rakiplere karşı açmak için Montella'nın yapması gerekenler vardı. Bunların hiçbirisini yapmadı. Bunları kabul ediyorum ama bireysel olarak futbolcular için de çok zordu. Yani bu kadar kapanan, bu kadar sana çalışmış rakipleri açmak çok zor. Yani diyorum ya, hani İspanya gibi, Fransa gibi olağanüstü takımlar bile bunu başaramayabiliyorlar. Yani işte İspanya en basit Yeşilburnu adalarını açamadı yani. Bunun gibi birçok örnek sayabiliriz son dönemde.
0: Avrupa takımları iyi başlamadı zaten genel olarak baktığımız zaman.
1: Tabii.
0: Yani Hollanda'sı, Belçika'sı çoğu kazanamadı. Çekya. Yani Avrupa takımlarından Fransa belki işte. O da geç açtı. Onu da konuşuruz. Yani ilerleyen o maçları gelince konuşuruz da. Yani Avrupa takımları genel olarak iyi başlamadılar. Yani bir dinleyicimiz aslında bu konuya değinmiş. Diğer milli takımın oyuncular kulüplerden toplanmıyor mu? Selçuk Bey. Yani onu konuşmuştuk ya. Kulüp takımları gibi düşünmemek lazım diye. Oraya vurgu yapmış. Bir başka dinleyicimiz. Milli takımımızın en büyük problemlerinden bir tanesi de takım olamamasıdır. Buraya kadar da hep oyuncularımızın bireysel başarılarıyla geldik. Bugün bireysel başarı beklediğimiz Kenan, Arda, Hakan aksayınca tüm takım komple çöktü diye düşünüyorum.
1: E tabi biz hep söylüyoruz yani, bu bireysel başarı çocukların olağanüstü bir jenerasyon yakaladık. Montella onun ekmeğini yiyerek geldi ama işte her zaman da jenerasyonun yeteneğin gücü yetmiyor. Taktiksel anlamda artık dünya başka bir yere gittiği için. Yani o Paraguay'ın garip hocası bile Montella'ya taktiksel olarak üstünlük kurdu.
0: Kurdu.
1: Değişik adam.
0: Çalıştık dedi. Aslında iki hocadan aynısında. Avustralya'da Paraguay'ın hocası. Maçtan önce dediler bunları. Yani biz çalıştık. Herhalde ikisi de takımın santraforsuz oynayacağını, kapalı savunmalara karşı çözüm üretemeyeceğini iki hoca da biliyordu herhalde.
1: Tabii tabii. Çalıştık dedi o zaten.
0: Evet. Evet. Ne taktik var ne aleniz? TFF Başkanı ve Montella istifa etmeli. Bir dinleyicimizin yorumu. En çok da üzücü olan tarafı 24 yıl bekleyip bir haftada Dünya Kupası hayal etmesi oldu. Keşke çeyrek final, yarı final görebilseydik.
1: Hele hele. Evet, üç keşke. Takımın çıkabileceği bir gruplardan yani.
0: Yani benim aklım ucundan geçmiyordu böyle bir şey. Yani bu kadarı da beklemiyordum. Yani 7 puan toplarız diyorduk. 9 yapabiliriz diyorduk. Hadi 4 diyorduk. 4 puan. Yani 2 maç sonunda hiç gol atamadan havlu atmış olmak hakikaten. Hiç düşünmediğimiz bir senaryo.
1: Şu an mesaj yağıyor bize yayına girdiğimizden beri. Bazılarını okuyamayacağız tabii ki. Yani hepsini okumaya çalışacağız ama bazılarını okuyamayabiliriz, gözümüzden kaçabilir. Mesaj yağıyor. Yani herhalde programcılık hayatımızda en çok mesaj aldığımız gün olacak gibi gözüküyor.
0: Yani evet.
1: Bunun nedeni büyük bir hayal kırıklığına uğramamız. Yani Radyo Spor tabii ki çok dinlenen bir radyo ama hani insanlar bir şekilde bir fikir beyan etmek istiyorlar. Çünkü gerçekten büyük bir hayal kırıklığı. Biz şöyle bir jenerasyon yakalamışken, Cem'in dediği gibi son 32, 16, belki çeyrek final gibi hayaller kurarken, çok iyi takımlarda oynayan yıldızlarımız varken, iki maç sonunda hiç gol atamadan elenmiş olmak bize gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Çok üzgünüz ki bu milli takımı çok seviyoruz. Hani geçmişte çok benimsemediğimiz milli takımlar oldu. Yani böyle çok saha dışı olaylarla gündeme gelen, çok benimsemediğimiz oyuncuların oynadığı milli takımlar oldu. Ama bu milli takım öyle milli takım değil. Buradaki her çocuk karakterli çocuklar. Hakikaten ben çok seviyorum hepsini. Bu takımın da bunu yaşaması, onlar üzüldüğü için de üzüldük. Çabaları boşa gittiği için de çok üzüldük açıkçası. Yani hiç bunu beklemiyorduk böyle olmasını.
0: Bu arada bu sadece tek bizim düşüncemiz değil. Yani bütün Dünya Kupası öncesi.
1: Dünyanın
0: evet yani sürpriz adaylarından en azından turnuvaya renk katabilecek ileri turlara gidebilecek takım potansiyeline bakılan ülkelerden biriydik. Yani tek sadece millet olarak görüşümüz bu değildi. O yüzden çok büyük hayal kırıklığı Yani bir dinleyicimiz de

0: biraz burada nükte yapmış gibi, çok doğru. Bence de suçlu Montella. Tek suçlu Montella, oynattığı futbol, çıkardığı kadro, başka suçlu yok yani. Futbolcular falan değil. Tek suçlu bu. Diyerek herhalde orada biraz.
1: Futbolcuyu da sahaya süre Montella'ya.
0: Sprinter, defans veya kenar oyuncumuz var mıydı? Olanı da niye almadın? Diye bir yorum var. Biz daha önceki uluslararası turnuvalarda hiç favori değildik. Kimse bize önlem almıyordu. Biz sürpriz takımdık ama bu turnuvada favori takım olduğumuz için herkes bizi çözmüş ve önlem almışlar. B planı da yoksa sonuç tabii ki böyle olur.
1: Şimdi tabii ki mesela şimdi adam senin kadronu açıyor bakıyor. Avustralya milli takımın teknik direktörü, Paraguay milli takımın teknik direktörü. Bir bakıyor Juventus'ta oynayan Juventus'un yıldızı bu takımın kadrosunda. Real Madrid'in yıldızlarından bir tanesi. İtalya'da Milan yapmış, sonra Inter yapmış. Takımın yıldızı bu takımda. Barış Alper'i de tanıyorlardır Şampiyonlar Ligi'nden. Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'dan tanıyorlardır. Ondan sonra zaten diğer bölgelerimizde de iyi kötü tanı oyuncular var ve diyorlardır ki ya bu takıma bizim bir önlem alması lazım. Çünkü bu takımın hücumda özellikle çok önemli yıldızları var. Bu da şanssızlık işte yani. Hani rakibin sizi çok önemsemesi de bizim adımıza şanssızlık oldu. Keşke biraz açık oynasalardı da.
0: Keşke.
1: Yani biz öyle bir takımız. Bir geçiş takımıyız. Yani bu yapacak bir şey yok. Bu takım geçiş takımı.
0: Ya bunu liglerde de çok görüyoruz ya. Mesela alttan yeni çıkan takım sezonu sürpriz başlangıç yapıyor. Çünkü onları kimse
1: Ciddiye almıyor.
0: ciddiye almıyor, önemsemiyor. Ama bir 8. 10. haftaya geldikleri zaman baktılar bu takım iyi gidiyor. X takım. Ona göre biraz çalışarak maça çıkmaya başlıyorlar. O zaman da o takımların genelde çöküşünü görüyoruz. Ankara Taş Ocağı'ndan Ali Bey. Fenerbahçeliyim. İsmail Yüksek milli takımın ön librosu olduğu sürece milli takım başarılı olamaz. Tıpkı Fenerbahçe'nin olamadığı gibi. Burada sana tam aksi bir yorum.
1: Ben İsmail konusunda tüm dedim zaten yayının başında.
0: Evet, dedim.
1: 86 milyondan ayrı düşünüyorum ben bugün. Ben çocuklarda hiçbir suç olmadığını düşünüyorum. Tüm ihalenin Montella'ya kalması gerektiğini düşünüyorum. İsmail konusunda da herkesten ayrı düşünüyorum. İsmail bence... Ben İsmail konusunda yıllardır ben çok farklı düşünüyorum. Yani İsmail babamızın oğlu değil. Ama İsmail'in ben Türkiye'de kesinlikle hakkının verilmediğini düşünüyorum. Mesela Kerem Galatasaray'dan ayrılacağı zaman dedim ki Galatasaray taraftarı Kerem'in değerini Benfica'ya gittiğinde anlayacak demiştim. İsmail Yüksek'in değerini de bence bir Avrupa takımına gittiğinde anlayacağız. Bence İsmail çok önemli bir orta saha oyuncusu. Hakkı verilmiyor bu çocuğun. Herhalde Türk pasaportu olduğu için. Kısa ara hemen dönüyoruz.
2: Radyospor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyospor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyospor'a yolla, anında herkes duysun. Radyospor 0538 052 1487. Radyospor, sporun tek adresi. Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyospor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyospor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyospor, sporun tek adresi. Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet.
1: Evet, bugün 20 Haziran Kupa'nın, Dünya Kupası'nın gündemini konuşacağız. Buradan haberlerle sizlere aktarım yapacağız. Dün oynanan karşılaşmalara baktığımızda Kupa'da C grubunda İskoçya Fas'a 1-0 yenildi. Fas İskoçya'yı 1-0 yendi. Grupta avantajlı duruma geçti. Brezilya 3, Haiti 0. Brezilya'da takımın yıldızlarından Rafinha sakatlandı. Grubun son maçında oynaması beklenmiyor. Hakan Çalhanoğlu'ndan milli takımımızla ilgili bir açıklama geldi. Dedi ki bazen bir şutla

0: kaybediyorsunuz. Kendimizde gurur duymamız gerekiyor. Çünkü nerelerden nerelere geldik. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık. Futbol bazen acımasız. Bir şutla yine maç kaybettik. Genç oyunculara, genç arkadaşlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor, dedi Hakan Çalhanoğlu. Kupada bugünün programına bakalım. Buradan da bilgiler aktaralım sizlere. Saat 23'te bugün Almanya Fildişi karşılaşması var. Bununla birlikte sabaha karşı 03'te Ekvador'la Curaçao karşı karşıya gelecek. Onun dışında sabah 7'de Tunus'la Japonya karşı karşıya gelecek. Milli takımımızda bir açıklamada Arda Güler'den geldi. Utanıyoruz dedi. Söyleyecek çok şey yok. Çok üzgünüz. Utanıyoruz. Tüm halkımızdan özür dileriz. Bundan sonraki turnuvalarda elimizden geleni yapacağız. Büyük takımlarda oynuyoruz. Bunu göstermemiz gerekiyordu. Elimizden gelip geleni yapıp bu turnuvayı unutturmak istiyoruz. Bundan sonraki süreçlerde daha büyük başarılar elde etmek istiyoruz, dedi Real Madrid'in ve milli takımımızın yıldızı Arda Güler. Montella da yine elenmeden dolayı büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi. Devre arasında yaptığı değişikliklerle ilgili de daha fazla hücum etmek istiyorduk. 65 şut çektik toplam 2 maçta, 1 gol atamadık. Bunu getirip milli takımın santrforsu oynamasıyla bağdaştırmanın da bir anlamı yok, dedi. Haberlerimiz bunlar.
1: Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. Türkiye'nin kalıplara sığmayan ev interneti TürkNet Kupa'dan haberleri sundu.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor!
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs-15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
4: Pro Ace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil...

0: Stil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor'da.

0: Evet, Bülten'in sunduğu hafta sonu bülteni devam ediyor. Barış Çinçarslan ve Cemal Tıparmak var. Mikrofonlarda...
1: Birazdan iddiaya geçeceğiz bu arada. Dinleyicilerimize iddiayla ilgili mesajlar geliyor. Onlara geçeceğiz.
0: Şimdi şöyle yapalım. 15.30'a kadar okuyabildiğimiz kadar milli takımla ilgili mesajları okumayı sürdüreceğim. Sonrasında artık iddia bültenine geçelim. White Bey, futbolun ana meyvesi gol değil mi? Madem gol, bizde de golcü yok. Aral Şimşir'i niye almazsın diye bir...
1: Hep aynı yerde isimler değişiyor. Ben diyorum ki Bertuğ'u nasıl almazsın böyle bir sezondan sonra. Beyefendi diyor ki Aral'ı nasıl almazsın. Başkası diyor ki Deniz Gül'ü niye ilk 11'e başlatmazsın. Enes Ünal deniliyor diyenler var. Yani ama temel eleştirimiz santrforsuz oyun.
0: Evet Gültekin Bey, Perşembenin geç çarşambadan bellidir derler. Biz Romanya ve Kosova maçlarında da çok kötü oynadık. İTKK birer golle katıldık kupaya. Kosova maçında 10 dakika daha olsa maç uzayabilirdi.
1: Doğru. Güzel bir tespit. Muazzam bir tespit.
0: Hala şanssızlık kapandılar diyorsunuz. Anlaşılır gibi değil. Avustralya yapmış. Avustralya maçından sonra bir hafta vardı. Çalış o zaman. Yapamıyorsan gitme oraya. Bir yorum var. Yani oyuncuların neyini savunuyorsunuz? Orkun girdi ne yaptı? Diyenler var. Tabii dediğim gibi dinleyicilerimiz arasında milli takıma karşı, oyunculara karşı öfke de var. At yarışına gidiyoruz.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Numaralı benim sultanım dışarıdan. İki numaralı kayıp inci iç kulvardan. Minik anne daha geriden şirin mi şirin. En dıştan da kurşun ili geliyor. 200'e girilmek üzere. Demir azalım önde içeriden. Benim sultanım yol arayan. Minik anne ve kayıp incinin daha geriden mürekkep yürek kurşun ili de geliyor. Benim sultanım öne geçti. Ortadan 3 numaralı minik anne geliyor. Geriden mürekkep yürek de geliyor. Minik anne geliyor. Benim sultanımı yakalıyor. Mürekkep yürek de gelmeye çalışıyor. Benim sultanım ve minik anne beraber geçiyor fotoyu. 9 numaralı mürekkep yürek üçüncü oldu. 2 numaralı kayıp inci dördüncü. 1 numaralı demir azalım beşinci oldu. 3 numaralı minik anne ve 6 numaralı benim sultanım birincilik için fotoyu beraber geçtiler.

0: Sayın yarışseverler, 5. koşuyu 6 numaralı Benim Sultanım Mert Uyar'la kazandı. Foto finish resminde görüldüğü üzere dışındaki 3 numaralı Minik Anne 2. tamamladı koşuyu.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
4: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Evet, hızlıca kalan mesajları okumaya sürdürüyorum. Fırat Erdem Bey turnuvadan önce yaptığı bir yorumdan bahsetmiş. Dün akşam Deniz Gül'ün santrafor olarak ön taraftaki verimli oyunu milli takımın daha çok pozisyona girmesini sağladı. 4-6-0 yerine santraforlu oyunu tercih edersek gruptan rahat çıkarız. İlerleyen turlarda rakipler zorlaştıkça tekrar 4-6-0'a dönülmeli diye turnuvadan önce böyle bir yorum yapmış. Yani evet, ne yazık ki ilk iki maçta kapanan rakiplere karşı oynadık. O yüzden 4-6-0 işe yaramadı. Milli takıma başına şu an en yakışacak adam Arda Turan'dır demiş bir dinleyicimiz.
1: Abi yapmayın, gözünüzü seveyim, lütfen yapmayın. Çok rica ediyorum, yapmayın. Çok rica ediyorum. Yani Arda Turan hangi kariyeri var da milli takımın başına geçecek Allah aşkına. Hiç bana Shakhtar'ı şampiyon yaptı falan demeyin. Ukrayna Ligi ile ilgili bir kıyas yapmayın. Arda Turan'ın oynattığı futbol bellidir. Zayıf bir oyun oynatıyor. Tabii maç izliyorsanız, yani Arda Turan'ın yönettiği takımların maçlarını izliyorsanız bu yorum yapabilirsiniz. Bakmayın yani işte kupa almış, şampiyonmuş falan. Bak lütfen, bak Ukrayna Ligi'nde bir şampiyonluk yaşamış bir takım yaşadı diye lütfen, çok rica ediyorum, bir ismi teknik direktör olarak milli takıma getirmeye çalışmayın. Arda Turan şu an itibariyle, ileride nasıl olur bilmiyorum ama şu an itibariyle vasat bir teknik direktördür. Eyüpspor'da oynattığı oyun o iyi kadroya rağmen çok zayıftı. Shakhtar'da da Konferans Ligi'nde izledik, yine zayıf oyunlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyor ama teorikte var, pratikte olmayan bir teknik direktör. O pratiği öğrendiği gün, öğrenirse bir gün milli takıma ya da büyük takımlara gelebilir. Ama şu anda Arda Turan teorikte, yani oynatıyor mesela, bir şey var kafasında, bunu oynatmaya çalışıyor ama oynatamıyor şu anda. Shakhtar'da da Konferans Ligi maçlarında hep öyle geçti. Elinden geleni, mesela bir şablon belirlemiş, bir futbol felsefesi var ama oynatamıyor onu. Onu beceremedi şu ana kadar. Onun pratiğe dökmeyi başladığı anda tamam, o zaman büyük takımlara da milli takıma da yazılabilir. Ama Arda Turan'ın kariyeri milli takımın başına gelmek için çok çok çok eksik.
0: Bir başka dinleyicimiz, milli takım hocasının Orkun Kökçü neden oynatmadığını, bir plan dahilinde olduğunu mu? Bir plan dahilinde mi? Yoksa sistematik mi? Yoksa tamamen başka bir sebepten dolayı mı? Hakan Çalhanoğlu çok kötü oynarken neden onu çıkartamıyor? Şu an milli takımın en değerli oyuncularından bir tanesi Orkun Kökçü. Neden bu takıma giremiyor?
1: Hele şu maç özelinde, yani Orkun'u başka maçlardan soyutlayarak söylüyorum. Şu maç özelinde Orkun Kökçü'nün özellikle ikinci yarıda, hadi yedek bıraktın ama ikinci yarıda oynamamasının bir izahı yok. İkinci yarıya Orkun Kökçü ile başlaman gerekiyordu. Hakan Çalhanoğlu yerine Orkun Kökçü ile başlaman gerekiyordu. Arkayı İsmail'e verecektin toparlaması için. Yanında Orkun Kökçü olacaktı. Çünkü Orkun Kökçü skorer bir orta saha. Koşu da atar, uzaktan şut da çeker, free kick de kullanır. Skor ihtiyacın var, hiçbir şey yapmayan, o anlamda Hakan Çalhanoğlu yerine Orkun Kökçü ile oynasaydın, bir uzaktan şut, bir arkaya koşu ya da bir sürpriz duvar. Çünkü santroforun yanına çok yaklaşan bir oyuncu. Orkun Kökçü'den verim alabilirdin. Yani hiç izahı olmayacak. Doğru bir tespit bu. Montella için izahı olmayacak bir hata bu.
0: İzmir'den Naz Hanım, kaos futboluna geri dönmeliyiz demiş.
1: Kaos futboluna dönmen için kaos futbolu oynayacak oyuncuların olması lazım. Kerem'le dönemezsin. 1.98'lik stoperin yanında Kerem'i kullanarak kaos futboluna dönemezsin.
0: Ankara'dan Eşref Bey, biz 4-6-0 sistemine devam edersek hiçbir santrafor milli takıma gelmek istemez demiş ama yani sonuçta bir kulüp takımı değil. Bütün Türk futbolcuların hepsi bu takıma gelmek isterler. İyi forvetlerimiz, iyi santraforlarımız olduğu sürece de artık bu sistem değişecektir diye, bu turnuvadan sonra en azından değişecektir diye düşünüyoruz.
1: Bu sistem bu arada 4-6-0 değil. Yani çok net bir şekilde 4-5-1 gibi. Yani Kerem santrafor değil ama Kerem'i santrafor oynatıyor. Yani Kerem'e demiş ki sen santraforsun, sen 9 numarasın demiş Kerem'e. Şimdi Kerem'in 9 numarayı oynayamaması santraforsu oynadığımız anlamına gelmiyor. Santraforla oynuyoruz ama yanlış santraforla oynuyoruz. Doğru. Kerem bildiğin santrafor oynadı, yani oynamaya çalıştı çocuk. Ama Kerem'in orijini burası değil. Kerem'in yetenekleri burayı destekleyecek yetenekler değil.
0: Bir başka dinleyim, Şeref Bey. Biz maalesef isimlere göre sonuç bekliyoruz. Sistem ve yerli teknik direktör lazım. Bir de çocuklar diye savunmayalım. Maalesef çok kötü oynadılar demiş. Abi kanatlarımız çok kötüydü. Yani şimdi Kenan Yıldız bile tamamen formsuzdu. neden Aral Şimşir değerlendirilmedi gerçekten anlamak zor.
1: Kenan sakatlıktan çıktı bu arada. Yani uzun süren bir sakatlıktan çıktı. Arda da aynı şekilde sakatlıktan çıktı. Aynı dönem sakatlık yaşayan Yamal mesela ilk maçta oynayamadı. O da sonradan girdi. Yani birazcık Kenan'ın bu performansını

0: da sakatlık etkisi de vardı. Artı yani Kenan her topu ayağına aldığında bir kere Kenan'ı bellemişler. İki tane üç tane oyuncu hemen kademeli karşısına geçiyorlar Kenan'ın.
1: Bir başka dinleyicimiz Bora Bey Ankara'dan. Doğru jenerasyon evet ama hoca sadece suçlu hoca değil. Evet çok hatalı ama sahada da bir şey yapamayan sporcular vardı maalesef. Çok üzgünüm geçmiş olsun demiş. Sana şöyle bir soru. Güzel bir soru. İyi yayınlar İzmir'den Muhsin Bey. Bizim yerimize Kosova gitseydi puan alır mıydı?
0: Bizim yerimize Kosova gitseydi şu an 2 puan da olabilirdi. Çünkü onlar da
1: Olabilir.
0: savunma yapacaklardı. 2 puan da olabilirdi.
1: Devam edersek şöyle. İddia ile ilgili sorular da gelmeye başladı. Dediğim gibi buçuktan sonra iddia konuşmaya başlayacağız. Hakan Arda ve Kenan keşke milli takımda olmasaydı. Milli takıma hiç katkısı yok. Hep eksi yönde diye bir dinleyicimiz.
0: Olur mu? Yani Allah aşkına yapmayın gözünü seveyim. Arda Güler'le Kenan Yıldız nasıl olmasın
1: Yani şu anda dünya üzerinde
0: ki? Yani
1: bu iki oyuncuyu,
0: tamam
1: bu genç
0: sinirlisiniz. Anlıyorum. Gerginsiniz.
1: istemeyecek ülke yok neredeyse.
0: Yani kızgınsınız, üzgünsünüz. Biz de çok üzgünüz. Gerçekten çok üzgünüz. Milli takımı yıllar sonra bu kadar sahiplendik. Ama yani bu kadar da öfkelimizi kontrolsüz bırakmamak lazım. Arda'yla Kenan yani nasıl olmaz? Arda'yla Kenan olmasa zaten biz bu milli takım zaten Dünya Kupası'na katılamazdı.
1: Adana'dan Süleyman Bey, daha önce de söylemiştim Montella Hoca değil, kadro kalitesi ve karşısına dişli rakip çıkmaması sebebiyle buraya kadar geldi. Çok yazık oldu. Bu gruptan nasıl çıkamadık? Gereken yapılır umarım. Montella görevden alınır demiş. Şöyle devam edersek. TFF Başkanı ve Montella başta olmak üzere gittikten sonra Guardiola milli takımı çalıştırmaya açık olduğunu söyledi. Ne para istiyorsa teklif götürebildim. Ne dersiniz demiş.
0: Guardiola bir milli takım çalıştıracaksa büyük bir milli takım çalıştırır. İspanya, Fransa, İngiltere gibi büyük milli takım. Bak Hollanda ve Almanya bile demiyorum. Çünkü artık Hollanda ve Almanya da büyük milli bir takım değil. Ama işte İspanya, Fransa, İngiltere bazında milli takım. Bilhassa İngiltere belki. Hani başarıyı da açıyor bu adamlar milli takım bazında.
1: İşte orada yani hoca gider de oraya
0: Yok yok.
1: gidebilir. Yani ama şu an
0: Şu an
1: Tuhel.
0: için söylemiyorum. Genel olarak bir yorum yapacak olursak. Hani ben milli
1: Evet.
0: takım çalıştırmaz belki.
1: Evet.
0: Bilmiyorum. O açıklamasını da duymadım ama. Hani olacaksa bile diye düşünüyorum.
1: Bir başka hoca önerisi var milli takımımız için. Bence en uygun hoca Aykut Kocaman olmalı. Haddini bilerek oynatan, her zaman bir puan cebinde taşıyan profile sahip.
0: Kaç senedir hocalık yapmıyor?
1: Yani bayağı oldu. 8 sene oldu mu bilmiyorum ki.
0: Yani işte
1: Çok mu?
0: 7-8
1: 8
0: senedir
1: sene.
0: hocalık yapmayan bir isim yani. Bence yerli hoca yok. Milli takımı çalıştırabilecek şu anda baktığımızda.
1: Okan
0: İşte ama Okan Hoca
1: Gelmez yani. O...
0: görevde şu anda olduğu için bir şey diyemiyoruz ama tabii ki Okan Buruk yarın bir gün Galatasaray'dan ayrılırsa en ideal hoca odur. Okan Hoca'dır. Ama yani hem kamuoyunun kabul edeceği hem de yetenek anlamında milli takıma yakışacak, katkı verebilecek bir teknik direktör, yerli teknik direktör bulmak çok kolay değil. Yani tabii ki mesela değerli yerli teknik direktörlerimiz var, Umut Veren. Ama işte onu topluma, kamuoyuna kabul ettirmek de kolay değil. Yani o anlamda federasyonun işi de kolay değil. Bence iyi bir yabancı gelir diye düşünüyorum Montella'dan sonra. Ama Montella bu saatten sonra bu kadar tepkiyle duramaz. Onu söyleyeyim yani. Onu korumaya çalışacaklardır. Ama koruyamazlar. Hiç bence çabalamasınlar. Döner dönmez görevden alsınlar Montella'yı.
1: Evet şöyle Abdülhalit Karabala Almanya Stuttgart'tan yazıyormuş. Selamlar. Sabah maçı kaybettikten sonra sinirlendim. Çok sinirlendim. Uyuyup kalktıktan sonra daha sakin düşününce fazla kızamadım. Çünkü zaten finale zorla katıldık. Eze eze gelmedik. Sistem yok, forvet yok, yıldız yok. Olacağı bu. Kendimizi çok fazla dev aynasında gördük maalesef. Basın, reklamlar, açıklamalar bizi hayal kurmaya itti ve hayal oldu. Hepsi daha genç. İnşallah bu ders olur ve biraz ayaklar yere basar. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Ama Montella'sız saygılar, sevgiler demiş.
0: Saygı sevgi bizden.
1: Şöyle devam edelim. İyi yayınlar demiş ne başka dinleyicimiz. Kenan, Arda, Ferdi ve Hakan milli takıma sakat geldiler. Bu oyuncular kendi takımlarında sezon sonunu daha rölantide geçirebilirdi. Çünkü takımlarının herhangi bir iddiası kalmamıştı. Kendilerini korumaları gerekiyordu. Dünya Kupası'na sağlam gelmeleri lazımdı.
0: Yani Juventus ve Real Madrid'de oynuyorsan Rölanti'de geçiremezsin yani. Ferdi'nin

0: Çok ciddi bir sakatlığı yoktu ama diğer iki oyuncu için zaten bu çocuklar genç yıldızlar, takımlarının yıldızları. Rölantide geçiremezsin. Bir de Dünya Kupası'na hazırlanıyorsun. Fiziksel olarak da iyi kalmak durumundasın. Yani Yamal da sakatlandı hedefsiz bir maçtı mesela. Çok ona takılmamak lazım yani. Daha farklı sorunlarımız var bence bizim.
1: Şuna ne diyeceksin? Ben bunu başka sosyal medyada da gördüm. Bu dinleyicimiz de belki güleceksiniz ama şu iki maçta Serdar Dursun olsaydı iki maçı da kaybetmezdik.
0: Yok, Serdar Dursun. Her santrafora varım da Serdar Dursun'a ben yokum. Yani Kocaeli Spor'da tutmadı bu sene onu. Her santrafora varım ama Serdar Dursun'a hiç yokum.
1: Güney Afrika kötü oynamasına rağmen bir puan aldı. Bence tam tahammül edemediğimiz şey kötü oyun. Demiş Zafer İnan. Şöyle bakıyorum yani çok fazla mesaj vardı. Bazılarını sert olduğu için eledim. Bazılarını da belki yanlışlıkla atlamış olabilirim. Halen de mesajlar gelmeye devam ediyor. Arda Turan işte milli takımın başına uygun hocadır diye şimdi 2-3 tane mesaj var. Onu konuştuk. Yani onun dışında da şöyle bakıyorum okuyabileceğim sana.
0: Arda
1: Yine
0: Turan'dan sıkılmadınız mı? Arda Turan bizi milli takımda oynarken de çok fazla saha dışıyla meşgul etti. Yani biz hiç sahaya odaklanamadık Arda Turan varken. Milli takımdan soğuttu neredeyse herkesi Arda Turan. Şimdi her ne kadar ben değiştim dese de insanlar değiştim deyince de çok şey yapmamak lazım. Yani ne olaylar yaşattı bize, neler gazeteci dövmelerden hastaneler basmaya kadar. Tamamen bizi saha dışına odakladı. Yani Arda Turan'ın çok çok büyük başarılar kazanması lazım ki. Ha, bu yönetimsel şekilde Arda Turan yakında milli takım başına gelir. Buna eminim ben. Hani Arda Turan milli takım başına getirirler. Bunu biliyorum. Ama o zaman daha büyük bir üzüntü duyacağız. Şimdiden söyleyeyim.
1: Evet, birkaç mesaj daha okuyalım. 2002'de Avrupa ülkesiyle oynamadık diye 3. olduk diyorlardı. Şimdi sıfır çektik. Şimdi de sıfır çektik. Sadece oyuncular Adana Demir teknik direktör kötü değil. Yorumcularımız da kötü demiş.
0: Yorumcu yok zaten Türkiye'de ya. Ama insanların işte hala aynı insanları dinliyorlar yani.
1: Bir başka dinleyicimiz de bence Montella'ya devam edilmeli. Bu hocanın başarısız olduğunu kimse söyleyemez. Başarısız olduğunu. Dünya Kupası'nda olması bile başarıdır. Kulüplerden yapılan hatayı milli takıma da yapmamak lazım. Hoca başarısız oldu diyerek göndermek istikrar açısından doğru bir şey değil. Bence bir turnuvalık daha şans verilmeli.
0: Düz mantığı bir kere bırakmamız gerekiyor. Kosova'yı, daha yeni kurulmuş bir ülke Kosova. Kaç yıllık geçmişi var? Ülke olarak söylüyorum, Futbol Federasyonu olarak söylüyorum. Kosova'yı, Romanya'yı zorlukla eledin diye 1-0 1-0 eledin diye Dünya Kupası'na bu şekilde katıldın diye başarılısın denilemez. Yani Dünya Kupası'na katıldı başarılıdır. Öyle bir düz mantık dünyada kurulamaz. Bunun derinine inmen lazım ki başarılı olabilesin. Kosova'yı eledin. Daha dün kurulmuş bir ülke. Romanya'yı eledin. Romanya milli takımı zaten geçmiş milli takımların çok çok altında, hiçbir futbolcu çıkartamayan, üst düzey hiçbir futbolcusu olmayan bir milli takım. Sen Kenan'la Arda'yla çok yüksek bonserviste oyuncularla bu takımları eledin de Dünya Kupası'na katıldın diye başarılı sayılmazsın. Bilmiyorum, Cem bana katılıyor mu?
1: Katılıyorum tabii canım. Yani kolay. Zaten dediğin gibi ya, kadromuz çok potansiyelli. Genç. Hakikaten ışık saçıyorlar. O yüzden beklentileri ister istemez büyüttük. Evet. Ama giderken ki yani bu turnuvaya katılırken izlediğimiz yol oynadığımız futbolda hakikaten aslında çok daha ahım şahım değildi. Ama işte grubun böyle olması yani sonuçta bizim oyuncularımızın kalitesine, kapasitesine, oynadığı kulüplere baktığımız zaman şu grubu da görünce yani bizim grubumuzda atıyorum Kolombiya, Hırvatistan, başka kim diyeyim sana? Senegal olsaydı biz zaten bu kadar dev hayaller kurmazdık. Yine biraz şeyimizi düşürürdük. Yani yine bu takımlar arasında çıkabiliriz derdik ama bu kadar lider oluruz işte 7 puan toplarız gibi hayaller kurmazdık. Yani biz Avustralya'yı, Paraguay'ı çok cepte gördük. Amerika'da hani ev sahibi ama ondan da iyiyiz gözüyle bakıyorduk. Beklentileri biraz büyüttük ama büyütmemiz de bence normal yani şu takımlara bakınca.
0: Çok vasat takımlar elendik yani, Cem. Yani evet, hakikaten ya, çok vasat. Zayıf çok takımlar vasat, elendik çok, yani.
1: Ya şu var.
0: Amerika'yı sen bir sonraki turda gör.
1: Evet. Ya şu var. Avustralya ve Paraguay ne yapacağı o kadar belli ki. Yani bunu yapacaklar işte. 10 adam 11 adam kapanacaklar. Başka bir şeyleri yok. Çıkacaklar. Sız ucunda çıkacaklar. Yani bu kadar ne yapacağı belli olan iki takıma kaybettiğimiz için üzülüyoruz. Ama işte olan da oldu. Ne diyeyim? Yani biraz cezası verecekler varsa çekecekler. Çekecek. Bizim için ne yazık ki turnuvanın burada sona eriyor. Serdar Dursan'a neden yoksun demiş.
0: Performans olarak yokum. Yani Serdar Dursun performans olarak milli takım seviyesinde görmüyorum. Kocaeli Spor da kendi seviyesinde görmediği için yollarını ayırdı. Yani Kocaeli Spor'un kendi seviyesinde görmediği bir oyuncuyu biz neden milli takım seviyesinde görelim?
1: Yani evet, dedim mesajlarınız geliyor. A planıyla olmaz bu işler, B ve C planı da lazım. Haklısınız, lazım tabii ki. Olmalıydı da ama bizim pek olmadığını gördük acı şekilde. Elbette olmalıydı. Şimdi yani milli takım üzerinden mesajlarınız var. Gelmeye devam edecektir. Bu konu hakikaten 1,5 saattir konuşuyoruz. Katkılarınız, yorumlarınız için hepsi değerli. Teşekkür ederiz. Ama kalan 1,5 saatimizde biraz iddia konuşalım. Arada böyle kaynayan iddia mesajları da var. Onları da bulmaya çalışacağım. Yeni mesajlarınızı da bekliyoruz. Bir kez daha Radyo Spor WhatsApp iletişim numaramızı hatırlatayım. 538-052-1487 538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp iletişim hattımız. Birazdan Dünya Kupası da kalan maçlar, hafta sonu bülteni maçlarını konuşacağız. Bu akşam saat 20'de güzel bir maç var. İki Avrupa takımı Hollanda ve İsveç kozlarını paylaşacak. Ardından 23'te Almanya Fildişsaili maçı var. Gece Ekvator Kuruçao ve sabaha karşı da Tunus Japonya. Yani bugünün diyebileceğim maçları ve yine biz kalan pazartesi gecesinin maçlarına da bakacağız.
0: Konuya tekrar dönmek için söylemiyorum ama evet. Seninle biz konuşmuştuk, ona bakmadık. Evet. Hakan İtalya'da Montella çalıştı mı diye, Milan'da çalışmış. Milan'dayken Montella Hakan Çalhanoğlu'yla çalışmış teknik direktörlüğünü. Hani şundan demiş, adamcılık yapıyor. Evet. Acaba Hakan'a da mı adamcılık yapıyor demiştik. Yani evet, yani Yusuf Sarı'yı Adana Demirspor'dan, Samet Akaydın'ı milli takıma çağırıp adamcılık yaptığını zaten kanıtlamış bir isim. Hakan Çalhanoğlu da bu yüzden çok fazla belki rol veriyordur, bilemiyoruz.
1: Evet, yani mesajlarımı neden okumuyorsunuz diyenler var. Sert mesajlar yazanlar var. Yani aradan atladıklarım da vardır, bazılarını da burada okuyamayacağım dozda olduğu için okumamışımdır.
0: Milli takıma eleştiri tabii ki normal. Üzüldük çünkü. Ama onun dozunu çok kaçırmamak lazım diye düşünüyorum ben. Bu çocuklarla biz daha çok yol yürüyeceğiz. Çok daha gururlandıracaklar bizi. İyi bir teknik direktörle biz başka bir seviyede futbol oynayacağız diye düşünüyorum. Bu çocukları üzmeyelim. O yüzden eleştirilerin dozunu çok abartmayalım. Çocuklar da çünkü sosyal medya takip ediyorlar. Onlar da gerçekten çok üzülüyorlar. Bunu samimiyetle görüyoruz üzüldüklerini. Tamam, sağlık olsun. Olacak, yapacak bir şey yok artık. Yani büyük hayal kırıklığına uğradık. Yani çeyrek final yapar mıyız acaba derken daha ikinci maçta gol atamadan elendik. Hayatta böyle şeyler var. Böyle başarısızlıklar var. İtalya milli takımı Dünya Kupası'na gidemiyor.
1: Sonuç Dünya Kupası'nda.
0: Yani sonuç Dünya Kupası. İtalya futbolun ikinci beşiğiydi bir zamanlar.
1: Arada bir de Avrupa şampiyonu oldular. Ona rağmen 3 Dünya Kupası'na gidemediler.
0: Gidemiyorlar yani. Bir de buradan bakmak lazım. İtalya milli takımı Dünya Kupası'na defalarca gidemedi. Son 3'ünde gidemedi. Yani bir de hayatın içerisinde böyle şeyler var.
1: Evet. Dediğim gibi mesajlarınız, milli takım mesajları gelmeye devam edecektir. Bu konuda dertliyiz, üzgünüz. Ama biz biraz iddia konuşalım. İddia mesajlarınızı kalan maçlarla ilgili, milli takım maçlarıyla ilgili bekliyoruz. Serkan Altok da daha erken saatlerde göndermişti. Şimdi ben geçeceğim deyince bir kez daha kuponunu göndermiş. Hollanda İsveç'e 0-2 çifte şans. Almanya Fildişsaili'ne 0 ve 2.5-6. Ekvator Kuruçao maçına da 0 ve 2.5-6. Serkan Altok'un kuponu. Yani Ekvator Kuruçao 0 ve 2.5-6 da konuşuruz.
0: Curaçao.
1: Curaçao. Daha önceki yayında
0: çok
1: da
0: zor.
1: Evet, Curaçao. Artık milli takımı
0: devam edelim.
1: Geride bırakıyorum.
0: Ara verelim ona.
1: Evet.
0: Belki son bölümde zamanımız kalırsa yine milli takıma döneriz ama bizim

0: iddia konuşmamız lazım. Çünkü bu bir iddia programı. Elbette milli takımımız çok önemli. Bugün 1,5 saatimizi de buna ayırdık aşağı yukarı ama kalan 1,5 saatimizi de iddiaya, bahislere ayıralım. Kuponlarımızı yapmaya, Dünya Kupası'ndan keyif almaya devam edelim.
1: Saat sırasına mı gireyim yoksa grup grup mu?
0: Sen nasıl istersen.
1: Günün
0: patron sensin.
1: O zaman E grubu diyorum. Öyle ilerliyorum. Almanya Fildiş Sali.
0: Tamam.
1: Maçını konuşarak başlayalım. Almanya tabii ilk maçında kuru sahaya 7 gol attı. Şov yaptı. Fildiş'i de uzatmalarda, ya bunu biz seninle yayından bağımsız konuşmuştuk. Afrika ülkeleri maçların sonlarına iyi giriyorlar. Yani fiziksel açıdan, belki teknik açıdan zayıflar ama fiziksel açıdan güçlüler. Diğer federasyon, diğer kıta ülkelerine göre daha diri kalıp sonlara doğru çok fazla gol bulan Afrika ülkesi gördük şu ana kadar.
0: Evet, Fildiş de onlardan bir tanesiydi. Fiziksel olarak zaten Afrika, yani zaten Afrika, bir Afrika takımı için hep şunu söylüyoruz zaten. Hani fiziksel olarak iyi ama organizasyon olarak zayıf diyoruz. Nitekim Fildiş de çok benzer bir takım. Bir muhtemel 11'leri verelim sevgili Cem. Almanya'da kalede Neuer, savunma Kimmich, Tah, Schlotterberg, Brown, ortadan Emeka, Pavlovic, Musiala, ileri uçta da Leroy Sané, Havertz, Wirtz. İlk maçta, Almanya'nın ilk maçında, Kurasava maçında Sané gol atar bahsim vardı. Herkes gol attı, Sané atamadı. Büyük bir şanssızlık. Yarış diyor Vedat, yarıştan sonra diyor. Ondan sonra, yarıştan sonra yapalım.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: 12 numaralı Tayana, 1,5 boy kadar geride 10 numaralı Yılkar ve 8 numaralı Şahika Hanım sırasıyla son 600'e girildi. 3-4 boy farkta 7 numaralı Sayra önde, 11 numaralı Zeytin Gülü ikincilikte, dışında Oba Güzeli, en dışta Bodrum İncisi sırasıyla Taylar düzeye çıkıyor. 5 boy farkta 7 numaralı Sayra düzeyi lider çıktı. İçeride 11 numaralı Zeytin Gülü, ortada 1 numaralı Bodrum İncisi, daha geriden 2 numaralı Dayana'nın da gayretleri var. 200'e girilmek üzere, 6-7 boy farkta 7 numaralı Sayra önde, 2 numaralı Dayana'nın daha geriden Yılkar'ın atakları var. Son 100'e girilmek üzere, Sayra 6-7 boy farkta önde, Dayana da ikincilikte, son 50 metre 7 numaralı Sayra farkların azalmasına rağmen lider ve kazanıyor. 2 numaralı Dayana ikinci, 10 numaralı Yılkar üçüncü, 11 numaralı Zeytingül'ü dördüncü, 1 numaralı Bodrum İncisi de beşinci oldu. 7 numaralı Sayra Mert Gökalp Arslan'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
4: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.
5: Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
6: Radyo Spor.
7: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
8: 16 Temmuz 1950. Tribünlerde 200 bin taraftar var. Brezilya'ya beraberliğin yeteceği Uruguay maçı. Uruguay'ın mutlaka kazanması lazım. Brezilya'da herkes Uruguay'ı küçümsüyor. Brezilya gazeteleri Uruguay'ı küçümseyen ifadelerle dolu. Ve Varela gazeteleri serin, üzerlerine basın diyor arkadaşlarına. Uruguay'ın kaptanı. Ama maç öyle başlamıyor. Brezilya önde. Artık herkes diyor ki Brezilya kupayı aldı. Kupa bizim. Fakat Uruguay maçı bırakmıyor. İki gol birden atıyor Uruguay. Tribünlerde büyük bir sessizlik var. Kimse inanamıyor. Üzüntüden ağlayanlar var. Rahatsızlananlar var. Ve maçın sonunda acı gerçek ortaya çıkıyor. 200 bin kişi önünde Uruguay Brezilya'yı mağlup ederek Dünya Kupası'nı kazanıyor. Dünya Kupası tarihinin en unutulmaz maçlarından biriydi bu.
7: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.

0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? Radyo Spor.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
3: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye. QNB'ye geçer.
4: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankkart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
4: Ne istersen Neon1.
5: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.

0: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
1: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.

0: Evet, iddia konuşmaya başlamıştık. İlk maçımızda Almanya fil dişi sahili mücadelesiydi. E grubunda ilk maçlarını kazanan iki takım. Sen 11'leri vermiştin galiba, bitirmiştik.
1: Yok, Almanya'yı verdim ama
0: Evet.
1: baştan vereyim. Zaman
0: Peki.
1: geçti. Neuer kalede, Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown Almanya'da savunma. Orta saha Pavlovic, Emecha, Musiala, ileri uçta da Sané, Havertz ve Wirtz. Fil dişinde kalede Fofana, savunma Doué, Singo, Agbadu, Konan, Ortalan dörtlüsü. Diallo, Kessié, Fofana, Diomande, ileri uçta da Pepe ile Bonny ya da ilk maçta gol atan Vahi, bunlardan birinin oynaması bekleniyor. Ben bu maçta fil dişi sahilinin direneceğini düşünüyorum ve iki handikaptan iki diyorum. Bence fil dişi sahili fiziksel anlamda hafife alınacak bir takım değil. Eleme grubunu, Afrika eleme grubunu gol bile yemeden tamamlamışlardı. Sonrasında hazırlık döneminde Fransa'yı 2-1 yendiler. Güney Kore'yi 4-0 yendiler. İskoçya'yı 1-0 yendiler. Yani Fransa ve Güney Kore gibi dikkat çeken takımları yenmeleri hazırlık döneminde önemli ki grupta da dediğim gibi hiç gol yemeden lider olmuşlardı. Grubun ilk maçında da Ekvador'u zor geçen bir maçı sonunda uzatma bölümlerinde attıkları golle Ekvador'u 1-0 yendiler. Almanya ise Curaçao'yu yendi. Ekstra zayıf bir takım tabii ki. Curaçao 7-1 yendiler. Bence ölçü değil o maçta alınan skor. Şimdi karşılarında fiziksel olarak diri, kadrosu da oturmuş bir rakip bulacaklar. Almanya kazanabilir tabii ki. Ama kazansa bile çok kolay olmaz. Ben bu karşılaşmada iki handikaptan fil dişi diyorum. 1.38 milyonerdeki oranı. Onu da söyleyelim.
0: Evet, ilk maçımızı konuştuk. E grubunda Almanya fil dişi mücadelesi. Ekvator, Curaçao yine bu grubun bir başka mücadelesi bu gece 03'te oynanacak. Tabii Curaçao ilk kez Dünya Kupası'na gelen, yani haritada bile aslında ben yani bakarak bilmiyordum böyle bir ülke olduğunu belki de. Haritada bakarak buldum. Dick Advocaat hocası. Hollanda liginden de çok fazla futbolcuları var. Biraz Hollanda işte geçmişinde Hollanda sömürgesi olan bir ülkeymiş. O yüzden böyle bir bağlantısı varmış. İlk başta 7 gol yediler. Bu sefer biraz daha direnç göstermeye çalışacaklar herhalde.
1: Hemen geçeceğim maça da iki tane şey söylemek
0: Evet.
1: istiyorum. Bir dinleyicimize, bir de milli takım oyuncularımıza. 197 ülke var yanılmıyorsam dünyada toplam. Bunların 48'i Dünya Kupası'na katıldı. Curaçao, Haiti, Ürdün gibi
0: Yeşil
1: takımlar
0: burun.
1: bile, Yeşilburun gibi, Bosna Hersek gibi takımlar bile Dünya Kupası'na katıldı. Dolayısıyla milli takım Dünya Kupası'na katıldı, başarılıdır diyemeyiz. Yani herkes katıldı zaten bu Dünya Kupası'na. O yüzden Montella başarılıdır, niye Dünya Kupası'na katıldı denilemez. Bir lafım Hakan Çalhanoğlu'na, işte yıllardır başarılamayanı başardık, Dünya Kupası'na katıldık, daha ne istiyorsunuz diyemez Hakan Çalhanoğlu. Dünya Kupası'na herkes katıldı zaten. Siz de katıldınız çok zayıf iki takımı eleyerek. Bu yüzden Dünya Kupası'ndaki başarı bizi tatmin edecek de Dünya Kupası'na katılmak değil. Curaçao bile var işte. Diyelim ilk 11'leri, muhtemel 11'leri verelim. Ekvador'da kalede Galíndez, savunma Preciado, Pacho, Ordones, Hincapié, savunması ne kadar iyi. Orta alan üçlüsü Franco, Saicedo, Pedro, Vite, ileri uçta da Yeboah, Enner, Valencia ve Plata. Rakibine baktığımızda ise okuma gerek var mı sence?
0: Yok.
1: Rum. Rum, Floranus, Obispo, Bazuer, bizim Bazuer zaten,
0: Evet.
1: Fonville, Comesenya, Bakuna, diğer Bakunya, ileri uçta da Chong, Lokedia ve Antonisse. Kurasa'nın da
0: Ya bunu
1: 11'i.
0: saydıklarım 7-8'i Hollanda'nın
1: Vasat takımları. Telstar'da falan oynuyor.
0: oynayan oyuncular.
1: Evet. Bazılar da bizim Konya'da şans bulamayan bir oyuncu zaten. Yani ben Ekvador'un kazanacağını düşünüyorum. Az golle kazanacağını düşünüyorum. Ekvador eleme grubundaki 18 maçta can biliyorsunuz 18 maçta 5 gol yemişti. Tamamen defansif bir takım. Fil dişi maçı da aynı geçti. Tam beklediğim gibi geçti. O maçta 2 yarıda 1.5-6 demiştim sizlere. 90'a kadar 0-0. 90'da fil dişi attığı golle maçı 1-0 kazandı. Tamamen defansif bir takım. Bu defansif takımın sistemi değişmeyecektir. Çünkü onları başarıya götüren bir sistem bu. Bununla birlikte Curaçao tabii ki Almanya önünde zaman zaman amatör görüntüler sergiledi. 7 gol yedi. O 7 gollü mağlubiyetten sonra defansif anlamda biraz daha dikkatli olmaları beklenebilir bu karşılaşmada. Benzer bir skorla karşılaşmamak için. Ben defansif bir oyun bekliyorum Curaçao'dan. Ekvador zaten yapısal itibariyle hücuma çok adamla giden bir takım değil. Çabuk topun arkasına geçen bir takım. Bu bağlamda.

0: da ben Ekvador zorlanmadan kazanır ama maçta 4 gol atılmaz. 1 ve 3.5 altını Bilyoner'de değerlendirebilirsiniz diyorum.
1: Evet, o zaman ilk grubumuzu böylece tamamlamış olduk. Yine bugünden devam edersek F grubunda 2 maç oynanacak. Biri Hollanda-İsveç saat 20'de, bir de sabaha karşı 07'de Tunus-Japonya maçları. Bunları konuşalım. Tabii Hollanda ilk maçında Japonya ile 2-2 berabere kaldı. Yani önce onu sorayım. Senin için şaşırtıcı bir sonuç muydu?
0: Yok, beklediğim bir sonuçtu.
1: Evet, İsveç'te Tunus'u 5 golle farklı geçti.
0: Yani o beklediğim bir sonuçtu. İsveç'in de kazanacağını düşünüyordum. Ama bu kadar kolay olacağını tahmin etmiyordum. Hollanda son 11 maçın 8'inde kalesine gol gördü. O gol yemediği 3 maçta da rakipler böyle çok zayıf. Çok zayıf rakiplerdi. Dolayısıyla Hollanda kolay gol yiyen bir takım, bir kez daha bence kalesini koruyamaz. Hollanda'nın tempolu oynama gayreti tabii ki savunma güvenliği tehlikeyi düşürüyor. Yani tempolu oynayacağım derken arka tarafta aynı güvenliği sağlayamaya biliyorlar. İsveç de tabii buraya enteresan bir şekilde geldi. Yani nasıl enteresan bir şekilde geldi? Dünya Kupası eleme grubunu sonuncu sırada bitirdi. Ama Uluslar Ligi kontenjanından iki tane maç yaptılar, playoff maçı. Arka arkaya onları kazanıp buraya geldiler. Onlar da İsveç'te üst üste 12 maçtır gol yiyor. Dolayısıyla böyle bir karşılaşmada iki takımın da gol atmasına bahis alınır. Muhtemel 11'lere bakalım. Hollanda'da Ronald Koeman, Werburger kaleci olarak oynatır diye düşünüyoruz. Savunmada Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven. Ortalan Frenkie de Jong, Gravenberch, Reinders. İleri uçta da Somerville, Malin ve Gakpo olacak diye bekleniyor. Rakibe baktığımızda Graham Potter'ın takımı İsveç. Orada da gruptaki kötü sonuçların ardından Graham Potter göreve getirilmişti. Onunla başarı yakaladılar. Nordfeldt kalede. Üçte oynuyorlar savunmada. Lagerbielke, Hing, Lindelöf. Ortalan beşlisi Gudmundsson, Ayari, Nygren, Karlström, Bergwall. İleri uçta da Gyökeres ve Alexander Isak. KG var. Bu maçta da değerlendirilebilir.
1: Evet, Hollanda-İsveç. Ben de karşılıklı goller bekledim. Mücadele. Geçelim Tunus-Japonya'ya. Yani turnuva böyle başlamadan önce kafamda iki ülke vardı. Yani bu dev takımları kenara koyarsak. Zaten birisinin herkesin dikkatini çekmiştir, Fas. İkincisi de benim için Japonya'ydı. Onlardan da en azından renk katacak bir performans bekliyordum. Onda ilk maçta Hollanda karşısında gösterdiler. Zaten Asya takımlarının hani mücadelesine, kompaktlığına Güney Kore'de öyle diyecek bir şey yok ama Japonya bence biraz yetenek anlamında da öne çıkan bir takım. İlk maçta Hollanda'yı zorladılar. Şimdi rakip Tunus. Tabii bu maçı bir ayrı değerlendirmek lazım. Çünkü Dünya Kupası tarihinde hiç görünmemiş bir olay gerçekleşti.
0: Teknik direktör değişimi. Evet, ilk maçtan sonra.
1: Yani Tunus ilk maçtaki skoru beğenmeyip hocasını
0: Sabri Lamici'yi gönderdi. Hervé Renard'ı getirdi. Hervé Renard Afrika futbolunun bir Fransızdır kendisi ama Afrika milli takımlarının vazgeçilmez hocasıdır. Yani oralarımız en son Suudi Arabistan'ı çalıştırdı ama hep Afrika takımlarını çalıştırıyor. Hatta oradan evlendi. Bir Afrikalıyla evlendi. Afrika'yı çok benimsemiş bir Fransızdır.
1: Daha önce iki kez iki farklı ülkeyle Dünya Kupası'ndaydı. Bu üçüncü.
0: Evet.
1: Dünya Kupası.
0: Yani o coğrafyanın takımlarını iyi biliyor. O coğrafyanın futbolcularının mentalitesini iyi biliyor. Şimdi de Tunus'la bir mücadele içine girecek. İlk maçta tabii ki farklı bir mağlubiyet. Ama öncesinde de bir hazırlık maçları da kötü geçmişti Tunus için. Bakalım Hervé Renard bir renk getirecek mi Tunus'a? Muhtemel 11'in şöyle olması bekleniyor. Dahmen kalede, savunmada Valeri, Rekik, Talbi, Ali Abdi, ortalan Kedira, Sikiri, Meybri, ileri uçta da Açuri, Saat ve Garbi. Japonya baktığımızda Suzuki kalede, savunma üçlüsü Watanabe, Taniguchi, Ito, ortalan dörtlüsü Sugawara, Sano, Kamada, Nakamura, ileri uçta da Doğan, Ueda ve Maeda. Kubo'nun sakatlığı var Japonya'da, oynaması beklenmiyor. Takefuso Kubo'nun. Benim 2.5 altı beklediğim bir maç. Dediğim gibi, Cem'in de dediği gibi, Dünya Kupası'na teknik direktör değişimi yapan

0: aşağı aşağı 2.5-6 bitecektir diye düşünüyorum ama banko kuponları alınacak bir maç mı? Bence değil. Tunus'ta değişiklik olmasaydı, teknik direktör değişikliği, Japonya galibiyeti önerebilirdim ama şu değişimden sonra biraz temkinli olmaktan yanayım.
1: Evet, dinleyicimiz Tuna Bey de konuştuğumuz maçlar içinden Hollanda, İsveç ve Almanya fil dişi sahili maçlarına ilk yarı 1.5-2 oynadım. Olur mu demiş.
0: Bir daha söyler misin?
1: Hollanda, İsveç ve Almanya fil dişi sahili maçlarına ilk yarı 1.5-2.
0: Olabilir.
1: Dayanabilir. Evet, Tuna Bey'in mesajını da okuduk. İddia, yani halen milli takımla ilgili mesajlarınız geliyor ama dediğim gibi onu biraz ara verdik. Süremiz kalırsa yine programımızın sonuna doğru o mesajlara yer veririz. İddia ile ilgili görüşlerinizi bekliyoruz. 538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp iletişim numaramız. O zaman geçiyorum G grubuna. Bu grupta Belçika, İran, Yeni Zelanda, Mısır maçları oynanacak. Belçika'da ilk maçında takılan Avrupa ülkelerinden biriydi. Mısır ile birbiri berabere kalmıştı. İran, Yeni Zelanda maçı da 2-2 sona ermişti. Tabii İran biraz sancılı şekilde Dünya Kupası'na geldi. Bir ara çekildiklerini açıklamışlardı. Sonra yeniden geldiler. İlk maçta da yani zayıf sayılabilecek Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kaldılar. Ne dersin, Belçika bu sefer 3 puan alabilir mi?
0: Yani tabii İran hem siyasal anlamda sıkıntılı bir süreçten geçti, hem oyuncu grubu olarak da son yılların en iyi takımı olduğunu söyleyemeyiz. Biraz da kapalı kutu. Ya bu Asya takımları aslında çok yarışmacı gruplardan gelmedikleri için Cem, bizi birazcık zorluyorlar. Onların analizini yapmak çok kolay olmuyor. İran da onlardan bir tanesi. Yani kadro olarak da baktığımızda çok müthiş bir kadrosu yok. Muhtemel 11'leri şöyle bir sayalım. Courtois, Belçika'da kalede. Savunmada Mounier, Engoy, Meşel, De Kuyper. Ortalarında Raskin, De Bruyne, Tielemans, ileri uçta da Doku, Decatelare ya da Lukaku, Trossard Belçika'da. İran'a baktığımızda kalede Behrenwand, savunmada Razayen, Nemati, Kalizade, Muhammedi, orta alan Ezotallahi, Taremi, Muhaybi. Taremi'yi 10 numara gibi oynatacak muhtemelen. İleri uçta da Gayedi, Alipur, Hayi Safi. Yani şöyle, bu maçlar şöyle zor oluyor. Şimdi bu takımların birçoğu mesela defansif oynayacak. Yani Belçika bunu açabilir mi, açamaz mı? Bunu göreceğiz. Yani biz açamadık. Bazı takımlar işte İspanya'da mesela açamadı. Bunlar gerçekten iyi kapanan takımlar rakiplerini zorluyorlar. Bu karşılaşmada da ben İran'ın puan alabilmek için özellikle defansif anlamda çok dikkatli olacağını tahmin ediyorum. Ama Belçika'nın da mutlaka kazanması lazım Mısır'la. Çünkü ilk maçta berabere kalmıştı. TGS 2-3 biraz daha denenebilir bir seçim gibi duruyor. Korner bahislerinde de ben Belçika'nın ciddi bir korner handikapı yapacağını tahmin ediyorum bu karşılaşmada. Yani korner bahisleri iyi gözüküyor bu turnuva için. Türkiye milli takım maçında da, bizim milli maçta da son maçta ben net bir şekilde Türkiye daha fazla korner kullanır bahsini almıştım. 6-0 bitti değil mi? 6-0 bitti kornerler.
1: Evet.
0: O civar bir şey bitti. Bu maçta ben Belçika'nın İran'a karşı ciddi bir korner avantajı yakalayacağını tahmin ediyorum. O anlamda da bahisler yapılabilir tabii ki.
1: Belçika'yı galiba bu arada biz maçta 12-0 etmiş kornerler.
0: Bizim maç mı?
1: Evet.
0: 6-0 ilk yarıydı.
1: İlk yarı
0: 6-0.
1: Evet. Maç sonu 12-0. Belçika'yı biz turnuva öncesinde de bir hazırlık maçıydı galiba. Konuşmuştuk hatta, bizim milli takımımıza benzetmiştik.
0: Tunus.
1: Santroforsuz sistemle oynayacaklar diye. İşte Decatelare ileride var diye. Ama o zaman ben şöyle bir şey demiştim. En azından yedek kulübesinde
0: Lukaku var.
1: Lukaku gibi bir silahları var. Ki bunu ilk maçta gördük Mısır karşısında. 1-0 geride götürdükleri maçta Lukaku oyuna girdi ve attıkları golde çok büyük pay sahibiydi.
0: Muhtemelen vazgeçeceklerdi santrforsuz oyundan.
1: İşte Lukaku'nun bu ne kadar fit. Çünkü iyi bir sezon geçirmedi Lukaku. Ama ne kadar süre alırsa alsın büyük katkı vereceğini de gösterdi. At yarışına gidiyoruz.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Hazırlığa başladı. Çağlar Taylı starttaki yerini alıyor.

Aman Bey. 1200 metre start yerine girilirken de 4 numaralı Taç Yiğit önde. İkincilikte yine 9 numaralı Süpersonik. Bir boy geride 7 numaralı Sider Bey. Onun bir boy gerisinde 1 numaralı Aşkartay. Bir boy kadar geride içeride 6 numaralı Sarper. Ondan bir boy kadar geride 10 numaralı Tabip Bey. İç kulvarda 3 numaralı Muhafız. 1,5 boy geride 2 numaralı Ediz Barış. İçinde Çağlartay. Son sırada 8 numaralı Ataman Bey var. 4 numaralı Taç Yiğit önde, fark yarım boy. 9 numaralı Süpersonik yine ikincilikte. İçeride 7 numaralı Sider Bey. Hemen dışında 1 numaralı Aşkartay. 1,5 boy kadar geride 6 numaralı Sarper. Onun 1 boy kadar gerisinde 10 numaralı Tabip Bey. İç kulvarda 3 numaralı Muhafız. Dışarıda 2 numaralı Ediz Barış. Orta kulvarda 5 numaralı Çağlartay. Yine son sırada 8 numaralı Ataman Bey sırasıyla Safkanlar virajı dönüyor. Yarıştaki liderliğini 4 numaralı Taç Yiğit koruyor. Yine dışında 9 numaralı Süpersonik. Bariyer dibinde 7 numaralı Sider Bey var ve düzlüğe Taç Yiğit önde çıktı. İçeriden 7 numaralı Sider Bey, dışarıdan 9 numaralı Süpersonik. Onun dışından 1 numaralı Aşkartay. En dıştan da Sarper geliyor. Son 300'e girdi atlar. Taç Yiğit önde. Şimdi içerideki 7 numaralı Sider Bey onu yakaladı. Liderliği aldı geriden. 3 numaralı Muhafız, 9 numaralı Süpersonik ve Aşkartay'ın atakları var. En dıştan da Ataman Bey geliyor. Son 100 metre. 7 numaralı Sider Bey öne geçip farkı 4 boy kadar çıkarttı. En dış kulvardan 8 numaralı Ataman Bey geliyor. Sider Bey önde. Ataman Bey geliyor. Sider Bey kazanıyor. 8 numaralı Ataman Bey ikinci oldu. 6 numaralı Sarper üçüncü. 3 numaralı Muhafız dördüncü. 9 numaralı Süpersonik de yarıştan 5. olarak ayrıldı. 7 numaralı Sider Bey Mehmet Akyavuz'la kazandı.

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyospor'da. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
4: Jilet, erkek için en iyisi.
3: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
5: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club Enerjisi ile kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
6: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da. Altın Yıldız.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Kampiyonla son düzlükte kazanır. Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
2: Şampiyonlar son düzlükte.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
3: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Evet, iddia bültenine bakmaya, Dünya Kupası maçlarını değerlendirmeyi sürdürüyoruz. En sonunda Belçika-İran maçını konuşmuştuk bir dinleyicimizle. Barış Bey, İran'ın ilk maçını izledim. Defans oyuncuları enteresan bir şekilde kafa toplarına çıkmıyorlar, hata yapıyorlar. Lukaku oynarsa kafa ile gol atacağını düşünüyorum diye bir yorumda bulunmuş.
1: Belçika basını De Catalare Lukaku arasında %50 %50 olduğunu Rudi Garcia'nın söylüyor. Yani %50 ihtimal ikisinden biri oynayacak ama bu bahisleri her zaman o ilk 11'leri görerek yapmamız gerekiyor. Tabii ki diyeceksiniz ki hani Lukaku ikinci yarıda girse yapabilir bunu ama yani birinci ilk 11'de olup da 60-70 dakika oynaması garanti oyuncuya oynamak tabii ki çok daha mantıklı. Mesela yani tabii ki oyuncu bahisleri zor. Ben Rafinha gol atar oynadım. 30'da mı ne sakatlandı Haiti
0: Sakatlandı
1: maçında
0: işte.
1: yani.
0: Evet.
1: Ne yazık ki. Şimdi Yamal'dan bir gol bekliyorum İspanya maçında. Yamal atar dedim ama inşallah o da sakatlanmaz.
0: Evet, tabii Belçika'da da aslında asıl planda De Ketelaere vardı belki maç turnuva girerken ama ilk maçtaki performansın ardından onlar da bizim gibi böyle bir sorgulamaya geçmiştir. Niye santraforsuz oynuyoruz diye. Tabii Lukaku bir isim varken de değerlendirebilirler. Yeni Zelanda Mısır sıradaki maçımız G grubunda. Tabii bu grupta ilk hafta bütün takımlar berabere kaldığı için birer puan var. O yüzden bu maçta yine kritik bir mücadele. Mısır kağıt üzerinde favori gözüküyor ama bunu sahaya yansıtabilir mi?
1: Bence yansıtır yani. Yeni Zelanda çok zayıf bir takım. Bakmayın yani ilk maçta puan aldığına. Bence son derece zayıf bir takım Yeni Zelanda. İran'dan bir puan aldılar. Wood Jost ortaklığıyla 2-2 bitti o karşılaşma. Ama bu takımın seviyesi çok sınırlı tabii ki. Çok zayıf rakiplerle karşılaşıp buraya geldiler. Hazırlık dönemindeki performansları da zayıftı. Yani İran'dan puan almasına o yüzden bakmamak lazım diye düşünüyorum ben. Mısır da son yılların en vasat jenerasyonuyla bu kupaya katılıyor. Yani Mısır da eskiden en azından 3-4 Avrupa'da bilinen oyuncusu olan bir takımdı. Şimdi o yok. Ama ellerinde Salah ve Marmuş gibi kilit açabilecek önemli hücumcular var. Yeni Zelanda'nın ben bu kez aynı sürpriz yapamayacağını, Mısır'ın kazanarak son maçlar öncesi avantajlı bir pozisyona geleceğini tahmin ediyorum. Mısır'da yani Yeni Zelanda'nın 11'ini saymaya gerek yok. Yine santraforda Wood, yılların Wood'u, sağ tarafta da Just olacak. İran'a baktığımızda ise hani bildiğimiz oyunculardan Aşur var. İşte Salah ve Marmuş var. Yani hücum hattı fena değil ama geçtiğimiz dönemlerin Mısır'ıyla da kıyaslanacak bir kadro değil elbette.

0: Mısır da biraz yani Belçika maçını izledim. Biraz geçiş takımı gibi. Hakikaten müthiş çıkıyorlar kontratağa.
1: Marmuş'un varsa var. Geçiş yaparsın.
0: Yani müthiş çıkıyorlar. O yüzden onlar da böyle bu tarz kapanan takımlara karşı ne yapacaklar? Biraz görmek lazım. Yoksa tabii ki kağıt üzerinde çok net favori gözüküyorlar. O zaman C grubunda bitirdik. Yeni grubumuza geçelim. H grubuna geçelim. Tabii burada belki de ilk haftanın en büyük sürprizini imza atan İspanya ikinci maçında Suudi Arabistan'la karşılaşacak. Diğer maçta Uruguay ile Yeşilburun Adaları arasında olacak. Bu grupta aynı şekilde ilk hafta bütün takımlar berabere kaldığı için birer puanlı 4 takım var karşımızda. İlk maçımızda İspanya, Suudi Arabistan olsun. Yani İspanya ilk maçta açamadı Yeşilburun Adalarını. Bu sefer yine benzer tarzda oynayacak bir rakip olacak karşısında.
1: Tabii. Teknik anlamda, organizasyon anlamda benzer bir takım. Yine aynı futbol işte. Tek kale maç olacak. İşte turnuvadan önce hala var mı o bahis bilmiyorum ama turnuvada isabetli pas, pardon, pas sayısı rekoru kırılır mı bu turnuvada diye bir seçenek vardı, bir soru vardı. Kırılır diyorsan işte ona göre bir oran alıyordun. Yani kırılacak maçlardan bir tanesi, kırılabilecek maçlardan bir tanesi bence İspanya Suudi Arabistan karşılaşması. Çok ciddi bir kalite farkı var iki takım arasında. Yani 5 derece olarak değerlendirirsek futbol takımlarının puanlarını birden 5'e kadar 5 en iyisi olarak değerlendirirsek İspanya'yı 5 yaparız. Suudi Arabistan'ı da 2 yaparız. Yani San Marino'lar, Liechtenstein'lar 1 olsa Suudi Arabistan'da 2 yaparız. Ben yine İspanya'nın tek kale futbol oynayacağını, bu sefer erken bir gol bulup farka da gideceğini tahmin ediyorum. Lamine Yamal'dan da ilk 11'de olması halinde gol bekliyorum ki %70 ihtimalle Lamine Yamal'ın ilk 11'de olması bekleniyor. Sakatlığını atlattı ki Yamal ilk maçta sonradan oyuna girdi ve çok iştahlı gözüktü. İştahlı gözüktü. Bu iştahını sahaya da döktü. Pozisyonlar üretti. Atamadı ama bence Suudi Arabistan karşısında her ne kadar ona önlem alınırsa alınsın golünü atacaktır. İspanya'da en az 3-4 farklı kazanacaktır diye tahmin ediyorum. Rahat bir galibiyet olur. İspanya için muhtemel 11'i şöyle İspanya'nın. Unai Simon kalede. Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella savunma hattı. Ortalan Pedri, Rodri, Olmo. İleri uçta da Yamal, Oyarzabal, Ferran Torres. Gol atacak oyunculardan Ferran Torres ve Olmo'yu da düşünebiliriz. İlk 11'lere bakalım. Bu oyuncular ilk 11'de ise Oyarzabal'ın arkasındaki oyuncuları düşünebiliriz. Yani Yamal'ı, Olmo'yu ve Ferran'ı düşünebiliriz. Oran ihtiyacımıza göre de bir tanesi seçebiliriz. Ben üçünden de gol gelebileceğini düşünüyorum açıkçası.
0: Evet. Yani ben de bu maçta biraz kornerlere bakmıştım. Yine handikaplı kornerler denenebilir diye düşünüyorum. Yani İspanya'nın tek kale oynayacağı işte şutlarla belki kanada indiği toplarda kornerler kazanabileceğini düşünüyorum ki İspanya ilk maçında 11 korner kullanmış. Suudi Arabistan'a karşı Uruguay'da 14 korner atmış. İlk haftalarda bu maçta da İspanya'nın yani öne geçse bile sonrasında zaten ya topa hakim olacağını ve atak oynayacağını
1: Tabii.
0: düşünürsek yine ilk yarıdan ve maç sonu için işte ilk yarı belki 2,5 handikap alınabilir korner olarak.
1: Kaç veriyor lan? Bir önerde.
0: 1,68.
1: Çok iyi.
0: İlk yarı 2,5'a.
1: Maç sonu 4,5, 5,5.
0: Ona da bakayım.
1: Kana veriyor. Yani dediğin gibi tek kale oynanacak bir maç.
0: 5,5'a 1,69 veriyor.
1: Süper.
0: Milyoner'de
1: Handikap
0: değerlendirebilirsiniz.
1: 5,5 bu arada
0: Evet.
1: sevgili dinleyiciler. Bu da iddianın yeni oyunu. Yani İspanya en az 6 korner fazla kullanır Suudi Arabistan'dan. Deniliyor ki hani bu kadar baskı kurulacak bir karşılaşmada tabii ki bu gerçekleşebilir ki biz 12-0 kazandık mesela kornerlerde 12-0 yaptık bugün baskıdan dolayı. İspanya'da Suudi Arabistan karşısında özellikle ilk yarıda bence 2,5'tan 3,5'tan değerlendirilebilir. Çünkü maça bence çok agresif ve çok ofansif başlayacak. İlk yarı skor tahminim de benim bu karşılaşmada 2-0.
0: Evet, o zaman grubun diğer maçına geçiyorum. Uruguay, Yeşilburun Adaları. Yeşilburun Adaları tabii ki az önce de bahsettiğimiz gibi ilk haftanın en büyük sürprizine imza attı İspanya çelme takarak. Ne dersin? Uruguay'a da benzer şekilde direnebilirler mi?
1: Bence hayır. Sence? Bu kez olmaz bence.
0: Bana da olmaz gibi geliyor. Yani bu sefer
1: biraz daha oynamak isteyecekler.
0: Olabilir. Yani isteyeceklerdir. Dediğin gibi biraz İspanya'nın tabii çok yani İspanya karşı kim oynasa geri çekilecek. Yani yaşı burnundan da yapacak hiçbir şey yoktu. Biraz şans fazlası yardım etti. Yani son vuruşlarda biraz İspanya bonkördü. Kalecisi zaten çok ünlü oldu.
1: Tabii.
0: Sosyal medyada takipçi sayısı bir anda milyonları bulmuş 40 yaşında. O da değişik bir hikayesi var. O da çok sosyal medyaya düştü. Yani onlar için zaten yani Kurusağı için, Haiti için, yaşı burun için zaten Dünya Kupası'nda olmak bile
1: başına şeref.
0: Yani zaten yeterli bir başarı.
1: O yüzden biraz daha bugün yarın yeşil burun adaları oynamak ister diye düşünüyorum Cem. Yani İspanya maçında ellerinden geleni yaptılar, puanı aldılar. Şimdi biraz daha oynayıp bir sürprize imza atmak isterler diye düşünüyorum. Uruguay'da Suudi Arabistan'la beraber kaldı. İyi futbolunu 3 puana süsleyemedi. 47 orta yaptılar. 27 şut çektiler ama onlar da bir kez fileleri buldu. Bu kez Yeşilburnu Adaları karşısında bence aynı sorunu yaşamazlar. Yeşilburnu Adaları biraz daha ofansif oynar. Uruguay da bunu değerlendirip kazanır diye düşünüyorum. Şöyle bir 11'lere de bakalım. Muslera kalede, Uruguay'da muhtemel 11'de. Savunmada Varela, Caceres, Oliveira, Sanabria. Ortalan De La Cruz, Bentancur, Valverde. İlk uçta da Canobio, Vinicius ve Araujo. Valverde'nin gol atmasına bahis alınabilir. Real Madrid'deki ligin son bölümünde golcü bir kimliği vardı. Yani Yeşilburnu Adaları'na baktığımızda Vozinha, demin Cem'in bahsettiği kaleci, Moreira, Roberto, Dini, Cabral, Lopez Cabral orta savunma. Ortalan Lenini, Monteiro, Duarte. İlk uçta da Mendes, Livramento ve diğer Cabral. Kalecinin hikayesi ne Cem? İstersen hatırlat.
0: Yani doğru hatırlıyorsam yani zor şartlarda yetişmiş, amatör takımlarda oynamış bir isim. Yani 40 yaşına kadar da çok bir başarısı yokken işte buraya geliyor. Yani öyle çok sosyal medyada işte bir tanesinde takipçi sayısı sadece 300 bin civarındayken bir anda maçtan sonra 2,5-3 milyona kadar bulmuş.
1: O da kızları takip ediyormuş yani galiba. 2000 tane 2000 kişi bayana geri dönüş yapmış.
0: Yani yapmış olabilir, o da onu öyle bir fırsata çevirmiş.
1: Popülerliğimi kullanayım demiş.
0: Ya evet, yani böyle bir şey ayağıma gelmişken bir daha gelmez.
1: Bir daha gelmez.
0: Yapmış olabilir.
1: Bozinya'ya bak sen. Çapkın. Devam edelim hadi.
0: Yani turnuvanın böyle 40 yaşında işte Ronaldo, Modric ve bu kaleci yüksek yaşlı isimler. Şimdi o zaman I grubu diyelim. I grubunda ne var? Fransa, Irak maçı var. Norveç, Senegal maçı var. Tabi bu grupta iki Fransa ve Norveç ilk hafta net galibiyetlerle başladılar. Son maçta birbirle oynayacaklar. O yüzden bu bültende alacakları sonuçlar önemli olacaktır. Yani Fransa bence ilk maçta çok şaşırtmadı. Yani De Champagne biraz el freni futbol anlayışı belli bir dakikaya kadar devam etti ama tabii kadro çok kaliteli.
1: Çok acayip bir kadro.
0: Çok acayip bir kadro. Hakikaten girenleri çıkanları müthiş bir kadro. Kazanmayı başardılar. Yani Irak konusunda çok diyecek bir şey yok herhalde. Burada biraz değerli oranı nasıl bulabiliriz yönelmek lazım.
1: Ben rahat bir galibiyet bekliyorum Fransa'dan. Rahat iki handikaptan üç, yani üç farklı kazanabilir. Bir ve KG yok yazılabilir. Fransa'da Olise'den skor katkısı bekliyorum. Oranlara bir bakalım. Olise'nin gol atmasına, asist yapmasına ne veriliyor? Çünkü Olise, Mbappe tabii ilk maçın yıldızıydı ama Olise'de oynadığı futbolla dedi ki bu turnuvada ben de varım. Hatta benim de sezon turnuva öncesinde konuştuğum, yani bir patlama bekliyorum. Bir ciddi bir MVP adayı olduğunu düşündüğümü söylediğim Olise ilk maçta da turnuvaya damga vuracağını gösterdi. Çok ciddi bir kez skor katkısı yapmasına rağmen hücumda çok etkiliydi. Irak tabii ki turnuvaya katılan en zayıf takımlardan bir tanesi. Norveç onun da önünde bir kez daha gördük bunu. 4-1 kaybettiler bu karşılaşmayı. Hem fiziksel hem de organizasyon anlamında da çok fazla eksik kaldılar. Dediğim gibi Fransa müthiş kadrosuyla rahat bir galibiyet alır. İki farktan handikap Fransa için denenebilir. Gol bahislerinde de ben Olise'den bu kez yanayım. Olise gol atar seçimini düşünebiliriz.
0: Ben de benzer şekilde Olise'nin. Ya ben de öyle alternatif seçimi Olise üzerinden yapmıştım. Hakikaten Bayern Münih'te müthiş bir sezon geçirdi.

0: İlk maçta da zaten aslında kilidi açan o müthiş pası veren Mbappe'ye Olise'ydi. Bu maçta da kapalı savunmaya karşı o Robben çekişi sol ayağını müthiş kullanıyor hakikaten. Bence de skor katkısı yapabilir. Bu arada az önce Yeşil Burun Kalecisi'ni konuşmuştuk, takipçi sayısı arttı diye bir dinleyicimiz 14,5 milyon takipçisi oldu abiler diye bir hatırlatma.
1: Maşallah, bereketli olmuş.
0: Yani öyle 25 yaşında futbola, profesyonel futbol başlamış. Yani acıklı hikayesi olan kısmı ise büyük annesi büyütüyor. Büyük annesi dedesini de bu Ocak ayında kaybetmiş. Maçtan sonra yaptığı açıklamada bunu söyleyerek biraz yürek burkmuştu. Onun ardından da artık bu acısına karşılık mı ya da yakışıklı mı buldular da takip ettiler bilmiyorum ama takip sayısında inanılmaz bir artış olmuş.
1: İnsanlar hikaye seviyorlar tabii ki. Hikaye evet. İnsanları etkiliyor. Dümdüz olaylar insanların dikkatini çekmiyor. O yüzden bir hikaye buldukları için burada takip etmişler Vozinha'yı.
0: O zaman Fransa-Irak Olise gol atar dedikten sonra Norveç-Senegal diyelim. Norveç tabii ki yani hücum attı mükemmel. Haaland, işte Sørloth, arkasında Odegaard ama karşısında da Afrika kıtasının en güçlü ülkelerinden Senegal olacak.
1: Evet, o yüzden bu maçta taraf bahsi önermiyorum. İki takım da kazanabilir. Kim kazanırsa kazansın sürpriz olmaz. Senegal hafife alınmaması gereken bir takım olduğunu Fransa karşısında gösterdi. Evet, maçı kaybetmiş olabilirler ama istatistiklerde, oyun anlamında büyük oranda kafa kafaydılar. En azından ezilmediler. Yıldız farkıyla da kaybettiler. Yani siz Fransa ile kafa kafayı oynarsınız, oynayabilirsiniz ama işte orada Olise'yi, Mbappe'yi, Dembele'yi an gelir durduramayabilirsiniz. Onlar çok başka oyuncular çünkü. Yani çok olağanüstü yetenekli oyuncular. Bir koşu atar, bir pas düşünür. Yani o düşündüğü de yapar bu oyuncular. İstediğiniz kadar kafa kafayı oynayın. O şekilde Fransa'yı kaybedersiniz. Nitekim Senegal'de Fransa önünde böyle bir mağlubiyet yaşamıştım. Ama ben Senegal'in performansını beğendim. Senegal'in oyununun devam etmesini bekliyorum. Nitekim bu takım Afrika Kupası finalisti. Son Afrika Kupası'nın finalisti. Norveç ise fizik farkıyla Irak'ı rahat yendi. Yani hava topları çok rahat aldı. Fiziksel olarak çok ciddi üstünlük kurdu. Ama bu kez en az onlar kadar, kendileri kadar fiziksel üstünlüğü, iyi kalitesi olan bir takımla karşılaşacaklar ki dediğim gibi Senegal son dönemde de yüksek profilli çok fazla maça çıktı. Yani başta Afrika Kupası maçları olmak üzere Haaland ve Sørloth'a rağmen ben Senegal'in yenilmeyeceğini düşünüyorum. Puan alır diye Norveç'ten düşünüyorum. İdeal seçim beraberlik olur ama banko kuponlara, milyonlardaki kuponlarımıza KG var. 1.54'ten yazılabilir diye düşünüyorum. Muhtemel 11'leri de verelim.
0: Alalım.
1: Demin Fransa maçında veremedik, onu da verelim. Norveç-Senegal maçında muhtemel 11'ler şöyle. Nyland kalede. Savunmada Rierson, Ayer, Heggem, Wolfe, orta alan Berge, Odegaard, Aurnes, ileri uçta da Sørloth, Haaland ve Nusa. Senegal'de kalede Mendy, savunmada Diatta, Koulibaly, Niakate, Diouf, orta alan Kamara, Gueye, Pape Gueye, İdris Gueye ve Pape Gueye. İleri uçta da Mbaye, Jackson, Nicolas Jackson ve Sadio Mane. Görüldüğü üzere Senegal kadrosu da Norveç'ten geri kalır bir kadro değil. Evet, Norveç'te Odegaard, Sørloth, Haaland olağanüstü oyuncular. Çok da iyi sezon geçirdiler. Ama Senegal kadrosuna baktığımızda onların kadrosu da hiç hafife alınmayacak bir kadro. Fransa milli takımının 11'inde, muhtemel 11'inde verelim. Maignan kalede. Savunmada Koundé, Saliba, Upamecano, Theo. Orta alanda Tchouaméni, Rabiot, Dembele. İleri uçta da Olise, Mbappe ve Barcola ya da Doué 11'i bekleniyor. Fransa'da haftaya Gazi koşusu var. 28 Haziran Pazar günü Gazi koşusu var. Detaylı da konuşuruz burada Cem'le. Orada da koşunun favorilerinden bir tanesi Upamecano'ymuş.
0: Yani bazen gazetede koşular açık olunca kulağıma gelen bir isim. Böyle evet, değişik isimler de veriliyor. Upamecano da yani muhtemelen futbolcudan özellik verdi de. Yani güzel bir isim.
1: Değil mi?
0: Kahve ismi gibi de biraz.
1: Upamecano. Evet. Nereden aklına geldi? Yani, bir yıldız olur atıyorum. Evet. Mbappe gibi koyarsın.

0: Messi koydu.
1: Messi, Dembele Ronaldo koyarsın. Koydu. Upamecano.
0: Adı güzel. Bence adı hoşuna gitmiş olabilir ya. Çünkü söylemesi güzel. Upamecano.
1: Ne yani diyor bakalım. Yapay zekaya sordum. 3 yaşlı İngiliz atlarının katıldığı Türk yarışçının en prestijli yarışı olan Gazi Koşusu'nun yenilgisiz ve en büyük şampiyonluk adaylarından birisidir diyor. Ne demiş? Kariyerindeki ilk 6 yarışından galibiyetle ayrılmış Upamecano. Bakalım.
0: Bayağı da başarılıymış.
1: Haftaya Gazi Koşusu var. Türk atçılığının 100. koşu. Zaten çok önemli bir koşu. Türk atçılığının en önemli koşusu. 100. koşu olması da bambaşka bir anlam ifade ediyor. Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen bir koşu. İmkanınız varsa, İstanbul'daysanız, zamanınız varsa o heyecanı yaşamanızı Veliefendi Hipodromu'nun da tavsiye ediyorum. Tabii ki çok kalabalık. Ulaşım için alternatif yollar bulmanız gerekiyor. Ama oradaki şöleni de görmenizi tavsiye ediyorum ki hani firmalar falan da haftaya muhtemelen çok özel etkinlikler düzenleyeceklerdir Veliefendi Hipodromu'nda. Tam bir karnaval olacak. Yarış zaten Türk atçılığının en büyük yarışı. O yüzden zamanınız varsa Veliefendi Hipodromu'na gitmenizi önümüzdeki hafta tavsiye ediyorum.
0: Erman Bey demiş ki Osimhen diye de bir at var. Saygılar.
1: Osimhen demek ki iyi bir at değil demek ki.
0: Biz duymamışız.
1: Belki de Arap atıdır. Gazi'ye katılamıyoruz. Bilmiyoruz ama Upamecano'yu duyuyoruz. Evet, arada kulağımıza geliyordu. Haftaya koşulacak yarışında en büyük favorilerinden bir tanesiymiş. Tabii 22 at var yanılmıyorsam. 22 atın katıldığı bir yarışta çok ağır favori olması genelde zor oluyor. Yani işte orada jokey yeteneği falan da ön plana çıkıyor. Ama at yarışı ben çok seviyorum. Yani gidip oğlanla Veliefendi'ye gitmeyi çok seviyorum. Arada gidiyoruz biz. Hani böyle çok tabii Gazi Koşusu'na gitmeyiz. Çünkü çok çok kalabalık olacağını biliyoruz. Ama böyle hafta içerisinde hafta sonunda daha sakin günlerde çocuğu da götürüyorum. O da çok keyif alıyor. Yani bunu bir hayvan sevgisi olarak değerlendiriyoruz. Çok güzel İstanbul'da yaşayanların, daha doğrusu hipodrom olan şehirde yaşayanların yaşayabileceği çok güzel bir aktivite. Tavsiye ederim. Çocuklar da çok eğleniyorlar.
0: Ve bu arada atan adı Kral Osimhen'miş. Zaten dinleyicimiz öyle atmış da ben Kral diye bize diyor sandım.
1: He, Kral. Atın ismi Kral Osimhen.
0: Kral Osimhen'miş.
1: Kral'da bir hitap ya.
0: Yani evet, bir an öyle diyor sandım. Ama yok, aratınca Kral Osimhen atın ismiymiş. O da İngiliz atıymış.
1: Vedat'cığım, at yarışı var mı? At yarışından
0: çok attan bahsettik.
1: Çok attan bahsettik. Bekleyin diyor Vedat. Tamam, biz bekleyelim. Vedat'tan bize uyarı gelince gidelim. Ondan sonra günün diğer maçlarını konuşuyoruz.
0: Şöyle bir dinleyicimizde kuponu vardı arada, kaynamıştı. 8 maçın 3'ü geldi. Kalan maçların bunlar yorumlar mısınız demiş Deniz'den Efe Bey. Aslında favoriler oynamış hep. Hollanda İsveç'e maç sonu 1. Almanya Fildişi maç sonu 1. İspanya Suudi Arabistan 1 ve 2.5 üstü. Belçika İran maçına maç sonu 1. Uruguay Yeşilburun adalarına da maç sonu 1 oynamış. Yani bunların içinden böyle soru işareti koyduğun var mı? Yani Hollanda İsveç.
1: Yani bir tık o belki.
0: Kolay değil, evet.
1: Evet yani. İsveç'i beğenmiyorum. Yani Hollanda da kolay gol yiyor tabii. O bende birazcık soru işaretleri yaratıyor, Hollanda'nın kolay gol yemesi.
0: Evet.
1: Ama İsveç'te dediğim gibi 12 maçtır üst üste gol yiyor. Hollanda'da son 11 maçının 8'inde kalesinde gol gördü. Yani gol yiyen bir takım, iki takım da. O yüzden Tarapaysi'ne güvenmek çok kolay değil. Tabi bugün çok fazla mesaj geldi. Bazılarını okuyamadık. Bazılarını görmedik. Milli takımdan dolayı. İnsanlar tabi konuşmak istiyorlar. İnsanlar tepkilerini dile getirmek istiyorlar. Hayal kırıklığımız var. O hayal kırıklığını Radyo Spor aracılığıyla tüm Türkiye'ye duyurmak istiyorlar. Haklı olarak. Yani netice itibariyle milli takımımız turnuvaya veda ediyor. ABD maçını konuşacak olursak biraz daha konuşalım. Yarıştan sonra onunla ilgili de bir şeyler söyleyelim.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: 7 numaralı Aksuef alıp bir boy fark yaptı. İkincilikte 3 numaralı Soğukdağ var. Dışında 4 numaralı Tumbul Müzeyyen. Onların 2 boy gerisinde 6 numaralı Alçıbatan. 1,5 boy kadar geride 5 numaralı Dodokan. Dodokan'ın 1,5 boy gerisinde 10 numaralı Tusem Kız. İç kulvarda 8 numaralı Keşanlı var. Onun 1 boy kadar gerisinde 9 numaralı Atlı Fırtına. 1,5 boy kadar geride 2 numaralı Lostra. 7 numaralı Aksu Efe lider fark 1.5 boy. 3 numaralı Soğuk Dağ ikincilikte. 2.5 boy geride 4 numaralı Tumbul Müzeyyen. Ondan 1 boy kadar geride 6 numaralı Al Şubatan. İçinde Dodokan yer tutuyor. Dodokan'ın yine yaklaşık 2 boy kadar gerisinde 8 numaralı Keşanlı. Dışında 10 numaralı Tusem Kız onun dışına çıkıyor. Lostra içeride ise 9 numaralı Atlı Fırtına. Son sırada 1 numaralı Katı Cesur sırasıyla Atlar Virajı dönmek üzere. 7 numaralı Aksu Efe önde. Peşinde Soğuk Dağ var. 2 boy geride 4 numaralı Tumbul Müzeyyen ortada Keşanlı. Dışarıda Al Şubatan. En içte Atlı Fırtına. Viraj dönüldü. Aksu Efe düz lider çıktı. Orta kulvardan 3 numaralı Soğuk Dağ. İçeriden 9 numaralı Atlı Fırtına, onların dışından Keşanlı'nın da atakları var. 200'e girilmek üzere Soğuk Dağ geldi, liderliği aldı. Dışından da Keşanlı geliyor. Soğuk Dağ ve Keşanlı şimdi önde. En işte de Aksu Efe ile Atlı Fırtına var. Son 100 metre Soğuk Dağ, Keşanlı, Aksu Efe arasında mücadele var. Dışarıdaki Soğuk Dağ ve Keşanlı şimdi biraz daha öne çıktılar. Soğuk Dağ kazandı koşuyu. 8 numaralı Keşanlı ikinci oldu. 7 numaralı Aksu Efe üçüncü. 4 numaralı Tumbul Müzeyyen ve 9 numaralı Atlı Fırtına tabelanın sonu için fotoyu beraber geçti. Enes Atlamaz da start aldı. 3 numaralı Soğuk Dağ yarışı da kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org. Reklam.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
2: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
3: Ne istersen
4: ne 11. Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
2: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL milli takımımıza başarılar diler.
3: Evet sayın seyirciler.

0: Mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Radyo Spor.
3: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam İş Bankası.
2: Radyo Spor.
5: Reklam.
6: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Reklam.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Toyota.
1: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota plazalarda sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota plazalar ve toyota.com.tr'de.
0: Bambaşka yere taşır Toyota.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Fatih. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle. Getir.

0: Evet, artık son dakikaların içerisindeyiz. Dünya Kupası 2026'da, 2026 Dünya Kupası'nda hafta sonu bülteninin bütün maçlarını konuştuk. Son bir grubumuz kaldı. J grubu. Bu grupta da Arjantin ve Avusturya ilk hafta galibiyetle sahadan ayrılmışlardı. Şimdi birbirleriyle oynayacaklar. Diğer maçta Ürdün ile Cezayir arasında olacak. Tabii son şampiyon Arjantin ki bu şampiyonluğun Arjantin ve Messi üzerindeki baskıyı azalttığını düşünüyordum ki ilk maçta da Messi belki de son artık 38-39 yaşında son vitrin turnuvası ve hakikaten açılışı müthiş yaptı hat-trick'le. Şimdi de karşısında yani Avusturya'da dirençli takım, bu sefer Arjantin için daha zor bir maç olur mu?
1: Yani aslında evet, iki takım da iyi başladı turnuvaya ama ikisi de bence iyi futbol ortaya koymuyor. Arjantin zaten Dünya Kupası'nı alırken de çok muazzam bir performans ortaya koymamıştı. Yine Messi'nin hat-trick'iyle Cezayir 3-0 yendiler. Avusturya da keza aynı futbol, benzer futbol sergiledi. Ürdün'ü yendiler, çok zayıf bir takım yendiler ama Avusturya'nın da çok umut veren bir takım olduğunu söylemek kolay değil. Bunun dışında her şeyden önemlisi bir puan bu maçta iki takımı da üzmez. İlk maçta kazandıkları için. İlk dakikadan itibaren ben orta saha mücadelesi ve az gol girişimi bekliyorum. Korner sayısı bence bu karşılaşmada çok fazla olmayacaktır. Bir korner bahsi de burada öneriyorum. 9.5-6. Milyoner'de 1.45. 1.37'ye düşmüş ama ben 9.5-6 öneriyorum. 8.5-6 da yine oranı bir tık yükseltmek istersek risk alabiliriz. Değerlendirebiliriz. Bir puan arazi olacak iki takımın maçında çok tempo ve atak girişimi olacağını sanmıyorum sevgili Can.
0: Evet, Arjantin-Avusturya maçı bu şekilde değerlendirdik. Diğer maçta Ürdün ile Cezayir arasında.
1: Bu maçın bir 11'ini verelim mi muhtemelen 11'i?
0: Verelim
1: atladım.
0: Arjantin'e.
1: Arjantin'in Martinez kalede. Savunmada Molina, Romero, Lisandro, Medina. Ortadan Enzo, McAllister, Depol. İleri uçta da Messi, Alvarez, Julian Alvarez ve Gonzalez, Nico Gonzalez. Avusturya'da kalede Schlager, savunma üçlüsü Lienhardt, Danso, Alaba, ortadan dörtlüsü, beşlisi pardon, Leimer, Seywald, Sabitzer, Schlager, Wimmer, ileri uçta da Schmidt'le Arnautovic muhtemel 11'i.
0: Evet tabi Arjantin'de hem Lautaro Martinez hem Julian Alvarez iki tane kulüplerinde iyi sezon geçiren forvet var. İlk maçta Lautaro 11'de başlamıştı. Julian sonradan girmişti. Bu sefer
1: tam tersi olacak gibi. Ama duruyor. Kim oynarsa oynasın bunlar çok kaliteli forvetler tabii. Yani zaten sağ tarafında Messi, santraforunda Julian ya da Lautaro, sol tarafında Nico'yla ya da Almada. Yani inanılmaz bir üçlü.
0: Evet.
1: Müthiş.
0: Arjantin tabii maçları çıkarken ki o Messi'nin arkasında zaten şampiyon olurken geçen son Dünya Kupası'nda da aynı görüntü vardı. Burada da Messi'nin etrafında bütünleşmiş bir takım izliyoruz. Ürdün Cezayir diyelim. Yani oranlar çok net Cezayir gösteriyor. Yani ilk maçta bir Arjantin karşısında belki gücünü çok sağa yansıtamadı Cezayir ama bu sefer daha uygun bir rakip var karşısında.
1: Yani kazanır gibi gözüküyor. Bu kez kazanır gibi gözüküyor.
0: Yani, Ürdün'de tabi oyuncuların tamamı yerellik oyuncuları. İlk kez Dünya Kupası'ndalar. Yani o yüzden onlardan beklenti çok büyük değil. Cezayir'de işte Riyad Mahrez gibi, Avar gibi iki oyuncu da aslında yedek kulübesinden Arjantin maçında sahaya girdiler. İşte Ben Sabahini, Ait Nuri, Manchester'dan bildiğimiz. En azından biraz daha Avrupa liglerinden tanıdığımız daha kaliteli oyuncuları var. Bu kadro kalite farkı da sahaya yansıyacaktır diye düşünüyorum.
1: İlk maçta da Luka Zidane vardı. Zinedine Zidane'ın oğlu kaleciydi. Yani 3 gol yedi. Yani gollerde hatası var mıydı? Çok gollerde hatası yok ama kaleci kumaşı da çocukta yok gibi muhtemelen ikinci maçta oynatmayacaklar gözüküyor. Yani biraz soy isminin avantajını kullanmış gibi gözüküyor. Yani çocukta çok böyle kaleci kumaşı ben göremedim. Kaleci yeteneği göremedim. Gollerde hatası olmamasına, büyük hatası olmamasına rağmen ama muhtemelen değişecek orası. Tabii Cezayir'de şöyle Cem, son yılların yani en iyi kadrosuna sahip değiller. Yani bu Cezayir falan çok iyi oyuncular çıkartan ülkelerdir. İşte Mısır. O bölge Fas dışında duraldı. Yani Kuzey Afrika'da Fas dışında kalan Mısır, Tunus ve Cezayir. Ya eskiden çok daha iyi takımlar sahaya sürerlerdi. Şimdi bu turnuvaya baktığımızda o kadar da iyi bir kadrolarla turnuvada değiller. Oyunda buna paralel çok iyi değil.
0: Ya onların biraz şanssız işte. Genelde Fransa ile böyle çift vatandaş gibi olduğu için oradakiler. Zaten çok kaliteli olanlarını genelde Fransa kapıyor. Bunlara biraz yedekler kalıyor.
1: Evet. Altyapıları oralardan alıyorlar. Son maçı da konuştuk mu? Evet. Yani Türkiye'yi konuşacaktık. Abi de Türkiye değil mi?
0: Başka evet, maç var mı? Evet, en son kapanırken öyle yapmıştık. Onu demiştik.
1: Ya bu maç bizim istediğimiz tarzı bir maç olacak. Ben çocukların morallerinin bozuk olduğunu düşünüyorum ama motivasyon anlamında hala hırslı olacaklarını düşünüyorum. Bir özür borçları var çünkü Türkiye'ye. Çocuklar sahaya özür için çıkacaklar. Sürpriz bir sonuç alırsak kimse şaşırmasın. Yani hiç kimse şunu beklemesin o maçta. İlk iki maçı kaybettik, iddiamız kalmadı. Çocuklar bu maçı ciddiye almazlar ve kaybederler gibi düşünmemek lazım. Bence çok üzgünler. Yaptıkları açıklamalardan da bunu görüyoruz. Çok hırslı oynayacaklar. En az ilk iki maç kadar hırslı oynayacaklar. Dikkat edelim, sürpriz bir sonuç çıkabilir. Yani sürpriz bir sonuç bizim kazanmamız gibi bir sonuç çıkabilir ama maçın ideal seçimi KG vardır. İki takım da gol atmasını bekliyorum ben.
0: Ya tabii abi, ABD'de liderliği garantiledi.
1: Tabii.
0: Devam edecekler. Onlar da biraz daha az süre almış oyunculara şans verebilirler.
1: Yani o da bizim sürpriz ihtimalimizi güçlendirir. Tabii bunların ötesinde demek lazım ki bizim istediğimiz tarzda bir takımla karşılaşacağız. Evet, fiziksel olarak diri bir takım. Çok koşan, sert bir takım, o anlamda bizi zorlayacaklardır. Bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi bence fiziksel olarak da problemimiz var. Rakipler bizden fiziksel anlamda daha güçlüler. Teknik olarak olmasa da fiziksel anlamda daha güçlüler. ABD'nin böyle bir avantajı olacaktır ama oyun stilleri de bize uygun. Yani savunmayı önde kuracaklar ve biz arkaya sarkabiliriz. Onların savunmasının arkasına en iyi yaptığımız şeyi yapabiliriz. Bir de iki maçı kaybettik, gol atamadık. Birazcık da bizi muhtemelen ciddiye almayacaklardır. Daha doğrusu biraz hafif alacaklardır. O yüzden bir sürpriz ihtimalimiz var diye düşünüyorum. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun?
0: Ya katılıyorum sana. Biraz daha rahat bir maç olacak tabii ABD açısından. Bizim için de en azından bir galibiyetle noktalamak için fırsat olacaktır. Yani senin şu dediğine de katılıyorum. Ya biz biraz fizik açıdan zayıf kaldık. Ben Paraguay maçı izlerken şunu hissettim. Yani ne kadar doğru bir benzetme olacak bilmiyorum ama biz sanki efendi, düzgün, yetişmiş, evet akıllı yetenekliyiz ama temiz çocuklar gibi kaldık. Paraguay ise böyle sokakta yetişmiş hırçın delikanlılar gibi hakikaten o anlamda. Bizim yanımızda çok sert oynadılar. Daha böyle fizikli, yani adamların yüzlerine bakınca o şeyi, sertliği, hırsı anlıyorduk Paraguay'da. Biz ise biraz daha onlara karşı hakikaten yumuşak kaldık. Onların o sertliğine karşılık veremedik. Zaten fiziksel açıdan da oyuncularımızın büyük bölümü boy olarak da minyon oyunculardan oluştuğu için belki Avrupa takımlarına karşı oynarken bu o kadar hissedilmiyordu ama işte burada bu turnuvada hem Avustralya'nın savunma oyuncularının yüksek boyları hem Paraguay'da neredeyse takımın tamamının o fiziksel sertliği bizi hakikaten ikili mücadelelerde çok zorladı. Onlara karşı o teknik anlamda da bir üstünlük kuramayınca ezilmiş gibi kaldık fiziksel mücadelelerde. Ama Amerika, ya diyorum ya, keşke bu maça, en azından şu Paraguay maçına bir puan alsaydık da şu Amerika maçına iddiamızı sürdürerek gelseydik. Çünkü ben grup kurala belli olduğundan beri şunu düşünüyorum. Biz en rahat maçımızı, kendimizi en gösterebileceğimiz maçı Amerika'ya karşı oynayacaktık. Çünkü hem savunma anlamında hakikaten daha zayıf bir takım. Bak, diğerlerine göre daha açık oynamaya çalışan bir takım. Belki teknik anlamda evet, hem Paraguay'dan hem Avustralya'dan çok daha iyi takım. İkisini de yendi zaten ama tam bizim oyun tarzımıza uygun bir rakip olacaktı. Ne yazık ki bu maça

0: iddiamızı sürdürerek gelemedik.
1: Evet, yayınımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sevgili Cem, var mı eklemek istediğin bir şey?
0: Güzel programdı. En son dinleyicimiz keşke son bir buçuk saati de mesajlara ayırsaydınız demiş ama neticede biz de bir iddia programı ilk bir buçuk saatte uzun ayırdık. Uzun mesajları değerlendirdik.
1: Evet, yani herkes zaten değindi. Hepiniz sağ olun, katkıda bulundunuz. Saat 17'de Esport, Radyo Spor ortak yayınında Kupa'da Bugün programı olacak. Bunun da bilgisini verelim. Saat 17'de Kupa'da Bugün programı olacak. Esport, Radyo Spor ortak yayınında. Haftaya yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni sona erdi. Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner. Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
3: Mutlu günler, Kupa'dan haberlerle karşınızdayız. Milli takımımız bugün sabah saat 6'da oynadığı karşılaşmada Paraguay karşısında 1-0 mağlup oldu ve Türkiye Milli Takımı Dünya Kupası'na bu skorla matematiksel olarak veda etti. Tabii son maçımız Amerika ile olacak ama o maçın sonucuna bakmaksızın bu mağlubiyet Milli Takımın Dünya Kupası'ndaki serüveninin Amerika maçıyla sonuçlanacağı anlamına geliyor. Maçın ardından tabii yankıları sürüyor. Milli takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella açıklamalar yaptı. İki maçta 65 şut attık. Birçok pozisyon ettik ama bir türlü golü bulamadık dedi. Ve aslında oynanan oyundan ve takımın mücadelesinden memnun olduğunu, sadece golü bulamadıklarını belirtti ve kader bizim yanımızda değildi dedi. Arda Güler maç sonu yaptığı açıklamada çok üzgünüz, özür diliyoruz Türk halkından. Bundan sonraki turnuvalarda çok daha iyisini yaparak bu turnuvayı unutturmak istiyoruz dedi. Ve Hakan Çalhanoğlu milli takımımızın kaptanı bugün yaptığı açıklamada bir gol, daha doğrusu bir şut gol oldu ve biz de bunun sonucunu yaşıyoruz dedi. Genç arkadaşlarımıza herkesin sahip çıkması gerekir. Daha onlar çok fazla hizmet edecek milli takımımıza dedi Hakan Çalhanoğlu ve çok üzgün olduklarını belirtti. Milli takımımızla birlikte dün akşam Brezilya'ya 3-0 mağlup olan Haiti de yine Dünya Kupası'na veda eden diğer takım oldu. Şu ana kadar iki takım Dünya Kupası'na veda etti. Dün akşama baktığımızda Fas İskoçya'yı 1-0 mağlup ederek önemli bir avantajı da cebine koydu. Bu karşılaşmanın da skorunu paylaşmış olalım sizinle. Ve gelelim bu akşama. Saat 20'de Hollanda İsveç'le oynayacak ve saat 23'te Almanya Fildişi Sahili maçı var. Gece yarısından sonra ise iki karşılaşma var. Saat 3'te Ekvator Curaçao mücadelesi ve saat 7'de de Tunus Japonya maçı oynanacak. Kupa'dan haberlerle yeniden karşınızda olacağız. Mutlu günler.

0: Reklam.
1: Fiyenin Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin Sultanları'nı gönülden destekliyoruz.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
3: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
4: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
3: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
5: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa mutlu.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
2: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
3: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına

0: Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana Maksimum.
1: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Tanıtıcı reklam.
3: Şimdi kısa bir mola verelim. Türkiye'nin maden suyu Kızılay bu yıl 100. yaşını kutluyor. 100 yılı aşkın yolculuğunda iyiliği, sağlığı ve güveni nesilden nesile taşıyan Kızılay içecek, zengin magnezyumlu, Erzincan ve zengin mineralli Afyon maden sularıyla doğal mineral zenginliği ve ferahlatıcı lezzetiyle günün her anına eşlik ediyor. 100 yıldır nesilden nesile iyilik için.
2: Tanıtıcı reklam.
3: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla Kupa'da bugün başlıyor.
4: Bugün tabii ki bizler için güzel geçmiyor. Hem uykusuzuz, hem öfkeliyiz, hem sinirliyiz, hem hayal kırıklığı yaşamış durumdayız. Bambaşka bir sabah uyandık demiştik. O da Amerikan rüyasından uyandığımız bir sabah oldu bizler için. Bugün elbette yönelteceğimiz sorulardan bir tanesi kıymetli yorumcularımıza: Montella için yolun sonu mu? Ve 24 yıllık hasretin bir haftada nasıl bittiğini değerlendireceğiz ve son maçta prestij mücadelesi olacak bizler için. Halihazırda turnuvaya veda eden iki takımdan biri olduk. En erken veda eden takımlardan biriyiz ve grubumuzdaki ki en önemli maçlardan biri olan Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı sergileyeceğimiz performansı bir prestij maçına dönüştüreceğiz. Maçın sonucu herhangi bir şeyi etkilemeyecek. Emre Gülkaynak, Doğru Keskin, hoş geldiniz. Biliyorum çok keyifli bir gün değil ama nasıl bir sabaha uyandık?
5: Başla istersen.
6: Ya uyumadım öncelikle. Uyanma yaşamadım ben ama yani felaket bir sonuç. Bununla bugünle alakası sadece yok yani. Bu kısa sürede sen de atmışsın maçta işte bir haftada. Üst üste iki tane çok kötü sonuç gerçekten. Yani biraz benzer yoldan gidip işlerin değişmesini bekledik. Biraz da hayalcilik oldu bu. Çünkü yani Avustralya maçıyla bu maçın özellikle ilk yarısı arasında çok majör bir değişiklik yoktu. Hı hı. Hal böyle olunca da zaten ikinci yarı bambaşka bir senaryo. Yani işte kaos mu dersin, telaş mı dersin oraya. Baskıyı da hissediyorsun oyuncuların üzerine zaten. Yani elenmenin eşiğine gelmişsin. Vallahi bu grupta yani böyle bir sonucu alacağımız gerçekten hiç aklımın ucundan geçmezdi. Yani hayal dahi etmezdim. En kötü senaryo ne desen bana, hani sıfır gol, iki maçta işte turnuvanın en erken vedasını yaparız, hiç çıkan bir cevap olmazdı.

0: öyle öfkeliyim vesaire de değil yani şok içindeyim ben. Yani evet. Çok şaşkınım bu kadar kötü bir sonuç ve performansa.
1: Emre kurallar çekildiği zaman şeker gibi grup manşetleri atılmıştı. Hakikaten şöyle bir baktığımızda da hani Birleşik Amerika'nın ev sahipliği yapmasının dışında kadro kalitesi itibariyle çok da yaklaşamayan takımlar bizlere Avustralya milli takımı ve Paraguay. Doruk güzel bir yerden çıkış yaptı. Hani akıllara en iyi üçüncülük daha iyi gelmemişti belki de ama ilk maç itibariyle artık birçok matematik hesabının yapıldığı günler geride kaldı. O 6 günü açıkçası dersle çıkartabileceğimiz noktada çıkartamadık. Hem turnuvanın başlangıcındaki beklentiler hem de bu maç nezdindeki beklentiler neydi, neyi yanlış yaptık, neler söylersin?
2: Bir kere zaten Doruk da bahsetti, işte sen de sorarken söylüyorsun. Acı olan biraz daha iki çok benzer takıma karşı, hemen hemen aynı şeyleri yapan takıma karşı bizim de aynı şeyleri yapıp farklı sonuç beklememiz oldu. Tabii ki grup belli olduğunda belli bir zorluk düzeyi olduğunun da aslında farkındaydık. Yani artık futbola hiçbirimiz şöyle de bakmıyoruz biliyorum yani. Avustralya'ya da 3 atarız, işte Paraguay'a da. O çok geride kaldı. Daha önceki Dünya Kupaları da biz gitmesek de bunu gösterdi. Bu kupa da gösteriyor işte. İspanya Yeşilburnu Adaları'nı açamıyor. Başka takımlar yine benzer zorluklar, daha favori olan olarak gözüken rakiplerine çıkarıyorlar. Burada da 4 takımın FIFA sıralamasına baktığında zaten işte burada da geliyor. 36. Avustralya en sondaki takım. Yani o açıdan baktığında yakın bir gruptu ama dediğin gibi kolay da bir grup. Çünkü şimdi de mesela aklıma direkt Fransa'nın grubu geliyor.
1: Tabii.
2: Fransa,
1: Norveç,
2: Senegal, Norveç. Yani daha ne olsun son takım önemi de kalmıyor öyle olunca. Çok daha zor gruplar var. O açıdan gayet iyi maçların sıralaması, gayet iyi ABD ile liderlik maçı mı oynarız derken olmadı. Aslında ilk maçtan sonra kolay olmayacağı bence meydana çıkmıştı bu kadronun. Yani bir anda, bir haftada performans daha yukarıya çekemeyecek ama dediğim gibi daha çok şeyin değişmesini beklerdim. Yani Kerem mesela yine ilk 11 oldu. Değişiklik ne var? Kenan Yıldız'ın ilk 11'e girdiğini görüyoruz. Barış Alper'in kesilip sağ kanatta Yunus'u izledik. Onun haricinde orta sahada da zaten Hakan, Orkun, İsmail'e bir ihtiyaç. Ya yani hepsine birden aynı maçta Avustralya, Paraguay'a zaten geri çekilen takıma karşı takımlara karşı ihtiyaç olmadığı da hepsine çok belli olduğu için oradan bir değişim var. Bir de sağ bekte bir değişiklik var ama yani Mertsek'i zaten takım oynamadığı için orada çok belirleyici bir performans ortaya çıkmıyor. Değişiklikler çok geç kalınan değişiklikler bana kalırsa. Yani Can Uzun çok kısa bir sürede, yarım saatte gördük. Yani kupada daha iyi bir performans var mıydı bilmiyorum. Yani Can oynadı. İşte Deniz pozisyona girdi en azından.
1: Kenan'ı da oyuna soktu yer yer. Can'ın oyunda kalması.
2: Evet, bu arada onlar zaten hani çok çok yakın arkadaş olduklarını anlattılar ya. Ben şeyi düşündüm yani. Zaten şu Juventus'a Can Uzun her türlü oynar şu Juventus'ta da. Yani Komolli olsam bu kadar iyi bu iletişim devam edecekse Juventus'a direkt Can Uzun'u alırım yani. Yani, yani onun haricinde çok bir şey görmedik ilk maçtan farklı olarak da yeni olarak da. O yüzden ben de öfkeden ziyade hayal kırıklığı tarafındayım. Özellikle beklentilerimiz de düşünürüz.
0: Can Uzun konusunda şunu anlamıyorum ben. Yani Can Uzun'a Frankfurt'un verdiği değer, biçtiği değeri düşünüyorum. Milli takımımızın planlarındaki yerini düşünüyorum. Hiç örtüşmüyor derim yani.
1: Kesinlikle.
0: Can Uzun şu an yani Bundesliga'nın en isim üzerindeki, yani daha doğrusu en gözde takımlarından birinde, muhtemelen bir sonra pahalı transferi yapacak olan, en pahalı transferi yapacak olan oyuncu. Yani ilk maç 0 dakika aldı. Bu maç bence sahte 9 olmalı.
1: Benim zaten en büyük isteklerimden
0: biri. En uçta oynayabilecek bir oyuncuydu. Ama işte hoca kullanmadı. Yani hocanın 65 şut söylemi çok garipti bence. Yani kendisinin daha sonralarda oyunculuk kariyerini bir program için detaylıca izledim. Müthiş bir golcü. Acayip bir bitiriciymiş. Yani benim çok böyle hani kariyerini kendi yaşarken takip edemediğim yaştan dolayı bir oyuncuydu ama yani şut sayısına bakarak üretkenlik çıkarımı yapmak bana çok manalı gelmedi açıkçası. Yoksa evet 65 şut attık ama bu bize kupa tarihine geçirecek negatif bir rekor olarak döndü. Yani
1: belki bundan, de Dünya Kupaları tarihindeki oyun anlayışını dahi değiştirebilir.
0: Bunları yani övünmeli miyiz, yani düşünmeli miyiz? Yani

0: 5 şutun. Ya ilginç. Yani mesela hiç iki takım da gelip bizim yarı sahamızda, tamam bu bize negatif gibi gözüküyor. Bizim şanssızlığımız mı diyeyim? Bizim yapamadığımız şey gibi gözüküyor ama mesela iki takım da bizim yarı sahamızda yerleşip abi 5 dakika top oynamadı ya.
1: Doğru.
0: Yani ve bunun böyle olacağı Mart ayından beri belliydi. Yani şey diyoruz ya, hani Amerika evet oyun tarzı olarak ki temposu bize çok yüksek gelirdi de Pochettino bir makine yaratmış yani o atlet oyunculardan. Yani bizim istediğimiz alanları verecekti bize. Ve işte aslında Amerika maçına şansımız kalsaydı daha iyi bir performans gösterebilir. Teoride okey, bu doğru. Ama bu iki derin savunma bloğu takımıyla oynayacağımızda nereden baksan yani 100 gündür belliyken çok çok düşük bir üretim. Ve ya bilmiyorum ya, Kenan Yıldız'sız bir maç oynadık. Barış Alper'e al bize bir şeyler yap dedik.
1: Doğru.
0: İlk yarı sürekli Barış Alper al hadi bir sihir yarat dedik. Barış Alper'in tanımı bu değil. Oyuncuyu da belki ilk maçta haddinden fazla bir sorumlulukla kötü bir mentale soktuk. İkinci maç Kenan geldi. Kenan geldiğinde hadi sen al bir şey yap dedik. Her topu Kenan'a verdik.
2: Bir ne? Sağ kanat yokmuş gibi. Doğru. Oynanıyor maçlar. Özellikle bu maç öyleydi.
0: Abi sağ kanat, yani mesela Portekiz'de sağ kanat yokmuş gibi oynuyor. Bernardo Silva sağda başlıyor. Merkezi kırılıyor ve Cancelo öyle genişliyorlar. Ama Portekiz bile ki ilk maçların en şey takımı, verimsiz takımı, temposuz takımı, Portekiz bile oyunun hızını bizden daha hızlı, daha çabuk değiştiriyor. Yani Cancelo'yu birebir de öyle ya da böyle birkaç kere de olsa bırakabiliyorlar. Bizim zaten öyle bir bek profilimiz de yok. Mert Mündür ikinci yarı yardımcı forvet gibi ikinci santrafor oynadı bütün maç.
1: Doğru. Merih de yer yer gitti, katıldı.
2: Sağının kötüsü değil Mert. Bak yani sağ kanata bir işlemedi de bireysel bakınca kırmızı kart bile yeterli
0: ya,
2: bence.
0: Ya, hayır ben Mert kötü değilim. Mert kendi pozisyonunda oynamadı. Tabii ve hayır, şimdi Mert madem ikinci yarı Mert yardımcı forvet rolünde oynayacak, biz neden iki tane forvetle oynamıyoruz ki oraya yani? Barış'a hadi, bence Barış bir 9 numara değil de.
1: Ama hani en azından yardımcı kullanırsın, yırtıcı. Yani
0: Deniz Barış niye oynamıyoruz ki?
1: Bir kere bile denemedi.
2: Ve işte hani
0: neden Mert Barış oynadık biz 15 dakika?
2: Yani değişikliklerin, belki beklersin, bazı hocalar bekliyor. Sonuçta belli bir dakikayı bekliyor ama yani rakip 10 kişi. Dakika 45, kırmızı kart.
1: Hala İsmail oyunda mesela.
2: Kaybet, 1-0 geridesin zaten. Kaybettiğin eklemde elendiğin net. Diğer gruptaki bir sonuçla vesaire oluşmuyor. Yani tek yapman gereken 45 dakikada en azından 2 gol atmak, gol yemeden. Yani işte ona yönelik bir değişiklik görmüyorsun. Bu üzücü. Veya işte 65 şuttan çok vurgu yapıldığı için üzerine gideceğim bir. Yani az önce bilgilerde yansıdı ekrana. Yani işte %79 ortalama topla oynuyorsun, gol atamıyorsun. Böyle bir tarihe geçme durumu söz konusu. İşte 74 Batı Almanya'dan sonra en fazla ilk iki maçta isabetsiz şut çeken takım olmuştu. Yani öyle artık futbolda kullanılan ileri istatistiklere de gerek yok. Zaten şutların kaç tanesinin kaleyi tuttuğuna baksan bile, yani çok basit bir istatistiğe baksan, hadi XG de artık hayatımızın bir parçası.
1: Tabii.
2: Bölsen ve ortaya çıkan şut başına gol beklentisine baksan durum çok açık ortada. İnsanlar da, yani biz de dahil olmak üzere, biraz sorumluluk alınmasını bekliyor tabii ki.
1: Çok
2: yani çok fazla biz uyandık, bunu mu görmek için uyandık, onlara da katılmıyorum. Yani Dünya Kupası bir ülkede oynanacak. Uyanacağız tabii ki yani izlemek için ama
0: ya da uyanmayız. Ya da
2: uyanmayız ama yani buradaki yani şey açık.
1: Çok doğru.
2: Ama yani bu takımdan beklentilerimiz çok büyük. Bir de üstüne büyüktü. İşte sürekli bu 65 şutun öne gelmesi, farklı bir gerçekliğin belki
1: şans faktörüne atıldı
2: yaşanması.
1: Yani
2: abi şans faktörü nerede, şans var, şanssızlık nerede var? Mert Müldür'ün direkten dönen topunda Abdülkerim de
1: bir de
2: başka
1: daha
2: nerede
1: ayağımıza
2: var?
1: Ne şans gelecek yani Paraguay bütün kurallara egal etmiş. 10 kişi kalmışlar yani daha artık şans faktörü
0: 9
1: kişi kaldı ve tempoyu iyice düşürmüştük o sırada. Çok enteresan. Ya sahada bir oyuncu daha yokken bizimkiler
2: işte
1: hala
2: olay yani bahsediyoruz. Şu açıklama.
1: Evet.
2: Yani başka da çok fazla bir şey değil. 65 şut da değil. Paraguay'ın teknik direktörü bence asıl olması gerekeni söylüyor.
1: Ve çok yani iyi analiz ettik dedi yani. Avustralya maçını yani çok iyi izledik.
2: Kendilerini asıl ABD maçından sonra değiştirmişler. Yani çok, o bile bize kıyasla baktığında bir farklılık. Yani 4-7 takım. bazı şeyler değişmiş. Yine geride bekleyip 4-7 yani ABD'ye karşı da.
0: Kimi kişi eksik oynadı.

0: Bir devre bir kişi eksik oldu. Yani bir saat bir kişi eksik oldu.
1: Var yani. Biz de ne yaptık mesela ilk maçın başında hani 0-0 da hiç oynanmadı. O da tabii ki işte talihsizlik dersin, o belki biraz talihsizlik. Çok erken gol yemek, tüm o motivasyon, umutlar bir anda tak diye ilk şutta gol yiyorsunuz. O belki talihsizlik ama orada da yani rakibin bir çabası, bir ortaya sergilediği yetenek var.
0: Yani mesela buraya sadece şey gireyim. Bir kere önde bastı rakip maçın başında. Tuttum.
1: Evet, o da.
0: Yani bu talihsizlik de ama bir yandan da sana bir kere bastı. Belki mesela dün Haiti Brezilya'ya ilk kere full bastı. Belki öyle bastalardı sana farklı bir skor olacaktı.
2: Çok haklısın.
0: Belki de oyunu kuramayacaktık yani.
1: Ya belki de tabii o zaman daha çok açık verilecekti. Brezilya gibi sürekli arkaya top yani, denenecekti. Tabii ki onları
0: bilemeyiz.
1: Şey yapmak farklı ama yani biz ne yaptık? İşte geride üçlü en başta. Ferdi ileri yolladı direkt. Ama yani oradaki sayısal üstünlük, kurmaya çalışılan sayısal üstünlük de bir türlü kurulmadı. O yüzden bakınca hani 65 şut aklımızda kalan şey olacak herhalde. 65 şut ve 2 maçta atılamayan gol. Ve yani beklentiler düzeyinde zaten öyle. Ama beklentileri de çıkarırsak tamamen denklemden en kötü performanslar bizim milli takım performansları olabilir tüm Dünya Kupası'nda.
2: 65 şut kesin öyle. Kesinlikle en büyük ayak kırıklığı. Bu 65 şutta mesela Paraguay kalecisini ne kadar hatırlattık? Yani görmedik mi?
1: Paraguay kalecisini çok ismini geçti mi, bir şey oldu mu?
2: Hatırlamıyorum bile yani. Hani maç içinde ve en şutör oyuncumuz ilk 3'te Merih Demiral. Ceza sahası dışından işte şöyle Hakan'a, Arda'ya baktığın zaman şutör oyuncularımız var. Kenan hakeza öyle ama bir anda 3. en fazla şut çeken oyuncu Merih Demiral dönüş.
1: İşte mesela Merih'in
2: acele telaş var yani.
1: O şutları ikinci yarıda bir tane Barış Alper'in hatırlıyorum Mert'ten özür dilediği bindirme yapmıştı.
2: Evet.
1: Oradaki şut yani bu oyuncular hani bir sezon değil bütün bir kariyerlerini bir kariyerle geliyorlar buraya ve ya bilmiyorum Barış oradan şut atmayı düşünüyorsa yani var mı o tarz bir golü bu sezon hatırladığınız var mı?
2: Yok.
1: Yok veya Merih'in yani böyle bir özelliği mi var sürekli savunma ileri çıkar ve Merih de gol atar. Ya bunlar yok zaten. Bu oyuncular o şutu o an
0: çaresizlik
2: aceleyle çaresizlik
1: deneme olsun bari.
2: Kahraman en azından olmak.
1: Bana onu gösteriyor. Kahraman olmak bile değil belki. Ülkeyi cidden hani kurtarmak deyim yerindeyse. Kupada en azından tutabilmek. Yani o da yok. Beraberlik de yok. O da çok üzücü. En azından son maç bir umut taşıyabilirdik. O da
2: şey
1: olmayınca tabii elde hiçbir şey kalmıyor. Çok 7 gün olayı o yüzden. Yani 6 gün 7 gün. O yüzden ayrıca üzücü oluyor. Yani son maç liderlik maçı oynarız derken ABD zaten lider
2: üçüncü
1: oldu. Biz de 3. dahi olamadık. Tamamen o maç yani prestij olacak. Evet kazanabilir miyiz? Kazanabiliriz. Ama hani nasıl bir kadro tercih olacak onu da merak ediyorum. Tamamen vallahi hani yedeklere mi dönecek?
0: Ya kazanabilir miyiz? Yoksa bu kötü performansın üzerine negatif anlamda koyacak bir sonuç mu çıkar?
1: O da çıkabilir çünkü
0: yani şimdi biz rotasyon yaptık. Hani Amerika da rotasyon yaptı. Bir kere Amerika bizden çok daha diri bir takım. Mental olarak çok daha iyi durumdalar ve kendi seyircilerin önünde oynuyorlar. Acayip yani.
2: Onlar için de bir prestij maçı.
0: Hiç oynamak istemeyeceğin ve şu andan bakınca da kupanın bugün itibariyle en anlamsız maçı. Yani Haiti-Fas maçının bile bir şeyi var. Haiti elendi. Ama Fas'ın bir hedefi var
2: hedefi
0: yani.
2: Var.
0: O maça oturup Fas için izleyebilirsin. Bu maçı şu an izlemenin hiçbir manası yok. Ya o güne kadar belki bir iki tane daha böyle maç olur ama ya bu formatta
2: elenmek büyük tarzı.
0: Ya ikinci maçta elenmek gerçekten yani tekrar aklımın ucundan geçmezdi ya. Hani özel bir çaba bu formatta ikinci maçta şey mesela 2002'de de kötü başladık. Costa Rica maçı geriye düştük vesaire. Ya o formatta işleri değiştirip 4 puanla çıkmıştık.
2: Yani çok doğru.
0: Şu an 4 puan zaten seni.
1: Yani sürecek gibi.
0: İkinci yapıyor birçok grupta. Şey anlamadım. Yani bu devre değişiklikler falan diyoruz ya. Hani hocayı başından beri şeyiz yani. Burada hatırlıyorum çünkü o Hollanda mağlubiyetinden sonraki yangında da hocayı hani hocanın tarafında yer almıştık. Hani bir galibiyet ya da bir mağlubiyet birçok şey değiştirmemeli diye düşünmüştük. Ya da düşünmüştüm kendi adıma konuşayım. Ya sadece hocadan şey bekledim Montella'dan. Bir futbol sever olarak. Bambaşka bir şey yapsın istedim mesela.
1: Mesela Pochettino bak ne diyor.
2: Evet.
0: Yani. Ya bu çok doğru bir analiz bak.
1: Bu zaten. Da tabii biraz sakatlık okey de yani Pepe'yi Pulisic yerine oynattı ama o tamam yani.
0: Gerçekten. Belki de Pepe ile başlayacaktı bak.
1: Yani, ya da Pulisic'i. Da bilir, evet, sakat olmasa da belki öyle.
2: Ya da Pulisic'i Milan'daki gibi.
1: Başka birini keser.
0: Mesela tek santrafor Pepe ile de başlayabilir. Sonuçta Pepe daha yüksek ve hedef sahibi. Tabii. Belki Balogun'u kesecekti. Yani yine oraya göre bir hamle yapacaktı. İşte biz Paraguay'a göre bir şey yaptık mı? Kenan Yıldız 11'e döndüğü için Kenan Yıldız'ı aldık.
2: Doğru.
0: Ya hazır olduğu için Kenan Yıldız'ı aldık.
2: Barış da ilk yarının faturası kesilmişti.
0: Yunus'u aldık.
1: Yunus'un ne pres kalitesi için mesela Yunus evet. Düşündü.
0: Yani bek stoper arası koşusu için diyorsam abi zaten bizim sağ tarafımız yokmuş gibi geliyor oynadık biz bu iki maçı. Yani Zeki, Mert oyunda yani Sergio Des gibi oyunu genişleten oradan üçgenler kurduğumuz bir şey de yapmadık yani bir evet. Varyasyon da yapmadık.
1: Ve yani mesela Sergio Des dedin işte ABD iki maç iki kapalı savunmayı sonuçta açtı. Doğru. Yani 2-0, 4-1 iyi skorlar. Evet. Ya öyle zor da kazanmadı ilk maç Amerika. Zaten Avustralya çok erken 2-0 oldu. Hı hı. Biraz ikinci yarı öyle rölantide geçti. Sağ kanat Sergio Dest.
0: Evet.
1: Ortada Weston McKennie'yi kullanıyor. Doğru. Forvet arkası. Hı hı. Yani bu takımın da aslında kilitlenen takımları açamaması lazım baktığında hani bireysel oyuncular olarak ama yani fizik gücü yukarıda.
2: Mücadele.
1: Arzu çok yukarıda. Mücadele yukarıda. Biz biraz oralarda da ezildik gibi gözüküyor. Bunun bahanesi olabilir. İşte Arda, Hakan, Kenan, herkesin bir sakatlıktan gelme durumu var. En iyi oyuncularımız sezonları kendi takımlarında da tamamlayamadılar. Oynayarak tamamlayamadılar. Bu çok tarihsiz ama yani her şeyle Amerika bu açıdan daha hazır, daha sert gözüktü. Yani o yüzden Doruk'un dediği gibi belki son maç hani prestij derken hiç istenmeyen bir sonuç da çıkarabilir. Konusunu bana düşündürüyor. Hani artık baskı yok, hedef yok. En azından kendilerini affettirebilmek, bir telafi yapabilmek için kazanabilir bu takım ama yani ABD de o açılardan korkutuyor bakınca.
0: Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde hani atletizmi, tempoyu mesela bir kenara bırakıyorum. Mesela Weston McKennie sonuçta bu tarz statik savunmaları açabilecek topsuz koşuları sürekli yapan bir oyuncu. Yani devamlı olarak yapamıyormuş. Şu bugün çıktığımız 11'de İsmail dışında bunu yapmaya yatkın bir oyuncu yok. Ki İsmail de bunun için sahada değil. Yine rakip sahasında en çok topla buluşan oyuncularımızdan biri İsmail.
2: Kenarda belki Orkun'u bu özelliklere yakın sayarsın.
0: Yani biz kesinlikle Orkun'u bu özelliklere yakın sayarım. Zaten bu özelliği var Orkun'un da işte yani dakika 45 olmuş. İçeri girmişiz. Şu ana kadar hani hocanın yaptığı bütün plan, program her şey okey. Kerem tercihi okey. Bu merkezde zaten oynuyoruz. Ya bence Barış Alper'le başlamalıydı ama bu benim fikrim. Tabii ki belli sebeplerden dolayı gördü, etti, Yunus'la başladı. Ya akmıyor oyun. 45'te 3 oyuncu da değiştirebilirsin.
2: Mesela.
0: Ya, bir anda yapsoz yapabilirsin hani. Anladın mı? Yani bir 4-4-2'ye dönebilirdi. Ya bunu belki bir daha hiç görmezdik Montella'dan. Türkiye kariyerinin sonuna kadar. Ama belki de hiç görmeyeceğiz işte.
2: Ya işte şu kötü. Beraberliği alamadığın takdirde eleniyorsun. Yani artık bütün kozlarını açman lazım.
0: Şimdi değilse ne zaman?
2: Denemediğini yani. Denemen lazım. Yani ben Montella'nın artık o anlamda bizler kadar hani kuş bakışı gördüğünü inanmıyorum. Zaten saha içinde hepimiz de ilk maç itibariyle bunu fark etmiştik. Can'ın hiç denenmemesi, denenme dakikasının daha geç tercih edilmesi, Deniz'in bir şekilde bir kule santrfor tercihinde kullanılmaması, Kerem ısrarı, değişikliklerde geç kalınması, mesela 10 kişi kaldıktan sonra Paraguay bize karşı 10 kişi kaldıktan sonra İsmail hala oyunda. Yani ne anlamda
0: 45'te değil mi?
2: O tutuculuk oyunda, evet. Tercih ediliyor.
0: Maça yani. Başlaması ne kadar mantıklıysa ikinciye başlaması o kadar mantıksız.
2: Artık bir şey kalmadı. Hani bir önemi kalmadı orada tutuculuk anlamında.
0: Mesela bir hoca şey de yapabilir. Bugün başka bir yayında hatta söylendi. Çok da mantıklı yani. Yani hadi İsmail'i stopere çektin. Ya stoperi bile çıkartabilirsin artık yani.
2: Doğru.
0: Hani şey gidiyor.
2: Doğru.
1: Orkun elden gidiyor. Orkun Türkerim değil mi? Değişiklik. Ama dakika kaçta? Yani.
0: Zaten oradan sonrası bir kaos.
1: İşte yani. Onu mesela ya daha erken bir noktada bile yapabilirsin.
0: Ya mesela şanssızlık diyoruz da Mert'in şutunun kafasının direğe çarpması şanssızlıksa Mert'in kafasının savunmayla beraber direğe gitmesi de bir şans.
2: Mesela.
1: Tabii ki yani şanssızlık yani değil aklıma söylemiyorum. Ne geldi diye
0: bir yok yok geldi. Sana şey olarak söylemiyorum yani. Evet işte Meri'nin kafası var, Can'ın yakın direğe vurduğu var. Var bir iki bir şey var da. Hı hı. Yani mesela Kerem Aktürkoğlu'na çok zarar verdi bu turnuva.
2: Epey.
0: Yani çok zarar verdi. Kerem Aktürkoğlu yani bu rolde dönüp kulüp takımında muhtemelen hiç oynamayacak. Tek başına. Zarar verdi şu anki görüntü.

0: Zaten sakat
1: sezon üstüne de iyi olmadı tabii ki. Doğru. Kendi kariyeri açısından.
0: Yani. Biz bir de belli, yani en önemli oyuncularımız ne yazık ki çok talihsiz şekilde zamanlarda, mesela Hakan en çok sakatlıklarla uğraştığı sezonu geçirdi. Kenan
2: son 1-1,5 ay
0: ki ikinci yarı Juventus'ta düştü. Arda son bir ay kala yine ritmini kaybetti. Mesela şunu da anlamıyorum. Hepimiz seriye anlatıyoruz değil mi burada? İzliyoruz. Mesela Spalletti ne yaptı? Vlahovic çalışmıyor. Open. Kanadalı. Openda'yı zaten bak saymayacaktım sen söylüyor mesela. Jonathan David çalışmıyor. Spalletti ne yapmaya başladı? Dedi ki ben dedi saati 9 oynatacağım. Başladı. Önce Weston McKennie'yi koydu.
1: Yok.
0: Olmadı. Kenan Yıldız'ı koydu kaç maç? Saati 9.
1: Sadece solda ben varım dedi Kenan. Yani oyunuyla da evet. Öyle devam etti.
0: Jeremy Boga'yı koydu. Jeremy Boga Mart ayının oyuncusu seçildi.
2: Evet.
0: Ya
2: sonra bir de
0: bak, başarılı olmuş olmaması önemli değil ki. Bence Kenan Yıldız en uçta Kerem Aktürk'ü olan yetileri, sırt dönük oyunu vesaireden dolayı daha iş yapabilir bir oyuncu. Ya oyun içinde şunu bile görmedik ya. Kerem kendini sola atar. Kenan merkeze gelir. Bir 7 dakika böyle deneriz.
2: Ya hiç.
0: Hani
2: hiçbir
0: ya
2: şey
0: yapmış yok. Ya koskoca Spalletti yapmış ki. Hani Spalletti hocanın da hocası. Yani anladın mı? Hocaların hocası olmuş ya. Montella'nın hocası. Ya o denemiş ya. Sen de deneyebilirsin diye düşünüyorum. 5 dakika.
2: Bence antrenmanda bile denememedi. Yani hiçbir şekilde ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci plan olarak denemedi. Yani
0: tutarlı demiyorum bu arada.
2: Avrupa Şampiyonası'nda tutan oyunun ısrarı biraz da artık kendi taktiğine hayran olmaya dönüşmeye başladı. Bir kompleks oldu yani.
1: Ya hayranlık da değil belki de ama sabit konusuna katılacağım yani. Hı hı. Evet zaten mesela bizim daha arkasında durduğumuz Avrupa Şampiyonası, Hollanda maçı vesaire oradaki eleştirilerin bir kısmı da maç içi hamlelerine dairdi. Yani hocalığın birçok farklı yönü var. Teknik adamlarında kuvvetli olduğu yönler var. Bazı işte maç hazırlığında çok daha işin ehli oluyor. Bazısı maç içi dokunuşlar, bazıları taktiksel bilgi. Montella'nın da biraz geride olduğunu iyice kanıtlamış oldu maç içi hamleler açısından bu turnuva. Dediğin gibi yani bir planı var. O plana çok bağlı. Mesela orta sahada evet Hakan çok değerli, Orkun çok değerli, Arda zaten ortada, İsmail Yüksek çok kıymetli bir oyuncu, yapabildiği çok fazla şey var. Mesela yani sakatlık da bu kadar varken evet anlıyorum Hakan milli takımın kaptanı, değişmez oyuncu, sembolü ama yani biraz biraz belki de hani kesmek mi istemedi buraya geldiği için, buraya getirenlerle oynayayım diye ısrarcı oldu. Ya tabii ki o da bir emektir. Ama yani elemede oynayan, en fazla oynayan oyuncu turnuvada da en fazla süreyi alacak diye de bir şey yok.
0: Bir de ne zaman çok pardon yani burada değilse ne zaman oyundan alacaksın? Yani
2: evet.
0: Arda için de öyle.
2: Arda
0: yani
2: da öyle. Kesinlikle katılıyorum.
0: Sonuçta Arda'ya da sorsa, Arda da farkında iyi performans
1: Arda zaten vermek. Bence açıklamaların en içten olanı.
2: Doğru. En tatmin edici.
1: En insanın hani içinde bir şey uyandıran. Bundan sonraki bütün milli takım kariyerimi bu turnuvayı unutturmak için geçireceğim.
2: Montella'nın planları hakkında konuşmaya devam edeceğim. İzleyenlerimizle birazdan yorumlarını okuyacağım ama mesela dedik ya tek bir oyun planı var ve bu ısrar devam ediyor, değişmedi. Şimdi her teknik adamın maç sonunda yaptığı açıklamalardan şunu okuduk. Türkiye'yi çok iyi analiz ettik. Türkiye'yi izleyeceğiz. Aslında tek bir oyun planı rakipler için daha kolay analiz edilebilir bir şeye dönüşmüyor mu? Artık sizi hep böyle görüyorlar çünkü. Yani evet sahte 9. Sadece isimler değişiyor. İşte bir ara geldiği zaman ilk zaman Barış'ı denedi. Ardından Arda'yla bir sistem oturttu. Şimdi Kerem'le birlikte daha yeni bir taktik değişmedi ama isim değişiyor orada. Rakipler için daha görünür. Daha kolay analiz edilir. Topu Türkiye'ye bırakalım. Bir şekilde ilk golü atmaya çalışalım. Ve zaten ilk golü atmak onlar için en zor olacak. Ve bu savunma anlamında da kapanalım. Mantığını oluşturmuyor mu rakipler için?
1: Ya sürpriz ile yapılırdı yani. Yani ilk 11'de bir değişiklik yaparsın. Yani daha sahaya çıkmadan rakibe biz buna göre hazırlanmıştık ama deyip farklı bir yola sokabilirsin yani. Onların hiçbiri yok tabii.
0: Yani bir de yani sahte 9'u da yani turnuvada sahte 9 oynayan takımlara bakalım. Almanya sahte 9 oynuyor. İspanya sahte 9 oynuyor. Fas biraz uykusun özür dilerim. Fas doğru, sahte 9 oynuyor.
1: Ya yani sahte 9 oynuyor şimdi, da Fas'ın 9 çok sahte değil ben sana.
0: Ya da çok sahte. Yani şimdi bizim oynadığımız sahte 9'la ismiyle cismi aynı değil.
2: Değil.
1: Abi bir de maç profili bölüyorum seni de yani iki tane 11 kişiyle savunma yapan takım.

0: masahtı 9 oynamakla
1: Evet.
0: yani İspanya ile Almanya ile da oynamıyoruz yani. Öyle bir şey de var. Maç planı da olarak tercih biraz sanki sıkıntı.
2: Ya mesela benim naçizane bu maçta gördüğüm, evet biz Kenan Ferdi bağlantısıyla çözmeye çalışıyoruz. Buraya da sadece bu oyuncular üzerinden değil ama hücumda bir kenar seçeceksek sol kenarla geldik. İlk yarıda özellikle Almiron atılana kadar Almiron, Kubas ve Casares sağ çizgide düzenli olarak 3 kişi Ferdi ve Kenan'ı kapattılar. Ve biz zaten şey de öyle, ısı haritası da net öyle.
1: Doğru.
2: Kenan ve Ferdi'yi bir üçüncü bulamadık. Yani bu
0: ABD maçında o kadar iyi savunma almıştı oraları.
1: Doğru.
2: Neden?
0: Onu değiştirdi.
2: Neden? Çünkü Robinson, Pulisic, Balogun. Robinson, Balogun, işte Weston McKennie. Hep minimum 3 kişi. Hatta Amerika Birleşik Devletleri, burada da konuştuk galiba, merkezi Pulisic'e de atarak 4 oyuncuyla merkeze bir çoğunluk sağladı. Biz en önemli oyuncularımız, ayağına baktığımız Ferdi ve Kenan'ı 2'ye 3 bıraktık düzenli olarak. Kenan sürekli 2 kişinin yanından içinden geçmeye çalışıyor. Terste Yunus, Mert ve Arda daha birbirlerine yakındı. Ama zaten bizim işleteceğimiz yer orası değil ki.
1: Doğru.
2: Şunu yapabiliriz. Biz solda çoğunluk sağlarız. Orada bütün oyunu oraya yıkarız. Sonra oradan mesela bir diagonal atarsın. Yunus birebiri bağlar, gidebilirsin. Ama
1: bir
2: işte o
1: kere
2: diagonal
1: bir
2: atacak oyuncu kim? Mesela Orkun.
1: Ya da savunmadan Abdülkerim.
2: Bu maç Orkun maçlamalı demiyorum. Ya da Hakan kendini oraya atıp. Ya da Abdülkerim. Nasıl Bastoni geliyor? Bastoni, Dimarco, Lautaro Martinez. Hop bir adım geri atıyorsun. Bastoni ya da Dimarco arka direğe bir ortalıyor. Dumfries milletin üzerinden çıkıp kafayı vuruyor. Böyle bir tane
1: İmza
2: akıllımız yok.
1: golü.
2: Yani düzenli olarak ne bir sayısal üstünlük sağlayabildik, ne oyunu terse çevirebildik. Biz madem bu kadar soldan üretmeye çalışıyorsak sahada hep bu örneği veriyorum. Bak Meksika bu işi çok iyi yapıyor. Brian Gutierrez'e sağa yüklüyorlar. Quiñones, Raúl Jiménez'in yanında ikinci santrafor oluyor. Barış Alper net bir santrafordan ziyade yardımcı forvet rolünü bu kadar iyi oynuyorken ve biz her topu solda kuruyorken Kenan'la Ferdi'yle Barış'la başlasaydık da Barış'ı ikinci direğe yollasaydık. Yani Yunus'tan daha fazla etki edemez miydi profil olarak, oyuncu olarak söylemiyorum. Hava toplarında, fiziksellikte, yüksek ortalarda ona bir alan açamaz, kendine bir alan açamaz mıydı?
1: Doğru.
2: Ya anlamadım. Anlamadım. Sesli düşünüyorum zaten yani.
1: Çok haklısın. Yani isyanlarda ki izleyenlerimiz de isyan ediyor. Özgür Bey yazmış. Bu jenerasyon gerçekten farklı çıktı. Mesela eskiler gibi bir tabirle kolay maç göstermiyorlar. Yani güle oynaya bu takımı yeneriz dedirtmiyorlar demiş Özgür Bey. Milot Raşitse kullanıcı isimli bir izleyicimiz. Bugün TYT sınavı da kötü geçti. Türkiye'de yenilgi benim için çok kötü bir
2: çok
1: gün oluyor dedi. Evet, yani
0: bizde böyle şeyler unutulmaz yani sınava girdiğin
1: tabii
0: gün ne var?
1: 2008'de ben sınava girmiştim ertesi gün mesela. 2008'de.
0: Hangi maçın ertesi?
1: Hırvatistan mıydı?
0: Güzel.
1: Düşünsene. Uyuyabildiysen. Yok asla uyuyamadım. O da ters yönden beni etkilemişti ama yani mutluluktan uykusuz kalmayı tercih ederim öfkeye nazaran.
0: Yani ben de biraz şeyle hatırlayacağım. Bir kere zaten hani ağız kapatarak konuşmanın ilk
1: evet
0: uygulaması olduğu için herkes yani öyle hatırlayacak veya bakıldığında bu çıkacak.
2: Tarihe
0: da
2: geçti ya.
1: Tarihe
2: yani
1: geçti.
0: Oradaki bilgi seviyesi
2: Mert'in değil mi?
1: Yani çok iyi.
0: Bu NBA'de çok Chris Paul yapardı, Nikola Jokic yapıyor. Yani en büyük oyuncular bile kurallara çok hakim olup bunu lehlerini kullanabiliyorlar. Bu zaten hani herkese bence brief olarak her takıma verilmesi gereken bir şeydi. Paraguay yapmamış.
1: Bayağı
0: hani Mert'in oradaki özellikle tribün çekimi videolardan daha da net anlaşılıyor yani. Oradaki ısrarcılığı, itirazı, buna uyandırması herkesi herhalde yani olumlu bir şey bulmak çok zor. Bir bu kalacak aklımda.
2: Paraguay kuralları öğrendi yani. Hem Paraguay üst turun kapısına dayandırdık hem de bak bir dahaki maçlarda bunları yapmamalısın dersi de verdik.
1: Ama yani bu profildeki oyuncular işte Almiron gibi işte Latin Amerikalı oyuncuların zaten geleneksel konuşma teknikleri de bu şekilde yani. Birbirleri hakkında antrenmanlarda daha iyi böyle konuşuyorlar. O yüzden adaptasyon biraz zor olur yani. Fireler çıkar yine. Yani bugün tabii ki çok acı şekilde test ettiler belki sonuç itibariyle olmasa da ama yine bunlar olacaktır.
0: Yani kazansak
1: Presiyan
0: Vini'ye bir teşekkür aynı Presiyan ya da.
1: Teşekkür ederiz.
2: Yani Paraguay beklediğim gibiydi işte. Düzenli olarak hani hırgür çıkarmaya çalıştılar.
0: Sert.
2: İşte orada bir trash talk'a girdi.
1: Tabii.
2: Almiron. Zaman geçirmeyi denediler. Yani
1: doğru.
2: Paraguay'da sonuçta Güney Amerika'nın ya 6. 7. ülkesi ya. Hatta şey değişmese, format değişmese statü, belki Paraguay buraya gelemeyecek. Belki çok elemede doğru gidecek. 6. eleme oynuyordu eskiden. Çok şimdi 7. de oynuyor. Zaten kim kalıyor? Venezuela, Peru ve Şili, Şili kötü. Yani Şili iyi olsa Şili, belki yine gelemeyecekler.
0: O grubun sonuncusu Şili.
2: Evet. Ay, Şili, ay belli ki Şili o bir jenerasyon yani bulamıyor yani. Bir dönüşümde bir şey arıyor. Normalde hani bizim Ekvator mesela bir kültür derim. Hani şey olsa. O Kolombiya'ya mesela dağılsak derim ki yani olabilir. Dağılsak derken kaybetsek. Muhtemelen dağıtırlar bizi zaten.
0: Paraguay gibi değil. Orada çok farkı yok ya Paraguay. Daha hatta.
2: Hayır, evet, o tarzları aynı. Ama daha üst. Yani daha çok kupa tecrübesi olan ya da iki tane oyuncu.
0: O tecrübeleri de o kadar fark etmiyordu. Şey yani derim Rock mesela. Roxanto Cruz'lar falan Paraguay o zamanlar.
2: 2010'da çok iyilerdi.
0: Barrios.
2: Yine bize sonra katılmışlar.
0: Neyse ama detay yani. Ekvator'la Paraguay hadi aynı olsun.
2: Hayır
0: yani,
2: şu açıdan da söylüyorum yani. Derim ki abi Hincapi, Pacho iki tane Şampiyonlar Ligi finali kesinlikle oynayan stoperi var ya. Buraya da hücum edemememizi biraz anlıyorum.
1: Anlarsın evet.
2: Derim ama işte önlerinde o maç yine mi sahte 9? O da olabilir.
0: Yani. Kesin. Yani ne o maç tabii ki de sahte 9. Yani, yani.
2: Orada hani sahte 9'u şey yapmıyorum yani. Sahte 9 oynanmaz demiyorum. Kenarda çalışmıyorum.
1: Ama her ne maçta kadar sahte, 90 dakikada oynama. Emre Bey yazmış, takım içinde bir ayrışma olduğu iddia ediliyor. Bu elenmemizin bir parçası olabilir mi? Tabii günün sorularından bir tanesi buydu. Futbolcular da birer birer evet yani bunu konuşuyoruz. Ama yani hiçbirimizin çözemediği de bir isteksizlik, bir adapte olamama durumu var. İşte kimisi sıcaklarla açıklıyor. Uğurcan da dedi işte daha yeni yeni uyumaya başladık. Uyku düzenimiz düzeldi dedi ama tabii tam düzelemeden de veda etmek talihsiz. Yani birçok tabii burada bahane sunabiliriz. İşte kimleri de şöyle demiş. Mesela 11 oyuncuya gol atmak bir takım için daha kolay oluyor. 10 kişi takım halinde kapanan bir savunmayı aşmak takım, her zaman teknik adamlar için şey zordur değil, deniyor.
0: Yani o şöyle geçerli. Yani 11-11 iki takım daha oynuyordur. Bir takım 10 kişi kalınca takımı geriye çekecektir de zorlaşır.
1: Doğru.
0: Burada 11 kişi de aynı şey oynuyorlar. O yüzden sadece bir kişi fazla yani. Onun doğru, kesinlikle zorluk getirdiğini söyleyemeyiz.
2: Yani kontra tehditini de minimize etmiş olduk. Yani
0: ki ona rağmen işte var. Ki. O var yani mesela o var. Atsa, orada da bir yürekler ağza geldi.
2: Işte Avustralya senaryosu atsa tık bitti orada.
0: Pas verse bile
2: ya da pas şey verse olacak.
1: Evet yani ruhsuz oyunu konuşmuştuk. Yine izleyicilerimiz yazıyor Fundico kullanıcı isimli bir ruhsuz izleyenimiz. Ya yani bir ruhsuzluk var takımın
2: ben
1: içinde bir adapte olamama.
2: Ben düşünmüyorum kimsenin. Yani tabii ben herhangi kimse, bir kim istemez onu. Dünya Kupası'na gelmişken hani öyle ruhsuz vesaire olduğunu düşünmüyorum. Bence herkes %200'ünü ortaya koymuştur. Yani işte Meri'nin kafasından sonra vurduğu kafadan sonraki yüz ifadesi ortada. Yani hiçbir futbolcu Dünya Kupası'nda bu şekilde elenmek istemez. Yani benim hani istekle alakalı hiçbir soru işaretim olmadı. O kupanın herhangi bir noktasında hiçbir oyuncudan. Ama ya yani istemek çözmeye yetmez.
0: Biraz daha herhalde Uğurcan'ın o söylediği basın toplantısında şey üzerinden daha erken gelinebilirmiş gibi. Yani olabilir. Çok geç gelen takımlar da var. Portekiz Bosna mesela grubu da çok geç olduğu için zaten başladıktan sonra geldi. Yani açılış maçından bir gün önce hazırlık maçı
1: doğru
0: yapan ülkeler vardı. İngiltere İspanya işte sanki yine İngiltere son gün değilse bile yakın zamanda. Ama hani İngiltere'de imkan olduğunca geldi, olabildiğince erken gelmek. Tabii ki sezon da çok geç bitiyor. Şampiyonlar Ligi finalinde oynayan oyuncumuz yok belki ama yani hemen hemen o civarlarda biten sezonlardan bahsediyoruz. Yerel liglerde de. O yüzden belki biraz erken gitmek, o havaya daha çabuk alışmak mantıklı olabilirmiş çünkü çok uzun süredir yani liglerinin yine el verdiği şekilde çok daha uzun süredir ABD'de olan takımlar da var.
1: Doğru. Peki yine günün sorularından bir tanesi sabah maçın son düdüğünden bu yana en çok konuşulan konulardan bir tanesi işte Vincenzo Montella'nın yaptığı açıklamalar, özellikle Flash Interview'de yaptığı açıklamalar ilk sosyal medyada epey yankı uyandırmıştı. Sizce Amerika Birleşik Devletleri maçı Vincenzo Montella'nın son resmi maçı mı olur Türkiye milli takımında?
0: Bence öyle olur. Yani bu kadar ilişki gerildikten, ipler kopma noktasına geldikten sonra en azından federasyon ve hoca arasında değil de taraftar ve teknik adam arasında onun bir baskısı olacaktır. Yani kötü bir tecrübe, iki maç hiçbir şey gözükmüyor. Tabii turnuvalar sonrası da bence böyle bir değişikliği yapmak için ideal zamanlar. Yeni bir pencere başlayacak. Avrupa Şampiyonası elemeleri, hocanın önderliğinde çıkılan Uluslar Ligi, A Ligi maçları, Fransalı, İtalyalı, Belçikalı grup.

0: Bournemouth'ta oynayacak bu çocuklar. Ama bence Montella olmayacak gibi hissediyorum. Yani görünen o, bir de yani dediğim gibi açıklamalar, yani bir yere hesap veriyorsanız, yani bir kılıf buluyorsanız 65 şut, o bu çok iyi yani, kaçabileceğiniz bir liman 65 şut. Ama yani artık böyle son yıllarda kaybettiğimiz o hesap verme, sorumluluk alma şeylerinden kaçtığını görüyorum Montella'nın. O yüzden o da bir boşluk yarattı yani.
1: Şey de bence biraz bu süreçte antipati yarattı. Yani ilk maçın ardından yapılan eleştirileri son maçın basın toplantısına kadar taşımak. Yani oradan o günü arkanızda bırakamamak, ki zaten yani burada bir hafta kadar kısa sürmesini beklemiyorduk ama en iyi senaryo, hayal bile gerçekleşse bir aylık, bir 5 haftalık bir turnuvada yani hemen onu geçmek gerekiyordu. Yani genel algı bu tabii ki. Yani Montella'nın gitmesi şu an kalmasından daha büyük ihtimal gözüküyor. Ben hani şahsen bunun bir çözüm olduğunu düşünmüyorum. Bunu Montella üzerine söylemiyorum. Yani hele ki Türkiye milli takım koltuğu için şöyle bir çözüm olduğunu düşünmüyorum. Bu koltuk boşaldığında yerine kim gelecek? Yani biz bir sistem mi kuracağız? Mesela Almanlar gibi şey mi diyeceğiz? Yapboz, işte biz dibe vurduk ve artık oyuncu ve hoca yetiştireceğiz. Bir sonraki 10 sene sonra Dünya Kupası'nda kendi santraforumuzu, kendi orta sahamızı, kendi kanat oyuncumuzu, bunların hiçbirini biz yetiştirmedik. Orkun'u, Kenan'ı, Deniz Gül, hiç, yani onlar tamamen lejyoner oyuncular. Böyle bir altyapı modeli mi kuracağız? İşte Almanların Nagelsmann'ı çıkardığı gibi bir teknik direktör mü yetiştireceğiz? Yoksa mevcut birkaç isimden birini getireceğiz mi? Yani, ya da yabancı bir hoca getireceğiz mi? Ne olacak? Yeni bir hoca gelecek. O sistemini kurmaya çalışacak. Zaten şimdi Uluslar Ligi var. Çok gereksiz bir anlam yüklediler Uluslar Ligi'ne. Artık bir hazırlık maçı değil.
2: Grubumuz da grup yani.
1: Hayır, grubumuz grup da, normalde biz Fransa ile hazırlık maçı yapsak belki de genç Ali Heybeşoğlu'nu çağıracağız, milli takımda oynatacaktık. Doğru. Şimdi Fransa'yı da yenmek istiyoruz Uluslar Ligi olduğu için. Artık o hazırlık maçı hüviyetinden de çıktı. Yeni gelen hocanın kendi sistemini oturtana kadar önümüzdeki Euro'yu pas geçme ihtimali olabilir. Tabii şimdi artık zor biraz Euro'ları, Dünya Kupalarını pas geçmek, yani sayısal olarak arttığı için, ama o olmadı, onu gönderelim, o gelsin. Ya bilmiyorum yani, kulüp için de böyle düşünüyorum. Yani bunu sadece Türkiye milli takımı için değil. Ama görünen devam edilmeyeceği çok daha yüksek ihtimal tabii ki. Böyle bir ülke olarak da reaksiyonlarımız böyle, diyorum ya, Hollanda'ya kaybettiğinde devam etmememiz gerektiğini düşünen bir şey vardı. İnsan tabii, topluluğu vardı yani.
2: Daha son düdükle birlikte.
1: Yani Euro'da çeyrek oynamak bizi kesmiyor.
2: Evet.
1: Ya ama işte görüyorsun bak, grupta gol atamadan
2: işte
1: eğleniyoruz.
2: Muhtemelen açıklamalar yani. O gün Hollanda maçı sonrasında burada nasıl gurur dolu bir yayın yaptıysak sosyal medyada dönenlerin aksine, Montella'nın işte yaptığı açıklamalar çok fazla sinirlendiriyor insanları.
1: Evet, bence de olay o.
0: Yani, iki maçta da favorisin Dünya Kupası'nda, hani sürpriz yapar mı, bir yere gider mi denen bütün dünyadaki adaylardan birisin. İki maçta gol atamıyorsun.
2: Tabii.
0: Sonra da soruya cevap forvet konusunu açmanız, şaşırıyorum.
1: İletişimi
0: yani sen
1: çok
0: 180
1: yanlış,
0: dakika favori çıktın, iki maçta gol atamadıktan sonra ilk sorunun ne olmasını bekliyorsun?
1: Abi, forvet olacaktı. Bir de yani çok iyi bir forvetsin. Yani
2: tabii,
1: gerçekten bak, o da çok ilginç.
2: İmza yani,
1: hani gol atmayı senden iyi bilen o odada kimse yok. Senin takımında da kimse yok.
2: Bence sorumluluğu kabul etmek istemiyor. Yani bir önceki maç sonrasında da biraz Türk halkına serzenişte bulunmuştu. Hani bu sefer kazansak şampiyon olmamızı isteyecekler. Bu Türklerin kültüründe var. Ben yine yumuşatıyorum. Biraz daha ağır bir söylemdi bence ama bunlar kışkırtıyor işte.
0: Ya şey vardı bu arada, bir şaka olarak tabii. Montella Can Uzun'a oynayacağını
1: gördüm
0: söyledi.
1: Ya,
0: yeni
1: çok
0: hücum attı
1: ya.
0: Kenan Montella işte Yunus Barış neyse.
1: Ya.
0: Yani cidden mesela o tercih, oradaki ısrarcılığı. Evet, Can'ın hani böyle düzenli de değil, bir amili takım durumu yok. Yeni yeni bu kadroya giriyor. Ama işte İtalya son Euro'yu kazanırken Chiesa'nın ilk maçı da Avrupa Şampiyonası'ydı.
2: Doğru.
0: Değil miydi? Orada Mancini almıştı
1: var
0: mesela.
1: Çat.
0: Formula İtalya'da İtalya yani baktığında. Orada da diyemezler miydi yani, bizim geldiğimiz bir takım var, onu bozmayacağız denebilirdi.
2: Denebilirdi.
0: Çok.
2: Bu arada
0: Mancini demedi.
2: Turnuva öncesinde kulis bilgilerinde ben şunu duymuştum. Mutlaka basına da yansıdı. Can Uzun'u biraz da kamuoyu baskısından getirdi. Zaten oynatmayacak, zaten düşünmüyor ama kenarda dursun diye çağırdığı söylenmişti.

0: İşte ki ilk maçta da ben o beklentimi aldım. İkinci maçta biraz daha belki hani dışarıdan yorumlara da kulak kabartmış olabilir. Ve Can'a zaten o 30 dakikalık dilimde nasıl etki ettiğini gördük. İşte bunlar sinirlendiriyor tam anlamıyla.
1: Bu arada Can da hani 11'de başlayıp yine sonuçlar da aynı olabilirdi ama
0: tabii ki.
1: Hep bunu dediğiniz şey farklı bir şey görme, bir değişim, rakibi şaşırtma. Yani aynı şeyi deneyip yenildiğinde daha çok üzülüyorsun. Yani farklı bir şey yapmamış oluyorsun.
2: Bulgaristan maçı vardı mesela grupta. Hı-hı. Grubun en zayıf takımı Bulgaristan. Mesela ben o gün Can Uzun'un 11 başlaması gerektiğini düşünüyordum. Şimdi neden? Siz Bulgaristan maçı gibi, hadi Gürcistan'ı ayırıyorum. Bu tarz maçlarda belirli oyuncuları bu sisteme dahil etmediğiniz takdirde geldi kupa mesela. Can başladı, kötü oynadı. O zaman da atıyorum bana şey diyebilirsin gelip. Oynadı ne oldu? Ya bu böyle bir şey değil ki. Bu konsol oyunu gibi değil ki. Can'ın bir reytingi var ve çıkacak onu verecek. Hatta bana sorarsan Can şu an yani Türkiye ve Almanya arasında kalan Kenan'ı ayırıyorum. Yani o daha farklı bir oyuncu şu an olduğu düzlemde. Hı hı. Almanya'yı seçmediği için ya pişman mıyım ben hata mı ettim diyebilecek bir oyuncu. Bak uzun vadede. Yani Türkiye'yi seçtiği için ya yanlış mı acaba orada daha büyük bir kariyer olabilir miydi diyebilecek bir oyuncu yani. Almanya'nın şu an en gözde oyuncu çıkartan kulübü.
0: Zaten onunla alakalı açıklamalar geldi Frankfurt tarafından. Yani bizim en büyük hayal kırıklığımız Türkiye seçmesi dediler.
2: Bakar mısın ya? Ya bu olacak şey.
0: Biz onu milli takımı hazırlamıştık.
2: Yani biz elimizdekinin kıymetini nasıl... Yani tamam Almanlar yetiştirdi tabii ki ama hani Can Türkiye'yi seçti ve biz ona gereken ehemmiyeti neden göstermedik ki?
0: Tabii birçok soru var. Birçok konuşulacak konu var. Son maç bir yandan da prestij maçı olacak. Onu da tabii konuşacağız. Son maçı da birazdan soracağım değerli yorumcularıma ama bir soluklanalım, bir kendimize gelelim, reklama gidelim. Reklamın ardından, aranın ardından tekrardan birlikte olacağız.
3: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava. Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Haziran ayına özel takas desteği ve hemen teslim avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
7: Bambaşka yere taşır Toyota.
8: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota plazalarda sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota plazalar ve toyota.com.tr'de.
7: Bambaşka yere taşır Toyota.
9: Hyundai Veyon ve i20 beklentilerini karşılamak için hazır. 250 bin TL'ye 12 ay %0,99 faizli kredi imkanıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
10: Eylül akar çeşme yat gün. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
11: Şimdi kemerleri bağla. Vitali tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Vitalihe hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Vitalihe gel, hoş geldin fırsatını kaçırma.
12: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
13: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. öne geç, önde bitir.
12: Şampiyonla son düzlükte.
9: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
14: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
15: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi Türkanlar. Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
16: Bilyoner.
17: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
18: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
19: Sporda eğlendiğin ilk adres Bilyoner.
4: Radyo Spor. Reklam.
20: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
21: 16 Temmuz 1950. Tribünlerde 200 bin taraftar var. Brezilya'ya beraberliğin yeteceği Uruguay maçı. Uruguay'ın mutlaka kazanması lazım. Brezilya'da herkes Uruguay'ı küçümsüyor. Brezilya gazeteleri Uruguay'ı küçümseyen ifadelerle dolu. Ve Varela gazeteleri serin, üzerlerine basın diyor arkadaşlarına. Uruguay'ın kaptanı. Ama maç öyle başlamıyor. Brezilya önde. Artık herkes diyor ki Brezilya kupayı aldı. Kupa bizim. Fakat Uruguay maçı bırakmıyor. İki gol birden atıyor Uruguay. Tribünlerde büyük bir sessizlik var. Kimse inanamıyor. Üzüntüden ağlayanlar var. Rahatsızlananlar var. Ve maçın sonunda acı gerçek ortaya çıkıyor. 200 bin kişi önünde Uruguay Brezilya'yı mağlup ederek Dünya Kupası'nı kazanıyor. Dünya Kupası tarihinin en unutulmaz maçlarından biriydi bu.
9: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
12: Radyo Spor!
9: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam ediyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri maçını İzleyici kitlesi olarak etkiler mi bu performansımız?
1: %100. Yani bir umut olmadıktan sonra gruptan çıkmak için 6'da sabah kalkıp uykusundan 5'te mi sıradaki?
0: 5'te. Bu 7, 6, bir de daha geç artık aynen.
1: 5 tane uykusundan feragat edecek insan sayısı kesin azalacaktır. Ama yani 24 yıl sonra gelmişiz Dünya Kupası'na. Evet ama 48 takım işte o çıkan artan sayıyla kontenjanla beraber gitmek daha kolay vesaire ama yani ben her türlü hani bu işi yapmasam da tabii uyanıp izlerdim. Burada da tabii ki izleyeceğiz ama ben çok büyük bir fark olacağını izleyen sayısında tahmin ediyorum yani.
0: Olacaktır. Sen ne dersin Oruk?
2: Ya ben de tamam açılışta
1: söyleyeyim. Bir kere şeyler bölüyorum ama yani toplu izleme, etkinlik, o bu onun artık heyecanı kaçtı. Zaten uyanırsa da insanlar evlerinde izler diye tahmin ediyorum.
2: O karnaval havası ne yazık ki bitti. Yani Türkiye'den bağımsız buna cevap verirsem yani maçın bir önemi yok.
0: Doğru.
1: Maç yani, böyle Avrupa'da da izlenmez.
2: Evet
1: yani,
2: yani sen Alman olsan mesela değil mi?
0: Doğru.
2: Yani, ya da Japonsun. Hı hı. Bir futbol seversin ya. Amerika Türkiye maçının sonucunun hiçbir şeye bir faydası etkisi yok. Amerika birinci oldu, biz dördüncü olduk. Aynı saatte bir farklı milliyetten bir taraftarın Avustralya Paraguay maçını izlemesi daha mantıklı.
0: Doğru.
2: Yani şimdi değil mi? Ama tabii ki yani bu kişisel bir şey yani. Hı hı. Dünya Kupası'nda izlenebilir. Yani ben tabii ki oturup izlerim.
0: Tabii
2: ki. Sonuçta Türkiye milli takımı Dünya Kupası'nda maç oynuyor.
1: Arada yani gerçi ben şeyi unuttum izlerim derken hani aynı saat mevzusu biraz Avustralya Paraguay'a da bakılır.
2: tabii biz yani yandan bakarız tabii kendi işimiz olduğu için. Ama hani ben o şeyini söylüyorum. Hı hı. Maçın ağırlığını söylüyorum. Yani yoksa duygusal olarak tabii ki izlersin yani.
1: Ve gerçekten hani birçok grupta yani turnuvaların eleme kısmı ve gruplardaki son maçlar genelde evet, yani hesapların olduğu, ona göre planların yapıldığı kısımlarda heyecan tırmanmaya başlıyor. Birçok grupta da böyle olacak. İşte bizim bunun dışında kalmamız da ayrıca üzüyor. Yani taraflı, tarafsız, herhangi bir şekilde futbolu seven biri için yani üzücü oldu gerçekten.
2: Bu formatta işte.
1: Formatta yani. Diyorsun.
0: Ki en çok merak ettiğimiz maçtı. Amerika Birleşik Devletleri karşısında mücadelemiz. Ama nasip olmadı diyelim. Devam etmek. Niceleri olsun. Daha önümüzde işte Uluslar Ligi, Avrupa Şampiyonası, tekrardan toparlanacağız. Jenerasyonumuz genç. Tekrardan takım aynı, ülke aynı. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Yani, bu arada Avrupa Şampiyonası da zaten artık bence gitmeme gibi bir durumun olmaması lazım. Dünya Kupası da işte Avrupa'dan dışarı kalanlara baktığımızda hani var. Ama yani Dünya Kupası da en azından düzenli bir gidişi hedef koyup ona göre hareket etmek lazım bundan sonra.
0: Peki çok çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Emre Gürkaynak ve Doruk Keskin bizlerleydi bu programda. Kupada bugün kaldığı yerden devam edecek. Amirli futbol takımımıza da Birleşik Amerika karşısında başarılar diliyoruz. Diğer turnuvalarda da tam gaz ülkemizi desteklemeye devam edeceğiz elbette. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.
5: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla Kupada bugün sona erdi.
16: Radyo Spor. Reklam.
22: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
23: Kazancım Net, Sigortam Net.
24: Radyo Spor.
25: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
26: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
27: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
28: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
29: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
30: Eylül Akar Çeşme Yatgın. Elini taşın altına

0: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
1: Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hep havada karada çekerim.
6: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
2: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Fiber hızında hep havada karada çekerim.
7: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
8: Türkcell gücünde 5G.
2: Şak diye internet, tak diye evinizde.
9: Radyo Spor.
0: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye var.

0: Tamam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? Radyo Spor!
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
4: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
5: Otobüs.
4: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
3: Bilyoner.
6: Eylül akar Çeşme Yat Gün. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
7: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
8: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
9: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
10: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
11: Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner.
12: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
13: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
4: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
5: Türkanlar.
4: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
3: Bilyoner.
0: Radyo Spor. Reklam.
14: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
15: Radyo Spor.
14: Saran Holding kuruluşudur.
16: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
17: Kontrollerini gerçekleştirdiler. Şu anda ambulansa doğru alıyorlar. Tekrardan geçmiş olsun dileyelim. Evet, Majet'in hazırlığı devam ediyor sayın yarı severler. Henüz kullarındaki yerini alamadı. Bir numaralı Mercy'ye bu koşuda start almayacak. 10 safkanın mücadelesini izleyeceğiz. Majet, Bucks'ın gerisinde kalan son isim. Bucks görevlilerinde yoğun çabası devam ediyor. Safkanın yerini alabilmesi için en dış Bucks'ı kullanacak 11 numaralı Majet. Şimdi Majet de yerini aldı. Safkanlar hazır. Dördüncü koşu başlamak üzere. Start verildi ve şirin yerde ikinci altılı Ganyan başladı. 10 numaralı Siyah Kral ve 11 numaralı Majet rakiplerinin 4 boy gerisinde başladılar. İç kulvardan gelen 6 numaralı Light of My World liderliği aldı. İkincilikte 7 numaralı Grey Empress var. 2 boy kadar geride dışta 9 numaralı Prenses Dalaka. Yarım

0: O kadar geride iç kulvarda 8 numarada Tolga Reis vardı. Dıştan bir anda temposunu arttırdı. 11 numaralı My Jet ikinciliğe kadar geldi. Hatta şimdi liderliği aldı. 6 numaralı Light of My World ikincilikte. 1,5 boy geride 7 numaralı Grey Empress var. Yarım boy kadar geride 8 numarada Tolga Reis dördüncülükte. 5. sırada 9 numaralı Prenses Dalaka yer alıyor. Onun yarım boy farkla gerisinde dış kulvarda Angel on the Right var. Onun yarım boy gerisinde 3 numaralı Dark Soul. 1,5 boy kadar geride 10 numaralı Siyah Kral. Yanına geldi Suicide King. Onun bir boy gerisinde 4 numaralı Gülazer sırasıyla safkanlar son 600 metreye giriyor. 11 numaralı Majet yarış lideri. Fark 2 boy kadar. İkincilikte 8 numaralı Tolga Reis var. 2 boy kadar geride. İç kulvarda 7 numaralı Grey Empress hemen dışında. 6 numaralı Light of My World sırasıyla safkanlar son 400 metreye girdi. 11 numaralı Majet lider dıştan. Hızla ikinciye atak yaptı. 7 numaralı Grey Empress düzgün aksiyonlarla geldi. 11 numaralı Majet'i yakaladı ve öne geçti. Geriden de dıştan Angel on the Right'ın atakları var. Son 200 metreye girildi. 7 numaralı Grey Empress lider. Dışarıdan 2 numaralı Angel on the Right geliyor. 7 numaralı Grey Empress lider. Angel on the Right geliyor. Grey Empress önde. Angel on the Right kazanıyor. 7 numaralı Grey Empress ikinci. 11 numaralı Majet üçüncü oldu. 10 numaralı Siyah Kral dördüncü olurken 4 numaralı Gülazer de yarıştan 5. olarak ayrıldı. Kademe kademe geldi. Rakibiyle olan arayı azalttı. Tam aynı önünde rakibini de geçti. Angel on the Right İlk birinciliğini elde etti. Aprantisi Berkay Bülbül'le start aldı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
3: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
4: ...30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler başlıyor.
5: Radyo Spor'dan Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler'den mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 18.07'yi göstermekte. Yaklaşık 40 dakika kadar sizlerle birlikte olacağım. Bugün tabii önce Kupa'da bugün programı, ardından da birazdan başlayacak olan 19.30'da başlayacak olan Türkiye-Almanya voleybol müsabakası nedeniyle biraz daha erken yayından çıkacağız, onu söyleyeyim. Saat 18.45 gibi önce maç önü yayını Esport'la birlikte ortak Radyo Spor ortak yayını, ardından da Türkiye-Almanya mücadelesi kadınlarda olacak sevgili dinleyiciler Milletler Ligi'nde. Bu iki canlı yayın öncesinde ben yaklaşık bir 40 dakika sizlerle bekliyorum. Hatta 40 dakikadan biraz daha az gibi diyelim. O yüzden hızlıca bugünkü maçlara bakarız. Zamanı iyi değerlendirelim istiyorum. Sizler de yayına dahil olmak isterseniz Radyo Spor WhatsApp hattından mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0538 052 1487 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Buradan mesajlarınızı göndererek siz de yayına düşüncelerinizi dahil edebilirsiniz. Evet, maalesef milli takımımız sabah oynadığı karşılaşmayı 1-0 kaybetti Paraguay karşısında ve veda etti Dünya Kupası'na. Tabii ki bir maçımız daha var, Amerika ile oynanacak ama artık o formalite maçı haline geldi. Gerçekten çok üzüldük. Bir hayal kırıklığı yaşadık. Hepimiz için böyle. Eminim sizler de şu anda aynı duygular içerisindesiniz. Belki çok daha farklı bir Dünya Kupası bekliyorduk. Grup bizim için tam da istediğimiz gibi bir gruptu aslında. Yani

gruptaki tüm takımlardan daha kaliteli bir takım olduğumuz konusunda hala ben aynı düşüncedeyim. Ama tabii kaliteli olmak yeterli olmuyor sahaya. Oyuna yansıtmak gerekiyor o kaliteyi işte. O kalitenin oyuna yansıması da biraz sizin fizik kalitenizle doğru orantılı. Yani mücadele etmek, o tempoya ayak uydurmak, fizik olarak mücadelenizi rakiple verebilmek beraberinde sizin teknik kalitenizi de ortaya çıkarabiliyor. Ama biz şu oynadığımız iki karşılaşmada da gördük ki bunlardan biraz uzağız. Bu gerçeği görmek lazım. Tabii burada çok konuşulacak şey var. Sizlerin de düşüncelerini merak ediyorum. Lütfen WhatsApp hattımıza yazın. Radyo Spor WhatsApp hattına. Konuşulacak çok şey vardan kastım şu. Yani acaba en formda oyuncularımızla mı gittik Dünya Kupası'na? Ya da en formda oyuncularımızla mı 11'de sahadaydık? Bu çok soruldu. Çok da fazla buna cevap arandı. Sizlerden de yine düşüncelerinizi merak ediyorum. İsimler üzerinden gidenler oldu yorum yaparken ya da bizim oynadığımız oyun üzerinden takımın oyun anlayışı üzerinden gidenler oldu. Bunların hepsini az sonra değerlendiririz sevgili dinleyiciler. Sizlerin katılımıyla beraber de dediğim gibi daha keyifli bir yayın olur diye düşünüyorum. Bu arada tabii Uğur Böceği İddia Bayi sponsorluğunda hazırlanıyor programımız biliyorsunuz Uğurlu Saatler. Artık sizler haftalardır bunun farkındasınız diye düşünüyorum. Sizler de 30.097 Uğur Böceği iddianın bayi kodunu kullanarak iddia.com üzerinden üyeliğinizi yaparsanız eğer kral oran farkıyla kuponlarınızı yapabileceksiniz. Bunu söyleyelim. Ayrıca dilerseniz benim Görkem Tezer'in ve Burak Alaca'nın kuponları da yine Uğur Böceği iddiada. Eğer üyeliği yaparsanız hemen Uğur Böceği iddianın kurumsal WhatsApp numarasına bir mesaj atmanız yeterli olacak. Ben üyeliği yaptım ve bu kuponların her gün bana ulaşmasını istiyorum demeniz yeterli olacak. Haftanın 7 günü günün tüm maçlarıyla ilgili düşüncelerimizi, kuponlarımızı yapıp Uğur Böceği iddiayla paylaşıyoruz. Onlar da sizlerle paylaşıyor. Eğer Uğur Böceği iddia üzerinden iddia.com üyeliği yapmışsanız onu söyleyeyim. Hemen kurumsal müşteri hizmetleri numarasını verelim, WhatsApp numarasını. 0540 300 0097 0540 300 0097. Buraya yazın lütfen Uğur Böceği'ne bilgi de almak için. Yani eğer benim şu ana kadar söylediklerim hakkında çok net not alamadıysanız hemen oraya sorun. Nasıl üye olabilirim? Nasıl kuponlara ulaşabilirim? Bu sorunun cevabı bu numarada 0540 300 0097. Evet, milli takım dedik. Sabah hepimiz bir umutla uyandık. Saat 6'da herkes ayaktaydı. Kimisi çocuğuyla, kimisi sevdiğiyle, kimisi annesiyle, babasıyla. Yani hepimiz bir şekilde ailece ayaktaydık. Sabah 6'da başladı hayat hepimiz için. Geçen maçta 7'de başladığı gibi. 6'da geçtik ve dedik ki tamam, ilk maçta hatalar oldu. Belki biz şanssızlık da vardı. Bir türlü o galibiyet golünü atamadık. Ama sonuç itibariyle bu maç bizim için yeni bir başlangıç ve bu maçı kazanarak son maça çok büyük bir avantajla gideriz ve bu gruptan çıkarız. Hepimizin hedefi, düşüncesi buydu. Çünkü Paraguay'ı Amerika karşısında da izlemiştik. Demiştik ki yani bu takımı biz yeneriz demiştik, değil mi? Yani hepimiz için herhalde böyleydi durum. Sonra maç başladı ve maçın henüz ikinci dakikasında Paraguay golü buldu. Hem de Avustralya maçında yediğimiz golün bir kopyasıydı. Kaptırdığımız top merkezden ceza sahamıza yaklaşıp ceza sahasına girmeden yapılan bir vuruş. Aynı köşeye, aynı yerden gol. Avustralya'dan da yedik yani bu golü. Maalesef hem maça başlangıç anında bir anlık konsantrasyon kaybı. Onun dışında ilerleyen dakikalarda dediğim gibi kişisel belki oyuncular üzerinden de konuşacağız ama yeri geldi diye söyleyeyim. Mesela Uğurcan Çakır'ın bu turnuvada beklenenden çok çok uzak bir performans göstermesi. Yani kalesine gelen her top gol oldu neredeyse. Ve bu gollerin iki tanesini de neredeyse 25 metreden yedi Uğurcan Çakır. Yani biraz bunlar yenecek goller miydi diye sorarsanız bana göre değildi. Yani çok sert giden bir top değil. Evet, topun belli bir hızı var ama öyle çok sert giden, bir anda köşeye vurulan ya da sizin göremeyeceğiniz, bir anda müdahale edemeyeceğiniz bir top değil. Ama maalesef işte diyorum ya, o konsantrasyon kaybı maça başlangıçta, belki daha maça alışamamak, ısınamamak derken 1-0 mağlup duruma düştük. Ama olsun dedik. Bu sefer erken yedik golü ve bunun telafisi mümkün dedik. Ama maç boyunca, özellikle ilk yarı boyunca yine beklentilerimizin çok uzağında bir milli takım vardı. Çünkü ilk maçtan dersler almış mıydık? Sahadaki 11'e baktığımızda ders

almamıştık. Neredeyse aynı 11 ile sahadaydık. Yani yine Kerem Aktürkoğlu'nun en uçta oynadığı bir formül vardı sahada. Değişen neydi diye sorarsanız işte orta sahadan Orkun'u almış. Orkun'un yerine bir isim koymuş. Oraya Yunus'u dahil etmiş yani. Kenan Yunus sonradan oyuna girmiştik maçta hatırlıyorsunuz. Bir de Zeki Çelik'in yerine de Mert Müldür'ü koymuştu. Onun dışında yine hücum hattında dediğim gibi Kerem Aktürkoğlu en uçtaki isimdi. Yani Kerem konusunda şunu söylemek lazım. Çok mücadele ediyor. Kabul ederim. Gerçekten çok mücadele ediyor. Çırpınıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor ama yani o bölgede oynattığınız anda Kerem'in başka belki özelliklerinden de vazgeçiyorsunuz. Milli takımın hücumda daha az etkili olmasını sağlıyorsunuz. Yani bunu herhalde ilk maçta görememiş olsa gerek ki teknik direktörümüz Montella bu maçta da böyle sahaya çıkmayı tercih etti. Barış Alper vardı sağ kanatta bu arada, onu söyleyelim. Barış Alper ikinci yarıda girdi oyuna galiba, değil mi? Evet, ikinci yarıda oyuna girdi Barış Alper. İlk maçta yine çok eleştirilenlerden biriydi Kerem Aktürkoğlu gibi. İkinci yarıda oyuna girdi. Biraz hareketlilik getirse de yine de hani o beklediğimiz etkiyi yaratamadığını söyleyelim. Ya milli takımımızda kapalı savunmalara karşı hücum etmek konusunda büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Sadece bu da değil, milli takımımızda son vuruş konusunda da büyük bir sorun yaşanıyor. Yani gördük işte, yani bir iki pozisyona girdik, adamlar geldiler bir defa ve gol attılar. Bir kere gelip gol attılar bize ama biz ikinci yarıda özellikle Can Uzun'la çok net bir pozisyona girdik. Ondan sonra işte Merih Demiral'ın bir kafa vuruşu var. Bunları bir türlü o kaleye gönderemedik, yani doğru noktaya atamadık. Son vuruşu iyi yapamadık. Ve son ana kadar da aslında hep umudumuzu taze tutmaya da çalıştık. Ama son dakikalar, özellikle o son 6-7 dakika benim hiç anlamadığım. Yani sanki milli takımın o 1-0 yenik durumda olan takım milli takım değilmiş gibi. Ön alan baskısı yaptı Paraguay. Buna karşı hiçbir şey yapamadık. Yani topu hücuma götürmek konusunda bile zorlandık. Ya ben diyordum ki son 6-7 dakika rakip yarı sahada bir şey kurarız, baskı kurarız. Sürekli ortalar, şutlar vesaire, bir yerden belki bir karambol bir şey çıkarırız. Çünkü ancak ve ancak rakibi bu kadar boğarsanız, yaptığınız o hücumlarla rakibi boğarsanız belki bir sonuç alabilirsiniz. Onun dışında sonuç alma şansınız da yok. Yani kısacası o son 7-8 dakika aslında biraz özeti oldu bizim için Dünya Kupası'nın. Bir türlü o istediğimiz şeyi, oyunu sahaya yansıtamadık. Oyuna girenler, çıkanlar, giderek zaman azaldıkça morali düşen futbolcular ve son itibariyle geldiğimiz noktada maalesef Dünya Kupası'nın dışında kalmış durumdayız. Ne acı değil mi? Yani iki maçtan sadece bir puan çıkarsaydık bile son maçı bir hedefle çıkacaktık. Amerika'yı yenerek bu gruptan çıkabilir miyiz diye. Ama biz şu ana kadarki oynadığımız maçları ikisinde de mağlup olunca bir puan sadece. Hedef şu olsaydı, yani biz bu iki maçtan bir puan alsak bize yeter gibi bir hedef bile koysak bugün hala hedefimiz vardı yani. Ama maalesef onu da başaramadık. Gerçekten çok üzücü, hayal kırıklığı yaratan bir Dünya Kupası oldu. Ben hep şunu söylerim. Sahadaki oyun eğer beni tatmin ediyorsa alınan skorlardan bağımsız olarak düşünebilirim aslında. Ama Avustralya karşısında da bu maçta da oynanan oyun da beni tatmin etmedi. Bu nedenle de çok net fikrimdir yani başarısızlık, hayal kırıklığı bendeki. Yani bu turnuvada buraya gelene kadar yaşadıklarımıza bakıyorum. Onlardan ders çıkarılmamış. Turnuvaya başlamışız, ilk maçtan ders çıkarmamışız. Ya bir teknik direktör, milli takım teknik direktörü bunlardan ders çıkarabilmeli. Hadi bunlardan ders çıkaramadı diyelim. Şimdi biz Dünya Kupası'ndan elendik ya. Bundan da bir ders çıkaramamış. Çünkü maç sonunda yaptığı açıklamalar benim bunu anlamamı sağladı. Montella'ya sorular soruluyor ve Montella şu şekilde cevap veriyor. Aslında biz iyi oynadık. 65 tane şut attık, bir tek gol atamadık. Yani 65 şut atmak demek ki büyük bir başarı olarak görülüyor Montella tarafından. Ya 65 şutun kaç tanesi kaleyi bulmuş acaba? Kaç tanesi tehlikeli olmuş? Bugün 5 isabetli şutumuz var. Bakın çok açık söyleyeyim size. Can Uzun'un vurduğu ve Merih'in vurduğu kafa vuruşu dışında, ki Merih'inki kaleyi de bulmamıştı. Hiçbirisi tehlikeli şut değil. Hiçbirisi hem de.
Yani şimdi böyle olunca da nasıl olur da yani attığımız o 65 şuttan işte iki maçtan bahsediyorum. Bugün de 32-33 şut attık. İki maçta atılan şutlardan dem vurarak başarılıymış gibi görünebiliriz. Ama sayın teknik direktörümüz şöyle dedi. 65 şut attık ama bir türlü o golü atmayı başaramadık. 50 maçta bir kere başına gelir insanın şöyle maç. Bizim iki defa üst üste geldi dedi. Biraz kader de yanımızda değildi dedi. Yani biz aslında demek ki Montella ile teknik direktör olarak Dünya Kupası'na götürmek yerine belki daha farklı bir formül bulmalıymışız. Çünkü biraz daha bize şans getirecek, uğur getirecek bir şey yapmalıymışız. Yani onu söylüyor, şansımız yoktu diyor, kader yanımızda değildi diyor. Yani bir teknik direktörün bu şekilde yorum yapması sizce normal mi? Bence değil. Dediğim gibi Dünya Kupası'ndan elenmekten de ders çıkarmamış olduğunu buradan anlıyoruz zaten. Ya şunu söyleyebilirsin. Dersin ki ya bizim elemelerde oynadığımız oyun, buraya geldiğimizde bu kapanan rakiplere karşı açmakta zorlandık ve zaman zaman B planı, C planını da uygulamamız gerekir. Burada sıkıntı yaşadık gibi bir yorum yaparsın. Daha böyle net bir şey çizersin, tablo çizersin. Herkes de der ki ya bak hoca ne olduğunun farkında. Ama hoca eskiden olduğu gibi bugün de ne olduğunun farkında değil. Çünkü eskiden de biz işte o Romanya maçını hatırlayın, Kosova maçını hatırlayın. Yani oralarda da kapanan savunmaları açmakta zorlandığımızda hep bu şeyi söylüyorduk zaten. Yani bu 4-6-0 oynadığımız oyun bizim için özellikle kapanan takımlara karşı büyük problem diyorduk. Ama işte o problemi çözebilecek olan da milli takım teknik direktörüydü. Belki farklı alternatifler üretebilirdi. Milli takıma oyuncu çağırırken alternatifli oyuncular çağırabilirdi. Çağırdığı oyuncular üzerinden de yeni bir oyun anlayışı sahaya koyabilirdi. Değil mi? Maça başlarsın ama baktın olmuyor, başka bir formül denersin. Ama zaten oyuncuları çağırmadığı için, hep birbirine benzeyen aynı tip oyuncular çağırdığı için o çeşitliliği de sağlayamadı. Ya koca kadronun içerisinde bir Deniz Gül vardı. Biraz olsun o ceza sahasının içerisinde iş yapabilecek, vücut vücuda stoperlerle mücadele edebilecek bir Deniz Gül vardı. Onu da işte ilk maçta ikinci yarıda oyuna aldı. İkinci maçta belki onunla çıkar diye bir düşünürken biz ikinci maçta yine ikinci bölümde 65'ten sonra oyuna aldı. Yani ben şunu görüyorum. Teknik direktörümüz diyor ki ben bu oyunu oynuyorum. İşinize gelirse. En başından beri bunu söylüyor aslında. Hani biz de diyoruz ki ya bu 4-6-0 bu bize göre oyun değil, zorlanıyoruz falan diyoruz. O da şey diyor. Hayır, ben çok hücumcu bir takımız biz diyor. Ya hücumcu takım olmak başka bir şey. Geçiş takımı olmak başka bir şey. Bizim milli takımımız tam bir geçiş takımı gibi oynuyor. Geriden uzun toplarla, hızlı toplarla çıkarsak çok başarılıyız. Ama size açık alan, boş alan bırakırlarsa, açık alan yakalayamadığınızda işte kapandığında savunmalar, böyle bekliyoruz sadece. Sağdan sola, soldan sağa. O topun da hızı, şiddeti de çok önemli. Yani sağdan sola, soldan sola oyun çevirirsin ama daha hızlı, daha tempolu yaparsın bunu ve bir şekilde o kaymaları yaparken savunmada rakip bir yerde açık verir sana. Ve o açığı kullanırsın, değil mi? Ama bizim milli takımımız onu da çok yavaş yaptığı için o da büyük bir skandaldı bizim için bence. Yani maçın iki maçın da bütününe baktığımda çok net gördüğüm bir şeydi. Ama dediğim gibi her şeyden önce Montella'nın oynattığı oyun, bana kalırsa milli takımımızı oynattığı bu oyun, bu Dünya Kupası'yla iflas etmiştir. Benim net düşüncem bu. Yani devam eder etmez onu bilmiyorum. Ama bugün bunu söylemek gerektiğini düşünüyorum. Bizim milli takımımız, bu kadar önemli oyunculara sahip olan milli takımın başka bir oyun oynaması lazım. Bu oyun değil yani bizim oyunumuz. Eğer bu oyunsa zaten işte bu sonuçları yaşarsın gittiğinde turnuvalara. Bak çözdüler işte Türkiye milli takımını. Yani bir oyunun var çünkü, ikincisi yok. Onu da çözdüler. Avustralya geldi, kapandı, merkezi kapattı. Sen çözüm bulamadın. Çünkü oradaki o stoperlerin arasında eriyip giden bir Kerem'le oynuyorsun. Kerem'e de yazık. Yani çok insan Kerem'e kızdı. Ama Kerem'e kızacak bir şey yok. Kerem'i orada oynatan
Montella'ya söylemek lazım. Yani iki tane 1.90-1.98'lik oyuncunun arasına Kerem'i koyan Montella'ya

0: demek lazım. Yani neden böyle bir şey tercih ettin diye. Ya da amaç neydi? Bir amacı olmalı değil mi? Oraya oyuncuyu koyarsın, dersin ki ya bak ben şundan faydalanmak için Kerem'i buraya koydum. Şimdi ben hep söylüyordum burada, Kerem Aktürkoğlu'nun çok önemli bir işi var milli takımda, doğru. Özellikle oyun kurma anlamında ön alan baskısıyla istediğimiz yönden oyun kurdurmaya çalışıyoruz. Bu net. Ama bu kadar kapanan, topu tamamen sana veren, %80 sen oyna diyen takımlara karşı bu işe yaramıyor ki. Çünkü rakip zaten oyun kurmak istemiyor. Topu sana veriyor, sen benim üzerime gel, ben kaparsam hızlı hücuma çıkayım diyor. Şimdi böyle bir maçta Kerem'in varlığının nedenini merak ettim. Yani niye orada oynadı? Niye o en uçtaki isim oldu? Kerem Aktürkoğlu'na kızacak da bir şey yok. En formda oyuncularımızla mı geldik buraya? Başka bir soru da bu. Yani bakıyorum işte Dünya Kupası'na gelirken seçilen oyuncular, seçilmeyen oyuncular. Şöyle bir bakıyorum. Şimdi geldik, iki maç oynadık Dünya Kupası'nda. Sayalım. İrfan Can Kahveci oynamadı, oynatmayacak. Söyleyeyim yani. Ha, son maç Amerika maçı, hadi bir oynatayım bak getirdi de oynatmadı demesinler diye oynatırsa bilmem. Ama hedef maç olsaydı oynatmayacaktı. Oğuz Aydın oynatmayacaktı. Oynatmayacak. Yani belki son maçta dediğim gibi o ayrıntıyı verdim size zaten. Kaan Ayhan oynayacak mı? Oynamayacak. Samet Akaydın oynamayacak. Çağlar oynamayacak. Ya 4-5 tane oyuncu bu takımda oynamayacağını bile getirildi buraya. Bile bile. Yani bu oyuncuların hiç süre almayacağını bile getirip ondan sonra alternatifsiz kalmak kadar kötü bir şey yok. Dedik ki yani burada işte en son kadroyu seçerken söyledik ya, Aral Şimşir bu oyuncuyu niye almıyor diye sorduk değil mi? Yani geniş kadroda vardı ama sonrası da çıkarılan oyunculardan bir tanesiydi. Ama gördük ki işte o Aral Şimşir'e ihtiyaç varmış. İhtiyaç anında kullanılabilirmiş. Can Uzun kullanıldığı gibi. Can Uzun ne güzel işler yaptı girdikten sonra. Ya bir kere çok güzel işler yapmadı belki, yani o kadar da abartmayalım ama şunu yaptı. Can Uzun girdikten sonra milli takım daha fazla olmaya başladı ceza sahası içerisinde. Yani Deniz var, Can var, sağdan Mert Müldür girmeye başladı. Bunları yapmazsak eğer, zaten daha fazla adamla ceza sahasında bulunmazsak, orayı daha kalabalıklaştırmazsak nasıl gol atmayı planlıyorduk? İşte bunları en başından beri dediğim gibi düşünmek gerekiyordu. Kadro yapılırken ben bunların olması gerektiğini söyleyen taraftaydım. Ama şunu da söyledim. Açıkça da söyleyeyim. Dedim ki yani hoca bir kulüp takımı havası yaratmaya çalışıyor. O yüzden çok bozmuyor kadroyu gibi bir düşüncem de vardı. Hani bunun belki faydasını görürüz şeklinde. Ama gördük ki bunun da hiçbir faydası olmuyormuş. Çünkü siz hiç faydalanamayacağınız oyuncuları buraya getirirseniz ondan sonra işte alternatif üretmekte çok zorlanırsınız. Ve hala anlayamıyorum. Şu milli takım neden santraforsuz bir oyunu tercih ediyor her maçta? Olabilir. Bazı maçlarda bunu tercih edebilirsin. Rakibe göre bakarsın. Geçiş hücumu oynarsın vesaire. Burada tercih edebilirsin. Ama milli takımımız neden rakip kim olursa olsun aynı oyunu oynamaya çalışıyor? Bir de aynı oyunu oynarken özellikle kapanan savunmalarda da başarısız oluyor. Bunu geçtiğimiz sezonlardan da biliyoruz. Yani buraya gelirken de dediğim gibi yaşadık biz bunları. Montella yakalırsa 50 maçta bir kere yaşanacak şey iki kere yaşandı diyor ama biz geçmişte de gördük bunun örneklerini. Ve o zaman da eleştirdik. Neden santroforsuz oynuyor bu milli takım? Açamıyor bu kapalı savunmaları diye. Ama işte bunları görmeden, bunları sadece benim bir oyun anlayışım var budur işinize gelirse dedi. Çünkü Adana Demirspor'da bunu oynatıyordu. Geldi milli takımda bunu oynatıyor. İkinci bir planı olmayan bir teknik direktör olarak görüyorum. Ve ben tekrar söylüyorum, benim net fikrimdir. Vincenzo Montella'nın oyun planı iflas etmiştir bu Dünya Kupası'nda. Türkiye milli takımı bu kadar kaliteli oyuncular o oyun anlayışında oynayamaz. Daha iyi kullanacak bir teknik adama ihtiyaç vardır bu oyuncuları.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok...

0: daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Radyo Spor.
3: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
4: Şampiyonla son düzlükte.

Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler. Haziran ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai Marsancaktepe'de.

0: voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi Türkanlar. Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Bilyoner.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor.
6: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
7: 16 Temmuz 1950. Tribünlerde 200 bin taraftar var. Brezilya'ya beraberliğin yeteceği Uruguay maçı. Uruguay'ın mutlaka kazanması lazım. Brezilya'da herkes Uruguay'ı küçümsüyor. Brezilya gazeteleri Uruguay'ı küçümseyen ifadelerle dolu. Ve Varela gazeteleri serin, üzerlerine basın diyor arkadaşlarına. Uruguay'ın kaptanı. Ama maç öyle başlamıyor. Brezilya önde. Artık herkes diyor ki Brezilya kupayı aldı. Kupa bizim. Fakat Uruguay maçı bırakmıyor. İki gol birden atıyor Uruguay. Tribünlerde büyük bir sessizlik var. Kimse inanamıyor. Üzüntüden ağlayanlar var. Rahatsızlananlar var. Ve maçın sonunda acı gerçek ortaya çıkıyor. 200 bin kişi önünde Uruguay, Brezilya'yı mağlup ederek Dünya Kupası'nı kazanıyor. Dünya Kupası tarihinin en unutulmaz maçlarından biriydi bu.
6: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu.
4: Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
5: Radyo Spor!
4: 30.00.97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

Devam ediyoruz. Uğur Böce İddia Bayi sponsorunda hazırlanan Uğurlu Saatler'desiniz. Siz hala iddia.com üyesi değilseniz hemen kral olan farkıyla siz de kuponlarınızı yapabilmek adına iddia.com'a üyelik yapabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken iddia.com'a girip oradan üyelik yap bölümüne girmek. Orada sizlerden bir bayi seçimi istenecek. O bayi seçimini yaparken de 30.097 yazarsanız eğer Uğur Böceği'nin iddia bayi kodudur. Oraya yazarsanız eğer 30.097 bayiliğinizi tamamlıyorsunuz. Sonrasında dilerseniz benim yani Vedat Parlağan, Görkem Tezer'in ve Burak Alaca'nın radyospor programcılarının kuponlarına ulaşmak istiyorsanız ben bu üyeliği yaptım diye 0540-300-097 0540-300-097 yazın, ben üyeliği yaptım kuponlara ulaşmak istiyorum deyin. Haftanın 7 günü size günün maçlarına dair yaptığımız kuponları, yorumları ulaştıracak Uğur Böceği. Kurumsal Müşteri Hizmetleri WhatsApp hattı burası. Oraya yazmanız yeter. Hatta eğer bu şu ana kadar söylediklerimi not alamadıysanız oraya kuponlara nasıl ulaşırım Vedat Parlağan, Görkem Tezer'in ya da Burak Alaca'nın diye yazmanız da yeter. 0540-300-097. Sizlerden gelen mesajlar var. Hızlıca onlara bakalım istiyorum. Merhaba Onur, ben taksici. İki maçta toplam 5 şut kalemize geldi ve Uğurcan bunun 3 tanesini gol yedi diyor. İki maçta %100 diyebileceğimiz bir pozisyon olmadı ama 60 şut çekerek gol atamadan elenerek rezil olduk. Daha değil. Yani elendik ama daha gol atamadığımız diye bir şey durum söz konusu değil. Bakalım. Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu, siz ikiniz hayal kırıklığı yaşattınız bize diyor. Montella, şimdi anladınız sanırım forvetsiz olmayacağını. Kenan Yıldız ve Mert Müldür, tebrikler, yazık oldu demiş sevgili Onur'a, teşekkür ederim. Bir takım Haiti'yi saat farkıyla geçerek dünya 47.si oldu demiş. Bizim takımdan bahsediyor zannediyorum. Devam. Selamlar, Dünya Kupası bizim için bitti. Canımız sağ olsun, artık gelecek Dünya Kupası'na diyorum. İyi yayınlar dilerim. Ben Burhan demiş. Tabii sevgili Burhan. Ama yani insan hayatında öyle 100 tane de şey olmuyor. Dünya Kupası olmuyor. 4 yılda bir gerçekleştiğini hesap edersek eğer. Yani şöyle bir 70 yaşında olan bir kişinin 15 yaşından sonra da bir hayatı şey olduğunu düşünelim. Spora vesaire çok daha fazla ilgi. Hadi 10 diyelim. İlgi duyduğunu söyleyelim. 65 yıl. 65 yılda da toplasanız zaten 15-16 tane Dünya Kupası takip edebiliyorsunuz. Onlardan biri gitti. İyi yayınlar Vedat abi. Aynı oyunu oynayan takımlara aynı 11 oyuncuyla oynamak sabotajdır demiş. Montella bize bunu yaptı demiş. Eğer bu oyunu oynamakta ısrar ediyorsan oyunu geride kabul edip bu formatta kontratak oyunu tercih etmesi gerekiyor Montella'nın demiş. Çok mantıklı. Bir soru geldi öyle Montella'ya. Madem bu oyunu oynayacaktınız niye biz rakibe topu vermedik şeklinde. Haiti ile oynasak yine yenilirdik. O kadar ruhsuzduk demiş bir başka dinleyicimiz. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel konuşuyorsun ama bu işte başka bir iş var. Bizim bilmediğimiz bir şey var. Bu takım bu kadar düşmezdi demiş. Bilemiyorum. Milli takımda çalım atmak yasak mı? Kimse adam eksiltmiyor. Rakip defans dengesi bozulmuyor. Gol de yemiyorlar demiş. Haklısınız. Sorumluluk almaktan kaçınan önemli oyuncularımız vardı. Kenan biraz dışında tutalım. Kenan o çalımları hep denedi. Ama çoğu oyuncumuz sorumluluk almaktan uzak durdu. İyi yaynar Vedat Bey. Biz kendimizi dev aynasında görerek Dünya Kupası'na gittik. Biz milli takımımız kendilerini İspanyollarla, Almanlarla bir görüyor. Romanya'yı ve Kosova'yı zar zor yendik. Biz yenilgileri hak ettik. Alınacak oyuncuları almazsan böyle olur demiş. Bursa'dan Aykut. Benim yani Türk halkının cebinden çıkan parayla bizlerle dalga geçtiler demiş. Daha doğrusu Montella için söylemiş bunu. Aydın Aygün. Abi çok korkarak oynuyorlar. Bir metre ileriden geçen topa bakıyorlar. O topu pozisyona çevirmek için uçmuyorlar, atlamıyorlar ve topu kazanmak için hiç mi mücadele etmiyorlar. Semih Şentürk'ü, Tuncan Şanlı'yı hiç mi izlemediler diyor. Gol atmak için canlarını ortaya koyuyorlardı. Milli takım için, bu millet için yazık, çok yazık. Tüm Türkiye için hayal kırıklığı demiş dinleyicimiz. Ve devam, iyi akşamlar, her şeyi anlıyorum ama gerçek şu, Montella 24 senedir bizim milli takımın başında değil. Yani her zaman antrenöre yükleyemeyiz. Santrofor veya iyi forvet üretemiyoruz. Altyapı çökmüş durumda. Şimdi takım çok iyi profesyonel ama çok iyi milli oyuncu değiller bence demiş. Saygılarımla Vahe demiş. Sevgili Vahe, bazı konularda katılırım ama bu Dünya Kupası'na gitmemizin ve bu jenerasyonun da daha fazlasını hak ettiğini düşünüyorum oyun anlamında. Merih ve Hakan kampta Fenerbahçe'ye imza atarken kimse ses çıkarmıyordu demiş.
kimden gelmiş mesaj hemen bakalım. Sevgili dinleyicimiz. Evet, Yekta. Sevgili Yekta göndermiş. Haklı olabilirsiniz. İzmir'den Ayhan, iyi yayınlar abi. Kadro tercihi ezbere, oyuncu değişiklikleri ezbere, rakibe göre oyun sistemi ezbere, rakip analizi zaten, gerisinde konuşmaya gerek yok demiş. Peki, çok teşekkür ediyorum size de. Bir kez

0: daha. Gelen tüm mesajlar için teşekkür ediyorum. Programı kapatırken bir kez daha hatırlatayım mı? Eğer hala üye olmayanlar varsa tekrar edelim. iddia.com'a üye olabilirsiniz. Kral oran farkıyla sizler de kuponlarınızı yapabilirsiniz. iddia.com'a üye olurken bayi bölümü var. Bayini seç bölümü. Oradan bir bayi seçmeniz gerekiyor. Oraya 30.097 yazarsanız Uğur Böceği şans oyunları, yani Uğur Böceği iddia bayini seçmiş oluyorsunuz bayiniz olarak. Bunun size avantajları ne olur hemen söyleyeyim. Vedat Parlak, yani ben, Görkem Tezer ve Burak Alaca'nın gün içerisinde bütün maçlara dair, haftanın 7 günü tüm maçlara yaptığımız kuponlar var. Maçlara dair değerlendirmeler var. Bunlara ulaşabilirsiniz. Belki biz hafta sonları burada bazı maçları yorumluyoruz ama dediğim gibi asıl her gün isterseniz oradan kuponlaşmış halini de bulabilirsiniz diyelim. Bunun için yapmanız gereken işte o bayiliği yapmak. Ya da direkt bir numara vereyim, oraya yazın, ben kuponlara nasıl ulaşırım, onlar size yardımcı olsunlar. 0540 300 0097, 0540 300 0097, buraya yazarsanız eğer ben kuponlara ulaşmak istiyorum, nasıl ulaşabilirim diye, oradan tüm bilgiler size verilecektir diyelim. Artık ben de bugünkü yayının sonuna geldim, çünkü biraz önce de söylemiştim, az sonra Türkiye Almanya Filenin Sultanları kadınlarda Türkiye Almanya mücadelesi öncesi Burcu Akyemez ve Elif Ağca'nın maç önü programı var. Ardından da sevgili dinleyiciler, saatler 19.30 gösterdiğinde Türkiye-Almanya mücadelesi var. Bu iki canlı yayın Esport'la birlikte Ortak Radyo Spor'da olacak. Biz de şimdi birazdan dediğim gibi bu programa pas atacağız. Önce maç önüne, ardından da milli takımımızın, voleybol milli takımımızın mücadelesine. Bugün futbolda üzüldük. İnşallah voleybolda seviniriz ki biliyorsunuz Filenin Sultanları bizi hep mutlu eder. İnşallah bu gece de öyle olacak diye düşünüyorum. Herkese mutlu akşamlar dilerim. Hoşçakalın.
1: 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
4: Kredi? Radyo Spor.
5: Filenin Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanları'nı gönülden destekliyoruz.
6: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Opel Frontera Elektrik, 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak, E5 üzeri Topkapı'da.
8: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
9: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi... Otobüs! Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.

0: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor. Reklam. Kupanın gündemi TürkNet Giga Fiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.

Kupa'dan haberlerle karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Hemen şöyle bu akşamın programına bir bakalım. Akşam saatler 20'yi gösterdiğinde, düzeltiyorum, saatler 23'ü gösterdiğinde Almanya fil dişi sahili müsabakası var. E grubunda oynanacak karşılaşma. Almanya 3 puanda, fil dişi sahili de 3 puanla. Bu grupta iki takımın mücadelesi, biraz da sanki liderlik mücadelesi diyebiliriz. Kazanan takımın buradan lider çıkma ihtimali çok çok büyük ihtimalle gerçekleşecek diyelim. İki takımın takım değerlerine baktığımızda Almanya 985 milyon euro takım değerine sahip ve fil dişi sahili de 458 milyon euroluk bir takım değerine sahip. Bunu belirtelim. Karşılaşmayı Juan Benitez yönetecek sevgili dinleyiciler. Hakem Juan Benitez'in yöneteceğini belirtelim, Paraguaylı hakemin. Bu karşılaşma akşam saat 23'te. Ve saat 20'de Hollanda-İsveç maçı var. Burada da İsveç 4 puana sahip ve lider konumda. Düzeltiyorum, özür dilerim. 3 puana sahip ve lider konumda. Japonya ve Hollanda'nın birer puanı var. Tunus ise puansız burada. İsveç 3 puanda ve bu mücadeleden alabileceği belki 1 puan bile onlar için çok önemli grup liderliği adına. Japonya ve Hollanda ise 2. ve 3. sırada yer alıyorlar. Hollanda'nın bu karşılaşmada kazanmak, en azından berabere kalmak belki hedefi olabilir diye düşünüyorum. Takip edeceğiz bakalım. İki takımın yine kadro değerlerine bakalım. Hollanda'nın 809 milyon euroluk bir değeri olduğunu, takım değeri olduğunu söyleyelim. İsveç'in ise 424 milyon euroluk bir değeri var. Ve karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Ve gece yarısından sonra saat 3'te Ekvador-Curaçao mücadelesi var. Burada iki takımın da 0 puana sahip olduğunu ve üçüncülük için ciddi bir çaba sarf edeceklerini bundan sonraki süreçte söyleyelim. Ekvador'un burada tabii Curaçao karşısında kazanma ihtimalinin daha kuvvetli olduğunu da belirtelim. Ekvador takımının takım değeri 369 milyon euro iken Curaçao'nun 32 milyon euroluk bir değeri olduğunu da belirtelim. Maçı Çinli hakem Ning Ma yönetecek. Ve Tunus-Japonya maçına gelelim. Orada da biraz önce de paylaşmıştık. Tunus ligde, daha doğrusu grupta son sırada, puanı yok. Japonya ise 1 puana sahip. Japonya buradan galibiyetle ayrılmak istiyor ki ikinci ya da üçüncülük için ciddi bir avantaja sahip olsun sevgili dinleyiciler. Hemen şöyle bakalım. Tunus takımının takım değeri 59 milyon 450 bin euro. Japonya'nın ise 319 milyon 500 bin euroluk bir takım değeri olduğunu belirtelim. Ve maçı Roman hakem István Kovács'ın yöneteceğini de belirtelim. Kupa'dan haberlerle yeniden karşınızda olacağız.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
1: Bundan sebep de aslında havuz dediğimiz bölge, yani sahanın orta kısmındaki bölgede fazla plaselerin yere düşmesi.
2: Evet.
1: Şimdi buna nasıl bir formül bulacağız ki? Almanya daha çeşitli noktalardan hücum eden bir takım.
2: Evet, özellikle bu turnuvada benim de bu söylediğin çok dikkatimi çekti. İkili blok arkasında normalde plasede bulunan defanstaki oyuncu 2 numaranın arkasındaki o atılan plaseyi veya 4 numarada ikili bloğun arkasına atılan plaseyi önceden biraz daha rahat çıkarırken, şu anda bütün takımlarda öyle bir sıkıntı var. Brezilya'da, Çin'de, ben Almanya işte dün beraber baktık, Belçika. Bütün takımların böyle bir sıkıntısı var. Bizde de aynı şekilde blok arası kapanmadığı için arkadaki defans yapan oyuncu arkada defans, paralelde defans yapmayı beklediği için plasede sıkıntı yaşadık. Ama bugün işte oyuncuların da daha önceden izlendiği için plase atma potansiyeli yüksek oyunculara daha fazla önlem alacağız diye düşünüyorum ben.
1: Bir de Sinet Çekin hücumları dikkatimiz çekti. 5 evet. sayı üretti Sinet. Bir önceki maçta daha skorer olarak sahadaydı. Fakat biraz sanki rakipler de birbirlerini izleyip oyuncuların vurduğu noktalara önlem alıyorlar gibi gözüküyor.
2: Ki. Yani Sinet Çekin çünkü bir önceki maçta çok aktifti. Hem hücumda hem blokta ve top vurduğu noktalar çok güzel çalışılmış. Özellikle blokta, arkada defansta ya ellerinden sektirdiler ya da defansta çok rahat top çıkartıp vurdular. Bugün bir de karşıdaki antrenör de Bregoli olduğu için ve Elif'i, Yaprağı ve Snapchat'i çok iyi tanıdığı için eminim bunlara çok iyi önlem alıp çalışmıştır. Bugün biz de onu şaşırtıp daha farklı şeyler yapıp daha farklı önlemler alacağız diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi defans dedik, top çıkıyor dedik, plase düşüyor dedik. Aslında defansın patronlarından birine döneceğiz. Sahada Mehmet Ali Yaman'ın yanında Eylül Akarçeşme Yatkın var. Bakalım Eylül neler söylemiş.
3: Yanında milli takımımızdan Eylül var. Şimdi onun görüşlerini alacağız. Eylül hoş geldin. Haftaya 2'de 2 ile başladık. Dün de dinlenme günüydü sizin için. Şimdi önümüzde tabii iki önemli karşılaşma daha var. Öncelikle Almanya. Neler söyleyeceksin bu karşılaşma için?
4: İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Hedefimiz zaten 4'e 4 yapmak. Bugün de salondan galibiyetle ayrılmayı düşünüyoruz.
3: Burada çok da güzel bir seyirci var. Ankara seyircisi voleybol çok da iyi biliyor zaten. Onlar için neler söylersin?
4: Yani harikalar. Gerçekten söyleyecek hiçbir şeyim yok. Çok güzel bir atmosferde oynuyoruz. O yüzden çok mutluyuz. Bizi desteklemeye devam etsinler.
3: Çok teşekkürler. Başarılar. Eylül'ü dinledik. Söz tekrar Burcu'da.
1: Evet, Eylül'e çok teşekkür ediyoruz. O da aslında normalde libero pozisyonunda forma giyiyor ama burada daha fazla Santarello'nun normal formayla arkada servis karşılama ve defans için kullanıyor. İlk etaba göre sence Eylül'de de gelişme ve birazcık daha uyumda o ilk başta sıkıntılar yaşamış, sanki biraz çözmüş gibi diyebilir miyiz?
2: Aslında bunu kıyaslamak açısından Eylül'ü çok izleyemedik çünkü Gizem oynuyor şu anda. Eylül'de arkada, defansta ve manşette çok fazla süre almıyor. O yüzden kıyaslama açısından çünkü Brezilya'daki maçların hepsinde sürekli libero oynadığı için. Evet. Orada da sonlarına doğru bence açılmıştı. Şu anda da bence şans ve fırsat verildiğinde içeri girip en pozitif haliyle takıma destek olacaktır.
1: Peki şimdi demin bir Goli dedi. Goli dedin.
2: Evet.
1: Dün de Almanya-Belçika maçından sonra Almanya-Belçika 3-0 net bir skorla geçti ama gerçekten yani izlenesi bir maçtı. Top. Uzun ralliler, muhteşem defanslar, iki savaşçı takım çok mücadele ettiler. Maçtan sonra böyle bir kısa bir sohbet şansım oldu. Dedim ki yani yarın ne yapacağım bize karşı? Vallahi dedi tanıdığım oyuncular var dedi tabii Eczacı başından. Onları dedi biraz dedi oyundan düşürmeye çalışacağım dedi. Elif'i dedi, işte Yaprağı dedi, hani biliyorum dedi.
2: Tabii ki.
1: Yani, rakip antrenörün bizdeki oyuncuyu tanıyor olması sende çok büyük bir dezavantaj mı?
2: Bizim için dezavantaj, onlar için de tabii ki avantaj oluyor. Çünkü özellikle pasörü tanıyor olması. Biz bunu mesela öncesinde Giovanni ve Cansu için de konuşurduk. Pasörün tanıyor olması çok büyük bir avantaj. Ve ben Gregoli'yi de antrenör olarak şu şekilde değerlendiriyorum. Genelde karşı takımı çok iyi analiz ediyor ve buna karşı çok iyi önlem alıyor. Yani smaçörlerin top vurduğu noktaları, blokta kimin nerede nasıl durması gerektiğini takıma çok iyi işliyor. Ama burada çok fazla zamanları olmadı bize çalışmak adına. Ama Türkiye'de özellikle bütün ligde oynadığı için, Eczacıbaşı'nın oynadığı için bütün oyuncuları birebirinde çok iyi tanıyor. Bunun yanında beraber oynadığı pasörü, Elif'in kritik yerlerde nereye atabileceğini, nereye atmak istemeyeceğini, tercihlerini çok iyi biliyor. Orta oyuncu da aynı şekilde, Yaprak da aynı şekilde. Bakalım bugün nasıl bir taktik izleyeceğiz? Taktik
1: yani aslında bence Virgoli'nin taktik anlamında çok sıkıntı olamayacak ama Almanya'lı voleybolcular acaba o taktiği sahaya yansıtabilecekler mi sanki biraz?
2: Bugüne kadar yansıtmakta çok sıkıntı yaşamadılar. Yani bugüne kadar izlediğimiz maçlarda çünkü bir önceki etapta da aslında ne kötü oynamadılar ama skorları çok onlar için iyiydi. Kanada ile 3-1 oynadılar, yenildiler. Ukrayna ile 3-2 oynadılar, yine yenildiler. Almanya, Japonya ile 3-0 oynadılar, evet. Yine yenildiler. Hep üst üste yenilgiler aldılar. Burada biraz işler onlar için gitti.
1: Evet, işte Belçika'yı yendiler. İyi bir galibiyet oldu onlar
2: için. Çin'le de 3-2 oynadılar burada. Burada yavaş yavaş açıldılar. Bir de Brezilya'daki kadrodan değişen hiçbir oyuncuları yok. Aynı kadro geldiler. Sadece dünkü maçta sen de burada izledin. İşleri iyi gitmediğinde yaptığı oyuncu değişiklikleri çok işe yaradı kendi adına. Özellikle ikili değişiklikler.
1: Ve İkili değişikliği numara, evet onu konuşacak çok işe yarıyor gerçekten. Evet. İkili değişiklik demişken aslında benim gerçekten hani izlemeyi özlediğim bir isim gelecek şimdi. Mehmet Ali Yaman'ın yanında Cansu Özbay var.
3: Burcu şimdi de yanımda Cansu var. Onu da dinleyeceğiz. Cansu hafta iyi başladık. Zaten uzun soluklu bir turnuva Milletler Ligi. Burayı 4'te 4 ile bitirmek sanırım çok kıymetli olacak değil mi?
4: Tabii ki de sonuçta ne kadar çok maç kazanırsak finallerde

0: onlar da o kadar da bizim seviyemize göre olacak. O yüzden bu çok önemli bizim için. Şu anda çok iyi gidiyoruz zaten. Bugün de zorlu bir rakibe karşı oynayacağız diğer oynadığımız maçlara göre ama hazırız.
1: Almanya'yı yakından tanıyoruz. Onlarla Viyana'da 5 maç yaptık geride kalan yıllarda. 5'te 5'li geçtik o karşılaşmaları. Bugün için neler söyleyeceksin?
0: Çok hızlı oynuyorlar aslında ama biz hazır olduğumuzu düşünüyorum. Yani umarım 6'da 6 yaparız. Tabii ki de kolay bir maç olmayacak. Çünkü onlar da savaşan bir takım. Bunu çok iyi biliyoruz. Çok iyi defans da yapan bir takım ayrıca. Ama biz de aynı şekilde. O yüzden bakalım güzel bir maç izletiriz seyircilere.
1: Çok teşekkürler. Başarılar. Cansu'yu dinledik. Söz tekrar şimdi Burcu'da.
2: Evet, Cansu'ya çok teşekkür ediyoruz. Buradan öpücüklerimizi gönderelim Cansu Özbay'a. İkili değişiklik dedin, hemen oraya geliyorum. Her maçta, her sette yapıyor.
3: Evet.
2: Özellikle Kinderman gerçekten oyuna sonradan girip solak olmanın da avantajını dediğin gibi böyle evet. Değişik. Çok iyi kullanıyor. Bizim ikili değişikliğimiz onlar kadar etkili oluyor diye soracağım sana.
3: Bizim ikili değişikliğimiz onlar kadar, yani Cansu'nun girmesi oyuna her zaman çok pozitif bir etki olarak geliyor ama Defne'nin daha tecrübesiz olması ve biraz daha zamana ihtiyacı oluyor olması belki hücumdaki gücümüzü biraz düşürüyor olabilir. Burada bahsettiğin gibi içeriden çıkan pasör çaprazının yerine giren solak pasör çaprazı
2: Kinderman.
3: Hem aslında çok fazla sıçramıyormuş gibi gözüküyor.
2: Evet.
3: Çok aşağı, çok alçak ama çok kuvvetli.
2: Şeye benziyor
3: fiziği.
2: Plummer'a evet. Benziyor biraz.
3: Kime?
2: Plummer'a benziyor.
3: Plummer'a
2: benziyor. Eczacıdaki.
3: Böyle yapınca. Yani solak oluyor olması.
2: Sağlam yani.
3: Evet, solak olunca o bir avantaj oluyor. Solak oluyor olması. Yani karşı tarafın blok düzenini yerleştirmesi açısından.
2: Evet, aslında bir pasör çaprazında öyle.
3: Aynen öyle ve pasörleri de çok enerji katıyor. O da bütün smaçörlerle iyi anlaşıyor. Yani orta oyuncularla uyumu çok iyi, servis attığında çok iyi servis atıyor, defansı iyi. İki pasör arasında ben çok bir fark göremiyorum. Belki
2: evet.
3: Tecrübe farkı vardır. Ama giren pasör, çıkan pasörü aratmıyor orada. Aynı bizdeki, bizde sadece şimdi pasör çaprazı olarak farklı bir el diyebiliriz Defne için. Biraz daha zamanı var ama fırsat verildiğinde çok faydalı yerine getiriyor her şeyi görevini.
2: Kesinlikle. Şimdi tabii biz önümüzdeki sene Sultanlar Ligi'nde izleyeceğiz. Uzun süredir de İtalya Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde izliyoruz. Benim çok beğendiğim orta oyunculardan biri Partizel.
3: Evet.
2: Dün tanışma şansı yakaladım. Çok şeker. Hatta dedim ki ya dedim yarınki maçta birazcık az böyle şey mi oynasak, düşük mü oynasak dedim.
3: İhtiyacımız yok.
2: Aa yapamam dedi. Olsun ben konuşayım da yani.
3: Evet, şey sohbet yapayım olsun. Evet.
2: Sinyali vereyim de. Weitzel'in en iyi olduğu şey ön kısa. Yani pasörün önden vurduğu hızlı toplar. Bileği çok iyi.
3: Evet.
2: Sağ sola inanılmaz
3: ve çabuk
2: dönüyor.
3: Giriyor.
2: Ve çok çabuk giriyor. Ona karşı nasıl bir önlem almalıyız sence?
3: Ona karşı bence iyi servis atmalıyız. Yani iyi servis atıp pasörün eline top getirmememiz lazım. Çünkü dünkü maçta da arka arkaya çok net top öldürdüler. Bir ara hiç oynamamışlardı Weitzel'e. Çünkü uzun süre pasörün eline top gelmemişti. Top geldikten sonra çok net 3-4 tane top vurdu. Ve bence takımın esas ateşleyici, enerji veren oyuncusu Weitzel.
2: Evet, yani zaten ikinci Weitzel.
3: Okay.
2: İkinci en skoreri. Birincisi evet. Pasör çaprazları Veske. Dün de öyleydi. Genelde turnuva genelinde, Viyana genelinde de öyle. İkisi hep en fazla skor üreten oluyor.
3: Ben aslına bakarsan dünkü maç özelinde anlatayım. Bir de Çin maçına bakmıştım. Azmaier'e böyle takımın esas böyle sağlam oyuncusu vardı.
2: Hem Marşet hem hücum.
3: Hem de hücumda çeşitlilik olarak kayıptan da geri atak yapıyor. Aslında öyle gibi görmüştüm ama skorlara tabii çok bakmamıştım. Arkasından oyunu ateşleyen, takımı kendine getiren orta oyunculara eczacı başına gelen Weitzel olarak tanıyorum.
2: Evet, kesinlikle.
3: Arkasından bana sorarsan pasör çaprazı diyebilirim. Çok efektif hatırlamıyorum pasör çaprazını.
2: Ya
3: sadece
2: diğer o iki karaktere göre daha sönük bir karakter.
3: Belki
2: aslında
3: ondan.
2: Sayı anlamında baktığında, skor üretme
3: yüzdesi
2: anlamında
3: öyle.
2: İkisinin de önünde gidiyor.
3: Evet, dün başlayan Timmer'in yerine giren Stout çok etkiliydi. Yani o girdikten sonra oyunun rengi değişti.
2: Evet.
3: Arkadaki defansları öldürdüğü toplar belki olmasaydı Almanya adına çok daha farklı maç olabilirdi ama yine Bregoli'nin yaptığı oyuncu değişiklikleri işledi ve çok güzel oyun çevirdiler ve güzel bir maç izledik.
2: Evet.
3: Yani o bir yere düşürmeyen iki ekip içinde, çünkü Belçika da inatçı bir ekip ama Alman ekolü tabii ki daha önde geliyor.
2: Aynen, kesinlikle.
3: Asla pes etmediler. Son top yere düşene kadar iki takım da keyifli bir şekilde mücadele etti. Almanya'nın bana sorarsan yani kendileri açısından değerlendirmemiz gerekirse eksikleri Ortmann şu anda kadroda yok. Ve aynı şekilde

0: takdirde inşallah net bir skorla bitireceğiz. Skoru vermiyorum tabii ki. Bana söyleyecek kulağıma yayından sonra. Söz verdi bakalım. Bilirse bildi diyeceğim. Bir de orta oyuncularında Cekule aslında önümüzdeki sene İmoko'da oynayacak. Santarelli transferi, yeni transferi İmoko'ya orta oyuncu. Pasörün arkasında ense dediğimiz, yani ta antene kadar gitmeyip Eda gibi tek ayak değil de arka kısa tek ayak vuruyor. Mesela onunla başlıyor, sonra Strup Bey'i sokuyor. Evet. O daha uzayan tek ayaklar vuruyor. İkisini birbiriyle aslında dengeliyor diyebiliriz. Yani şöyle anlatır mısın Almanya'yı? Alsmayer evet 4 numara. Ama orta hücumcularının da skora katkısı inanılmaz fazla manşet alabildikleri sürece.
1: Evet, manşet alabildiklerinde ortadan oynamayı seviyorlar. Pasörleri ortayı her daim kullanmaya çalışıyor ama ben daha çok Weissel'i hatırlıyorum. Arka kısaya giden veya işte o uzun tek ayağı yapan orta oyuncularını çok efektif görmüyorum açıkçası. Aldıkları topları ve istatistikleri bilmeden konuşuyorum.
0: Tabii ki daha düşük. Mesela Struppe dün 3 hücumu var, 3 tek ayak vurdu. Weissel'e bakıyorsun 9 tane.
1: Weissel zaten karakter olarak öyle

0: biraz daha somut bir karar ver var diye. Belki diğer oyuncuların kendilerini bu kadar parlatmadıkları için benim dikkatimi çekmemiş olabilir ama önlem olarak bence antrenörümüz gerekli çalışmaları, gerekli taktikleri vermiştir. İyi servis atacağız diye düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Ediyorum.
1: İnşallah.
0: İyi servis attıktan sonra bizim için her şey çok kolay olur. Kolay olur
2: zaten. İyi servis. Servis karşılamanın patronuna dönelim istiyorsan şimdi. Kaptan Gizem Örge'ye VNL mikrofonu uzatıldı. Bakalım Gizem maçtan öte neler söyledi.
3: Evet, buraya geldiğiniz için teşekkürler. Bu maç hakkında neler dikkat etmek zorundasınız?
4: Doing about defense.
3: Evet, Almanya çok iyi savunma yapan bir takım. Onların en güçlü tarafları savunma tarafı. Ayrıca tutkulu bir şekilde oynamalıyız. Kendi oyunumuza bağlı kalmalıyız. Ve onların smaçlarına karşı savunmada bloklarımızı sağlam tutmalıyız. Böyle bir atmosfer dönmek müthiş olsa gerek. Evet, şu anda evdeyiz, kendi evimizdeyiz. Muazzam bir atmosfer var. Ve böyle bir atmosferde elimizden geleni yapacağız. Teşekkürler.
0: Evet evet, biliyorum kızım da. Bu arada şeyi söyleyebilirsin. Soracak şeyin var mı kafanda?
2: Evet, şimdi Gizem'e çok teşekkür ediyoruz. Gizem de aslında bizim konuştuklarımızın aynısını söyledi. Dedi ki blokta iyi yerleşmeliyiz. Böyle de defanstan top çıkarmış. Şu bloğun sihri nedir ya? Bana bir anlatır mısın? Ya bunun sihri nedir yani?
0: Bana hani mı soruyorsun?
2: Sana soruyorum. Sen uzun pasörsün. Evet. Sen ortadan da oynadın.
0: Evet, ben ortada da blok yapmış bir pasör olarak.
2: Yani ortadan oynayan bir pasördü.
0: Sana sinyalini ver. Nedir sihri?
2: Sihri nedir?
0: Söylüyorum. Antrenörle iyi bir iletişim içinde olmak ve onun ne istediğini anlamak için. Yani ortadan tercih yapması gereken birçok an oluyor. Karşıda bir iyi manşet aldığında bir yerini riske atıp bırakıp

ortamda sanmıyorum ki çok uzun dayanabilsinler. Avantajımızı fazlasıyla kullanacağız diye düşünüyorum. Peki bizim bugün

önemli olan 6

0: kazandığımız bir maç olduğu için Fransa örneğini veriyorum. O maçı da düşünürsek bugün üstüne ne koymalıyız?
1: Şimdi servis deyince arkadan hemen blok ve defans geliyor. Bunların dışında ben ne gördüysem mutlu olurum izleyen bir taraftar olarak. 4 numarası maçörlerimizin kötü topları daha iyi değerlendirdiği, bize böyle avantaj top karşı avantaj top gibi top atmak yerine onları daha zorlayan toplar atabilme olasılığımız olursa veya işte topları daha net hata yapmadan değerlendirebilirsek bence yine 1-0 öne geçmiş olacağız. Çünkü bunun dışında Melisa maşallah nazar değmesin. Çok güzel işliyor. Elimize top geldiğinde motorumuz çok güzel oldu, dağıtıyor bence. Benim için Fransa'da aksiyon tek şey manşette biraz aksadık. Özellikle setin başlarında. Ve arkasından kötü gelen topu değerlendiremedim. O istediğim gibi değerlendiremedim. Yani o avantaj attığımız topları böyle. Hani beni söylemeyi pasta attığımız topları biraz daha iyi kullanırsak en azından rakip birazcıktan sonra sokup hani bize daha sert smaç vurmasını, iyi organize olmalarını aslında engelleyeceğiz yani. Aynen, mantık öyle. Bu da işte bunu yapmamız gerekiyor.
0: Ben bugün olacağını düşünüyorum çünkü eminim ki antrenörümüz ve oyuncularımız da Fransa maçından sonra ne olmadı, neyi yapamadık diye oturup düşünmüşlerdir. Bir günde boşluk vardı. İyice çalıştıklarını ve şu anda hazır olduklarını düşünüyorum.
1: Peki şunu soracağım sana. Biz hep maçları izlerken mola olduğunda hemen dönüyoruz. Santarelli'yle sen özellikle bakıyorsun kime kızıyor? Defansa mı kızıyor? Burak'a mı kızıyor? Pasöre mi kızıyor? Smaçöre mi kızıyor diye. Şu ana kadar yani Fransa maçı Santarelli hep kızgındı Fransa maçında şimdi gözümde.
0: Bir kriter değil
1: evet. Ama şu ana kadar sence Santarelli'nin istediği performansı sergileyebiliyor muyuz? Yani isteğinin karşılığını alabiliyor mu?
0: Dönem dönem yapabiliyoruz bence. Yani böyle bölüm bölüm yapabiliyoruz. Brezilya'ya nazaran çok daha iyi yapıyoruz. Çünkü tecrübeli oyuncularımızın sayısı arttı. Orada biraz daha fazla tahammül etmeye çalışıyordu. Evet. Burada

0: yapmıştım. Hemen yolumuza devam edelim. Önümüze bakalım. Hataların üzerinde durmayalım. Sinyalini alıyorum ben. Alman ya milli takımından bir oyuncu var ama yönetmen tekrar alabilir miyim ismini? Nösler. Doğru mu duydum? Nösler. Evet, Almanya milli takımından Nösler. Şimdi Viyana mikrofonlarına bakalım bizim hakkımızda Türkiye hakkında neler konuşuyor.
1: Evet, şöyle geçmişe biraz baktığımızda Türkiye'ye karşı oynadığınız maçlara böyle bakıyoruz. Onlara karşı galibiyetiniz vardı. Bugün çok daha ama çok daha kuvvetli bir Türkiye var. Onlara karşı neler yapmasınız? Onları güçlü karşılayıp savunmada sağlam kalıp ritimden çıkarmak zorundayız. Maç planımıza sadık kalmalıyız.
2: Again, please.
3: How much enjoyment do you get when you make a really cool dig that keeps the rally going?
1: Evet, ya bugün o rallileri yapmak sizin için ne kadar önemli olacak? Evet, bugün çok da iyi bir atmosfer var. Bu da bizi itecek. Bu da bizi ateşleyecek. O yüzden topu mümkün olabildiğince havada tutmalıyız. O rally

0: yapmalıyız. Sonrasını göreceğiz. İyi şanslar.
1: Evet Nösler, o rallileri dedi, Belçika maçındaki rallileri. Bu maçta da uzun tutmak zorundayız.
2: Evet.
1: Ve kendi oyun planımızdan kesinlikle çıkmamamız gerekiyor. Ya bu da demek oluyor ki o inatçı defansları biz bugün

0: göçüyor ve göçmeye devam edecek. Filenin sultanlarında Almanya karşısında mücadele ediyor olacak. 3'te 3 yapmak için, bu etapta 3'te 3 yapmak için az sonra sahada kızlarımız mücadele ediyor olacak. Röportajlarımızı sevgili Mehmet Ali Yaman yaptı. Maç anlatımında da Batuhan Herdem olacak. Biz de Elif Arca ile birlikte maç sonunda tekrar sizlerle birlikte olacağız. Umarız ki galibiyetimizi kutluyor olacağız. Uğurumuzu yapalım.
1: Yapalım lütfen, çal. Lütfen.
0: Evet. Size iyi seyirler diliyoruz. Maçın ardından burada buluşalım.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Radyo Spor!
7: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi...
8: Otobüs!
7: Dünya Kupası heyecanı milyonerle her yerde. Sadece milyonerde. Canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
9: Milyoner.
10: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
11: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
10: Şampiyonla son düzlükte.
12: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
13: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
6: Radyo Spor.
3: Reklam.
14: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
15: Radyo Spor.
14: Saran Holding kuruluşudur.
16: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
1: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
2: Evet.
1: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

0: Bir kez daha herkese merhaba. Az sonra Türkiye-Almanya mücadelesi Milletler Ligi'nde Radyo Spor'da canlı olarak yayınlanacak sevgili dinleyiciler. Bu müsabaka Milletler Ligi'nde milli takımımızın oynadığı özellikle Ankara etabında oynandığında belirtelim bu müsabakanın. Aslında tabii şu ana kadarki mücadelemize baktığımızda özellikle Ankara etabını çok başarılı bir şekilde geçtiğimizi belirtmek lazım. Almanya'nın bugün bize karşı belki de şu ana kadar VNL'de oynadığımız en zor rakiplerden birisi olduğunu da biraz önce Burcu Akyemez ve Elif Ağca'da konuşurlarken aktarmışlardı. Açıkçası bu mücadelede Filenin Sultanları'nın ben kazanabileceği düşüncesindeyim yine. Ama zor bir mücadele olacağı da maç öncesi en azından söyleniyor. Tabii eksiklerimiz var biliyorsunuz. Bu turnuvaya Eda Erdem katılamıyor. Onun dışında Zehra yine katılamayan isimlerden bir diğeri. Onun da bir sakatlığı söz konusu. O nedenle katılamadığını da belirtelim. Ebrar Karakurt yine sakatlığı nedeniyle VNL'de olmayacak. Tabii burada biraz da Avrupa Şampiyonası'nın hazırlık olarak da değerlendirebiliriz bunu. Ağustos ayında Avrupa Şampiyonası düzenlenecek biliyorsunuz. Özellikle Türkiye'de de olacağını belirtelim. Grup maçları, çeyrek final, yarı final, final maçlarının Türkiye'de İstanbul'da oynanacağını da hatırlatalım. Oraya da bir hazırlık niteliğinde olduğunu da belirtmekte fayda var. Şimdi yavaş yavaş artık takımların da sahaya çıktığını görüyorum. Az sonra Radyo Spor, Esport ortak yayınıyla Türkiye-Almanya Kadınlar Voleybol Müsabakası sizlerle olacak.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın. Canlı.

0: Reklam.
1: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Radyo Spor.
3: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
4: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
3: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
1: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
2: Radyo Spor.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor. Reklam.
6: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimize el
4: tanıtıcı reklam.
0: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir. Seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 lira ve üstü ilk alışverişine sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
4: Tanıtıcı reklam.
2: Radyo Spor.
7: Son düzlüğün sunduğu Foto Finish hafta içi her gün saat 11.30, hafta sonuysa 11'de Radyo Spor'da.
2: Radyo Spor.
4: Tanıtıcı reklam.
8: Sevgili dinleyiciler, Filenin Sultanları Ankara etabındaki 3. maçları için sahaya çıkıyor ve bildiğiniz gibi onlar sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Hatta ilk maç öncesi kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone'un bir sürprizi oldu. Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonların sesi, görüntüsü ve desteği Vodafone 5G teknolojisiyle sahada Filenin Sultanları'nın yanındaydı. Hepimizi gururlandıran bu anlar için Vodafone'a buradan teşekkür ediyoruz. Ve şimdi yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.
4: Tanıtıcı reklam.
2: Radyo Spor.
0: Vestel milli heyecanı sunar.
9: Almanya'nın liberosu konumunda. Ve millilerimiz

İlk olarak anons edilen isim Cansu Özbay. Belçika ve Fransa karşısında ilk altıda başlamamıştı. Kısıtlı süre almıştı. Bugün sahaya ilk çıkan isimler arasında Cansu Özbay değerli izleyenler. Ardından Melisa Vargas geliyor maç başına. 19,5 sayı Belçika karşısında 17. Fransa karşısında 22 sayı ile oynadı Melisa Vargas. Sande Baladın o da ilk altıda çıkmamıştı. 2-2 karşılaşmadı. Bugün smaçör ikilisinden biri olacak. Sinece Kısal hem Belçika hem de Fransa'ya karşı etkili bir oyun ortaya koymuştu. Blokta özellikle Jack Kısal. Berk Abuz Özden bir diğer orta oyuncumuz, genç isim. Oldukça heyecanlı Ankara seyircisi önünde. O da harika bir performans sergiledi. İlk iki karşılaşmada ve yaprak erkek tekrardan formasına kavuştu. Belçika maçına ilk altıda başlamıştı. Fransa maçında kenardaydı. Hafif bir sakatlığı olduğu söyleniyordu ama tekrar fiziksel kondisyonu yerine gelmiş durumda yaprağın. Gizem Örge'de libero pozisyonundaki oyuncumuz, kaptan, 33 yaşında, takımın en deneyimli ismi. Daniele Santarelli bugün de galip gelmek istiyor takımımızı elbette. Maçın kule hakemi Valentar Bernard, Slovenya Federasyonu'ndan ikinci hakemde Cesare Stefano olacak İtalya Federasyonu'ndan. Bugün maçta düdük çalacak hakemler. Evet, maç topu getiriliyor. Ardından da karşılaşma başlayacak artık. Melisa Vargas'ın servisleriyle maça başlayacağız değerli izleyenler. Ankara Spor Salonu'nda 13.000 seyircinin alkışlarıyla müsabakanın başlangıcını yapıyoruz ve geri sayımdayız. Melisa Vargas ilk servisi kullanıyor değerli izleyenler. Esport ve Esport Plus ekranlarında. Maçın anlatımında ben Batuhan Herdem sizlerle birlikteyim. Herkese keyifli seyirler diliyorum. İlk sayı Almanya'dan geliyor. Lisa Eismayer 25 yaşında maç başına 9.8 sayı ile oynuyor. Çin ve Belçika karşılaşmalarında 11'er sayı bulmuştu. 25 yaşındaki smaçörü Almanya'nın. Servise geldi Eismayer. İlk servis hatası geldi Almanlardan. İlk sayımızı kaydediyoruz biz de böylece. Özellikle Almanya'nın blok organizasyonunu bozmamız çok önemli olacak. Bilhassa Baytel ve Çekulaev üzerine kurulu iyi bir blok hattı var. Almanya milli takımının servis fileye de değdi. Son anda çıkardılar savunmadan, hücuma da döndüler. Gizem Örge yaptı savunmayı. Hande yaprağa doğru yükseltti. Arka alanda savundu. Almanlar devamında da hücum geldi Lisa Eismayer'den. Şimdi 4 numaraya doğru döndü. Ters taraftan Cansu Özbay. Burada da bitmedi hücum. 2 numarada Jack'in bloğuna takıldı. Almanya hücumu bu defa 4'ten geldiler manşette. Dublajı yapan Melisa Vargas. Yaprak koda bloğa takılıyor. Uzun bir halli oldu. Avantaj topu Almanya'da olacak. Şimdi Stava geldi. Bir kez daha Cansu dublajı yaptı. Yaprak erkek bloktan sekti. Melisa Vargas Sande. Ters pozisyonda iyi bir pas yükseltti yaprağa. Arka alanda kaldıran Anis Sezar. Devamında da Gizem Örge savunmayı yapıyor. Bu hafta oynadığımız en uzun rally herhalde. Maçın hemen başında Schwabe 4 numaraya yükseltti. Sayı Almanya'nın oluyor. Yarım dakikayı aştı bu rally. Almanya'ya karşı sabırlı olmamız gerektiğini ifade etmişti maçın öncesinde Gizem Örge. Uzun rallyler beklediğini de ifade etmişti kaptan. Tam da söylediği gibi Almanya'nın güçlü savunmasıyla birlikte uzun bir halli oldu. İyi de bir servis. Ace geldi. Sayı geliyor. Camilla Weitzel'den maç başına 1.2 servis sayısı var onun da. 26 yaşındaki Weitzel. Takımın
en etkili isimlerinden bir tanesi orta oyuncusu. Önümüzdeki sezon Eczacıbaşı Dynavit'te forma giyecek Camilla Weitzel. Julio Bregoli ile kulüp sezonunda da birlikte çalışacaklar. Burada da sayı Almanya'nın oluyor. Yapraktan geldi manşet. Cansu. Jack'e kaldırdı tek ayak hücum. Sayı millilerimizin. Snapchat kısal. Hücumu yaparken hakem burada bir file temasını tespit ediyor. İşte iniş noktasında Valentin Bernard'ın yüzünden kaçmadı bu temas. Jack kullanıyor servisi. Yine fileye yakın servisleri riske ederek başladık.

Melisa Vargas yaptı savunmayı. Cansu bir kez daha Yaprak'a doğru. Yaprak Erkek şimdi topu öldürmeyi başardı. Hücum sayısını elde ediyor. Maç başına 13.8 sayıyla oynuyor. %43 ile hücum ediyor. Yaprak Erkek bu kez Anis Sezar'ı avlamayı başarıyor. Milli smaçör. Jack'ten geldi servisine. Top bizim alanımızda, avantaj topunu kullanmaya çalışacağız. Cansu ikinci topta. Anında bitiriyor hücumu smaçla Cansu Özbay. Oldukça hırslı Cansu. Takımın azmini ve hırsını canlandırmaya çalışıyor maçın erken bölümünde Cansu Özbay. Jack'ten bu defa yumuşak servis. İyi hücum ettiler. 4 numaradan Pia Timmer. 25 yaşındaki smaçörüyle sayıyı aldı Almanya. Burada işte Staube'nin pası bloksuz hücum etti. Pia Timmer. Arka alanda Ande manşet aldı. Melisa Vargas. Top tekrar bizim alanımızda. Cansu zor bir topta ortaya Berkay'a kaldırdı. Ande arka alan savunmasını yapıyor. Bir kez daha Melisa Vargas'la oynadı. Cansu iyi bir pas gelmedi. Vargas'a Yaprak Erkek file üzerinde cezalandırıyor Almanya'yı. 5-5. İşte burada Straube için uzun kalan top. Yeni hücumda etkiler Emilia Beske bu kez topu öldürüyor. En son Belçika karşısında 13 sayıyla oynamıştı Beske. %31 ile hücum etmişti o maçta Emilia Beske. Pia Timmer. Berkay yükseltti. Savunmayı yaptı. Melisa Vargas. Ondan da bir hücum sayısı geliyor. Bugün onun hücumlarında özellikle çok dikkatli Almanlar. Hemen işte ortadan destekle birlikte bloğu ikiliyorlar. Ama Melisa Vargas burada paralelde avladı rakibi. 6-6. Straube'ye iyi manşet geldi. Yaprak Erkek savunmayı yapmaya çalışıyordu. Anastasia Çekullaev. Sayıyı kaydeden oyuncu. Önümüzdeki yıl Imoko'da forma giyecek. Geçen seneyi Kiev'de geçirmişti Çekulaev. Şimdi de servise geldim. Gizem, Cansu, Hande Baladın plase bıraktı. Hemen dublaja yetişti. Beske devamında da bu kez plase ile sayıyı alan Almanlar oluyor. Burada fileye biraz uzak kaldı Hande Baladın. Henüz köşe oyuncularımız arzu ettiği şekilde pasları alabilmiş değiller. Gizem Örge'den nokta manşet. Orta hücumuna kalktık. Berkay alıyor sayıyı. Farkı 1'e indiriyoruz. Berkay da sayısını elde ediyor maçta. Devamında servis fileye takıldı. Belçika karşısında 14 hatayla oynamıştık toplamda. Fransa karşısında 11 kez hata yaptık. Almanya ise Çin'e karşı 25 ki 5 setlik bir maç oynamışlardı. Belçika karşısında ise 13 ile sınırladı hataları. Toplam hata sayısını. Bu top dışarıda. İşte iki takım. Servisleri yüksek riskte kullanarak başladım. Birbirlerinin karşılama pozisyonlarını bozmak istiyor tabii ki iki takım da. İşte Hande'ye de güzel bir pankart gördük. Melisa Vargas serviste. Straube bloktan sekti, dışarıya gidiyor. Sayı bir kez daha Almanya'nın çift taneyi buldu konuk ekip.
Jack burada bloktaydı. Özellikle Belçika maçındaki blok performansı çok dikkat çekiciydi Jack Kısal'ın. Aysmayer 3 sayıyla oynuyor bugün. Yaprak, Cansu iyi noktada buluşamadı topla. Hande Balat'ın dışarıya gönderiyor. 11-8.

0: kez daha Esmayer serviste. Şans da burada Almanların yanında. Servis sayısı kaydediyor Liza Esmayer. Ve maçtaki ilk mola Daniele Santarelli'den geliyor.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
2: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, voleybol kadınlar milletler liginde milli takımımızın yanında.
1: Radyo Spor. Reklam.
3: Radyo Spor.
0: Evet değerli izleyenler, maçın ilk bölümünde Almanya üstünlüğü mevcut. Farkı 4'e yükseltti konuk ekip. 12-8'lik skor var. Liza Esmayer 4 sayıyla oynuyor. Yatimer 2 sayı buldu. Weitzel ve Veskin'in de birer sayısı mevcut Almanya'da. Esmayer serviste bir kez daha az önce banda dayan topla iyisi bulmuştu. Şimdi nokta manşeti aldık Melisa Vargas. Savunmayı yaptı Sezar. Piatimer. Hücum sayısı bir kez daha Almanya adına. Bu defa hücumu bitiren Piatimer. Servis tekrar. Esmayer'de. Bu kez topu dışarıya gönderiyor. Lina Esmayer. Skor 13-9. Staube. Bloktan dışarıya gitti. Emilia Veske'nin sayısı. .88 boyunda Emilia Veske. Burada boy avantajını da kullandı nispeten. Yapraktan manşet iyi noktaya. Jackless Altek ayak ucumda. Arka alan savunması. Devamında da bloğumuzdan seken top havuza doğru düşüyor. Sayı bir kez daha Almanya'nın oluyor. 15-9. Daniele Santarelli oyuncu değişikliğine gitti. İkili değişiklik. Cansu Özbay ve Melisa Vargas kenarda. Defne Başyolcu ve Elif Şahin oyuna dahil oluyorlar. Servis Camila Weitzel. Gizem Örge. İyi çekti manşeti. Jack Kısal. Dışarıya yolluyor hücumu. Hücumda hatalarımızın sayısı artmaya başladı bu dakikalarda. Bir değişiklik daha var. Jack Kısal yerine Deniz Uyanık oyuna dahil oluyor. Millilerimiz de o da maç başına 8 sayıyla oynuyor. İlk etapta da takımdaydı ve mola Santarelli'den.
1: Reklam.
4: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Radyo Spor.
1: Reklam.
3: Radyo Spor.
0: Ve değerli izleyenler, son 9 sayının 7'sini almayı başardı Almanya milli takımı. 16-9'luk bir skor var ilk sette. 7 sayılık fark oluştu Almanya lehine. İyi bir pas alamadı burada Yaprak. Biraz uzaktı topa. Şimdi bloktan seken top. Gizem yetişti. Andebalad'ın mücadelemiz harika. Deniz karşı alana yolluyor. Avantaj topu Almanya'da. Straube orta hücumuna gittiler ve sayı bir kez daha Almanya'nın oluyor. Anastasia Çekulayev. geçen sene kulüp sezonunda sevkapta en iyi blok yapan oyuncu seçilmişti. Anastasia Çekullaev, Saliha Şahin oyunda. Bir oyuncu değişikliği daha geldi. Daniele Santarelli'den. İlk 6'ya göre 4 farklı oyuncumuz var şu anda sahada. Çözümler arıyoruz Almanya karşısında. Elif yükseltti. Defne blokta. Bir kez daha Almanya sayısı 18-9.

Camila Weitzel. Gizem Melif. Orta hücumundayız ama bir kez daha bloklandık. Almanya bloğu çok organize gözüküyor. Oldu skor. Farkı çift tanelere çıkardı Almanya. Saliha hücum hatası şimdi de. 20'ye 9.

Özellikle bloklarda etkili Almanlar. Üç olmazsa yani blok sayısı almasalar bile temasta bulunuyorlar. Topu sektiriyorlar. Bir şekilde bloklarını da yumuşatabiliyorlar. Burada servis hatası. 10. sayımızı elde ettik. Deniz Uyanık servis çizgisinde. İlk sette bu dakika itibariyle işimiz çok zor ama uzun serilerle belki bir geri dönüş ateşi yakalayabiliriz. Arka alan savunması güzel. Hande Baladın, Elif Şahin tam ters tarafa kaldırdı. Bloktan dışarıya gitti. Sayı bizim oldu. 20-11. Almanya bloklarına karşı biraz daha açılı davranmak gerekiyor. İşte kenardaki oyuncularımız Leo Özdemir ve Zehra Güneş. Rezerv oyuncu bu hafta ikisi de. Straube, Sert Plase. Yetiştik orada topa ama ikinci topta kimin gideceğini hesap edemedik. İşte burada hem Berka hem Deniz acaba Elif yerden kalkar mı diye düşündüler. Muhtemelen. Almanya'da ikili değişikliğe gitti. Saliha Şahin 12. sayımızı kaydediyor. Almanlarda da Hanakon ve Mia Kirchhoff. Hanakon oyuna girdi az önce. Bize de Melisa Vargas ve Cansu Özbay tekrardan oyundalar. Defne Başyolcu ve Elif Şahin yeniden kenara geldiler. Harika bir blok. Berka ve Saliha ikilisinden. En azından set sonuna doğru bunları biraz daha gösterebilmemiz lazım Almanya'ya. Fark 8. Cansu Özbay. İyi bir servis geldi. Devamında da hücum hatası mı diyordum ki kile üzerinde oyuncularımızın temasını işaret ediyor. Valentar Bernard. İşte burada Vargas'ın bloğuna çok hafif bir teması bulunuyor topun. Piatimer. Yine iyi servis geldi. Melisa Vargas. Top bizim alanımızda. Çok sakince indirdi Gizem Örge. Devamında da Melisa Vargas. Burada özür diliyor rakibinden Melisa Vargas. Top yine Altmaier'e. İşte burada yüzüne doğru geldi. Bütün takım oraya döndü. Vargas da bizzat özürlerini iletti Altmaier'e. ...22-14 Ankara'da seyircimizin desteği devam ediyor. İyi manşet devamında hücumda hata yaptılar. 22-15.

0: üstte alabileceğimiz birkaç sayı Almanya'yı baskı altına alabilir. Şimdi Kohn'dan pas. Gizem Örge son anda elini soktu. Salihan Şahin alkış alıyor Gizem'in bu hamlesi. Şimdi Kohn 4 numaraya döndü ve hata yapıyorlar hücumda bir kez daha. 22-16. Almanya'da Julia Bregoli molayı alıyor üst üste sayılarımızın ardından.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi. Reklam.
2: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
1: Radyo Spor. Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor.
0: Aysmayer bloğumuzdan sekti. Cansu gizem verecek pası. Melisa Vargas. Sayıyı alıyor burada. Melisa Vargas 22-17. Haydi. Sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz bu sette. Vazgeçmeyecek Filenin sultanları. Salih Şahin'in servisleriyle birlikte iyi bir ritim yakaladık. Bunu bozmuyoruz, devam ediyoruz. Şu abi oyunda tekrardan. Veske ile beraber. Strabe. Lasele bitirmeye çalıştı ama Cansu çok dikkatli. Gizem'den Melisa Vargas'a bloktan sekti. Sezar, Strabe, Lina, Alsmayer. Güzel bir açı buldu smaçta. Aysmayer 23-17. Set sayısını göstermeden usul usul gelmek lazım şimdi. Anastasia Çekulayev servisi kullanıyor. Arka alana doğru kullandı. Hande Balad'ın avantaj topu Almanlarda. Lina Aysmayer. Bloktan dışarıya gitti. 24-17. 7 set sayısı Almanya için. Çekulayev. Berka manşette. Melisa Vargas. Melisa Vargas. O neydi öyle? Mermi gibi gönderdi topu Arata Vargas. Burada işte blok yetişemeden hemen bitiriyor sayıyı. Şimdi savunmamızın çok dikkatli olması lazım. Arkadan servis. Aysmayer, Staube, orta hücumu Cansu. İlk toplarda onu da zorluyorlar Melisa Vargas. Top dışarı gitti. Evet, bir challenge istedi tabii burada ekibimiz. Sanki bir blok teması var gibi görünüyordu ama tekrar bir kontrol etmek lazım elbette. Hakemin de çok yakınındaydı pozisyon Valentin Bernard. Blok teması bulunmuyor. Evet, ilk set 25-18'de Almanya'nın oldu değerli izleyenler. Böylece setlerde 1-0 öne geçiyor konuk takım.
5: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek.
1: Reklam.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Radyo!

0: Kaynak Erkek'ten nefis bir blok. El elden üstündür. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmak da Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
1: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
2: Radyo Spor.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin voleybolcularımızın yanında.
4: Reklam.
5: Tanıtıcı reklam.
6: Amazon Prime Day fırsatları 22-29 Haziran arasında başlıyor. A'dan Z'ye binlerce üründe kaçırılmayacak fiyatlar, sepette ek indirimler ve kuponlarla müthiş bir 8 günlük alışveriş haftası VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Üstelik Amazon Prime üyelerine özel binlerce üründe peşin fiyatına net 9 taksit fırsatı da sizi bekliyor. Hazır olun, müthiş fırsatları kaçırmayın.
5: Tanıtıcı reklam.
7: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.

Evet değerli izleyenler, Esport ve Esport Plus ekranlarında Ankara'dan canlı yayınımız devam ediyor. Filenin Sultanları Ankara Spor Salonu'nda bu hafta 3. karşılaşmasında ilk kez set kaybetti. Ama buradan da geri dönmenin bir yolunu bulabiliriz elbette. İşte görüntüde Cansu Özbay ilk sette manşetlerimiz biraz aksadı. Cansu Özbay %70 oranında hedef bölgede topla buluşabildi. Almanya pasörleri Schwabe ve Kohn ise %82 oranında filenin tam orta bölümünde hedef bölgede topla buluşmuşlardı. Bu defa iyi manşet geldi. Cansu'dan Vargas'a pas. Vargas'ın sayısıyla güzel bir giriş yapıyoruz karşılaşmanın ikinci setine. Schwabe, Lina Esmayer, Cansu dublajı yaptı. Gizem, bir kez daha Melisa Vargas. Melisa Vargas başladı. İlk sette onun hücumlarını durdurmak için ekstra önlemler almıştı Almanya. Özellikle blokta, ikili bloklarda çok dikkatlilerdi ama ikinci sete istim üstünde başlıyor Melisa Vargas. İyi manşet gelmedi. Ani Sezar, Lina Esmayer uzakta topla buluşmuştu. Bloğumuz da yumuşadı. Şimdi Cansu, Hande Baladın. Fileye doğru gitti top. Peki anlaşamadılar aslında orta hücumunda ama

3 sayımızın 3'ü de Vargas'tan geldi ikinci sette. Berkay kullanıyor servisi. Aysman yerden savunma. Devamında orta hücumu Camila Weitzel.

0: Ande iyi aldı manşeti. Devamında da hücumda Ande ama bloklandı. Veske. Evli ikisi iyi hareketlendiler orada blokta. Yapraktan manşet. Şimdi plasayı bıraktı. Ande Baladın. Ande Baladın. Bu kez şaşırtmayı başarıyor rakibi. Dört oyuncuyu birden oyundan düşürdü Ande Baladın. Aysmayer'in çabası yetersiz. Melisa Vargas geldi servise. Smaç servis Vargas'tan ve sayı oluyor Melisa Vargas. Bir de ace geldi. Bir de ace geldi Vargas'tan. Lina Esmayer'i kafaya takmış gibi gözüküyor Vargas. 5-3. Lina harika bir servis. Jack bitirdi file üzerinde. Mükemmel başladık ikinci sete. Molayı alıyor Bregoli.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Reklam.
2: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
1: Reklam.
3: Radyo Spor.
0: Senden aldım olayı. Millilerimizin üstünlüğü var. Melisa Vargas 8 sayıyla oynuyor. 7 hücum sayısına bir de servis sayısı ekledi az önce. Melisa Vargas yine Jack, yine aynı şekilde. Yine aynı şekilde. Moladan hemen önce aldığımız sayının tekrarını yaşatıyoruz. Muhtemelen Julia Bregoli'nin canı epey bir sıkılmıştır buna. Tam olarak dikkat çektiği noktaydı çünkü bu. İtalyan baş antrenörü mola sırasında. Vargas. Strabi'nin uzaklaştı. Arka alanda yaptık savunmayı. Cansu Vargas'a verdi. Vargas plasayı bıraktı çift el. Şimdi Strabi'den 4 numaraya doğru. Ayaktan harika bir savunma. Cansu şimdi de Ande'yi hareketlendirdi. Ande. Blok geldi Çekulaev'den.

3 blok sayısıyla oynuyor. Anastasia Chekulaev maç başına 0.5. Maç başına 1.5 blok sayısı buluyordu daha önce. Jack Nicklaus da ikinci setin ritmini bulmaya başladı. Tepeden bulduğu sayılar. Jack'i de harekete geçirmiş gibi burada da tek ayak hücumu tamamladı. Blok arasına girdi. Jack Kısal. Servis Hande Baladın'dan geliyor. 8-4. 4 farklı üstünlüğümüz mevcut ikinci sette. Strawberry plaseyi bıraktı. Emilia Veszke hemen yetişen. Gizem devamında yaprak. Yaprak erkek. İşte milli takım ruhu bu. İlk setin ortasında biraz uyuduk açıkçası ama set sonu

Doğru canlandık. İkinci sette de vitesi yükseltiyoruz. Tek ayağa kalktı. Çekulayev bloktan dışarıda. Bugün maçın etkili oyuncularından bir tanesi Çekulayev. 22 yaşındaki orta oyuncusu Almanya'nın. Yaprak Erkek. Zor bir top Cansu için. Devamında Yaprak hemen hızlı adımlarla yaklaştı fileye. Straube, Lina, Altmaier.

Yatimer kullanıyor servisin. Bizem'den iyi manşet. Jack Kısal tekrar tek ayak ucunda. Çift taneleri buluyoruz Jack Kısal'ın sayısıyla. Tabii Jack'ın bu tek ayak hücumları, hücum sayıları bazı anlarda Vargas'ı da birazcık dinlendirmemizi sağlıyor. Genelde 2-2 maçta da skor yükünü çeken oyuncular olmuştu Vargas ve Jack. Bilhassa Belçika maçında Jack de çift tanelerdeydi ve maçın en skorer ikinci ismiydi Vargas'ın ardından. Nokta manşeti aldı. Schwalbe, yine Aysmayer. Plaseyi dışarıya gönderiyor Aysmayer.

Jacky Salk servisi kullanıyor bir kez daha. Yine rahat aldı manşeti Aysmayer. Devamında bloğumuzdan dışarıya gitti. Yedinci sayısı oldu Almanya'nın. Çekulaev. Yapraktan iyi manşet. Orta hücumu Berkan. Top tekrar bizim alanımızda. Yaprak Erkek paralelde bitirdi. Yaprak Erkek. İkinci setteki skor dağılımımız da güzel gözüküyor. Hem köşeleri hem ortayı oynatıyoruz bugün ikinci sette. Cansu da yumuşak bıraktı servisi. Paralelde ucunu çıkardı. Emilia Veske'nin topunda Gizem Örge ama ardından blok sayısı Almanya'dan. Camilla Weitzel.

Cansu da yumuşak bıraktı servisi. Paralelde ucunu çıkardı. Emilia Veszke'nin topunda. Gizem Örge ama ardından blok sayısı Almanya'dan. Camilla Weitzel.

0: 13-8 fark. Bir kez daha 5'e yükseliyor. Yaprak kullanacak servisi. Piatimer'i zorladı. Yaprak. İyi bir plonjon orada Yaprak'tan. Pande plasayı bırakmıştı. Dublajı yaptılar. Sonrasında top taşıma kararı. Sayı millilerimizin oluyor. 14-8'e geliyor skor. Mola Bregoli'den.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor!
3: Asmayer sayı aldı. Biraz kendimizi kırmızı beyaz sesleriyle Ankara Spor Salonu'nun atmosferine bırakalım istedim. Ancak rally başladıktan sonra o kadar konsantre bir seyirci var ki herkesin gözü topa döndü. Eylül oyunda bugün Weissmayer'den etkili servisler geldi. %57 ile de hücum yapıyor. Arka alanda onun servislerini daha iyi karşılamak adına Eylül'ü de oyuna soktu ama hemen Berkay'la orta hücumunda Weissmayer'i çizgiden gönderiyoruz. Cansu burada kurşun pası kaldırdı. Berkay bitiriyor. Karşısında Weissmayer vardı, onun yanından sıyrıldı. Berkay'ın servisi açık manşet aldı Weissmayer. Dublajda Cansu. Hande pası verdi. Melisa Vargas yakın kaldı fileye. Plase bırakmak zorunda kaldı. Sezar savunmayı yapmıştı. Veske bloktan dışarıda. Almanya çift tanelere ulaştı bu sayıyla birlikte.

0: Rami de Vaysel. Hande'den manşet. Devamında da hücumda Hande. Bir kez daha hücum hatası Hande Baladın'dan. Hücumda ikinci hatası oldu. Hande'nin iki kez de bloklandı. Bugün 9 kez hücumda topla buluştu Hande. İçeriye kaçtı şimdi de manşet. File üzerinde tamamlayan Çekulaev ve Daniele Santarelli bu kez molayı alıyor.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Reklam.
2: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Türkiye'nin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
1: Radyo Spor. Reklam.
3: Radyo Spor.
0: Evet değerli izleyenler.

Oradan geri döndük. Servis kullanan Camille Weitzel. Orta hücumunda Jack. Sayı Jack Kısal.

ellerimizde. Elif Şahin oyunda. Gizem Örge'den nefis savunma. Elif Vargas'a doğru istediği gibi alamadı topu Vargas. Arka alandaydı, o yüzden hücuma kalkmadı smaçta. Plase ile göndermek zorunda kaldı. Hücum sayısı Almanya'nın. Kia Timer. 16-13. Emilia Veszke. Almanya'nın en skorer ismi serviste. Veszke. Kemal Malşet Gizem'den devamında Vargas bloğa takıldı. İlk sette 2 blok sayısı vardı Almanların. Ama birçok kez bloktan top sektirmeyi de başarmışlardı. Veszke'nin servisi yine. Hande ters topu iyi aldı. Jack plaseyi bırakıyor. Cezar'dan savunma. Şimdi Veszke. Bloğumuzun hafif bir teması Eylül. Çıkardı o topu. Jack, Veszke, Cezar. Zor bir top. Bu sayı bizim oluyor. 17-14. Millilerimizde oyuncu değişikliği. Yaprak Erkek Eylül'ün yerine tekrar sahada. Hande Baladın. Timer, Straube, tek ayağı kaldırdı Çekulaev'i. Jack'ten müthiş savunma. Şimdi 3 metre gerisinden Melissa Vargas. Sayı Almanya'nın oluyor, hücumda hata Vargas'tan. Dokuz sayıyla oynuyor bugün Melissa Vargas. Takımımızın en skorer ismi. Heismayer'le de aynı sayıya sahip, maçın en skorer iki isminden bir tanesi. Timer servisi kullanıyor. Hande'den Elif, Yaprak. Çekulaev iyi zamanladı bloğu. Şimdi Straube'den Heismayer. Sayı ay yıldızların oluyor. Bregoli bir GDS isteğine gitti. Defne Başyolcu oyuna girecek bu arada, kenarda hazır vaziyette. GDS'nin ardından değişikliği yapacak Santarelli. Pozisyonun ekrana gelmesini bekliyoruz.

Weissmeyer az önce ucumdaydı. Beşte Almanya'da yılın voleybolcusu seçildi. Bina Esmayer. Geçen yılki bir yeneldi maç. Hem savunmada hem de ucunda Almanya'da etkili bir isim Esmayer. Evet, file teması için burada bir İtirazı oldu. Bregoli'nin pozisyon inceleniyor. File teması bulunmamakta. Sayı Türkiye'nin oluyor. Defne Başyolcu ve Jack Kısal değiştiler. Defne'yi servis için oyuna aldı şimdi. Daniele Santarelli. Cesar Straube tek ayakta Çekulaev. Berkan iyi reaksiyon gösterdi. Şimdi yaprak erkek. Blokta yumuşamıştı Timer. Esmayer çaprazda güzel bir açı buldu. Lina Esmayer.

Anastasya Çekulaev. Fark 2. İyi bir servis Çekulaev. Bu top yere değiyor. Çekulaev'den de ace geldi böylece. Daha önce Eismayer'le bir servis sayısı bulmuştu Almanlar. Çekulaev'de 9. sayısını elde etti. Fileye teması var topun. Elif, Melissa Vargas. Almanya bloğu sayıyı getiriyor. 18-18. Skorda eşitlik var. Biraz cepten yemiş olalım. Biraz cebimizdeki krediyi tüketmiş olalım. Ve şimdi set sonunu aynı setin başındaki gibi oynayalım. Elif, Yaprak, çapraza doğru. Yaprak erkek. Yaprak erkek. 19-18. Burada kritik sayıyı alıyor Yaprak. Müthiş de bir açı buluyor. Almanya oyuncularının bakışları arasında topu öldürüyor Yaprak. Cansu Özbay ve Elif Şahin yine yer değiştirdiler. Pasör değişikliğine gitti Daniele Santarelli. Şimdi solak servisini kullanacak Cansu. Eismayer, Straube. Tekrar Eismayer, gizem savunmayı yaptı. Cansu ters tarafa doğru 4 numaradan Yaprak erkek. Blok teması bulunmuyor.

fileye çok yakın gitti. Yaprak iyi refleks. Devamında Melisa Vargas, Sezar. Avantaj topu bizde olacak. Gizem burada topu istedi. Cansu orta hücumu Berkay'la bir kez daha öne geçiyoruz. Berkay Özden. İşte burada Melisa Vargas'ın hücumu. Yıkmasa da iyi salladı Almanya savunmasını. Ardından da Berkay sayıyı alıyor. Kenardaki oyuncularımız da oldukça heyecanlılar. Gerilim yine yüksek. Ankara seyircisi de şu ana kadarki en yüksek desibeline ulaştı. Yaprak. Timer karşıladı. Veske bitirdi. Tekrar hücum sayısı Veske. Önümüzdeki seneyi Novara'da geçirecek yine İtalya Ligi'nde. Almanya'da birçok oyuncu var İtalya Ligi'nde oynayan. Lina Esmayer, Gizem, Cansu zor topu karşıladı. Şimdi Berkay file üzerinde ikili. İki oyuncumuz oradaydı. Melisa Vargas! Melisa Vargas! Her anı nefes nefese geçiyoruz ama Vargas'ın nefesi tükenmiyor. Oyuncu değişiklikleri var yine takımımızda. Berkan'ın yerine Cenk. Oyuna girdi. Salih da oyunda. Stabe orta hücumu. Cekin bloğundan dışarı gittim. Skor avantajı bizde. Bunu yitirmememiz çok kritik. Çok kıymetli. En azından skorboard baskısını Almanya'ya yansıtabiliriz setin sonuna doğru. Camilla Weitzel. Gizem'den iyi manşet Cansu'ya. Melisa Vargas. Setin ortasını biraz daha sakin geçirdi Vargas. Setin başında bize bir rüzgar getirmişti. Set sonunda da yine kendimizi onun ellerine bıraktık. 22-21. 11. sayısını aldı Vargas. Şimdi de servise geldim. Kritik anda onun etkili smaç servislerine ihtiyacımız var. 22-21 öndeyiz. Melisa Vargas bu kez serviste hata yapıyor. Nazarlık olsun diyelim.

Emilia Veszke şimdi serviste. Topun eli attığı anlar. Emilia Veszke. Emilia Veszke onun da eli yandı. 23-22.

Hande Baladın. Bugün servis performansı pek istediği gibi değil Hande'nin. Burada bunu düzeltme şansımız var. Straube, Veske. Jack'ten geliyor blok. 24-22. Set sonuna doğru bloğumuzu kuvvetlendirdik. Jack kısaldı. İki set sayısı geliyor millilerimize. Şimdi seti bitirme şansı. Hande Baladın kullanıyor servisi bir kez daha. Hande Baladın yumuşak kullandı. Straube 4 numaraya kaldırdı Piatimer. İlk set sayısından yararlanamadık. Bu defa hücum imkanı bizde olacak. 24-23. Molayı alıyor Daniele Santarelli.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Reklam.
1: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
0: Radyo Spor. Reklam.
2: Radyo Spor.
3: Evet, Jack Kısal ekranlarda bugün 6 sayıyla oynuyor. Az önce ilk blok sayısını elde etti Jack. 24-23. İkinci set sayımız. Pia Timmer servisi kullanacak. Az önce Emilia Veszky hatayı yapmıştı. Müthiş bir uğultu var şu anda Ankara'da, başkentte. Hande karşıladı. Cansu yerde verdi pası. Yaprak Erkek. Hücumda hata. 24-24. İki set sayısından yararlanamadık ama hala daha tabela avantajımızı koruyabiliriz. Önde giderek set sayılarıyla baskı altına alabiliriz Almanya'yı. Pia Timmer. Hande. Gizem gitti o topa. Avantaj topu Almanya'da. Straube. 4 numaraya Lina Alsmayer. 25-24 set sayısı konuk ekipte. ...24-22'den sonra üst üste 3 sayı Almanya'dan. İyi karşılamamız gerekiyor servisi. Pia Timmer. Hande aldı manşeti. Melisa Vargas bloklandı. Almanya ikinci seti bitiriyor. Kekulaev'in blok sayısıyla 26-24. Evet, böylece Almanya karşılaşmada 2-0 öne geçiyor değerli izleyenler. Kısa bir araya gidiyoruz.
0: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek. Reklam.
1: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Radyo Spor.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
4: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: de Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
3: Kadın milli voleybol takımımızı anlatmak zor ama elimizden geleni yapalım. Mesela Eylül Akar Çeşme Yatkın, elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Dilay Özdemir'le tanışın, ele avuca sığmaz. Yaprak Erkek'ten nefis bir blok, el elden üstündür. Saliha Şahin'den smaç, elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmak da Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
4: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
5: Radyo Spor.
6: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
7: Reklam.
8: Tanıtıcı reklam.
9: Vestel şu konuda nokta atışı bir tespit yapmış. Biz voleybol ülkesiyiz. Bakın mesela henüz grup maçlarındayız ama her maç olduğu gün adeta hayat duruyor. Planı olan iptal ediyor, ekran başına kilitleniyor. Herkes birlikte parklarda, bahçelerde kızlarımızı izliyorlar. Mesele sadece voleybol olmaktan çıkıyor. Aynı heyecanı aynı anda yaşamak, birlikte sevinmek, birlikte üzülmek oluyor. Bu takım uzun zamandır bize sadece maç izletmiyor. Bir araya gelmeyi, aynı duyguda buluşmayı yeniden hatırlatıyor. Voleybolun daimi destekçisi Vestel'de grup maçlarında A Milli Kadın Voleybol takımımıza başarılar diliyor ve her zaman olduğu gibi onları gururla desteklemeyi sürdürüyor.
8: Tanıtıcı reklam.
10: Sol düzlüğün sunduğu Foto Finish hafta içi her gün saat 11.30, hafta sonuysa 11'de Radyo Spor'da.
8: Tanıtıcı reklam.
9: Sevgili dinleyenler, motorunuz için yeni nesil bir koruma mümkün. Opet UltraForce'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans şimdi yollarda. Opet UltraForce, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturarak sürtünmeyi %48'e kadar azaltır, aracınızın performansını artırmaya yardımcı olur. Üstelik daha düşük sürtünmeyle motorunuzu korurken daha verimli bir sürüş deneyimi sunar. Siz de Opet UltraForce'u tercih edin, koruyucu performansla tanışın. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Tanıtıcı reklam.
9: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.
11: Özellikle çok fazla hata yaptığımıza dikkat çekti. Almanya'nın blok gücünden ve blok organizasyonundan dem vurdu. Melisa Vargas işte 11 sayıyla oynuyor. En çok da onu kısıtlamayı başardılar. Belina Esmayer 12 sayıyla bugün Almanların en skorer sporcusu. Almanya'da Esmayer'in 12 sayısı var. Çekulaev 9, Timer 7, Beske ve Weitzel de 5'er sayı buldular. Millilerimizde ise Vargas'ın 11 sayısının hemen ardından Jack geliyor 6 sayıyla. Yaprak Erkek'in 5 sayısı, Berkan'ın 4 sayısı var. Cansu, Saliha, Hande ve Defne birer sayıyla oynuyor şimdiye dek. Özellikle ikinci setin ortasında hücum etkinliğimizin düştüğü bazı anlar var. Üst üste hatalar yaptığımız bazı bölümler var, kısım kısım. Ama toparlanmayacak şeyler değil. Almanya'ya karşı üst üste 3 set almamız imkansız bir olay değil. Çünkü zaten tarihsel olarak da üstünlük kurduğumuz bir rakip aslında Almanya. Şu ana dek 29 kez karşılaştık ve bu maçların 21'ini kazandık Almanya'ya karşı. En son 2020 senesinde yenilmiştik. Devamındaki 6 maçı da Filenin Sultanları kazanmayı başarmıştı Almanya karşısında. Burada dublajda Cansu topa yönelmeye çalışıyordu. Vargas elini soktu. Bu sete smaçörde ilkinle başlıyor. Yaprak'la beraber. Daniele Santarelli. Hande'nin manşetleri üzerine çok fazla yönelmişlerdi ikinci setin sonunda özellikle. Genelde servisleri de onun üzerine doğru kullanmaya çalışmıştı Almanya. Hata Camilla Weitzel. Almanya'nın kaptanı. Özellikle bugünün en belirleyici noktalarından bir tanesi olacaktı orta oyuncuların mücadelesi. Timer hata yaptı paralelde. Sayı millilerimizin. Orta hücumuna kalktılar. Berkay ve Yaprak savunmada. Pia Timer teması aldı burada zor pozisyonda. Pia Timer. O da kariyerini Birleşik Devletler'de sürdürüyor. Kolej Ligi'nde oynuyor Pia Timer. Yaprak'tan manşet.

Berk'a kullanıyor servisi. Straube tek ayağa kalktı. Çekulaev. Cansu'dan savunma. Sistem dışı hücuma gittik ama var. Gasla bitiriyorduk neredeyse. Piatimer zor bir topta gönderdi. Yaprak. Plase. Bu top. Oyun devam ediyor. Top oyunda hala daha. Jack Kısal. Sezar. Şimdi Veske. Yine Cansu'dan savunma. Tekrar sistem dışı. Berkan'ın pasında Melisa Vargas. İlk sette bunu andıran bir sayı vardı. Vargas burada savunmayı yaptı. Şimdi Cansu pası alabildi. Pasa girebildi. Ardından da Melisa Vargas bitirdi. Ve içimizi rahatlattı Vargas. 4-2. Santarelli de dedi. Bu bir savaş. Burada her cephede dikkatli olmak gerekiyor. Bugün belki de Almanlarla bir maraton mücadeleye gideceğiz. Çin'le 5 setlik bir maç ortaya koymuşlardı. Bu haftanın en çekişmeli maçlarından bir tanesiydi. Sezar. Timer. Çaprazda bitirdi Pia Timer. Burada işte ikili bloğun yanından geçtim. Pia Timer. Şimdi de servisi kullanıyor. 25 yaşındaki smaçör. Dışarıya gönderdi Timer.

0: Melisa Vargas. Şimdi serviste baskıyı kurmaya çalışacağız bir kez daha Vargas'la. Sezar. Altmaier'dan ata. Altmaier'dan ata. Biraz Vargas'la devam edelim orada. Julio Beregoli. Tehlikenin farkında. Çanlar çaldı. Hemen molayı aldı.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
2: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
3: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
1: Radyo Spor. Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor!
0: Kekulay bir kenara aldı Bregoli. Haydi Vargas. Bu kez dışarıda. 7-4.

Yaprak karşıladı servisi. Cansu, Jack tek ayaktaydı. Lina Esmayer ve Camilla Weissel ikilisi. Blokta başarılı.

Monique Strube servisi kullanacak. Bugün ilk kez oyuna girdi Strube. Bu da geçtiğimiz sene İtalya'da geçiren oyunculardan bir tanesi Monique Strube. Hatayı yaptı. Sayı bizim oluyor. İlkin Aydın kullanacak şimdi servisi. İlkinden etkili servis. Top fileyi açtı. Jack file üzerinde. Şans anı Almanya. Sayı Almanya'nın.

Sarah Straube kullanacak yine servisi. Gizem Örge. İlk topu aldı yine tek ayakta Jack. Bu kez plaseyi bırakıyor. Yüksek topta. Jack Kısal.

Servis kullandı şimdi Jack. Ani Cesar. Plase. Jack savunmayı yaptı. Top bir kez daha Almanya'da. Lina Esmayer bloğumuza takıldı. Bunları göstermekte fayda var. Her seferinde bloklarla geri döndürdük. Ani Cesar. Esmayer yine karşısında ikili blok vardı. Bu kez açıyı yakaladı Esmayer. Yani onları her türlü yeni yola teşvik etmekte büyük fayda, büyük yarar var. Hücumdaki dirençlerini kırmamız gerekiyor. Savunmada yaptığımız gibi. Servis hatası Esmayer. Bugün çok az hatayla oynadım. Esmayer. Hücumda iki hatası vardı. Servisteki hata sayısı da iki oluyor. Can Sözbay. Bir numaraya doğru kullandı. Esmayer karşıladı. Bloğumuzun içine girdi. Orta hücumunda. Camilla Weitzel. Burada aldığı hızlı pasları çok iyi değerlendiren bir oyuncu. Topu yüksekten güzel kapatıyor Weitzel. Yaprak. Açık manşet geldi Yaprak'tan. Şimdi de hücuma kalktı. Blok teması vardı. Arka alanda Esmayer. Pia Timer. Bloğumuzdan sekti. Tekrar Almanya'da top. Timer. Bloktan dışarıda. Farkı 1'e indiriyor. Konuk takım. Üstünlüğümüz devam ediyor. Timer burada güzel kontrol etti plaseyi. Yaprak, Cansu, orta hücumundayız Berkan. Esmayer'den savunma, top tekrar bizim alanımızda. Cansu, Melisa Vargas! Melisa Vargas! Sen sayıları al, biz böyle bağırmaya devam edelim Vargas. Burada bloğun içinden geçti. Esmayer çaresiz kaldı, Vargas'ın smacında. Yaprak Erkek. Ani Cesar. Pia Timer. İyi noktada buluşamadı topla. Şimdi avantaj bizde olabilir. İlkin Aydın. Top tekrar bizde. Cansu yeniden ilkine doğru oynadı. İkili blok vardı karşısında. İlkin Aydın'ın sayı Almanya'nın oluyor. Evet, burada bir GDS isteği. Çünkü topa temas ettiklerini düşünüyor İlkin. Buradan bakalım. Var gibi, topun tek başına falso aldığı gibi bir görüntü yok sanki. Hafif bileğe doğru bir temas gördüm ama daha yakın açıda daha net bir görüntü elde edeceğiz. Evet. Tam gördüğümüz gibi burada kolu sıyırarak gidiyor. Sayı bizim oluyor. İlkin burada itirazında haklı. 11-10 değil, skor 12-9 olarak düzeltildi. Yaprak Erkek. Cesar. Ortadan yaptılar hücumu. Sayı alan Monique Strube.

0: Millilerimiz de Ande Balad'ın oyunda yeniden. Yaprak Erkeğin yerine. İlkinden iyi manşet. Devamında Plase. Loktan'la temas vardı. Top oyunda. Cansu orta hücumu. Berka fileye takılıyor. Cansu Özbay, Melisa Vargas, Melisa Vargas, Melisa Vargas. Takımımızı bugün ayakta tutuyor hücum sayılarıyla Vargas. Bugün toplam 16. sayısını elde etti Vargas. Çaprazla bitirdi. Lena Kinderman, o da az önce oyuna girmişti. Az önce Hana Konda oyuna dahil oldu Almanya'dan. Orta hücumu Jack, Sezar'dan savunma. Aysmayer. Dublaja geldiği ikin Cansu. Hiyatimer. Blok sayısı geldi Jack Kısal'dan. Jack ve ikin bloktaydı. İlkin Aydın sayı alıyor. Hemen düzeltelim. İşte burada paralele gitmeye çalışıyordu Kinderman. İlkinden blok sayısı geldi. Bugün maç geneli toplam 4 blok sayısı bulabildik. Almanlarsa blokta 10 sayı aldılar. Çift taneleri yakaladılar. Elif Şahin. Nefis bir sayı yine. Klasını konuşturuyor. Elif Şahin. Mola Almanya'dan.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi. Reklam.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor. Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Elif Şahin'in az önceki klas sayısıyla adeta kendisiyle özdeşleşti bu sayılar milli takımda. Melisa Vargas şimdi kullanacak servisi. Onun servis turu öncesinde de biraz nefeslenmek istedi Bregoli. Vargas hatayı yaptı 15-13. Monique Strube. Ande'den güzel manşet Elif. İlkin bloktan dışarıya sekti. Sayı bizim 16-13. Almanya bloklarını ne kadar fazla hareket ettirebilirsek köşeye doğru oynadığımız oyunda onları o kadar

sarsıyoruz. Bu yüzden yüksek yüzdeli hücum etmek, en azından hücumda hata yapmamak zorundayız. İlkinden servis. Sezar. Lina Esmayer tam çizgiye. Hanna Koğun'un pasında. Evet, iki tarafta da oyuncu değişiklikleri var. İlkin Aydın ve Eylül Yatkın yer değiştirdi. Almanya'da Veske'yi yeniden görüyorum oyunda. Strabe ile birlikte. Gizem. Elif. Yaprak Erkek. Sezar. Top dışarıda. Bugün hücum karşılamalarda oldukça iyi Sezar. Birçok kez doğru yerde, doğru zamanda bulundu. Yani onu oyun dışında bırakmak, onu avlamak kolay değil ama bu kez tuzağa düşürüyoruz Ani Sezar'ı. Jack servisi kullanıyor. Fark 3. 17-14. Veske. Eylül. Suratına doğru geldi top. Yaprak plaseyi bıraktı. Sezar bloktan sekti. Eylül yine savunmayı yaptı. Top yine yüzüne doğru geldi. Yalnız çok şanssız Eylül. Orada oyuncularımız başına gittiler. Tam yüzüne doğru gelen iki top önce manşetinden sekti. Devamında burada hücumda direkt suratına geldi. Evet, ciddi bir şey yok şu anda Eylül Yatkın'ın. Servis Almanya'da. Eylül iyi karşıladı. Yaprak bir an adımını geriye doğru çekti. Piatimer. Vargas'tan savunma. Elif tekrar yaprağa doğru. Blok sayısı Almanya. Yine blok sayılarıyla sıkıştırmaya başladılar. Özellikle savunmada çok dikkatliler. Odaklarını hiç kaybetmiyorlar. Müthiş bir makine düzeniyle oynuyor bugün Almanlar. Eylül. Yine iyi çekti manşeti. Melisa Vargas 3 metre gerisinden bloğun içinde. Melisa Vargas. Kritik yerde devrede yine. Elif kullanıyor servisi. Üçlü hücum turundayız. Sezar. Pas şimdi 2 numaraya doğru, blok sayısı mı? Bloğun içine girdi top. 18-17 işte burada yakından daha net görüyoruz. Almanya'da Camilla Weitzel de oyuna girdi Pfeffer'in yerine. Bir süredir 20 yaşındaki Mete Pfeffer oyundaydı Almanya'da. Yaprak, Elif. Şimdi Vargas. Kısa ve net. Vargas. İlkin tekrar Eylül'ün yerine oyuna dahil oluyor. Taktik bir savaşa döndü iyice. İki koçun hamleleri. İki İtalyan adeta satranç oynuyorlar şu anda sahada. Yaprak. Sezar. Straube. Veske. Etkili hücum geldi. Emilia Veske. Maç başına 14 sayı ortalama ile oynuyor Veske. Bu yılki Viyenel'de. Ankara etabında Çin'e karşı 17, Belçika'ya karşı 13 sayı üretmişti. Emilia Veske. Bugün de 8. sayısını aldı ve serviste. Kısa kullandı. Vargas son anda çıkardı yerden. İlkin avantaj topu Almanya'da. Şimdi Piatimer. Beraberliği buluyor Almanlar.

0: Daniele Santarelli molayı alıyor.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tanıtıcı reklam.
2: Yapraktan harika bir manşet. Cansu topu kaldırdı. Vargas yükseldi. Çok sert vurdu ve sayı. Ekran başında milyonlarca kişi aynı coşkuyla bağırıyor. Bugün yine parlıyorsunuz kızlar. Bu ışıltının arkasında sadece emek yok. İçeriden dışarıya yansıyan o muazzam parıltı var. Çünkü sahadaki bu kusursuz parlamanın en güzel eşlikçisi Solgar Hyaluronik Asit Kolajen Kompleks. Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin'le filenin sultanlarının ciltleri de, sevinçleri de, kendileri de parıl parıl.
1: Tanıtıcı reklam. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
0: Elif. Harika bir sayı. Nefis bir smaç. İlkin Aydın. Moladan güzel bir hücum sayısıyla dönüyoruz. Berkay'la Saliha. Oyuncu değişikliği var millilerimizde. Saliha kullanıyor servisi. 20-19. Vücuda servis kullandı Saliha. Tek ayağa çıktı. Strube bloğumuza takılıyor. Piatimer. Hemen karşıladık orada. File üzerinde Straube'ye Plase, Melisa Vargas savunmada. Şimdi dikkatli Vargas. İlkin Aydın! İlkin Aydın! Olağanüstü bir plase. Üst üste iki sayı ilkinden moladan dönerken. 21-19. Almanlar challenge'a gittiler. Pozisyon kontrol ediliyor. Almanya'nın itirazı üzerine. Evet, ayak hatası olduğu yönünde bir itirazı var. Almanya milli takımının

Evet, burada hakemin kararı doğru. Sayı bizim 21-19. Saliha serviste. Strube yine tek ayak hücumdaydı. Sayı yine bizim. Sayı bir kez daha milli takımımızın 22-19. Haydi bu kez hata yapmak yok. Yapacaksak da minimumda tutalım set sonunda.

0: kaldı İlkin Aydın. 23-19. Farkı 4'e yükselttik, setten 2 sayı uzaklıktayız sadece. Saliha, Sezar, Straube yine tek ayak hücum. Top dışarıya düştü. 5 set sayısı. 5 set sayısı finalin sultanları için. Setlerde farkı 1'e indirme imkanı. Haydi. Saliha'nın harikulade servis turu. Üst üste 5 sayı getirdi millilerimize. Sezar içeriye kaçtı. Jack. 4 numaraya Piatimer blokta yumuşadı. İlkin. Elif yerinde tekrar İlkin'e. İlkin Aydın. İlkin Aydın. Harika oynadı set sonunu. Son noktayı da koyuyor İlkin Aydın. Setlerde durum 2-1'e geliyor. Birazdan 4. sete geçiyoruz.
1: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek.
2: Reklam.
3: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
4: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
5: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.

0: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.
3: Almanya 11 blokla bizim 5 bloğumuza üstün geldi. 3 kez ace buldular. Biz de 2 kez servisten sayı aldık. Şu anda tribünlerde de müthiş bir ışık şovu var. Uluslararası reji keşke yansıtsa şu anki görüntüleri ama... Kaptan Gizem Örge bugün çok dikkatli gerçekten savunmada. Valentin Berner 4. setin başlaması için işareti veriyor. Haydi bir önceki sette aldığımız momentumu devam ettirelim burada da. Elif Yaprak bloktan sekti. Straube, Aysmayer, o da bizim bloğumuza takılıyor.

Kez daha İsmail, blok sayısını aldık. Bıraktığımız yerden devam. Haydi böyle devam. Yapraktan servis Sezar. Straube. Orta hücumunda Camilla Weitzel. Sayı alan oyuncu

Şimdi servise geldi Berkan. Ani Sezar. 4 numaradan Piya Timer. Güzel karşıladık Elif Şahin. İlkin Aydın. Bu kez sert plase. Timer savunmadaydı. Ays Mayer. Terste bıraktı savunmamızı. Lina Ays Mayer. Burada işte Yaprağ'ın ekstra çabası. Devamında en temiz bölgeye doğru topu indiriyor Ays Mayer. Jack yükseltti. Elif Vargas'a doğru. Melisa Vargas.

Takımımız böyle reaksiyonlar vermeyi sever. Melisa Vargas. Bu kez filede Vargas'ın servisi. Emilia Beske kullanıyor şimdi. Almanya'da servisim. Bugün toplam 8 sayıyla oynuyor Beske. Servislerde bir kez hata yapmıştım. Sayı konuk takımın. İlkinin manşeti burada işte fileye doğru gittim. Orada Straube bitiriyor. İlkin Aydın. Sezar'dan savunma. Aysmayer yükseltti. Timber'in plazesine Vargas karşılık verdi. Tek ayak ucunda Jack. Top tekrar bizim alanımızda. Elif Şahin. Elif Şahin süpersin Elif. Harikasın Elif. Burada işte blok bunu beklemiyordu. Timer açılmaya gitmişti. Çekula ev yükselmedi. Çok iyi sızdı rakip savunmayı Elif Şahin. Tek ayakta Çekula ev. Top tekrar karşı alanda. Sayı bizim. Yaprak erkek. Öndeyiz. İlkin servisi kullanıyor. Straube. Ya Timer. Hücum sayısı Timer'den. O da 12. sayısını kaydetti bugün. Ya Timer. Hücumda %36 ile top öldürüyor. Alman smaçör. İyi servis geldi Timer'den. Sistem dışına çıktık. Hücumu da yapamadık. Lina Aysmayer tekrar öne geçirdi Almanya'yı. Burada opsiyonlar boldu. Straube'nin elinde. Bloğumuz tam olarak nereye hareketleneceğini bilemedim. Gizem, Elif, Yaprak. İkili blok vardı karşısında ama Yaprak çok iyi gitti çapraza. Bir kez daha sayı alıyor Yaprak. Jack Kısal. Aysmayer yükseltti. Orta hücumunda Anastasia Çekulaev. Sayıyı kazanan oyuncum bugün bu Viyana'daki en etkili performanslarından birini ortaya koyuyor Çekulaev.

İlkin Aydın, Elif, Vargas, Melisa Vargas. Blok fayda etmedi Vargas'a. Hani topun hızı o kadar yüksek ki işte blokta hafifçe yumuşuyor ama Timer'in de biraz tersine gidince reaksiyonu veremedi. Savunmada Almanlar. Aysmayer. Ondan da etkili hücum. Karşılıklı hücum sayıları var iki takımdan da.

0: Elif, Vargas, Sezar. Topa dokundu. İki numaradan geldiler ama Veske hücumda hatayı yaptım. Sayı bizim oldum. Emilia Veske. O da hücumdaki ilk hatasını yapıyor. Az önceki sayıyla. Bir kez daha hata yaptı Veske. Bir defa açtı kesenin ağzını. Küpümüzü doldurmamız lazım. İki sayıyla doldurduk. 9-8. Yaprak Erkek. Altmaier. Bir de blok. File üzerinde biraz acele ettik orada. Devamında blok sayısı geldi ama. Blok sayısı geldi. İlkin Aydın. Bugün maçı değiştiren isimlerden oluyor İlkin. Berk'a burada tiplemek istedim. Devamında İlkin yaptı bloğu. Almanya'da oyuncu değişiklikleri var. 8 sayıyla oynuyor şu ana kadar İlkin Aydın. Altı hücum sayısının yanında. 3 blok sayısı 9. sayısı oldu İlkin'in az önce. Yaprak. Piyatimer fileye yakın gitti. File üstünde. İlkin alıyor sayıyı yine. Almanya molaya gidiyor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
0: Yaprak servisi uzun kaçtı. Milli takımımızda değişiklik var. Hande Balad'ın oyuna girdi Yaprak'ın yerine. Her oyuncudan maksimum katkıyı almaya çalışıyor Daniele Santarelli. Bugün oyuna girmeyen tek isim Aylin Uysalcan takımımızda. Genç oyuncumuz 16 yaşında. Harika. Harikasın İlkin. Süpersin İlkin. Ellerine sağlık İlkin. Ya, üçüncü setin sonundan itibaren muazzam bir oyun ortaya koyuyor İlkin Aydın. Berk'a serviste. İyi servis. Sezar biraz zorlandı. Piyatimer. Kritik anlarda o da devreye giriyor Almanya'da. Bugün köşe oyuncularından güzel katkı aldı Almanya. Yani hem Piyatimer, hem Lina Altmaier. Kritik anlarda rollerini üstlerine getirdiler. Jack. Müthiş bir blok. Jack Kısal. Yani adeta onunla beraber seyirciler de bloğa kalkıyorlar tribünlerde. Öyle bir heyecan öyle bir tansiyon var şu anda başkentte. Melisa Vargas. Bu defa hata yapmadı serviste. Timer bloktan kötü sekti. Biraz talihsiz bir an. Ay yıldızlı takımımız için. İşte burada Jack'in tam koluna geliyor. Çok terse gitti top. Evet, ikili değişikliği. Gitti. Almanya Veszke serviste. Lena Kinderman'ın yerine. Gizem. Nokta manşet. Devamında İlkin Aydın. Eli ısındı bir defa. Eli ısındı, yakıyor karşı tarafı İlkin. Hande ve Yaprak yer değiştirdi yine takımımızda. Girdiği servis performansı gelir mi ilkinden? Çok bir şey istiyoruz bilmiyorum ama. Vücuda doğru güzel kullandı. Pia Timer. Blok son anda el soktu topa. Vargas dublajda hazır bekliyordum. İşte burada iniş anında yakalandı Elif. Eylül oyunda İlkin'e büyük alkışlar geliyor. Ankara seyircisine İlkin'e çok büyük alkışlar gidiyor. Bugün oyunu değiştiren isim oldu İlkin. Gizem, Elif. Vargas'a doğru 6 numara hücumuna kalktık ama. Bloklandı Vargas.

0: Yüksek geldi top. File üstü mücadelesini kazandık. Yaprak Erkek bloktan sekti. Gizem son anda reaksiyonu verdi. Zaten bir dörtleme olacaktı. 14-14 eşitliği buldu yine Almanya. Bir önceki sette de böyle yakalanmıştık. Sonrasında reaksiyon vermiştik. Yatimer müthiş bir ıslık var. Elif. Yaprak. Bloktan sekti. Şimdi Lina Esmayer. Bir süredir devrede değil daha Esmayer. Ön tura geçti. Molayı alıyor Daniele Santarelli.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Jack'tan bir de ace geldi. 16-15. Yatimer tam üzerine geldi top. Topun havada hafifçe kavislenmesi Timer'in tüm dengesini bozdu. Şimdi de fileden seken top. Esmayer top bizde, avantaj bizde. Elif orta hücumundayız ve Berk aldı sayıyı. Berk Özden. İşte bu. 17-15. Bir kez daha Jack kısa serviste oyuncu değişikliği var. Almanya'da Patricia Nestler oyunda. Savunmayı biraz daha kuvvetlendirmek istediler Esmayer. Dört numaradan hücum sayısını alıyor Esmayer. Çekulaev. Yüksek servis. Eylül'den savunma. Yaprak Erkek'ten de hücum sayısı. Yine paralelde. Yine sayı Yaprak Erkek. Elif Şahin. Üçlü hücum turundayız. Elif'in servisindeyiz. Ani Sezar. Straube, Lina Esmayer, Gizem'den savunma. Top bir kez daha Almanya'da oyunda. Straube orta hücumuna kalktılar. Eylül orada süper bir reaksiyon ama top dışarıya doğru gitti. Almanya'da oyuncu değişikliği. Kohn oyuna girdi, Straube çıktı. Servis kullanacak Anakon. Yaprak, Elif, Melisa Vargas. Melisa Vargas, teşekkürler Vargas. 19-17. Oyuncu değişiklikleri bu kez Santarelli'den. Eylül'ün yerine ilkin oyunda. Alsmayer hata. Hata Alsmayer'den. Alsmayer'den hata. 20-17. Psikolojik eşiği bulduk. Kritik eşiğe geldik. Bregoli elindeki bütün zamanı değerlendirmeye çalışıyor. Bakalım temas var mı?

0: Savunmada temas varmış. Burada itirazda haklı çıktı Almanya. 19-18. Yakalaması zor bir pozisyon tabii. Hakem de görmekte zorlandı. Lina Esmayer servis kullanıyor yine. İnanılmaz bir uğultu var Ankara Spor Salonu'nda. Esmayer servisteyken Gizem hemen yetişti. Berka, İlkin Aydın bunu da hücuma çevirmeyi başardı. Piatimer etrafından dolanmak zorunda kaldı Straube'nin. Gizem Melisa Vargas'a kaldırıyor. Esmayer'den savunma. Straube, Piatimer plaseyi bıraktı. Dublaja geldi hemen İlkin. Tam ters taraftan yetişti. Avantaj topu Almanya'da. Straube orta hücumu. Sayı Camila Weitzel. Eşitlik sayısı oluyor bu Almanya için. Daha önce 14-14'e kilitlenmiştik. Şimdi 19-19'da yeniden berabereyiz. Gizem nokta manşet Elif'e doğru. İlkin tekrar Elif. Şimdi Vargas'ı hareketlendirdi. Melisa Vargas sayıyı almayı başardı. Vargas. Derin bir oh çektik bu sayıyla birlikte. Öndeyiz yine. Saliha Şahin. Yine kritik noktada servisler ona emanet. Bir önceki sette bize çok iyi gelmişti bu. 25-19 kazandığımız sette üst üste servis sayılarıyla fark yaratmıştı Saliha. Ya onun servisinin devamında aldığımız sayılarla diyelim. Çok iyi savunma. Hakemden düdük var. File teması, sayı bizim. Önce Almanya tarafını gösterdi ama sonrasında sayı bizim. Bir kez daha molayı kullanıyor Almanya.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
0: Cenk Kısal'ın bloğu 22-19. Bir önceki setin karması burada da tutuyor. Yine Saliha ile getirecek miyiz bakalım set sonunu. Saliha'dan yine iyi servis. Straube, Piatimer. Plaseyi bıraktı, bloğu açtı ama dublaja geldik. Melisa Vargas! Melisa Vargas!
3: 23-19.
0: Fark 4. Setten iki sayı uzaktayız. Fark 4. Ritmimizi bulduk.

0: oyuncu değişikliklerinin nizami biçimde yapılmasını istiyor şu anda. Evet, Bregoli'ye sarı kart çıktı. Bir ikaz var hakemden. İtirazları üzerine. Saliha. Piatimer. Straube orta hücumu. Olsun. 23-20. O kadarcık kusur olacak. Camila Weissel serviste müthiş bir ultu. Baş ağrıtan bir ultu var şu anda. Gizem, Elif, Jack blokta. Çok iyi reaksiyon Gizem'den. Şimdi Melisa Vargas. Gelsin set sayıları. Gelsin set sayıları. 24-20. Haydi gidelim tie break. Haydi. Melisa Vargas serviste. 13.000 kişi ayakta şu anda. Haydi Vargas. İyi servis. Straube. 2 numaradan geldiler. Sayıyı aldı. Emilia Veske. İlk set sayısını karşıladılar. 24-21. Şimdi baskı rakibin üzerinde. Seyirci her an maçın içinde. Veske. İyi servis. 24-22. İkinci set sayısından da faydalanamadık ve molayı aldı Daniele Santarelli.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
0: Elif iyi noktada aldı. İlkin! Yine bitirdi. Yine bitirdi İlkin Aydın. 25-22. Tie break'e gidiyoruz. İlkin Aydın'ın hücum sayısıyla tie break'e gidiyoruz değerli izleyenler. Birazdan son seti oynayacağız Almanya'yla.
2: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
3: Radyo Spor. Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
4: Evet.
3: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
2: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.
5: Voley
4: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
2: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.
0: İşte kırmızı beyaz ay yıldızı bayrağımız havada dalgalanıyor tribünlerde. Bu maçı çok istiyoruz artık. Bu maçı bırakmak istemiyoruz. Hani belki Voleybol Milletler Ligi'nde normal sezonda alelade bir maç gibi gözükebilir ama çok uğraştık bu maçı almak için. Haydi tiebreak bizim olsun. Elif'in servisiyle başladık. Dışarıya gönderdi Elif. İlk sayı Almanya'nın. Camila Weitzer kullanacak servisi. Etkili servis. İyi manşet geldi. İlkinden devamında da Vargas. Seriyle sokmamak önemliydi burada Almanya'yı bu sete. İlkin zor topu dipten aldı adeta. Akabinde de Vargas bitiriyor. Yaprak serviste. 4 numaraya Timer. Tam çizgide top. Timer'in sayısı.

Yaprak, Elif, İlkin bloktan sekti. Elif bu kez Vargas'la oynadı. Melisa Vargas'la topu oynattı. Nefis bir hücum Vargas. Berka kullanıyor servisi şimdi. File üstünde Straube. Bugün hiç denememişti bunları.

İlkin, Elif, tekrar İlkin Aydın. Paralelde ama top dışarıda kararı bir an bizim oyuncularımız da sevinince hani bize uzak taraf, yani buradan da çizgiye inmiş gibi gözüküyor ama inmemiş. Hani buradan bile yanılabilirsiniz. Timer servis kullanıyor. İlkin ya manşette almadı, parmakla aldı. Sezar

Piatimer. Yaprak. Elif. Melisa Vargas. Vargas. Vargas. Hücum sayısı Vargas'tan. ...28. sayısı oldu. Melisa Vargas'ın değerli izleyenler. Ondan sonra en yakın isim Aysma Ayer 22 sayıyla. Eller havaya kalktı Vargas servisteyken. Kitlendi karşı tarafa Vargas. İşaret verildi. Melisa Vargas, güzel bir servis. Aysma Ayer, manşette Vargas. İlkin Aydın hücumda, İlkin. Blok teması yok diyor hakem. Oyuncularımızın itirazı. Kontrol edelim dedi. Valentar Bernard. Pozisyon izlenecek. Hemen bakıyoruz. Evet, blok teması bulunuyor. Blok teması var. Sayı bizim oluyor. Salonda coşuyor. 5-4. Vargas serviste yine. Bu kez fileye taktı Vargas.

Alassane Çekulaev. Servisteki oyuncum. Kısa kullandı servisini. 3 metreye doğru Elif hemen ilkine doğru oynadı. Hızlı hücuma kalktık. Elif şimdi Vargas'a doğru. Melisa Vargas! Melisa Vargas! Jack'le çok iyi yanılttılar orada rakibi. Vargas'tan geldi sayı. Şu anda orada Emilia Veszke'nin bir sorunu var. Az önce suratına doğru geldi top onun da. Evet, oyuna devam ediyor Veszke. İlkin serviste Ani Sezar, Straube, Lina Esmaier, gizemden savunma. İlkin şimdi Vargas'a doğru yükseltti. Melisa Vargas bloktan sekti. Fili önünde aldılar Sezar. Esmaier bir kez daha bloktan sekiyor. İlkin gizem yetişti. Çok iyi bir mücadele ama olmadı. Olmadı. Çabanıza sağlık sultanlar. Emeklerinize sağlık. Hande Balad'ın oyunda ilkinin yerine. Hande karşıladı. Elif. Yaprağa doğru. Yaprak erkek. Farkı tekrar bile indiriyoruz. Jack serviste şimdi. Bir servis sayısı var bugün Jack'in. İkincisi geliyordu neredeyse. Savunmada Jack. Elif yerden kalktı Jack. Yaprak erkek. Esmaier. Top yükseldi. Straube gitti. Avantaj topunu alacağız Esmaier. Vargas karşıladı. Yaprak erkek. Yaprağın sayısı. Eşitliği buluyoruz Yaprak'la. Burada işte blok teması. Bir kez daha Jack kullanıyor servisi. Ani Sezar. Emilia Veszke hata mı? Değil. Orada bloktan sekti yine. İşte burada yaprağın bloğuna değiyor top. Eline bir temas var. Lina Esmaier. Hande pasa gitti. Tekrar yaprağa doğru verdi. Yaprak erkek. 8-8. Tüyler diken diken oluyor her sayıda.

0: Yaprak da 11. sayısını aldı az önce. Elif Şahin. Sezar zorlukla karşılamıştı. Devamında Vaitsel bitirdi. Vaitsel özür diliyor. Önümüzdeki sene takım arkadaşı olacaklar Elif'le. Sayılı oynuyor Weitzel'de. Almanya'da çift tanelere çıkan birçok oyuncu bulunuyor değerli izleyenler. Asmayer, Timer, Veske, Çekulaev, Weitzel hepsi çift tanelerde. Burada hata geldi. Weitzel'den hata geldi. Konuşa konuşa getirdik hatayı. Millilerimizde ise Melisa Vargas'ın 29 sayısı var. Jack 11 sayı, Yaprak 11 sayı, İlkin Aydınsa 15 sayı buldu. Şimdi serviste Yaprak. Haydi öne geçelim. Yaprak'tan da hata. Servisteki hata sayımızda 9 oldu böylece. Almanlar da 10 servis hatası yaptı bugün. Eylül oyunda tekrar arka hattı güçlendiriyor Daniele Santarelli. Emilia Veske. Eylül'den savunma. Elif olduğu yerde Vargas'a yükseltti. Vargas da bitirdi. 30. 30. sayısı Vargas'ın. Saliha oyunda. Bugün servis performansı harika, aman nazar değdirmeyelim derken mola geldi.
1: Radyo Spor. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
3: Radyo Spor.
0: Saliha. Ani Sezar. Straube. Piatimer. Savunmayı yaptık. Çıkar mı o top? Çıktı. Çıktı o top. Şimdi Almanlar hücumu gerçekleştiriyor. Ortadan bitirdiler. Ortadan bitirdiler. Monik Straube. Burada savunmamızın dağıldığı andı.

Timer servisi kullanacak. Eylül karşılıyor. Elif Vargas'a iyi bir açıda alamamıştı Vargas ama nefis bir ayak çalışması. İşte burada Melisa Vargas'ı görelim. Bir anda vücudunu yana doğru eğiyor. Tam çapraza gidiyor. 11-11. Öne geçme vakti gelmedi mi? Sadece soru. Vargas. Çapraza gittiler. Dina İsmail. Güzel bir açı buldu burada İsmail. Monique Strube servisi kullanacak 24 yaşındaki orta oyuncusu Almanya'nın. Strube'den servis hatası, sayı bizim. İkram bir sayı sultanlarımıza. Monique Strube'den.

0: İlkin. 4 numaraya Lina Esmayer, blok sayısı. Blok sayısı geldi. Sorunun cevabı şimdi evet oldu işte. Dediğim gibi sadece sormuştum. Şimdi evet cevabını aldık. Almanya molası.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Radyo Spor.
0: Sara Schlauben servisi kullanıyor. İlkinden iyi manşet. Elif Vargas oynadı. Melisa Vargas. Maç sayısındayız. Maç sayısındayız. Bütün Ankara ayakta. Bütün Türkiye ayakta diyelim hatta. Hop oturduk, hop kalktık bugün. Şimdi kalktık, bir daha oturmayalım haydi.

Defne Başrolcu kullanacak servisi. İlk sette oyuna girmişti en son Defne. Defne'den servis. Straube, Lina, İsmail Erden Ata. Maç bizim! Maç bizim! 2-0'dan dönüyoruz. Harika bir geri dönüş. Ankara'da kazanan finalin sultanları değerli izleyenler. Harika bir geri dönüş. Bu maçı da alıyoruz. Ankara'da bileğimiz bükülmüyor. 13.000 seyirci ayakta. Eminim ekranları başında yüz binler, milyonlar ayakta. Finalin sultanları acayip bir şey yaşattı bugün yine bizlere.

0: Güzel milli heyecanı sundu. Reklam.
1: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Radyo Spor.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
7: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
9: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
3: Şak diye internet, tak diye evinizde.
0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL milli takımımıza başarılar diler.
10: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
1: Radyo Spor.
2: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor.
3: Reklam.
0: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi başlıyor.
4: Radyo Spor'dan herkese merhabalar, ben Caner Aydaş. Saatler 23.30'a kadar, 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Herkese mutlu akşamlar. Evet, voleybol milli takımımızı tebrik ediyorum. 2-0 geri düştüğü mücadelede Kadınlar Milletler Ligi'nde Almanya'yı 3-2 mağlup etmeyi başardık. Muhteşem bir geri dönüş. Gerçekten yani nasıl mücadele edilir? Herhalde böyle. Ancak bu kadar olur. 13.500 seyircimiz, muhteşem bir taraftarımız, muhteşem bir oyun. 2-0 geriye düştüğü mücadelede Vargas'ın inanılmaz oyunuyla 32 sayıyla maçı tamamladı. Maçın en skorer oyuncusu yine Jack Kisal'ın 12 sayısı var. Yaprak Erkeğin 12 sayısı var. Önemli sayılardan bir tanesi. İlkin yine çok başarılıydı. 15 sayıyla takımımızın skor yükünden birisiydi. Skor yükünü yüklenen oyuncularından birisiydi. Gerçekten muhteşem bir geri dönüşe imza attı kadın voleybol milli takımımız ve 7. maçlar sonunda 5. galibiyetini almayı başardı sevgili dinleyiciler. Evet, birazdan biz de Ankara'dan bu heyecanı sizlere yaşatmaya çalışıyoruz. Ekibimizden sevgili Burcu Hakkemez ve Elif Ağca yine Ankara'daki heyecanı sizlere yaşatmaya çalışacak. Dediğim gibi şu anda Ankara'da salonda muhteşem bir görüntüler var. Takımımızı emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Ben de maçı tabii büyük bir heyecanla takip ediyorum. Çünkü yayına girmek için haliyle maçın bitmesini bekliyorum. 2-0 olunca acaba kayıp mı edeceğiz diye büyük bir tedirginlik yaşadık. Ama işte voleybolcu kızlarımız maşallah bu heyecanı yıllardır bize yaşatıyorlar. Ve bir şekilde öyle ya da böyle hani biz voleybol ülkesiyiz, gerçekten de öyle. Milli takımımız kazanmayı başardı. Bugün çok buruk başladığımız bir günde, inanılmaz mutsuz başladığımız bir günün hatta neredeyse ilk ışıklarında herhalde ulusça, ülkece hepimizin enerjisinin düştüğü bir günde küçük de olsa bir teselli oldu hepimize. Bunu ısrarla söylemek istiyorum. En azından ben öyleydim. Şu maçın bitimine kadar inanılmaz enerjim düşüktü ve şu anda enerjim hani normal olmasa da normale yaklaştı diyebiliriz. Bugünkü bu geri dönüşe şahit olduk.

O yüzden buradaki sıralaması çok da önemli değil diye hatırlıyorum. Ama onlar da şu ana kadar 5 galibiyette sadece Çekya'ya 3-0 yenilmişlerdi. Bir de Brezilya'ya 3-1 mağlup olmuşlardı. Onun haricindeki oynadıkları bütün maçları Tayland 3-2, Sırbistan'ı 3-0, çok önemli bir voleybol ekol ülkesi biliyorsunuz Sırbistan. Polonya'yı yine çok zorlu geçen bir maç sonunda 3-1 mağlup etmişlerdi. Almanya'yı bizim gibi yine 2-0, daha doğrusu 3-2 mağlup etmişlerdi. Orada da zor bir tiebreak sonunda mağlup etmişti. Orada yanlış hatırlamıyorsam, evet setler 1-1 olmuştu. Sonra Almanya öne geçmiş. Daha sonra da Çin geri dönüş yapmayı başarmıştı ve son olarak da Fransa'yı 3-0'la geçmişti. Çin yarın da milli takımımızda mücadele edecek. Dediğim gibi sadece iki mağlubiyetleri var. Çekya ve Brezilya'ya. Evet şu anda Brezilya 7'de 7 yaptı biliyorsunuz ve namağlup devam ediyor. Bir mağlubiyeti olan 3 ülke var. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Polonya tek mağlubiyette devam ediyor. İtalya, Türkiye ve Çin'in 2 mağlubiyeti var. Sonra da diğer takımlar sıralanıyor. Onlardan birisi Kanada. 3 mağlubiyette. Kanada'ya da en yakın takım. 5 mağlubiyette Sırbistan ve Hollanda. Hatta Sırbistan 5 mağlubiyette hemen Kanada'nın altında gözüküyor. Evet birazdan dediğim gibi Ankara'dan bu heyecanı sizlere yansıtmaya çalışacağız. Esport ekibinden sevgili Burcu Hakkimez ve Elif Ağca şu anda Ankara'da ve orada yayın yapıyorlar. Birazdan biz de size o heyecanı kısa da olsa yaşatmaya çalışacağız. Yine röportajlar olduğu zaman ki muhtemelen olacaktır. Santarelli muhtemelen konuşacaktır. Yine Yaprak Erkek konuşabilir. Birkaç maç sürekli o konuştu. Bunları da sizlere vereceğiz. Tabii aslında gündemimiz yoğun. Milli takımımız, futbol milli takımımızı konuşacağız ama ne zaman konuşacağız? Bu heyecanı size yaşattıktan sonra uzun uzun konuşuruz. Gözüm de bir şekilde Esport yayınına bakıyor. Yayına girdikleri anda o heyecanı sizlere yansıtacağız. Çünkü muhteşem bir zaferdi. Caner Bey iyi yayınlar. Siz de ben de mesaideyiz. Beşiktaş transfer durumları nedir? Sürpriz bilginiz var mı? Teşekkürler demiş dinleyicimiz. Valla Beşiktaş'ta Onur Bey yazmış. Beşiktaş'ta henüz somut atılmış adımlar yok. Görüştükleri futbolcular var. Ama hani bu görüştükleri futbolculardan henüz netleşmiş, henüz imza aşamasına gelmiş oyuncular yok. Ben de muhabirler gibi oldum biraz. Bir sol bek için Monaco ile görüşüyorlar. Yine İngiltere'den görüştükleri 2-3 kaleci var. İsmi sır gibi saklanan aslında herkesin işte sosyal medyada Beşiktaş'ı yakından takip eden muhabirleri yazdığı isimler var. İtalya'dan bir kaleci var. Evet yani birçok isim var ama bu isimler henüz resmiyete kavuşma. Tabii zaman da azalıyor onu da söyleyelim. Neden? Çünkü 20 Haziran'da yani işte yarın öbür gün bugün 20'si tabii birkaç gün içinde Beşiktaş sezonu açacak. Velhasıl kadrosunun 20 Temmuz'a göre yani UEFA konferans ligi elemesine göre Midtjylland'da eşleşti biliyorsunuz. Bu eşleşmeye kadar bir şekilde kadrosunu tamamlamak zorunda ya da en azından bazı eksiklikleri tamamlamak zorunda. Örneğin bir sol bek, örneğin bir sol ön oyuncusu. Şu anda sadece Devrim Şahin gözüküyor. Beşiktaş'ın sol önünde oynayabilecek ya da orayı kullanan oyunculardan birisi. Yani çok acil transferlere ihtiyacı var. İşte kaleci problemi var. Henüz Ersin'le anlaşılamadı. Yani Ersin yoksa o zaman Emre Bilgin'le oynayacaklar. Hani bir kaleciye mutlak surette ihtiyaç var. Hani transferler gelmese de mevcut oyuncularla oynasa da Beşiktaş'ın dediğim gibi en azından şu anda eksik olan bölgelerini şu eleme için Midtjylland ile oynayacağı maçlar özelinde mutlaka eklemeler yapması gerekiyor. Sürekli görüşüyorlar, ediyorlar. Sayın Önder Özen de birkaç televizyona bağlanıp işte transfer süreciyle alakalı birçok bilgi verdi ama bu bilgilere istinaden söylüyorum. Henüz somut adımlar yok. Bekliyoruz tabii ki takip ediyoruz tüm takımlarımız olduğu gibi. Beşiktaş'ı da dediğim gibi henüz somut adımlar atılmış değil.

0: değil. Muhtemelen bu ay sonuna kadar ben en az 1 ya da en geç Temmuz'un başına yani 5'ine kadar ya da 7'sine kadar neyse artık ilk haftası itibariyle en az 2 transfer bekliyorum. Biri kaleye biri de sol öne mutlaka bir transfer olur diye düşünüyorum. Bu arada Güney Kore'de hani Dünya Kupası'nda biliyorsunuz onlar kuvvette muhtemelen elenmeyecek. Yani üst turlara devam edecekler gibi gözüküyor. Bu da Oh'un oralarda kalması demek. Bu durumda santrafor mevkiinde de sadece Semih ve Mustafa Erhan var. Bilmiyorum yani birçok eksiklik var. Nereden başlayacaklar bilmiyorum ama Sayın Özen bir yerden başlayacağız dedi. O bir yer neresi olacak? Hep beraber süreç içinde göreceğiz kıymetli dinleyiciler. Dediğim gibi voleybol milli takımımızın zaferini birazdan kısaca sizlere Ankara'dan sevgili Burcu Hakkemez ve Elif Ağaca aktaracak. Sonrasında biz özellikle futbol milli takımının bugünkü olağanüstü başarısızlığını konuşacağız. Hani nasıl başardığımızı gerçekten bir kere de ben anlatmaya çalışacağım dilim döndüğü kadar. Biliyorsunuz yıllardır belki de en çok Sayın Hocamızı büyük bir saygıyla söylüyorum. Hiçbir zaman saygısızlık yapmadan sadece saha içi performansını en çok eleştirenlerden birisi benim. O gün neyse hala aynı. Sadece Dünya Kupası sürecinde eleştirmeyecektim. Dünya Kupası da bitti maalesef. Üzerine konuşacağız. Bu konu hani sadece öncesi sonrası değil. Neden bu hale geldik? Nasıl geldik? Bunu hep beraber konuşacağız. Evet, şimdi hemen şöyle bir Ankara'ya gidelim. Ankara'ya gidiyoruz. Sayın Burcu Hakkemez ve Elif Ağca'dan bu muhteşem zaferi biraz kısaca sizlere aktaralım.
1: Eminim ekran karşısında inanılmaz bir heyecan yaşadınız. Biz de oturduğumuz yerde oturamadık, hep ayaktaydık.
2: Evet, çok
1: Coştuk.
2: güzeldi, çok
1: Çok
2: güzeldi.
1: güzeldi. Tabii ki maçı değerlendireceğiz, yorumlayacağız ama şu heyecanı biraz atalım
2: Öncesinde
1: istiyorum.
2: uğurlarımızdan bahsedelim
1: Evet, biraz
2: istiyorum.
1: uğurlarımızdan bahsedelim. Bizim çok uğurumuz var
2: Evet,
1: maçı
2: ben
1: izlerken.
2: her zaman çok totemi olan bir insandım. Şimdi de aynı şekilde oturuyoruz. Sen yanımda, Mehmet Ali yanımda. Ondan sonra kimse yerinden kalkamıyor. Hasan abi dahil. Hareket ettirmiyorum falan filan. Burcu da canım hiç sesini çıkartmıyor sağ
1: Ayağa
2: olsun.
1: kalkamadım, otur dedi.
2: Ama destek, tam destek böyle
1: Hep
2: oluyor yani. Ne
1: destek. Bir de
2: yapabiliyorsak
1: eşarbımız
2: yaptık.
1: var. Bu
2: Evet.
1: eşarp bizim için.
2: Sana çok uğurlu geliyor.
1: Evet.
2: Sen eline aldığın anda bugün tek suçumuz, tek hatamız, en kötü yaptığımız şey Burcu'nun eşarbını geç hatırladık.
1: Evet,
2: O
1: ilk
2: yüzden
1: setin
2: böyle oldu.
1: ortasından sonra bile hatırladık,
2: Evet,
1: olmadı.
2: ki çok kötü başladık.
1: Aynen öyle.
2: Oradan çeviremedik ama muhteşem bir maç
1: Ama
2: oldu.
1: çevirdik yani.
2: Çok güzel bir geri dönüş oldu. İlk iki seti çeviremedik ama sonrasında inanılmaz bir geri dönüş oldu. Aa, çok
1: Ay,
2: güzeldi.
1: evet, ben de yoruldum. Oynamış kadar oldum. Şimdi hemen gelirim tabii maça. Bir Vargas diyeceğim yani sana gerçekten
2: Hiç düşmedi.
1: 32 sayı.
2: Hiç
1: 32
2: düşmedi.
1: sayı.
2: O yüzden Vargas zaten. Yani 32 sayı olduğu için Vargas deyince herkes bir durup düşünüyor.
1: Oh,
2: İnanılmaz.
1: hemen Santarelli
2: Okey,
1: var.
2: tabii ki.
1: Mehmet
2: Aa,
1: Ali Yaman'ın yanında koçumuz Santarelli var. Bakalım neler söyleyecek.
2: Soru iletemiyoruz değil mi? Sen...
3: Burcu, yanımızda Daniele Santarelli var. Şimdi onun görüşlerini alacağız. Coach, it was a great win. Such a great comeback. What would you like to say after this game? How do you evaluate this game?
4: It's important because it's a battle. When you win in this way, when you are so in difficult, when you never give up, when you try to recover
5: Evet,
4: every
5: bu şekilde
4: set,
5: kazandığımızda, bu şekilde oynadığımızda kazanmak tabii ki kolay olmuyor.
4: It's really something special.
5: Çok özel bir galibiyet aldık bugün. Mücadeleden vazgeçmedik.
4: We can consider Germany a good team.
5: Evet, Almanya'nın iyi bir takım olduğunu biliyorduk. Zaten düşünüyorduk. Çok iyi bir form durumunda da değildik. Belki çok iyi bir durumda da değildik maç boyunca. Ama maçı bitirmeyi başardık. Kazanmanın bir yolunu bulmayı başardık bu şekilde. Şu anda olmak istediğimiz, yani takımı görmek istediğim noktadan şu anda uzağız ama kazanmanın yolunu bulduk. Üçüncü sette önce oyuncular arasında neler söylediniz? Evet, 2-0 geride olsak bile maçın gidişatını değiştirebiliriz. Tekrar

0: Her şey ortak olabiliriz, ortak olabiliriz. Her şeyi, yaptığımız her şeyi daha iyi yapabiliriz. Daha akıllıca oynayıp daha akıllıca hücum edebiliriz dedim. Ve buradan geri dönebileceğimizin üzerine basarak söyledim ve sonrasında 3. seti kazandık ve devamı geldi. Yani çok mutluyum. Kendim için, takımım için, taraftarlarımız için çok mutluyum. Ama işimiz henüz bitmedi. Bir maçımız daha var. Yarın Çin'le oynayacağız. Bence Çin bu grubun en tehlikeli takımlarından birisi. Onların önemli bir takım olduklarını ve önemli oyunculara sahip olduklarını biliyoruz. Ama hazır olacağız. O maça daha iyi başlamaya çalışacağız. Bence bizim grubumuzun en önemli eşleşmesi olacak Türkiye için maçı.
1: Dinlemiş olduk. Sözü tekrar şimdi Burcu'ya bırakıyoruz.
2: Tamam. Neymiş? Tamam diyor. Ne? Gidiyor.
3: Santarelli 3. setten önce ne demiş?
2: Ne demiş?
3: Daha iyisini yapabilirsiniz demiş.
2: Tabii ki öyleydi ya.
3: Herhalde en merak ettiğimiz şey oydu değil mi?
2: Ben de yani şu anda burada olsa sormak istediğim, kafasında neler vardı, neler oldu bilmek istediğim aslında birçok şey var ama bütün maç boyunca ben odaklanıp özellikle son 3 sette, almaya başladığımız son 3 sette bizim taraftaydılar. Sürekli kenarı bence.
3: Hala nefes nefeseyiz biz.
2: İzledik. Aslında yaptığı değişiklikler çok yerindeydi. Hatta belki biraz da kendi aramızda konuştuğumuzda acaba biraz geç mi oldu diye düşündük. İlk sette başladığı pozisyonu biraz bir sorguladık. Ben mesela bunları çok merak ediyorum. Eleştiri amaçlı değil, sebebini merak ettiğim için.
3: Evet, aynen.
2: Yani Melisa'yı normalde hep önde başlatırken Melisa serviste başladı ve Cansu çok uzun zamandır
3: sözünü
2: oynamamış.
3: Sözünü kısaca keseceğim ama kim var biliyor musun?
2: Kim var?
3: Mehmet Akif Üstündağ, değerli başkanımız, Türkiye Voleybol tamam. Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Yaman'ın yanında. Bakalım o bu galibiyetin ardından neler söyleyecek.
1: Şimdi de yanımızda sevgili Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Akif Üstündağ var. Başkanım hoş geldiniz. Hoş tebrikler. Buldum. Mükemmel bir zafer oldu. İlk iki set sonunda gerideydik ama 5 setlik unutulmaz bir galibiyet aldık Ankara'da bu muazzam seyirci önünde. Neler söyleyeceksiniz?
4: Tabii şöyle, voleybolda beraberlik yok. Ya yeneceksiniz ya yenileceksiniz. Ama ilk iki set çok kötü oynadık. Daha doğrusu ilk sete çok kötü başladık. İkinci sette 24-22 öndeyken alabilirdik. Ama orada bir basit hatalar oldu. Voleybolda bu var. Hata oyunu biliyorsunuz. Voleybol diğer branşlarda zamanla mücadele eden bir yarışma değil. Hataya karşı yarışma. Nedir? Sen hata yapıyorsun, rakibe yazıyor. İşte nitekim son sayıda rakip takım dışarı vurdu. Sayıyı biz kazandık. Yani şunu demek istiyorum ya. Mutlaka burada inişler çıkışlar olacaktır ama önemli olan bu takımın son topa kadar mücadeleyi bırakmamasıydı. Yani bizim takımın bu özelliği, bu inatçılığı yıllardır çok mutlu ediyor bizi. Ben yine bugün de o 2-0'dan sonra 3-2 tekrar maçı çevirdiler ve karar seti tiebreak'te de yanılmıyorsam 15-13'te herhalde maçı alarak galibiyet, hanemize bir galibiyet daha yazdık. Yarın ikinci etapın, Ankara etapının son maçı, Çin maçımız var. Yine 19.30'da Çin'e karşı da Çin de bugün Brezilya karşısında iyi bir maç oynadı, mücadele etti. Ama bizim netice itibariyle bizim bu maçı da evimizde 4'te 4 yaparak önümüze bakmamız lazım.
1: Bu maça geri dönecek olursak burada 10 bin civarı seyirci fazla, var. Daha da fazlası
4: fazla,
1: var.
4: Fazla,
1: hem sahadaki oyuncular hem tribünleri tamamen dolduran bütün herkes 2-0'a rağmen 3-2 kazanabileceğimizi hissediyordu diye düşünüyorum.
4: Taraftara çok teşekkür ediyorum. Bu taraftar son topa kadar desteğini bırakmadı. Gerçekten takımına sahip çıktı. Takımına moral verdi. Takımı motive etti ve takımı coşturdu. Ben bu Ankara seyircisine bugünkü bu bugün değil, her gün maçta yani Ankara'da voleybol maçı varsa Ankara seyircisi o voleybolun yanında. Maç ayrımı yapmadan o voleybolun yanında. Hele milli takımı o kadar bağrına basıyorlar ki görüyorsun işte şurada izdihamları görüyorsun. Bu kadar seyirci de dışarıda kaldı. Dev ekranlarda dışarıdan seyredildi. Sokaklar, parklar hep voleybol seyrediliyor. Ülkeyi sevindiriyorsak, gururlandırıyorsak ne mutlu diyorum ben. Dolayısıyla da çok güzel sevinçler yaşatıyor. yaşat.

0: devam edecek ve sonuç olarak da final etabında yine Milletler Ligi'nin finalini kürsüsünde yer alan takım biz olacağız diyorum.
1: Daha önce kazandığımız bir turnuva 2023'te şampiyonluğa ulaşmıştık. Dünya sıralamasında zirvesine ulaşmıştık. Aynısını umuyoruz yine kürsünün ama, tepesini tabii ki.
0: Ama şöyle ki sürdürülebilir bir şekilde bu takım gereğini yapıyor. İstikrarlı bir şekilde. Görüyorsunuz bazı değişimler var. Gençler var. İşte kadroya 14 kadroya baktığınızda 2 tane 2009'lu gençlerimiz var. Birkaç oyuncularımızın sakatlığı var. Riske edilmeyen bir durum var. Ama buralardan bu eksikleri tamamlayarak biliyorsunuz hedef 21 Ağustos'ta 6 Eylül arası İstanbul'da ev sahipliği Avrupa şampiyonamız var. Orada da bu ülkeye 2023'ün son şampiyonu biziz. Şimdi de yine son şampiyonluğu sürdürülebilir bir şekilde devam etmek istiyoruz.
1: Başkanım başarılar hem yarınki karşılaşma için hem de sezonun kalanı için. Evet. Başarılar, kupaların devamını hep size birlikte de, umarız kutlayacağız.
0: Size de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Başkanım çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Akif Üstün daha da dinlemiş olduk. Söz tekrar şimdi Burcu'da.
2: Çok teşekkürler Mehmet Ali. Başkan da gerçekten büyük bir heyecanla izledi. Bir ara ceket falan çıktı, evet, ben gördüm. Gerçekten evet, çok heyecanlandı. O da yani en fazla altın çizdiği şey hani sonuçta kızların sonuna kadar mücadele etmesi. Bence bizi de en fazla sevindiren şey bu oluyor.
3: Bugün maçta ben de onu düşündüm biliyor musun? Yani şimdi maçı izlerken tabii nasıl yorumlayabiliriz acaba diye düşünürsün ya. Yani ne diyebilirim? Kızlar gerçekten mücadele ettiler. Yani tercihler onlar bunlar ne olur bilmem ama her topa son noktasına kadar koştular. Terlerinin son damlasına kadar mücadele ettiler. O yüzden bu maçı kaybetmiş de olsaydık açıkçası bizim için gurur verici. Çünkü evet, 2-0'dan Almanya gibi bir takıma, Almanya gibi şu anda oynayan bir takıma evet, karşı. Evet. Çünkü şimdi biz yaptığımız çalışmaları da bilmediğimiz için Almanya bizden daha hazır olabilir. Mesela bizim öyle yaptığımız halter antrenmanlarımız evet daha böyle bizi şu anda ağır, daha sıçramamızda zorluyor olabilir. Çünkü takıma çok yükleniliyor belli ki. Bazı ufak sakatlıklar da var. İşte mesela kendimizce belki diyoruz Elif neden oynamadı? Cansu hani neden oynadı? Belki Cansu hazır değildi. Elif'in bir yeri sakattı. Değerlendirmeleri aslında buna göre de yapmak lazım. Ben o yüzden de bir sormak istiyordum. Çünkü bugüne kadar hep Elif'le oynadı. Bugün hızlı oynayan bir takım
2: niye Cansu'yu tercih
3: etti? Cansu'yu tercih etmesinin sebebi neydi? Veya pozisyonda neden birde başladı? Bunların eminim ki bir açıklaması var ama evet, bunlar benim kendi adıma merak ettiğim şeyler. Onun dışında ilkin
2: yani bir ilkin altın çizelim
3: mesela evet yani girdikten sonra hayır oyun
2: böyle.
3: Oyun ne kadar değişir bu kadar değişir. Yani bazen böyle hep bundan bahsediyoruz timing'i tutar işte Elif ile çok iyi anlaştılar. Yapılması gereken her şeyi çok düzgün yaptı. Yani bloktaki yerini çok düzgün tuttu. Plase atılması gereken yerde boşluklara çok güzel görüp plase attı. Ondan önce oynayan Hande de bunları yapmayı denedi ama Hande şimdi burada oynadığı ilk iki gün yani sahaya çıktığı ilk iki gün ilk altı başlamayıp önde oynamadığı için belki Almanya maçı açılış olarak ona uymamış olabilir.
2: Yani şeyi düşün, birinci etaptaki ilkinin performansını düşün.
3: Evet, şu an nasıl Hücumda açıldı? Evet.
2: Açılamadı dedik ama bak geldi
3: evet,
2: Ankara'da
3: şu anda
2: açıldı.
3: Geldi. Biraz dinlendi. Üzerine belki işte ilk iki sette kenardan izledi ne yapılması gerektiğine dair. İçeri girdiğinde servis olsun, blok olsun, hücum olsun. Manşette bu arada serviste Hande'nin üzerine çok top attılar. Evet, onu öyle oyundan düşürmek için. O da biraz Hande'yi etkiledi. Hande çıktıktan sonra biraz daha Gizem'e ve İlkin'e bölüştürdüler servisleri.
2: İlkin gene lafını kesiyor mu? Çok özür diliyorum.
3: Ben senden çok konuşuyorum herhalde. Hepsi yok, lafım kesiliyor. Neyse.
2: Ya heyecanı kızlarla yaşayalım istiyorum da ondan. Şimdi evet, Mali'nin yanında.
3: Aa tabii ki. Oradaysa tamam. Sana tamam, söz vermem ama.
2: İlkin Aydın var. Bakalım neler diyecek maçın yıldızı.
4: Geri dönüşümüz 3. sette belki de İlkin'in katkısıyla başladı. Orada son 6 sayının 5'inde sen imza attın biz seti alırken. Ardından zaten galibiyete kadar da gittik. Nasıl değerlendireceksin mücadeleyi?
5: Teşekkür ederim ama 2-0 geriye düştüğümüzde sahada 1 olmamız gerektiğini konuştuk. Kenardan giren herkes, içerideki herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Takım oynadığımız için bence bugün galip geldik. Çünkü Almanya gerçekten bizden iyi başladı maça.
4: Ankara'da son bir karşılaşmamız daha var 3. haftaya geçmeden önce. Burayı tabii ki frez kapatmak istiyoruz artık. Son maçla ilgili ne söylersin?
5: Aynı şekilde Çin'le çok güçlü bir ekip. Evet şu anda mutluyuz ama otele gidip yarınki maça hazırlanacağız. Hiç sevinç değil. Burayı galibiyetle kapatmak istiyoruz. Çünkü buradan gitmek istemiyoruz. Harika bir seyirci var. Bugün çok keyifliydi gerçekten. Teşekkür ediyorum onlara.
4: Biz de sana teşekkür ediyoruz. Yarın başarılar. İlkinde dinledik. Sözü tekrar Burcu'ya bırakıyoruz.
2: Mali'ye ve İlkin'e çok teşekkür ediyoruz bu röportaj için. Yalnız İlkin'in şu cümlesi benim çok dikkatimi çekti. Yani evet çok iyi oynadık, muhteşem bir galibiyet aldık ama şu anda otele gidip yarınki ya, maça çalışacağız dedi.
3: Ay evet ya. Biz bu hala, kadar zor bir şey. Yani oynayan biri olarak şimdi bugün İlkin bence kendi adına, evet takım adına birçok şey değiştirdi ama kendi adına da birçok şeyi yendi bence. 2-0 gerideyken takımı içeri girip girdi, destek olup. Evet. Yani. Bence onun girmesi, Elif'in aynı şekilde içeri girmesi, böyle bir el değişikliği ve tempoda bir değişiklik. Melisa ile uyumları belki biraz daha iyi. İyiydi. Aynı şekilde Saliha da arkada servise girip evet Burcu
2: sustum,
3: servis serisi diyecek yine.
2: Ama onunla
3: oldu,
2: geldi.
3: Oldu. Evet. Dani de zaten çağırırken, antrenörümüz de çağırırken böyle dönüyor. Hadi gel bakalım girin.
2: Bak 6 sayılık servis evet. serisi. 3. setin sonunda Saliha servis atıyor. İlkin hücum, hücum, evet, blok, evet. blok.
3: Aynı şekilde Melisa da çok evet. yani ona top atıldığında hiç tereddüt etmiyoruz. Aynen. Ne olacak düşüncesi olmuyor. Bu arada Almanya'yı da bence tebrik etmemiz gerekiyor. Çünkü çok iyi, iyi çalışmışlar. Nasıl demiştik antrenör oyuncuları biliyor. Bu arada bizim antrenörümüzün belki Cansu'yla başlamasının sebebi Elif'i tahmin edilebilir olması da olabilir.
2: Olabilir evet.
3: Yani o yüzden bunları bilmediğimiz için yorum yaparken biraz temkinli konuşmak gerektiğini Aynen. düşünüyorum. Aynen.
2: Şey bir de Biragoli'nin elden...
3: Ay evet onu söyledi. Yani İlkin bir tane topa düşerken blok out oldu. Biz kenardan gördük ama saha içindekiler bir tereddütte kaldılar. Hepimiz bağırıyoruz blok out. Artık elimizi gösteriyoruz. Almanyalı oyuncular hiç tepki vermediler ama Bregoli döndü dedi ki evet elden gitti. Sakin olalım söyledi. Yani hakkını vermek gerekiyor.
2: Bir kez daha
3: burada.
2: Kalbimi kazandı diyebiliriz. evet, gerçekten evet. çok iyiydi.
3: Onun dışında ben Dila ile Zehra'yı gördüm kenarda. Takıma destek olmaya ikinci setten sonra üçüncü setin başında geldiler arkaya. Ve işte orta oyunculara
2: yardım etti.
3: Zehra evet destek verdi. Ne gördüyse dışarıdan destek verdi.
2: O
3: bence,
2: kadar önemli bir şey
3: bence
2: ya.
3: Bence bu da çok şey değiştiriyor. Çünkü saha içinde insan o heyecanla neyin ne olduğunu anlamıyor ama dışarıdan sakin bir göz. Daha net anlatabiliyor. Ya ben bugün niyeyse çok heyecanlı. Uzun zaman sonra böyle kenarda geliyor maç izlerken şimdi. Dedim evet. ki hadi oynayayım ya. Ben de oynayayım artık. İçeri gireyim de bir oynayayım. Hani sahada beni böyle koşarken görürseniz şaşırmayın. Çok heyecanlandık.
2: Ben Santarelli'ye dedim.
3: çok
2: Ama
3: güzel. Yok.
2: Şey kalmadı. Artık süre kalmadı.
3: Yani, bir de yani artık. Heyecanlı, çok güzel maçtı. Bu maçta burada olduğum için gerçekten çok mutluyum.
2: Ben de çok sevindim.
3: Ekibimizle de aynı şekilde çok keyifli zaman geçiriyoruz burada hep beraber. Çok keyifliydi maç.
2: Gerçekten
3: yani.
2: Çok keyifliydi. Blok diyeceğim şimdi biraz derine inelim. Şimdi evet. maç başladı.
3: Evet.
2: 8'e 2 idi bloklar.
3: Evet.
2: Almanya üstündü. 8'e 2. Ben dedim ki Allah'ım ne olacak acaba ne yaşayacağız diye. Evet. Sonrasında yavaş yavaş toparlamaya başladık. Özellikle senin de belirttiğin gibi İlkin'in ve diğer köşe oyuncularında doğru yer göstermesiyle aslında orta oyuncularımızın işi kolaylaştı diyebilir miyiz?
3: Diyebiliriz.
2: Ha, bu yer göstermeyi.
3: Yer gösterme.
2: Fransa
3: aynen.
2: maçında da bunu.
3: Evet. Başlangıçta sıkıntı yaşadık ama sonrasında önemli olan ne bileyim bence bunu çözebilmemiz. Çözemiyor olsaydık bugün bu sahadan galip ayrılamazdık. Bir de tabii bence şöyle bir şey var. Almanya'da biraz oyundan düştü. Yani en son ben dedim ki ya bir tane de servis kaçırın artık. Hani hiç servis kaçırmıyorlar. Biz bazen direkt hata yapıyoruz. Hani oralar da insan kendi kendine diyor ki tamam hani oyundan düşmeyin de bu kadar da bu tabu da çıkartmayın artık dediğimiz Asya voleyboluna yakın bir defans yaptılar bugün. Çok hırslılardı.
2: Ya dedik ya maçtan önce çok inatçılar, inanılmaz defans yapıyorlar. Dikkat edin ama ben bu kadar da beklemiyordum.
3: Ben de aynısını ben de düşündüm maçta ama biz Türk milli takımı olarak o inatlarını yendik. O yüzden de ayrıca çok mutluyum ben. Sorduğun soruyu atlamış gibi olduk ama blok arasını kapattığımız noktada arkadaki defansımız da çok iyi oturdu. Evet. Bir ara arkaya plase çok düşürdük. Buna da çözüm bulduk. Yine plaseleri de aldık. Orta hücum blok yapmakta biraz zorlandık. Evet, o ikili blok arasında aslında sıçradık ama hep aradan vurdular.
2: Aradan
3: aynı noktada.
2: Evet. Daha hiç çıldırıyordum
3: ya. O kadar net görüyoruz ki arkadan çok net gözüküyor çünkü. Tam bizim o gördüğümüz açıdan vurduğu top bir 3-4 tane öyle net top hatırlıyorum. Snatchek başta biraz tutuk başladı. Sonradan açıldı. Çünkü Yaprak da aynı şekilde. Evet. Antrenörleri çok iyi organize etti bence takımı.
2: Ya çünkü kendi oyuncusu ikisi de yaprağın, ve biliyor yani neler yapacağını.
3: Yaprağın vurduğu hiçbir top bloksuz net sahaya düşmedi. Yani sayı aldıkları da bloktan veya çok az hatırlıyorum ben net düşen.

0: Çok iyi önlem almışlar. Elif'in çok güzel yerde attığı plaseler var.
1: Evet, aynen öyle.
0: Ondan sonracıma çok güzel bir maç.
1: Peki.
2: Evet, teşekkür ederiz Burcu Hakkemez ve Elif Ağca'ya. Bu muhteşem zaferi sizler için değerlendirdiler. Yaprak Erkek konuşuyor takımımızda, bir gidelim.
3: Yaprak, tebrikler. Müthiş bir karşılaşma oldu. Bu girden üçü sen nasıl anlatacaksın bize?
4: Yani maçın başında çok fazla basit hatalar yaptık. Bu yüzden ilk iki sette istediğimiz oyunu sergileyemedik. Sonrasında yine aynı hataları yaptık ama bu sefer daha azdı. Oyunda daha direnç gösterdik. Çünkü çok iyi bir takıma karşı oynadık. Almanya takım oyunu oynayan bir ülke. O yüzden çok fazla defans yaptılar. Biz biraz daha basit hatayı azaltınca galibiyet geldi ve takım olarak çok iyi bir oyun sergiledik. Giren çıkan tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum.
3: Son bir maçımız daha var. Yarın karşılaşma için ne söyleyeceksin? Çin'le oynayacağız.
4: Çin de çok güçlü bir ülke. Yani kolay olmayacak. Ama biz aynı direnci elimizden gelenin en iyisini sahada yapmaya çalışacağız.
3: Tebrikler. Yarın için de başarılar. Söz şimdi tekrar Burcu'da.
2: Evet, Mehmet Ali Yaman'a teşekkürler Esport ekibinden röportajlar için. Yaprak Erkek konuştu. Yarın da Çin karşısında elimizden geleni yapacağız dedi. Voleybol milli takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Tekrardan Sayın Başkan Mehmet Akif Üstündağ'da yine bu kadar muhteşem bir organizasyona, sürdürülebilir bir organizasyona imza attığı için de ayrıca tebrik ediyorum. Asla vazgeçmeyen voleybol milli takımımızı, kadın milli takımımızı da gerçekten canı gönülden tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyduğumuzu tekrar söyleyelim. Milli forma altında ellerinden gelen ne varsa sonuna kadar yaptılar ve bu kadar dezavantajlı bir durumdan galibiyet çıkarmayı başardılar. Gerçekten ne kadar gurur duysak azdır. Evet, bugün futbol milli takımımızda üzüldük sevgili dinleyiciler. Biliyorsunuz sabah oynandı Paraguay mücadelesi ve maalesef turnuvaya veda ettik. Veda maçımızdı. Ben de sabah sevgili Burak Alaca'ya bağlandım. Biraz fikrimi söyledim. Yani gün boyu aşırı üzgündüm. Aşırı hayal kırıklığı yaşadım. Aslında çok öngörülebilir bir şeydi. Bekliyordum bunu maalesef. Aylardır hep konuşmalarım bu minvaldeydi. Çok iyi hatırlayacaktır dinleyicilerimiz. Hep ben istikrarlı konuştum bu konuda. Hoca konusunda, yani hocanın yanlışlar yaptığını, bu yanlışların milli takımı Dünya Kupası'nda zafere götüremeyeceğini, formda oyuncuları oynatmadığını, ki bunları gördük zaten iki maç sonunda gördük. Ve maalesef başarılı olamayacağımızı düşündüm hep. Ama bunun için sebeplerim vardı. Bu sebepleri de burada bütün saygımla Montella'ya, bütün saygımla asla saygısızlık yapmayarak dile getirmeye çalıştım. Sizlerle paylaşmaya çalıştım. Santraforsuz bir oyunun özellikle kapanan takımlara karşı çözüm üretemediğini, bunu aslında Sayın Hocam Montella geldiği günden beri bu tarz takımlara karşı, hani evet kazanıyoruz ediyoruz ama pozisyona da zaman zaman giriyoruz ama çok katı savunmaları santraforsuz oyunda, yani Kerem'le, Barış'ta, efendime söyleyeyim orada işte zaman zaman Arda'yı kullandı, bunlarla açamayacağını her neyse yıllarca burada dile getirmeye çalıştım ve maalesef 24 sene sonra gittiğimiz Dünya Kupası'nda gol atmadan elendik. Yani Haiti'den sonra elenen ikinci ülke olduk. Yani nasıl hayal kırıklığı yaşayacağımızı bilmiyorum. Ne hissetmeliyizi bilmiyorum. Yaklaşık 200 uzatmalarla beraber 209 dakika top oynadık Dünya Kupası'nda ve toplam 28 dakikada, yani toplam 28 dakika maçlar golsüz oldu bizim maçlar. Genelde yenik durumda olduk. Yani 181 dakika mağlup oynadık maalesef. Gol atamadan, puan alamadan turnuvadan elenen ikinci takım olduk Haiti'den sonra. Yani başarısızlık demek istemiyorum ben buna. Çok ağır bir başarısızlık. Yani bunu belki biraz daha böyle içinize normalleştirmeye çalışanlar olacaktır. Ya efendim olur işte, sonuçta Dünya Kupası'na gitmemiz de çok

0: büyük bir olay diyenler olacaktır. Ben kabul etmiyorum kendi adıma. Çünkü bu aslında belliydi. Hazırlık maçlarına iki hazırlık mücadelesi oynadık. Venezuela ve Kuzey Makedonya. İki mücadelede santraforlu bir oyun. Kime göre yapıldı? Şu anda oynayacağımız bu iki takıma göre bir hazırlık yapıldı. Değil mi? Hani denizde oynandı. Neden denizde oynandı kısmı başka bir konu. Yani denizi çağırmazdı. Ahmet'i, Mehmet'i çağırırdı. Türkiye Ligi'nde şu anda yani hiç olmamasından mütevellit diyorum. Ya da denizi yetersiz bulanlar için söylüyorum. Oynayan santraforlar var işte. Zaman zaman çağırdığı Umut Nayır var. Daha önce çağırdığı Serdar var. Bertuğ var. Enes var. Hani var yani oraya çağırabileceği santraforlar var. Hepsi A plus olmayabilir. B plus olmayabilir ama B kalite olabilir. Neyse artık kim nasıl görüyorsa ama mutlaka çağırabilirdi. İşte bu tarz maçların son dakikalarında bu santraforları oyuna atabilirdi. Hani hiç oynamayan ve turnuvaya götürülen oyuncuları şöyle bir düşünürsek ve 3 maçlık bir turnuvada, yani en az 3 maç oynayacağınız bir turnuvada ve 3 maç sonra kaderinizin belli olduğu bir turnuvada bu tarz olayları da yaşayabileceğinizi öngörmek lazımdı. Sadece Deniz'i santrafor olarak oraya almak, onu da oynatmamak. Yani bu da ayrı bir konu. Şimdi sorum şu sizlere, birlikte yayın yapalım. Öncelikle şunu bir sorayım sizlere. Ne diyorsunuz? Gerçekten merak ediyorum. Milli takımın elenmesinin en büyük sorumlusu kim? Teknik direktör mü? Futbolcular mı? Federasyon mu? Kim? Ya da biz miyiz? Mesela basın mensupları olarak eleştirenler anlamında söylüyorum. Yani yapıcı eleştiri anlamında söylüyorum. Dediğim gibi küfür, hakaret ya da başka bir şey asla yok. Tamamen saygı çerçevesinde yapılan eleştiriler. En büyük sorumlu kim size göre? Şimdi birinci sorum bu. Lütfen fikirlerinizi yazın 0538 052 1487. Ben yayında eleştirdiğim zaman neredeyse 1-2 yıldır sürekli beni eleştiren dinleyicilerimize de soruyorum. Yani 4-6-0'ı böyle elmas gibi sahiplenen, efendim 4-6-0'la işte Avrupa Şampiyonası'na gittik, Dünya Kupası'na gittik, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıktık, daha ne istiyorsunuz? Türkiye tarihinin en başarılı teknik direktörü, siz ne istiyorsunuz bu hocadan? İşiniz gücünüz eleştirmek diyen dostlarımıza da soruyorum. O zaman biz bu Dünya Kupası'ndan neden elendik? Bu elenmemizdeki en büyük sorumlular kimler? Hani az önce bahsettiğim gibi. Teknik heyet mi, yani teknik direktör mü, futbolcular mı, bizler miyiz, işte az önce bahsettiğim gibi federasyon mu ya da başka bir sebep mi, hakemler mi mesela? Dünkü maçın, daha doğrusu bu sabahki maçın hakemi neden El Salvadorlu mesela? İkisi de İspanyolca konuşuyorlar ama bakıyorsunuz El Salvador'dan bir hakem maçı yönetiyor, örnek veriyorum. Birinci sorum bu. İkinci sorum, sizce milli takımın en büyük eksiği neydi bu turnuvada? Yani bu turnuvaya giderken, bu turnuvada elenmemize sebep olan en büyük etken neydi? Lütfen bunu da yanıtlarsanız sevinirim. Sonrasında başka sorularım da olacak. Ama kendi adıma söylüyorum, lütfen üzerinize alınmayın. Kimse de buna herhangi bir şey söylemesin. Ben bu iki mücadeleyi çok canım yanarak izledim. Çok üzülerek izledim. Yani ağlamakta izledim. Öyle söyleyeyim ben size. Bu kadar güzel bir jenerasyon ancak bu kadar kötü kullanılabilir. Ancak bu kadar kötü sonuçlarla yüzleştirilebilir. Başka da bir şey demek istemiyorum. Diyecek çok şeyim var ama sizden gelen mesajlar üzerine tekrar bunları konuşuyor olacağız. Dediğim gibi yani konuşacak çok şey var. Hani bunun da bu arada bu başarısızlığın da mutlaka bir bedeli olmalı. Bunu kim söylüyor söylemiyor bilmiyorum. Çok da umurumda değil ama ben söylüyorum. Bunun bir bedeli olmalı. Bunu kim ödeyecekse lütfen ödesin. Bekliyorum ben ödemesini. Yani yok efendim biz işte olur canımız sağ olsun. Olur tabii ki canımız sağ olsun. Ben futbolcularımızın performansını da tabii ki eleştiririz. Eleştireceğiz de. Daha beklentimiz yüksek olan oyuncularımız vardı. Performans gösteremediler, edemediler. Burası tamam. Ama az önce sorduğum sorulara yanıt verirseniz zaten kimin istifa etmesi gerektiğini, görevi bırakması gerektiğini hep beraber bir konuşalım. Mesela Tunus'un hocası Sabri Lamouchi ilk mücadelede İsveç'ten 5 gol yedi. Kendisine teşekkür ettiler ve gönderdiler. Mesela onlar ne düşündü? Ya olur böyle ya. İşte sonuçta biz gol yemeden geldik elemeleri. Hani Tunus tarihinin en başarılı performansını gösterdik. 8 ya da 10 mücadele sonunda, sanırım 10 mücadeleydi. 28 puanla grubu lider tamamladık. Hatta gol yemedik. Ama Dünya Kupası'nın ilk maçında 5 gol yedik İsveç'ten. Dediler ki Sabri Lamuşi, teşekkür ederiz size. Bundan sonra sizde bu turnuvayı sizde devam ettirmeyeceğiz. Acaba bizde neler olacak mesela? Maçtan sonra yapılan açıklamalar, yani neresinden tutarsanız elinizde kalıyor maalesef bu durum. Lütfen yazın. Dediğim gibi sorularım da var. Birlikte konuşalım. Tebrikler milli takım galibiyeti için. Voleybol takımıza tebrik ediyorum ama futbol için aynı şeyleri söyleyemem demiş sevgili Hasan abi. Çok üzgünüz. Çok mutsuzuz diyor sevgili Hasan Koyuncu. Peki bakıyorum. Kolay gelsin Caner kardeşim demiş. İyi yayınlar. Bugün biraz geç başladık ama bugün mutluyuz demiş. Bir daha kadın voleybol milli takımımızı canı gönülden kutluyorum, tebrik ediyorum, gurur duyuyorum. İnşallah yarın da Çin'i yenip yola devam edeceğiz. Stuttgart'tan, Almanya'dan selamlar, sevgiler. Sana da çok teşekkür ederim kardeşim. İyi yayınlar demiş, sevgiler. Peki. Caner Bey, hatalarımızdan ders çıkarmazsanız ve aynı şeyleri deneyip farklı sonuç almayı beklerseniz hüsrana uğrarsınız. Bu başarısızlık tamamen hocaya yazar. Ben 65. dakikada gol olmaz bahsi alıp televizyonu kapattım. O kadar belliydi sonucun değişmeyeceği demiş. Düşünün, rakibiniz 10 kişi bu haldeyken bile daha uzatmalara yarım saat varken maçı bırakıyorum. Ya şimdi sevgili Erdinç Bey, yanlış hatırlamıyorsam yazım stiline göre Erdinç Bey yazmıştır. Şimdi sevgili Erdinç Bey ilk kere kırmızı kart gördü. Rakibin belki kuralı bilmemesi, belki bilip dikkate almaması. Albion'du sanırım. Önemli bir oyuncuydu geçmişte ama artık o önemli oyuncu şeyini bir kenara bırakmış. Artık futbol hayatının son dönemlerini yaşıyor. Milli takımda da devam ediyor. Belki hani o anda yaptığı bir laubalilik takımına pahalıya patlayabilirdi. Ama patlamadı. Yani rakip 10 kişi 45'te. İkinci yarıya ne beklersin? Mesela ben şunu bekledim. İkinci yarı dedim ki iki oyuncu değişikliği olur. Birinci, rakip tamamen derinde savunacaktır. Mecbur, çünkü 10 kişi kaldı artık. Yani Kenan'ı işte sağ taraftan artık kimi alacaksa oyuna, ya da Yunus'u, bilemiyorum. Bir şekilde ikili üçlü sıkıştırmalar yapacaklardır. Biz de merkeze bir santrafor atarsak, hatta mümkünse bir tane daha atarsak, gerçi elimizde yok ama hani Barış'ı belki oraya atar, işte öyle düşünüyorum kendi kendime. Hani böyle bir şey bekliyorum. Bir şoklama bekliyorum. Çünkü 45 dakika var. 45 dakika, yani ikinci yarının başlangıcı itibariyle uzatmaları saymazsanız 45 dakika var. 45 dakika sonra kaderiniz belli oluyor. Yani ne oluyor? Ya dönüyorsunuz ya kalıyorsunuz. Ne bekliyorsunuz teknik direktörünüzden? Ben şunu bekliyorum. Hani biz Türküz sonuçta. Türk milletiyiz ve cesaretimiz de yıllardır, değil mi? Kahramanlık hikayelerimiz vardır. Ne bekliyorsunuz? Ya bir şey bekliyorsunuz, reaksiyon bekliyorsunuz. Evet, reaksiyon geliyor. Kim çıkıyor? Kerem. Tamam. Kim giriyor? Barış santrafora. Ya ben gerçekten dilimde tüy kalmadı ya. Biz neden yıllardır Kerem'den ve Barış'tan santrafor yaratmaya çalışıyoruz? Bakın, elinizde deniz var. Hani denizi yetersiz bulanlar için söylüyorum. Hoca tek denizi tercih ettiği için sürekli deniz diyorum. Al Can'ı da, al Barış'ı da, al Deniz'i de, 3 tane değişiklik yap. Yani bu neyin korkusu? Bu neyin tedbiri? Maç 1-0. Yenildiğin anda. Bu arada sana bir gol lazım. Yani beraberlik bile bizi turnuvada tutuyor. Bakın, beraberlik. Galibiyeti geçiyorum. Hani bir gol atsak zaten gelemiyorlar üzerimize. Yani tamamen gömülecekler. Belki maçı kazanacağız. Kazanamazsak bile en kötü berabere kalacağız. Ne yapıyoruz? 60'a kadar bekliyoruz. Devam edelim. Neyse, konuşacağız zaten bunları. Ne demiş? Evet. Sevgili Genco Boran da benzer şeyler söylemişti. Valla ben dediğim gibi özür dilerim. Yani böyle reaksiyon gösterdiğime bakmayın. Aslında üzüntümden söylüyorum. Aylardır söylüyorum. Hatta belki bir yıldır söylüyorum. 1,5 yıldır söylüyorum. Avrupa Şampiyonası'ndan beri söylüyorum. Olmaz. Olmaz. Santraforsuz oyun bize uygun değil. Hadi diyelim ki uygun. Geçiş oynayacağımız takımlara karşı, Hollanda'ya, İspanya'ya, Fransa'ya, neyse artık bunlara karşı oynayın. Efendim yine 4-6-0'a sarılın. 7-50'le sarılın. 10-50'le sarılın. Umurumda da değil. Ama bu kadar kapanan bir takıma karşı hala 4-6-0'ı kullanıyorsanız, o zaman az önce Erdinç Bey'in söylediği gibi ya hatalarınızdan ders çıkarmıyorsunuz ya da gerçekten inadınızdan vazgeçmiyorsunuz. Ya biz Makedonya ve Venezuela maçlarını neden santroforla oynadık o zaman? Avustralya ve Paraguay'a 4-6-0 oynayacaksak. Yani Kerem'le santrofor oynayacaksak, biz Denizgül'ü neden hazırlık maçlarında ilk 11'de oynattık? Birinde 90 dakika, birinde 60-65 dakika ki gol de attı. Neden oynattık o zaman? Biri bana bunu söylesin. Yani biz o maçlarda bu takımlara benzediği için prova yapmadık mı? Peki provasını yaptığınız bir şeyi neden sahnede provaya uygun bir şekilde sahnelemiyorsunuz ya da sergilemiyorsunuz? Ben bunu anlayamıyorum. Ya gerçekten hani şöyle kendi kendime sesli düşünüyorum. Acaba diyorum, bende mi bir ön yargı var? Bende mi bir problem var? Yani bunu bize böyle gösteriyorsunuz. Ben diyorsunuz ki işte bunun basın toplantısında da söyledi. Yani Venezuela işte Paraguay'a benziyor. Tamam, güzel. E Deniz'de oynuyorsunuz. E Paraguay maçında neden oynamıyorsunuz? Hadi oynamadınız. Golü yediniz ikinci dakikada. Zaten turnuva boyunca iki maç sonunda elendiğimiz için turnuva boyunca diyorum. Zaten 4 şut çekilmiş. 3'ü gol olmuş. Bu da ayrı bir konu zaten de. Hadi oraya geçmiyorum. İkinci dakikada gol yemişsiniz. Takım 45'te 40. 10 kişi kalmış. Ya hocam ikinci yarı o zaman daha önce provasını yaptığın, oyuna aldığın, 90 dakika sabrettiğin o santraforlu düzene dönsene bir zahmet. Peki. Çok mesaj var. Lütfen yorumlarınızı yazın. Yayınlar, sabah maçı izlemedim demiş. Bizim milli takımın kimin klasmanında olduğunu gördüm. Haiti yazık bu ülkeye demiş. Amerika'yı bile gol atamayız. Bursa'dan Aykut Bey demiş. Canın yerinde olsaydım Almanya'yı seçerdim. Yazık bu çocuğa demiş. Montella suçlu demiş. Oynamadığı oyuncular ve çağırmadığı oyuncular ayrı bir konu demiş. Yanlış kadro seçme ve forvetsizlik, bu başarısızlık Montella Hoca yazar. Şimdi mesela size bir şey söyleyeceğim. Benim düşüncemi söyleyeyim. Sizler de yorumlayın. Şimdi hoca sanırım Avustralya maçı öncesinde şöyle bir şey dedi. Hani bu söylediğinden ben ne anlamalıyım? Ben de size anlatıyorum. Siz ne anlamalısınız ve nasıl yorumlamalıyız? Diyor ki Hakan, Arda ve Kenan'ın üçü toplam 90 dakikayı çıkaramazlar. Yani üçünün süresi 90 dakika olmayabilir diyor. Üçünün toplamı. Şimdi burada ne anlamalısınız? Ben mesela şöyle anlıyorum. Bir futbol sever olarak, yıllardır futbolu yorumlayan birisi olarak, eskiden futbol oynayan birisi olarak, bir ortalama zekaya sahip bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak şunu anlıyorum. Diyorum ki, ha demek ki bu oyuncuların maç kondisyonları eksik. Sakatlıktan yeni çıktılar. Hoca herhalde bu oyuncuların yerine birilerini oynatacak ya da bu oyuncularla başlayacak, belli bir zaman sonra oyundan alacak. Değil mi? Böyle anlamam gerekiyor ya da siz de böyle anladınız. E bakıyorsunuz bu iki maçta, ya gerçekten hani anlam veremediğim için sizlere danışıyorum. Hakan 180 dakika sahada, yani uzatmalar dahil. Arda da aynı şekilde. E hocam hani bunlar oynamıyordu? Madem oynuyordu neden böyle bir beyanatta bulundum? Ki bu arada oynamaları da çok büyük risk. Onu da söyleyeyim size. Madem yani bu oyuncular zaten bir aydır yoktu. Hazırlık maçlarında sadece Kerem oynadı. Siz elinizde Can var. Elinizde Orkun var. Hocam ya elinizde Ozan var. Ozan var. Savunmada Merih ile Abdülkerim. Tamam yani demek ki herhalde kural. Bu ikisi oynamadan oynuyor. Milli takımımızın tandemi olmuyor. Yani Merih ile Abdülkerim oynamalı. E hocam bu Ozan Hoffenheim'da bank oynayan, Almanya Bundesliga'da bank oynayan bir oyuncu. Hani Avustralya maçında hata yaptık. Olabilir. Değiştirebilirsin. Merih'in yerine oynatırsın Ozan'ı. En azından daha hızlı bir oyuncu dersin. Yani Merih'ten de çok kötü olduğunu düşünmüyorum Ozan'ın. Daha önce Liverpool görmüş, işte bu seneki performansına göre Barcelona'nın ilgilendiği söylenen bir Ozan milli takımda bir dakika süre alamadı. Geçiyorum. Can süre alamıyor. Aral Şimşir nerede? Yok. Kenan'ın sakat olduğu, bir aydır maç oynamadığı, bir denklemde elinizde pır pır dar alanda etkili Danimarka'da ligin en değerli oyuncusu seçilen, yılın oyuncusu seçilen bir genç nerede şu anda? Nerede? Evinde. Niye hocam? İrfan Can Kahveci aldı. Neden? Çünkü İrfan Can Kahveci buraya getirdi. Ya milli takım böyle bir yer mi? Hadi getirdiniz, tamam, git götürün Amerika'ya. Götürmek istiyorsanız götürün, orada sizinle beraber seyahat etsin. İlla da kadroda tutmak zorunda mısınız? Bakın, ihtiyaç duydunuz, İrfan Can'ı bir dakika bile oynatmadınız. Ama aralı alabilirdiniz. Can'ı en önde kullanabilirdiniz. Bugün Arda ile Hakan 90 dakika maçı tamamladı. Bir bakın Arda, yani bunu şey için söylemiyorum. Ya, aşırı formsuz, çok formsuz, aşırı top ezdi. Ama çıkarmadı hoca oyundan. Yani benim gördüğümü, sizin gördüğünüzü hoca görüp de aksiyon alamıyorsa, o zaman hoca da kusura bakmasın ya da baksın, bilemem. Hoca da aşırı formsuz. Ya da hoca da bizim gibi izledi. Evet. Aykut Bey eleştirmiş kendisini çok fazla. Abi merhabalar, İstanbul'dan Onur ben. 48 ülkede bir tek Haiti'yi geçebildik. Henüz geçemedik çünkü yani onlar da gol yedi. Biz de şu anda daha henüz gol atamadığımız için, yani 48 takımın katıldığı 32 takımın üst tura yükseleceği bir Dünya Kupası'nda biz 2 maç sonunda eğleniyoruz. Hani nasıl üzülmemiz gerektiğini futbol sever olarak bilemiyorum. Sizler de eminim ki bilemiyorsunuz. Kim demiş? Sevgili Muharrem Bey demiş. Sorumluluk alıp istifa etmeli demiş. Ama gitmez. Bu yüzden sorumluluk benim demiş. İstifa ediyorum Samsun'dan Muharrem Bey. Evet, bir de böyle bir durum var. Mesela diyor ki ben sizin kadar Türk'üm. Ya teşekkürler, gerek yok. Siz orada profesyonelsiniz. Yani benim gibi Türk olmanıza gerek yok. İhtiyaç da yok. Buna, ya bu söylemlere gerek yok. Yani daha fazla canımızı yakmayalım yani. Birbirimizi üzmeyelim yani. Siz İtalya doğumlu bir Türkiye'yi seven kıymetli bir insansınız. Öyle de kalın bizim için. Buna gerek yok bu maçtan sonra. Yine santrafor soracaksınız. Yine santraforla oynamadınız diye soracaksınız maçtan sonra. Böyle bir şeyden. Ya neden başarısız olduğumuzu anlatması gerekmiyor mu? Biz neyi yanlış yaptık? Biz bu 2 maçta neden gol atamadık? Neden gol yedikten sonra maçı geri çeviremedik? Neyi doğru yaptık, neyi yanlış yaptık? Doğru yaptığımız bir şey yok. Neleri yanlış yaptık? Nerede hata yaptık? İşte çalıştığımız yer mi uzaktı? İşte ne bileyim, çok mu sıcak vardı? Havadan mı etkilendik? Maçın saatleri mi bize uymadı? Bunları anlatması gerekirken başka şeyler anlatıyor Sayın Montelli Hoca. Bedavada çalışmıyor, kusura bakmasın yani. Baba hayrına çalışmıyor yani. Türk milli takımının başarısızlık sebebi tamamen teknik heyet. Bu kadar net, daha önceki maçlar oynamadan maalesef Türkiye sıfır çeker dedim. Çok üzülerek söyledim. Demiş sevgili Hasan abi. Valla ben de açıkçası üzülerek bu konuda, yani bu kadar beklemiyordum. Evet, bekliyordum. Özellikle Paraguay ve Avustralya maçlarında çok büyük sıkıntı yaşayacağımızı bekliyordum. Amerika maçında yaşamayabiliriz çünkü onlar açık oynuyor. Açık oynayan takımlara karşı daha iyi oynayabiliriz. Oynarız da. Ama kapanan takımlara karşı hocanın bir çözümü yok. Gördük ki. Hani bunu bir kere daha gördük. Hani bunu neden söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü Uluslar Ligi'nde Belçika, Fransa ve İtalya var grubumuzda. Darmadağın oluruz yani belki orada, oralarda. Ya da o takımlara karşı çok da başarılı da olabiliriz. Onu da bilemiyorum. Onlar çünkü kendi oyununu oynuyor. Ama bence taraftarın artık Montella Hoca'ya güveni kalmadı. Ben öyle düşünüyorum. Hamleleriyle, hamlelerin gecikmesiyle. Yani sadece hocaya bağlamak istemiyorum. Hoca belki en büyük etkenlerden birisi. Tabii ki oyuncuların formsuzluğu, belki işte maç eksikleri, ama bu maç eksiği olan oyuncuları da oynatan yine hoca. Yani iş dönüyor dolaşıyor, yine hocaya geliyor. Abi kolay gelsin demiş. 7 puan alır, 9 puan alır. Oynamadan puan alınmaz abi demiş. Caner abi, bence o beğenmediğimiz Avustralya tur atlayacak. Ya siz beğenebilirsiniz. Avusturya'nın çok beğenecek bir şeyi yok. çağ dışı bir futbol oynuyorlar sevgili Ömerciğim. Ömer Çelik. Yani çok çağ dışı bir futbol oynuyorlar. Güçleri ölçüsünde bir şeyleri doğru yapmaya çalışıyorlar. Ama burada tabii Avustralya'yı küçümsemek için söylemiyorum. Yani gücü o, yapabildiği o, yapabildiği şeyi iyi yapmaya çalışıyor. Ama bakın dün Amerika karşısında Amerika bizim pozisyon bulamadığımız, bizim çok zorlandığımız, neredeyse isabetli şut atmadığımız Avustralya karşısında farklı şeyler deneyerekten galip gelmeyi başardı. Mesela nedir? Dün Amerika teknik direktörü Pochettino, kendisi üst düzey A+ bir teknik direktördür. Biliyorsunuz, anlatmama gerek yok zaten bunu. Tottenham'dan biliyorsunuz, daha önceki çalıştırdığı takımlardan. Ve ne dedi biliyor musunuz maçtan sonra? Avustralya'nın katı savunma yaptığını bildiğimiz için çift santraforla başladım dedi. Yani bir çözüm arayışı. Ve ne oldu? 2-0. İlk yarıda buldular. Sonra da aktif olarak dinlenerek maçı bitirdiler. Yani bir çözümle gitti. Beşli bir savunma var. Tek santraforla olmayacağını düşünüp çift santraforla çıktılar. Maçı da kazandılar. Peki bir araya gidelim sevgili dinleyiciler. Saat başına kadar döndüğümde mesajlarınızı okuyacağım.
1: Markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
2: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
3: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
2: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
3: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
2: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
3: Şimdi tekrar kontrol edin.
2: Yine 399 lira oldu.
3: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
2: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
4: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
3: Cezada indirim olur mu acaba ya?
4: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
7: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
9: Radyo Spor.
10: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
11: Evet.
10: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
8: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe.

Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'i

birbirinden değerli fenomenlerin olduğu bir oluşum. James Gist, Analiz Bankocu, Reymen ve Caydaş 1978 kuponlarını sadece başaran iddiada paylaşıyor. Kıymetli dinleyiciler, çok başarılı, Türkiye'nin en başarılı oluşumlarından birisi. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Dünden, hatta Dünya Şampiyonası'nda da neredeyse her gün sayısız kupon tutturuyoruz. Sizler de başaran iddiaya katılmak için 0531 618 1631 0531 618 1631 başaran iddia kurumsal WhatsApp hattına yazabilirsiniz. Caner Aydaş ya da Caydaş 1978 vasıtasıyla geliyorum derseniz de sizi bilgilendirecekler. Dediğim gibi sizin yerinize analiz yapan ekibimiz var. Çok başarılı bir organizasyon. Peki, mesajlarla devam ediyorum. Sevgili Ömer Bey'in mesajlarını okuduk. Sevgili Cahit Aydaş yazmış. Cahit abiye de selamlar, sevgiler. Aydaş ailesinin önemli, kıymetli fertlerinden birisi. O da bu oyuncu topluluğuyla olmaz diyor. Birçok oyuncu yazmış, detaylı mesaj yazmış ama özet olarak bu oyuncularla Dünya Kupası'na gitmesi, yani başarılı olması zaten imkansızdı diyor. Ya işte sevgili Cahit abi, biraz oynayan oyuncular üzerine biraz daha kurguyu yapsa, yapabilse hoca, belki işler çok daha farklı olabilirdi. İyi yayınlar diliyorum. Bence en baştan federasyon başkanının arkasından teknik direktör ne demiş? Çocuklara bir şey söyleyemiyorum. Kapasiteleri bu ama hayır, kapasiteleri bu değil. Onu o aynı fikirde değiliz sevgili Erdal Bey. Bu takımın tabanı bu değil. Çok daha yüksek tabanı. O yüzden hani biz maalesef bunu sergileyemedik. Onu geçelim. Öyle değil. Bu biraz oyun sistemi. Belki oyuncuların formsuz bir anda olması, maç ritimlerinin olmaması. Montella hocanın da illa da bu maç ritmi olmayan oyuncularla oynama ısrarı, işte Hakan'dır, Arda'dır, Kerem'dir, Kenan'dır, önemli değil. Kim? Ahmet, Mehmet, önemli değil. İsimlere takılmayın. Sadece kendi söylediği için söylüyorum. Maç ritimleri yok demişti. Sakatlıktan yeni çıkmıştı demişti. O yüzden kendisi söylediği için söyleyebilirim bu isimleri. Yoksa bu isimler başarısız olduğu için değil. Yani şimdi bakıyorum mesela bu tarz takımlara karşı, hani zaten kapanan takımları açamıyoruz. Ne yapabiliriz? Duran top organizasyonu yapabiliriz değil mi? Mesela bakıyorsunuz her duran topa Arda gidiyor. Ya hocam, elinizde Orkun var, Hakan var. Ya bir değişiklik yapın ya. Yani her duran topu Arda kullanacak diye bir kural, kaide yok. Ya da Hakan kullanacak diye, fark etmez. Ya da bir duran top oluyor, Arda ile Hakan orada. Ya biriniz de ceza yayının oraya gidin. Hani şut olur ya, duran top döner savunmadan. Hani ikisi de şut atabilecek oyuncular. Biriniz de oraya gidin yani. İki top, iki oyuncu illa da bir duran topun başına geçmek zorunda değilsiniz. Hani sanki böyle bir milli takımda hani ben kullanırım ya da işte bir şey, böyle hani ağırlık merkezini oluşturma şeyi var sanki böyle, bilemiyorum. Ya da işte başka bir oyuncu, neyse artık. Dediğim gibi oyuncuların yaptıkları ya da yapmadıkları üzerine konuşmak istemiyorum. Ama ben en büyük problemi teknik heyette görüyorum. Maçları iyi okuyamadıklarını düşünüyorum. Eğer biz okuduk, her şeyi yaptık işte. Mesela 64 istatistikten gidiyor Sayın Montella hocamız. Tamam, 64 şut atmışız da isabetli şut sayımız kaç? 7. Yani daha başka bir şey yok. Başka bir şey söylemem gerek yok. Sadece 7 isabetli şut atmışız. Arda korner kullanmaktan başka ne yaptı iki maçta? Evet demiş ki, çocuk kötü gününde olabilir, al oyundan hocam demiş. İşte alamıyor, sorun orada. Almıyor, sorun orada. Ben de onu zaten, problem o. Paris'ten selamlar. Bakıyorum. Evet, dinleyicimiz organizasyonun temel olarak problemli olduğunu söylüyor. Sadece hocayla alakalı değil. Genel olarak bu turnuvaya iyi hazırlanamamışız demiş dinleyicimiz. Ben böyle düzelttim yazdıklarınızı.
Bence sorumlular basın mensupları ya da spor yazarları diyelim.

0: demiş dinleyicimiz. Nedim Özkan. Peki Nedim Bey, bizi suçlamış. Özellikle siz Caner Bey. Bazı ülkeleri çok küçümseyip bu ülkelerin Dünya Kupası'nda ne işi var dediniz. Evet, doğru hatırlıyorum. İkinci soruya gelince. Maalesef futbol rugby gibi oynanmaya başladı. Fiziksel gücün önemini bizim milli takım anlamadı ya da yeterli kondisyon çalışması yapılmamış demiş. Evet, en büyük suçlu benim. Dünya Kupası'ndan elenmemizin en büyük sebebi benim sevgili Nedim Bey. Doğru, haklısınız. Bu arada ben hiçbir ülkeyi aşağılamıyorum. Öyle bir yaklaşımda bulunmuyorum. O değerlendirmenize katılmıyorum. Sadece Avrupa'dan kıymetli takımlar var. Bunlar katılamıyorken işte Haiti'nin, Kuruçoğan'ın ne işi var orada dedim. İfadeyi böyle düzeltelim. İşte Danimarka'nın, İtalya'nın olmadığı bir turnuvada Kuruçoğan, Haiti gibi ülkeler de olmasın. Bunu söylemeye çalıştım. O yüzden hakkımı yemeyin. Ama tabii milli takımımızın Dünya Kupası'nda başarısız olmasının en büyük sebebi benim. Çünkü çok eleştirdim. Ve sizin de söylediğiniz gibi bazı ülkelerin futbolunu ya da futbol takımlarının Dünya Kupası'nda olmaması gerektiğini söyledim. Bu da tabii milli takımımızın başarısız olmasına neden oldu. Kolay gelsin Caner abi. Ülkede büyük konuştuk. Bu grupta favoriyiz diye ama hüsran ile sona erdi. Bunu biz söylemedik yani. Grupta favori olduğumuzu sadece biz söylemedik. Herkes söyledi. Herkes derken yani kurallar çekilirken dünya kamuoyu da ya da işte basın mensupları da Türkiye'nin bu gruptan çok rahatlıkla çıkacağını söyledi. Avustralya ve Paraguay'ın, Amerika'nın olduğu gruba çok mu güçlü diyelim sevgili Cesur Bey? Ne diyelim yani? Mesela Fransa yok. İtalya diyorum. Almanya yok, İspanya yok, Arjantin yok, Brezilya yok bu grupta. Amerika, Paraguay ve Avustralya'nın olduğu gruba ne diyelim mesela? Sizce ne demeliydik? Örnek veriyorum basın mensupları olarak. Efendim, çok zor bir gruba düştük. İşimiz çok zor. Hani buradan çıkarsak çok büyük başarı mı deseydik? Yani ne deseydik mesela? Hırvatistan'ın ve İngiltere'nin olduğu grupta da olabilirdik değil mi? Örneğin mesela. Hani o zaman ne diyecektik eğer bu grup zorsa? İyi yayınlar Caner Bey. Aylardan beri sizinle beraber söylüyoruz. Montella Hoca ile olmaz. A planı var. B, C planı yok. Santraforsuz olmaz. İnat böyle olur. Bir de diyor ki ben sizden daha fazla Türk'üm diyor. Antalya'dan Serkan Bey kabul etmiyor bu söylemi. Ben de kabul etmiyorum. Kesinlikle kabul etmiyorum. Yani onu geçelim. Ben bugün hani gün nasıl oldu bilmiyorum. Bu saate kadar nasıl geldim bilmiyorum yani. O kadar sinirliyim. Kendi adıma söylüyorum. Mustafa İmum Bey Adana'dan yazmış. Milli takımımızın futbolcu ve antrenör grubunun Dünya Kupası'nı çok hafife aldığını, bireysel oyuncu kalitesine güvendiğini ve sonuç olarak yanıldığını görüyoruz. Zira yetenekli oyuncu grubu olarak bizim takımın %30'u etmeyen Avustralya ve Paraguay takım olarak mücadele ederek bizi yendiler. Bak ne kadar güzel dinleyicimiz özetlemiş. Yetenek olarak bizim %30'umuz olmayan Paraguay ve Avustralya bizi yendi diyor. Bizim takımın medyanın taraftarının rakipleri küçümsediği yeteri kadar saygı duymadığını kura çekildiği günden itibaren gördük. Bu bir Avrupa Şampiyonası maçı değil ve Dünya Kupası eleme maçı da değil. Sonuçta bu takımlar gruplarından başarı elde ederek geldiler. Örneğin Paraguay grupta Brezilya ve Arjantin'i mağlup etmiş. Sizce bu tesadüf olabilir mi? Hayır, değil. Tabii ki bir oyun anlayışı var. Nasıl yenmiş diye medya konuşuyor mu? Konuşuyor. Karşısında bir rakip var. Ciddiye almak lazımdı. Şimdi şöyle sevgili Mustafa Bey, size şöyle katılıyorum. Medya bunu ciddiye alıyor. Ben bu takımlar hani böyle güle oynaya gruptan çıkarız demedim, kendi adıma söylüyorum. Paraguay bu takımları Brezilya'yı, Arjantin'i nasıl yendiğini bizim teknik ekibi, analiz ekibi bakacak. Yani ben bakmayacağım buna. Ben tabii ki baktığım zaman en iyi oyuncusunun işte kırmızı kart gören oyuncu olduğu bir takımda tabii ki dönüp milli takımımızın bu takımı yenmesi gerektiğini tabii ki söylemeliyim. Beklentim de bu. Siz de söylediğiniz gibi yani yetenek havuzu olarak bizim çok aşağımızda olan bir takımdan bahsediyoruz. Bunun analizini yapacak olan tabii ki bizim milli takım teknik direktörü, onun ekibi. Yapmadıysa bu bizden değil, medyanın bunu konuşmamasından değil, teknik ekibin yeteri kadar bu takımlara hazırlanamadığının göstergesi. Yani bizim bugün belki pozisyona giremediğimiz, birkaç pozisyona girdiğimiz takıma Amerika gol yağdırdı. Daha ötesi berisi var mı? Siz bu Amerika'yı yendiniz. Bakın siz Amerika'yı yendiniz. Sizin yendiğiniz Amerika bu takıma, hani siz pozisyona giremediniz ve bugün elenmenize neden olan takıma Amerika gol yağdırdı. Hani hiçbir şey yapamazsanız Amerika'nın nasıl oynadığına bakarsınız. Ya biz Amerika gibi hani önde pır pır böyle hareketli oyunculara sahibiz diyelim ki. Hani hiçbir şey yapmadıysanız o maçı açıp bir izlersiniz. Ya Paraguay ne tarz açıklar verdi falan diye. Peki kısa bir reklam arasına gidiyoruz mu?
1: %300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
4: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
4: Şampiyonla son düzlükte.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Maç merkezi, ben Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Sevgili Caner Bey, yayınlar futbolun temel prensibi olan çalım şut ve gol maalesef bizde yok. Kaleye bir şut atamaz mı? Hiçbir inisiyatif alamıyor diyor Eskişehir'den Özcan Bey. Doğru, yani haklısınız. Şut atıyorlar ama işte ya engelleniyor şutlar. Ya o doğru, pas şiddeti çok yavaş olduğu için, hızlı paslaşabilecek oyuncular da kenarda olduğu için, Montella hocamızın yanında oturduğu için sağ olsun hani tercih etmedi birçoğunu. Hal böyle olduğu için de hani ya da formsuz, maç ritmi düşük olan oyuncularla devam ettiği için iki maçı da haliyle işte bu şutları da, şut kalitesi de maalesef düşük oldu diyelim. Yani isabetli şutlarımızın sanırım ikisi Melih, biri de Abdülkerim'den geldi. Zaten 7 isabetli şut atmışız. 64 şutum mu? O civarda. Onların da 3'ü savunma oyuncularımızdan geldi. Yani bu da herhalde bazı şeyleri anlatıyor. Ne demiş dinleyicimiz? Bak demiş ki, yanlış kadro seçimi ve forvetsizlik, forvetsiz oynanması, Montella ve başarısız oyuncular demiş. Bu adamlar 90 dakikaya çıkaramıyorsa o zaman oynatmayacaksın sayın hocam diyor. Sevgili Aykut Bey, işte sorun da oynatması. Evet, ne demiş? Genco Boran gitmeden önce dedi ki, Amerika dönüşünde şöyle bir röportajım olabilir. Avustralya maçında kötü oynayıp mağlubiyet ile turnuvaya başladığımız için demiş. Diğerleri dedi ki, öyle söyleme, çok iyi kadromuz var. Biz lider çıkarız. Normalde beklenti buydu. Beklenti bu. Mustafa Albayrak. Yani bu kadronun hakkı da biraz buydu. Bu iki takım yenip Amerika ile liderlik maçına ya da grubun işte... Yani artık hangi sırada bitireceksek Amerika maçına böyle çıkacağımızı öngörüyorduk, düşünüyorduk. O hocanın yapacağı doğrularla beraber düşüncemiz buydu. İyi yayınlar Caner Bey. Evet. Trabzon'dan Mustafa, özür diliyorum. Trabzon'dan Muhammed Eyüp Bey yazmış. Montella hocanın herkesle dalga geçtiğini düşünüyor. Fas ve Japonya'yı destekliyorum demiş. Ya düşünün, turnuvanın bitmesine daha bir ay var ve biz yokuz. Yani şu anda bir ay biz ne izleyeceğiz mesela? Kimi destekleyeceğiz ya? Gerçekten inanılır gibi değil yani. 6 gün sonra maalesef döndük. Yani inanılır gibi değil. Aydın Bey hem federasyonu hem Montella hocanın hatalı olduğunu söylüyor. İlk maçtan belli idi. İkinci maç o hocayla çıkmazdım. Tonus gibi demiş. Montella'nın bu zamana kadar hangi büyük maçı kazanmış? Kazandığımız tüm maçlar tabiri caizse bizden daha düşük profilli takımlardı. Bursa'dan Aydın Bey yazmış. Aydın Bey'e sevgiler. İlk maçta kötü olan Arda hala ikinci maçta. Arda yine kötü. Arda biraz Real Madrid etiketini kullanıyor diyor. Bir maç eksik oynuyoruz. Oynadık. Bunu kimse görmedi maalesef. Aynen. O 3'ü 90 dakika olmayabilir diyorsun ve oyundan çıkartmıyorsun. Hazırlık maçlarında formda olan oyuncuları oynatmıyorsun. Ayağı sıcak demiş. Sonra 60 şut çektim. Çeksen ne olur? Kaçı isabetti? Onu kimse sormuyor. Basın toplantısında adamlar bunu sana yaptırıyor. Ayrıca çoğu milli takım Arabistan'da oyuncu çağırmadı diyor. Sadece biz çağırdık diyor. Turnuvaya gidiyoruz. Final diye milleti maalesef işte motive ediyoruz. Sen yerini bilseydin, hedefimiz gruptan çıkmak olmaktı. Böyle futbolun ne demiş? Evet, biraz liyakattan bahsetmiş sevgili Aydın Bey. Yani şöyle, tabii futbolu bilip bilmemekte alakası var mı mevzunun bilmiyorum ama yani teknik direktörlerin özellikle bu tarz turnuvalarda en formda oyuncularla oynaması gerekiyor. Yani sizi oraya Ahmet getirmiş olabilir, Mehmet getirmiş olabilir. Getiren oyunculara tabii ki saygım var. Hocanın tercihlerine de, maç önü planlarına da saygım var. Kesinlikle bir şey söylemiyorum ama maçı okuyamadığını daha önce ya da bazı maçlarda gerçekten bir şey yapmadığını daha önce defaten dile getirmeye çalıştım. Evet, onlar da işte özellikle Hollanda Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda maçıydı mesela. Golü yedik, ondan sonra iki değişiklik yapmıştı, hatırlıyor musunuz? Yine ben buradaydım. Hocam oyuncu değişikliği yaptır, hocam yap, hocam maç gidiyor diye maçı, maalesef maç gitti. Sonra iki değişiklik yaptı, zaten maç gitmişti. Ve hani ilginçtir. Yani bunu dediğim gibi, bakın takılmıyorum bir şeylere, takılmamaya çalışıyorum. Sadece santraforlarla bir problem var Sayın Montella'nın. Semi silindi gitti. Bertu yok. Enes yok. Yani bir Deniz böyle kazayla çağrılıyor. O da zaten hazırlık maçlarında oynaması için herhalde çağrılıyor. Ya da işte son 10 dakika falan, bugün 60'ta oynatıldı. İşte Umut Nayır ihtiyaç halinde çağrılıyor. Sonra tekrar vazgeçiliyor. Ne bileyim yani hani. Misantrofor inadı var hocam. İyi yayınlar İzmir'den Erdal. Ben oyuncularımızın evet yani çok fazla başka şeylerle ilgilendiğini düşünüyorum diyor. Konsantre olamadılar. Vitrin maçı böyle bir şey değil. Çok yazık diyor Erdal Kaya. Çok üzülmüş o da. Bizler gibi hepiniz gibi. Maalesef. Nasıl okuyayım şimdi bu mesajı? Olduğu gibi okursan sevinirim. İşte bir şeye değer verirsem bardağı su doldurur gibi vereceksin demiş. Hızlı ve fazla doldurursan köpürür. Tabi bu başka bir şey doldurmaktan bahsetmiş. Taşar elinde bardakta kalırsın. Gazlı bir çiçekten bahsetmiş sevgili Sertan. Biz millet olarak hiçbir konuda profesyonel değiliz. Tamamen duygularımızla yöneten ve yönetilen insanlarız. O altın çocuk, bu pırlanta, adam jenerasyon olağanüstü, hocamız mükemmel. Günlerce yere göğe sığdıramadık. Avrupa'da hiçbir takım oyuncularını ve takımına bu kadar anlam yüklemiyor. Hepsine profesyonel ve görevlerini yapmak zorundalar diye bakıyorlar. O yüzden başarılılar diyor sevgili Sertan Eroğlu. Saygı duyuyorum yorumuna, bir şey demiyorum. Yani yere göğe sığdıramamamız onlar için artı bir motivasyon olmalı idi bence. Ama tabii bu benim düşüncem. Mesela sevgili Hasan abi demiş ki, Hasan Koyuncu. Montella hocanın performansını beğenmiyorum. Tamamen tesadüfle tesadüfen geldik demiş buralara. Kazandığımız son 3 maça bakın. Görürsünüz şaka gibi. Orkun formda, Hakan'ı 110 dakika tutuyor. Çok saçma geliyor bana. Gece sabaha kadar çalıştım, uyumadım, maçı bekledim. Bir dakika gol yedik, kötü bir kabus gibi. Aylardır Dünya Kupası konuşuyoruz, yazık. Ya bir de işin ilginç tarafı, yani birinci dakikada gol yiyoruz, sonra o golü 110 dakika, 105 dakika çıkaramıyoruz ya. Yani daha da kötüsü bu. Abi iyi akşamlar, Konya'dan Fatih ben. Bir süredir yazmıyordum, umarım iyisindir. Çok teşekkürler sevgili Fatih. Selamlar sevgiler. Tam 2 yıldır Montelli'yi sen eleştirdin, sana kızanlar oldum, ben de dahil. Acaba neden bu kadar üstüne gidiyor diye düşünmüştüm ama sen gerçekten haklıymışsın. Şimdiden babalar günün kutlu olsun. İyi ki varsın abi, kendine iyi bak. Çok teşekkürler. Bu arada yarın babalar günü. Tüm babalarımızın babalar günü. Benim babam rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Yaşayan babalarımızın babalar gününü, vefat eden bir babalarımızda Allah rahmet eyleyerekten yine babalar gününü tebrik ediyorum. Yaşıyorken kıymetini bilmek lazım. İyi ki varlar diyelim hayatımızda. Tabii kayınbabam, onun da babaları gününü tebrik ediyorum. Ellerinden öpüyorum diyelim. Valla ben 2 yıldır eleştiriyorum. Eleştirilerimde de haklıyım. Hocanın formda oyuncuları oynatmadığını gördüğüm için de üzülüyorum. Üzüldüğüm için de bunu hep eleştirdim. Haksızlığa gelemiyorum, kendi adıma söylüyorum. Birinin hakkını yemesini üzüldüğüm için de burada eleştirilerimi hep bir saygı çerçevesinde yapmaya çalıştım. Bunu Orkun üzerinden sadece okumaya çalışmıyorum. Yani Türkiye Ligi'nin şu anda en iyi orta saha oyuncusu bence Orkun Kökçü'dür. Ama gördüğünüz gibi milli takımda süre bulamıyor. Bu ilginç. Beşiktaş'a gelmeden önce full açık, yani bütün maçlarda 90 dakika oynayan bir Orkun vardı ama Türkiye'ye geldi oynamıyor. İlginç. Geçiyorum. İşte Can var. Üzülüyorum. Yani çocuk Almanya'da tıkır tıkır top oynuyor ama buraya gelince kadroya giremiyor. Acaba kadroya girmek için belli bir zaman geçmesi mi gerekiyor? Yani bazı teknik direktörler öyle diyor, yani bir buranın havasını soluması lazım. Ben buna da karşıyım. Yani bir oyuncu iyiyse, eğer sizin takımınıza katkı sağlayacak, yani milli takıma katkı sağlayacaksa, bu oyunu daha ileriye taşıyacaksa, oyununuza, gücünüze güç katacaksa, o zaman forma şansı veriyor olmanız gerekiyor. İşte X oyuncu efendim, 3 yıldır onunla beraber yürüdük biz bu yolu. Ya tamam, anladık da yani şu anda o zaman Cengiz Ünder'i de çağırın. Yani yıllarca milli takımın bir numaralı oyuncusuydu. Madem eğer bu yolu, yani böyle büyük bir şey sergiliyorsanız, abilik yapsın istiyorsanız abilik de yapabilir. Hani sağ içinde belki başarısız da olsa geçen sene hani İrfan Can kadar başarılı oldu. Şimdi İrfan Can'ı da atmayayım kimsenin önünde ama yani İrfan Can ne kadar oynadıysa Cengiz de o kadar oynadı. Çok aralarında çok ciddi fark olduğunu düşünmüyorum. İrfan Can da Fenerbahçe'de tutunamadı. Kiralık gönderildi ya da işte kadro dışı bırakıldı ama çok iyi performans gösterdiğini düşünmüyorum. Yusuf Sarı'nın günahı ne o zaman? Yani adam geçen sene çocuk takır takır top oynadı. Niye çağırmadınız? en azından sağ tarafta kullanırdınız ters ayaklı bir oyuncu, değil mi? Hani bir tarafta Kenan, bir tarafta sol ayaklı bir oyuncu alıp içeri şut atar, orta yapar. Yani daha kötü ne olabilirdi? Yani bu iki maçtaki sağ ön oyuncularımızdan daha kötü neyi yapabilirdi mesela Yusuf Sarı? Soruyorum size. Hani deyin ki evet ya, yapamazdı kardeşim. Bu kadar fizikli oyuncuların içinde hani böyle pırpır bir oyuncu dikine gidip işte sağa sol ayağını çekip içeri orta yapamazdı falan. Yok, yapardı işte. Yani bu şu ana kadar performans gösteren oyuncular kadar performans gösterirdi. En kötü bu kadar gösterirdi. Mesela. Ya da Aral aynı şekilde. Selamlar, iyi yayınlar. İstanbul'dan taksici Ali Fırat. Bu sonuçların tek sorumlusu biziz diyor. Kimse kusura bakmasın, bu yönetime, bu hocaya bu kadar tahammül edersek bu olur demiş. Yapacak çok fazla bir şey yok. Hani bu konuda kimsenin yapacağı bir şey yok. Sadece eleştirebiliyoruz. O da saha için eleştirebiliyoruz. Saygı çerçevesinden çıkmadan sadece eleştiri yapabiliyoruz. Sevgili Fatih az önce hakkımı vermiş. Ben bir yıldır, belki daha fazladır eleştiriyorum. Bir gün çok kötü patlayacağız dedim. İnşallah Dünya Kupası'na denk gelmez. Maalesef geldi. Yani aslında çok bariz belliydi böyle olacağını. Ama işte maalesef burada böyle bir durum var. Yani birisini eleştiriyorsunuz, hemen birileri korumaya geçiyor. Efendim işte tarihimizin en iyi puan ortalaması yakalayan milli takımı. Ya tamam da yani kimleri yendik ya? Bir böyle bakalım. Yani Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale çıkabilirdik. Çok kötü oynayan bir Hollanda'ya karşı oyuncu değişikliği yapmadı. Gol yedik, elendik. Yani final anlarını oynayamıyor Sayın Montella. Yani bunu görmüyor musunuz yani, ya da göremiyor musunuz, anlamıyorum yani. Ya benim bir ön yargım yok. Ben sadece saha içini yorumluyorum. Yorumlamaya çalışıyorum. Bir ön yargım yok kendisine. Kendisini de çok da severim. Beyefendi bir insan. Ama beyefendi olması yani milli takımımızda görev yapması anlamına gelmiyor. Olabilir. Ya bu kadar yani, iyi bir yapı kuruldu dersiniz. Sonrasında bu arada Fildişi sahili 1-0 öne geçti Almanya karşısında. Sevgili dinleyiciler, dakikalar 29'u gösterirken Fildişi sahili güçlü turnuvanın favori takımlarından Almanya karşısında 1-0 öne geçti. Yani şu anda konuşmanın çok anlamı yok diyor sevgili Ali Fırat. Ya şöyle, hani az önce de bahsettiğim gibi bir reaksiyon, bir sonuç bekliyorum ama bir dinleyicimiz de söylemiş. Hani burada da böyle bir durum var. Bir istifa kültürü yok maalesef bu ülkede. Böyle bir durum var. Kornerde offside olduk ya. Duran topu organizasyonu. Bak mesela dinleyicimiz sevgili Erdem Bey, kıymetli bir müzisyenimiz yazmış. Kornerde offside'a düştük gerçekten. Duran top organizasyonu diyoruz. Kornerden offside'a düşüyoruz. Komedi. Fenerbahçe Kongresi'ni biliyorum. Montella, Fenerbahçe haberleri çıkmıştı bir ara. İyi ki gelmemiş diyor. Bütün sezon kapalı takımlara karşı acı çekecektik diyor. İlk maç da Fenerbahçe'nin son sezondaki Kasımpaşa, Karagümrük vesaire maçlar gibi oldu. Montella'ya yazar bu turnuva demiş sevgili Erdem Özkan. Erdem Bey'e de selamlar, sevgiler. Ben oyuncuların %90'ının gerçekten çok iyi oynadığını, çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bu jenerasyon birkaç turnuva bizi götürür. Kolay kolay da daha sonra da bir araya gelmez. Ama organizasyon iyi olmasa sonuç ancak tesadüfen iyi olabilir. Başta teknik adam olmak üzere yönetim de başarısız maalesef. Ayrıca şu yabancı teknik adam sevdası nedir? Anlamadım. Yabancı teknik adamlar kulüp takımlarımızda da başarılı olamazken milli takımda bunu denemek en hafif tabiriyle büyük bir maceradır. Maalesef yazık oldu demiş dinleyicimiz. Sevgili Çetin Aslan böyle bir yorumda bulunmuş. Bulamıyoruz milli takımımıza bir yerli teknik direktör, bulamadık. Ya deneyebilirsiniz ama bu denemenizi belli bir zaman sonra hani daha fazlası olmayacağını öngörüp zaman zaman bazı şeylerden de vazgeçmek lazım. Hocayın başından beri benim gördüğüm ve net eleştiren kişi sizsiniz Caner Bey demiş. Sevgili Ebu Bekir Bey yazmış. Kupaya katılmayı bile hocaya rağmen olarak yorumladığım için özellikle dikkatimi çekiyordu. Herkes kupaya katıldık. Demek ki hoca iyi ağızlarındaydı. Alın size demiş Montella. Yerli hoca şart, Ankara'dan Ebu Bekir. Valla ben yerli yabancı çok önemli değil. Sonuçta bir iş yapıyoruz burada ve gördüğünüzü doğru şekilde yorumlamanız gerekiyor. Saha içinde ben gördüğüm yanlışları ya da saha dışında fark etmez. Ama gördüğüm şeyleri doğru şekilde yorumlamaya çalışıyorum. Tabii ki gönlüm isterdi milli takımımızın üst tura kalmasını. Beklentim buydu. Milli takımımıza yakışan da buydu. Kadro değerinin gerektiği de bence buydu ama maalesef başaramadık. Unutmadım sizi ama ben istikrarla eleştiriyorum. Bundan sonra da eleştireceğim. Devam ederlerse de eleştireceğim ama bence şahsen ben kendi adıma kabul etmiyorum. Bir başarısızlık varsa bunun da bir bedeli olmalı. Artık bunu kim ödeyecekse ödemeli yani. Öyle bir dünya yok yani. Yok efendim. Ben sizin kadar Türk'üm falan, geçelim bunları. Evet bak mesela sevgili Bülent Bey güzel bir yorum da yapmış. Montella Hoca kader kısmet dedi diyor. Bizden birisi olmuş. Yani olmaz böyle işler. O kader kısmetten ötesi de var. İyi yayınlar derim. Biz yabancı hocalarla Faro Adaları'nı bile yenildik. Türk Hoca iyidir. İzmir'den Osman Bey demiş. Abi merhabalar, Antalya'dan Hasan Can Ulu. Gerçekten beğendim. Kaliteli. Can'ı beğenmiş diyor. Kaliteli topçu. Türkiye milli takımının en etkili bölgesi sol kanat ve Ferdi ve Kenan'ı biz 3 kişinin içinde tek başına bıraktık. Oraya orta sahadan ya da Abdülkerim'den bir destek olsaydı belki de bir ihtimal çözebilirdik. Oraya genelde sevgili kıymetli dinleyicimiz, hemen şöyle söyleyeyim. Uzağa gitmenize gerek yok. Beşiktaş'ta Orkun Kökçü o bölgeye çok yakın oynuyor. Eğer sahaya atabilseydi Montella Hoca, hani o cesareti gösterebilseydi daha erken, muhtemelen çözecekti. Ya da çözüme yaklaşacaktı. Belki başka noktalardan çözüm bulacaktı ama tabii bunun için de biraz cesaretli kararlar vermek lazım diye düşünüyorum. Beklenti çok büyük olunca hayal kırıklığı da çok büyük oluyor. Beşiktaş yönetimi ve teknik heyeti de zira Türkiye Kupası'nı alamama ihtimalini hiç düşünmediler. Camiayı çok fazla yükseltip sonra da hüsrana uğrattılar demiş. Futbol 3 ihtimali, 1 ya da 2 değil. Bunu Amerika'yı da tekrardan öğrenmek çok ağır olduymuş Amerika'da. Dün gece Görkem'in yayında da çoğunluğu benim gibi gruptan çıkamayacağımızı biliyordu. Geçmiş olsun, sıradaki turnuvaya bakalım demiş. Başkent'ten selamlar. Yayıncı kuruluş bile inanmamış diyor. İlk maçlarda, ikinci maçta yorumcu bile yoktu diyor. Yani çok da böyle bakmıyorum ama yani böyle olduğunu düşünmüyorum ama tabii herkes inanıyordu bir şekilde. İkinci maçta bir beraberlik alırız diye ama maalesef olmadı diyelim. Biz biraz başka şeylerle uğraştık maalesef. Selamlar, milyarlarca reklamlar, abartılı tanıtımlar, teşvikler, villalar falan filan demiş dinleyicimiz. Bir tarafta evet şöyle bakıyorum, her şeyi abartmayı seviyoruz, şımartmayı seviyoruz. Şimdi bunu unutmak için en kısa sürede başka şeyler olacak diyor dinleyicimiz Akın Bey. Evet, bir şekilde unutacağız tabii ki kısa bir süre sonra. Doğru. Demek ki neymiş, büyük konuşmamak lazım. Milli duygu taşımayanlarla milli takım kurarsan bu olur. Akşam maçta en az 6 kişi maçtan sonra hayatına devam eder diyor. Maç sorusu Şenol Uca çok güzel yorumladı. Bu bir milli maç performansının %110 olması gerekiyor dedi. İlk yarıda performansın tamamı harcanmış olmalısın ama milli duygun yoksa milli maçta performansın olmaz. Hevesimiz kursağımızda kaldı. Sabahki maçta sahada turist gibi yürüyenler vardı. Bu milli duygu olamaz diyor sevgili dinleyicimiz. İyi akşamlar demiş. Abi savaş kuponumu yorumlar mısın? Şu Almanya maçında 3 gol lazım. Bakalım attırabilecek miyiz? Abi gün bitmeden gönderilmeli bu oyuncağı. Kaybedecek bir şey kalmadı diyor dinleyicimiz sevgili Ebu Bekir Bey. Merhaba, iyi yayınlar. Evet. Dinleyicimiz demiş ki Erdal Bey, yani haklı olabilirsiniz bu konuda. Tabii bir şey söylemiyorum ama bence az önce bahsettiğim gibi yani bu başarısızlığın sonucunda artık federasyon başkanı mı bir şekilde bir başarısız olduk der, bir karşılığı olur, istifa mı eder, seçime mi gider bilemem. Diğer tarafta Montella mı hocam, ama birileri olmalı yani. Sonuçta bir başarısızlık varsa bunun bir karşılığı olmalı. Ben de sizinle aynı fikirdeyim bu konuda. İyi geceler. Ankara'dan İlhan ben. Herkes Türk hoca diyor milli takım için. Bana bir tane hoca söyler misiniz milli takım için? Siz söyleyin ya. Yani şu anda herhangi bir Türk hoca olsaydı daha kötü sonuçlar alabilir miydik sevgili İlhan Bey? Mesela daha neyi kötü yapabilirdik? Örnek veriyorum, zaten 0 gol attık. Neredeyse pozisyonumuz yok 2 maç sonunda. Elendik. Başka ne kötü olabilirdi? Mesela diyelim ki Sayın Aykut Kocaman burada olsaydı, ya da Sayın Sergen Yalçın olsaydı, ya da Sayın Şenol Güneş olsaydı. Ne bileyim işte, yani birçok teknik direktörümüz var. Daha kötü ne olabilirdi mesela? Sizce ne olabilirdi? Neyi daha kötü yapabilirdim milli takım mesela? Paraguay'dan 5 gol mü yerdi size göre? Çok merak ediyorum. Siz ne diyorsunuz, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hani bir şeyleri çok mu iyi yaptık da Türk hoca olsaydı daha kötü yapardık? İlla da Türk olsun demiyorum yani. Yine yabancı hoca getirebilirsiniz. Ama sizi daha ileriye taşıyacak, belki böyle inadı olmayacak bazı konularda. Bu arada Almanya... Evet, 1-1 beraberliği sağladı. İkinci gol almayın. Yine başarısız sayılmadı. Yine bir şey yok bence ama yine sayılmadı. Evet, bir dinleyicimiz. Şöyle bakıyorum. Evet. Uzun yazı yazmışsınız. Bakalım. Evet, özellikle basın toplantıları da tabii ilginç. Yani orada hocanın söyledikleriyle oradaki tercümanın söyledikleri arasında bazen şeyler de olabiliyor. Ne bileyim, başka bir şey sanki anlatmaya çalışıyor. Tercüman biraz daha bize uyarlamaya çalışıyor gibi bir durum oluyor. Dinleyicimiz oradan bahsetmiş. Ankara'da Murat Bey, Orkun 85'te girdi. 2 tane kilit pas yaptı. Niye bu maçta kesersin diyor. Evet, şimdi işte sevgili Murat Bey, biraz bu. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani elinizde Orkun varsa, sizin gole ihtiyacınız varsa, Hakan bir aydır maç yapmıyorsa, bakın yine söylüyorum, Arda bir aydır oynamıyorsa, ilk maçı kaybettiyseniz ve sizin daha dikine oynayabilecek, hızlı oynayabilecek, topu ayağına aldığı zaman hani Arda'nın bu iki maçta yaptığı gibi böyle bir eksen etrafında dönüp belki bir dakika düşünmeden pas atabilecek, ki Arda normalde bunları Real Madrid'de böyle oynarsa olmaz, daha hızlı oynuyor. Hepiniz görüyorsunuz, izliyorsunuz. Bir kadro değişik, küçük bir değişikliğe gidersiniz. Yani bir denersiniz yani, değil mi? Hani çünkü bu Orkun'da bu özellikler var. Şut atabilen bir oyuncu. Asist yapabilen bir oyuncu. Korner, duran top kullanabilen bir oyuncu. Serbest vuruş kullanabilen bir oyuncu. Ama gördüğünüz gibi bu maçta sanırım 5 dakika oynadı. Önceki maçta da ilk kere sonunda oyundan alınmıştı. Yani turnuvanın şöyle, yani milli takımın herhalde en herkes süperdi, bir kötü performans gösteren oyuncusu Orkun'du gibi gözüküyor. Hani bu sene Hakan'ı kenara bırakıyorum. Ve hani oynadığımız takımları da düşünürsek, kazanmak zorunda olduğumuz, topun daha fazla bizde olduğu takımlar olduğunda düşündüğümüz zaman, hani daha çok pozisyon üretmemiz gereken, kilidi açmamız gereken oyunlar olacağını da öngördüğümüz için turnuva öncesinde, hatırlayın hazırlık maçlarımızı da buna göre yaptık. Hani Orkun'un bu iki maçta da 90 dakika hani eğer koşabilecek durumdaysa banko sahada olması gerekiyordu. Oldu mu? Olmadı. Olur muydu? Olmazdı. Montella Hoca. Çünkü orada bir önce bir ben bir savunuyum diyor. Gördüğünüz gibi savunamadık zaten. Yani bunu İsmail'i şey yapmak için söylemiyorum. İsmail'le de oynayabilirsiniz. İsmail Orkun yaparsınız. Hakan'ı kesebilirsiniz. Yani kesebilirsiniz. Kesmelisiniz zaten. Niye kesmiyorsunuz? Anlamıyorum. Formsuzsa, maç ritmi yoksa keseceksiniz. Bu kadar basit. Abi merhaba, Onur ben İstanbul'dan. Ya neyse, evet girmeyeyim. Bu arada kimse Uğurcan'ın hatalarını konuşmuyor. Ya Uğurcan yani bireysel oyuncu performanslarına girmek istemiyorum. Yani Arda kötü oynadı, Hakan kötü oynadı vesaire demiyorum. Ben sadece Montella hocanın kendi söylemleri üzerinden bir eleştiri yaptım. Hani bazı oyuncular maç ritminden uzak dedi. 3 oyuncu toplam 90 dakikaya çıkaramaz dediği için buralara girdim. Yoksa tabii ki Uğurcan da formda bir görüntü ortaya koymadı. Özellikle bu maç ve bir önceki maçtaki ikinci gol hiç Uğurcan'ın klasına yakışmadı uzaktan. Neredeyse aynı copy paste goller. İkisi de benzer goller. Ki bunları çok rahatlıkla kurtarabilecek bir kaleci. Ama olmadı. Yani genel olarak zaten bir şey vardı. Nedir o? Konsantrasyon eksikliği vardı. Bilemiyorum. Bunun sebeplerini dediğim gibi ben bilmiyorum. Bilemiyorum ama hani hangi oyuncumuz iyi oynadı diye yarın mutlaka sorarım size. Ben açıkçası bugün Mert Müldür'ü biraz sayarım. Bir de oyuna girdikten sonra Can'ı sayarım. Başka da kimseyi sayamam yani. Kimse kusura bakmasın yani. Hani Barış'ından, Kenan'ından, işte Arda'sından, Hakan'ından, özellikle 90 dakika oynayan oyunculardan bahsediyorum. Savunmamızdaki oyunculardan hiçbiri de kendi performansına yakın bir performans sergilemedi. Doğruya doğru. Peki biz artık yavaş yavaş bitiriyoruz sevgili dinleyiciler. Mesajı olan herkese teşekkür ederim. Yarın sabah buradayım. Sonra akşam yine buradayım. Uzun uzun konuşacağız. En azından ben konuşacağım bir süre daha. Başkalarını bilemem. Ben daha konuşacağım çünkü daha sorularım var size. Bugün tek bir soruyla çok mesaj geldiği için hepsini okumaya çalıştım. Dinleyen mesajı olan herkese çok teşekkür ederim. Gitmeden herkesin babaları gününü tebrik ediyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Küçüklerime de sevgilerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. İnşallah biz de yarın güzel bir gün geçiririz. Herkesi ailesiyle beraber güzel bir gece temenni ediyorum. Hoşçakalın.
7: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi sona erdi.

0: Reklam.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
3: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
4: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
2: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
4: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
2: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
4: Şimdi tekrar kontrol edin.
2: Yine 399 lira oldu.
4: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
2: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
5: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
4: Cezada indirim olur mu acaba ya?
5: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Şimdi kemerleri bağla. Vitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Vitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Vitalih'e gel. Hoş geldin fırsatını kaçırma.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
10: Radyo.